0: Bu kadar yıl aradıktan sonra... Kafatası sonunda benim oldu.
1: Görünüşe göre geç kaldık.
2: Şuradaki nedir acaba?
1: Bu kristal kafası. Atlantis'in kayıp hazinelerinden biri. Kainatın en güçlü gelecekten haber veren medyum olduğu sanılıyor. Geleceği gösteriyor. Yanlış ellere geçerse inanılmaz felaketlere yol açabilir.
2: Dur. Nereye gidiyorsun?
1: Aşağı iniyorum. Kafatasını alacağım.
2: Ama onlar en az 6 kişi. Biz 2 kişiyiz. Onların silahları var.
1: Sakin ol. Böyle şeyler benim başıma sürekli gelir.
0: Burayı kapatalım. Hemen buradan çıkıyoruz. Her yere dinamit koyun. Sen köşedeki oraya koy. Hadi çabuk olun. Hadi. Gidelim artık çocuklar. Sen. Yeter artık. Köşedeki. Yeter dedim.
3: Artık gidebilir miyiz?
1: Evet.
3: Falan.
1: İnanmıyorum. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Bu otantik bir Siyu okbaşı. Siyuların ataları sandığımızdan çok daha batıda yaşamışlar.
3: Harika. Benim evde bunlardan 5 tane daha var. Hadi gidelim artık.
1: Sadece bakmak istiyorum. Gevşetebilirsem alırım.
0: Her şey hazır olsun. Burayı havaya uçuracağız.
1: Merhaba. Biz buraya sadece... Okbaşı için geldik.
0: Kafatasını almışlar. Öldürün.
1: Kaçmalısın.
0: Öldürün. Hadi.
2: Böyle şeyler başına her zaman gelir mi?
1: Bunlara alışmalısın.
2: Yavaş, yavaş, yavaş.
1: Sanırım izimizi kaybettiler.

0: kayalara doğru.
1: Kaçmalarına izin vermeyin.
2: Gidecek yerimiz kalmadı. Geri dönmek zorundayız.
0: Tamalis çalısı. Tamalis çalısının olduğu her yerde... Hangi aydayız? Mart'tayız değil
2: mi? Ne?
0: Tamam. Ben atla deyince atlayacağım.
2: Atlamak mı?
3: Sen çıldırdın galiba.
0: Gidelim. Hazır mısın?
1: Yeah!

0: Nereden bildin?
1: Tamariz çalısı. Sadece nehir kenarlarında yetişir. Ve Utah'ta Mart ayı boyunca ortalama su 1,5-2 metre civarındadır. Düştüğümüz zaman bizi kaldırabilir diye düşündüm.
0: Ama Nisan ayındayız.
1: Nisan mı?

0: Mart ayı boyunca ortalama su 1,5-2 metre civarındadır. Düştüğümüz zaman bizi kaldırabilir diye düşündüm.
1: Ama Nisan ayındayız.
0: Nisan mı?
2: Arayın üzerine. Sır öğrenilmiş olacak. Ona ne yaparsan yap sonunda bulacağım, tamam mı?

0: Flynn, bir dakika iki saniye geç kaldım. Bu gecikmeyi sana yapılan ödemeden keseceğim. Judson seni aşağıda bekliyor. Ha, umarım bu kez verilen görevin dışına çıkmamışsındır.
1: Bu ne? Yeni bir heykel mi satın aldık?
0: Hayır, koruma görevlisi Steve yanlışlıkla Medusa'nın başına bakmış. Taş olmuş.
1: Bunu kim karşılayacak? Sigorta mı yoksa Workman şirketi mi?
0: Burası senin evin değil, iş yerin. Kişisel konular için burayı aramazlarsa çok sevinirim. Senin bir dairen yok mu?
1: Bir dairem var ama eve hiç gitmiyorum. Hep iş peşindeyim.
0: Evet, ev sahibin aradı. Kirayı geciktirmişsin. Annen de işten sonra hemen seni evde bekliyormuş. Aa, bu da sana geldi.
1: Mısır'dan?
0: Evet. Şimdi de sekreterlik oynuyorum. Oysa yapacak işlerim var. Senin olduğu gibi.

Günaydın. Lou? Steve'i duydum, çok üzüldüm. Merhaba. Merhaba, Jackson. Ben geldim. Excalibur. Şimdi olmaz, tamam mı? Havamda değilim. Geç kaldığımı görmüyor musun? Oyun oynayamam. Tamam. Oyun mu istiyorsun? Oynayalım o zaman. Buradayım. Ha.

0: İşte seni yakaladım. Ha, şimdi bir duş al bakalım.
1: Bugünlük bu kadar yeter. Poseidon'un üç dişli çatalının benzerini kullanmazsanız daha iyi.
2: Jackson, Excalibur'u üzerime sallanın sen olduğunu biliyorum. Şimdi böyle davranman komik değil mi sence ha? Hepsi daha görevden yeni geldim. Henüz bir kahve bile içmedim. Son 4 gündür aynı kıyafetleri giyiyorum ve yine de ıslanıyorum, tamam mı?
1: Ama onu tam zamanında durduruyorsun. O elindeki Turin'in kefeni. Leo. Leo, sanırım sana bu kefeni ortada bırakma demiştim.
3: Özür dilerim Jackson.
1: Beni izle Flynn. Gel, sana göstermek istediğim bir şey var.
2: Vay canına. İnanamıyorum. Burası kütüphanenin tamamen farklı bir yeri. Burayı bana gösterdiğin için onur duydum.
1: Burası servis girişi. Utah'ta işler nasıl gitti?
2: İşte bir kristal kafatası. Söz verdiğim gibi.
1: Evet, sanırım kütüphanede çok daha emniyette olacaktır.
2: Dünyayı kurtardım gibi görünüyor. Yine.
1: Sayılır.

0: Sayılır mı? Bunun anlamı ne şimdi?
1: Başına gelenleri duydum. Ha, o mağarada sen hayatını riske attın. Tabii kafatasını kaybetme riskin de vardı. Ve bunların hepsi insan eliyle yapılmış bir şey.
0: Hayır, bu insan eliyle yapılmış sıradan bir şey değil. O otantik bir Siyu Okbaşı'ydı.
1: Şimdi nerede? Okbaşı nerede?
0: Kaybettim. Bir tepeden Colorado nehrini atlarken kayboldu. Ama bir
1: küçük
0: görmeliydin
1: o kadar. Küçük bir kaçamağın bütün görevin başarısız olmasına sebep olacaktı.
0: Tamam. Biliyorsun Jackson, ben bir yıl aşkın bir zamandır burada çalışıyorum. Bu zaman içinde dünyayı sihirli mızraklardan, zaman yolculuğu yapan ninjalardan ve daha pek çok şeyden kurtardım. Ben iyi bir iş yaptığımı sanıyordum.
1: Yaptın?
0: Evet, o zaman sen benimle oyun oynamayı ne zaman bırakacaksın, söyler misin? Sen de bana ne zaman güveneceksin?
1: Flynn, ben sana güveniyorum. Yani biz seni görevlere gönderiyoruz. Bu yüzden öğrenmen gereken çok şey var. Bazen seni niçin gönderdiğimizi unutup başka şeylerin peşine düşüyorsun. Bak, iyi bir kütüphaneci olmakla büyük bir kütüphaneci olmak arasında fark vardır.
0: Ah!
1: İyi misin? Yani canını sıkan bir şey var mı?
0: Hayır, benim yapacak işlerim var.

0: Merhaba. Anne, buraya uğramamı istediğin mesajını aldım. Aman tanrım. Öldüm ve cehenneme geldim.
1: 32 yaşındasın, inanamıyorum. Anne, benim anne, küçük anne, bebeğim.
0: Anne, biliyorsun artık. Böyle şeylerden nefret ederim.
1: Nasıl şeylerden? Yaş gününden mi? Çok saçma. Kim yaş günlerini sevmez ki?
0: Bu insanlar kim, söylesene.
1: Arkadaşlar, akrabalar, mahrum kulübünden kızlar. Ne oldu? Hayatın o kadar gizli tutuyorsa ki kimi davet edeceğini bilemem. Tanışmanı istediğin biri var evde. Biliyorum, biliyorum ama bu sefer mükemmel. Mükemmel. Rose, Flynn, ikinize şöyle bir bakınca çok uyumlu olduğunuzu görüyorum.
2: Merhaba Flynn, mutlu yıllar.
0: Merhaba. Sen Rose Edwards'ın.
1: Evet, ne kadar hoş değil mi?
0: Bir dakika izin verir misin?
2: Hiç beklemedim.
3: Tabii.
1: Ne oldu? Çok mu zayıf?
0: Anne, o benim üçüncü kuzenim.
1: Yani?
4: Görmüyorum, biliyor musun?
0: Yani bu yasalara karşı anne.
3: Evet ama ne var, anlamadım ki. Senin kuzenin konuşacak çok fazla şey
1: bilebilirsiniz hayatım, hayatım. Bugün senin doğum günün, rahatla, sakin ol, iyi vakit geçir. Ben de gidip karaoke'yi hazırlayayım.
0: Hayır. Laura halam nasıl?
2: İyiyim. Geçen hafta kalçalarından estetik oldu.
0: İçkiye ihtiyacım var. Büyük bir içkiye ihtiyacım var. Sana da bir şey getireyim mi?
2: Hayır.
0: Emin misin?
2: Evet.
0: İznine lütfen.
5: Umarım bunu içecek kadar büyümüşsündür.
0: Senin burada ne işin var? Güney Amerika'da değil miydin?
5: Yapma. Biraz erken döndüm. Annenin canını nasıl sıktığını görmek istedim.
0: Hiç bilemezsin. Orada durmuş benim kuzenimle arama yapmaya çalışıyor.
5: Çift olmak iyidir.
0: Acelesi yok. Nepal nasıldı?
5: Sana şu kadarını söyleyeyim. İthalat ihracat işlerinde çok büyük para var. Eğer başka bir iş yapmak istersen, yani kütüphanecilik işinden ayrılıp gidip dünyayı gezmek istersen ben buradayım.
0: Jerry, ben böyle iyiyim.
5: Tamam. Bu arada. Özür dilerim. Nepal'den sadece mobilya türü şeyler almadım. Doğum günü kutlu olsun.
0: Vay canına. Bu harika bir şey. Bu bir Tibet gölge kutusu.
5: Evet.
0: King Hanedanı'nın imzası var.
5: Alacağım başka bir şeyden daha mutlu olursun diye düşündüm. Aç bakalım.
4: Evet, çok değerli bir şey. Eminim. Çok hoş. Ben de çok kararsız kaldım.
5: Bu fotoğraf babanla tanıştıktan kısa bir süre sonra çekilmişti. Öyle işte. 38 yıl öncesine ait. Savaştan yeni çıkmıştık. Ve çok iyi arkadaştık. Savaştan sonra baban annenle tanıştı. İkimiz de ondan hoşlanmıştık ama baban onun ayaklarını yerden kesmeyi bildi. Şanslı adam. Biliyorsun, hastanede sen doğduktan hemen sonra baban kendine bir şey olacak olursa seninle ilgileneceğime dair bana yemin ettirdi.

0: Bunu daha önce söylemiştim. Ama sana tekrar hatırlatmak istiyorum. Bana ne zaman ihtiyacın olursa hep yanındayım.
1: Evet, biliyorum. Teşekkür ederim.
2: Aa, tanışmanı istediğim biri var, evet. Biliyorum biliyorum ama bu sefer mükemmel.
0: Maş, biliyorumsun, seni her gördüğümde gözüme biraz daha güzel ve genç görünüyorsun.
2: Hadi gelin partiye katılalım. Üçümüz birlikte bir numara yapabiliriz değil mi?
0: Buna ihtiyacımız olacak.
2: Burada mıydı? Evet, sonunda Tanrı'ya şükür herkes gitti. Sen iyi misin?
1: Evet, sadece babamla eski fotoğraflarımıza bakıyordum.
2: Bahse girerim. Bugün senin için çok zor geçti.
1: Evet, gün boyunca babamı düşündüm. O da öldüğünde 32 yaşındaymış, ben de 32 oldum. Onun hakkında çok fazla bilgim olmadığını düşünüyorum.
2: Ama kim olduğunu biliyorsun. Brooklyn'de giyim eşyaları satan bir insandı ve ailesini çok severdi. Hakkında başka ne bilmek istiyorsun?
1: Onu nadiren görürdüm. Sürekli seyahat ederdi. Yani 22 tane derecem var. Bütün bu gereksiz bilgileri hafızamda hala tutuyorum ama babam hakkında sana tek bir şey bile söyleyemiyorum, biliyor musun?
2: Sana bir şey göstermek istiyorum.
1: Ne? Ne var?
2: Çok özel bir şey. Bunu ikinci el dükkanlarından birinden almış. Bununla ilgili şakalar yapardı. Bunun Carson ailesinin mühürü olduğunu söylerdi. Kralların soyundan geldiğimizi söylerdi. Bunu eline alır ve sana gece uyumadan önce sihirli krallıklar ve aşağı doğru inen vadiler hakkında sıra dışı hikayeler anlatır.
1: Evet, gülen kayalar vardı. Bak, şimdi hatırladım. Hatırladım. Babama göstermek için anlattıklarının resmini çizerdim ve babamın gelmesini beklerdim. Ne? Ne olamaz. Bunları sakladın mı yoksa?
2: Evet. Bir gün görmek isteyeceğini düşünmüştüm, babanı hatırlamak için.
1: Evet. Evet, ben hikayeleri hatırladım. Aptal küçük fantaziler aklıma geldi. Ama babamı hatırlayamıyorum. Onu hiç hatırlamıyorum.
2: Ben bundan o kadar da emin değilim. Belki de bu resimler sana sandığından daha fazla şey hatırlatır.

0: Aman tanrım.
1: Hello.
0: Johnson benim. Sanırım buraya hemen gelsen iyi olur.
1: Ne oldu?
0: Bugün postayla biri bana bir şey göndermişti ve bence...
1: Lynn hala orada mısın?
0: Johnson, dairemde biri var.

0: Tamam, orada olduğunu biliyorum. Silahım var. Silahım var. Silah. Bakalım sana yiyecek bir şeyler bulabilecek miyiz?
1: Flynn, sen iyi misin?
0: Evet, evet. Başım, başım gövdemin üzerinde duramasa da iyiyim.
1: Kafanda büyük bir şişlik var. Bunu sana kim yaptı?
0: Eve geldiğimde içeride birileri beni bekliyordu. Sanıyorum evde rulo yapılmış o belge arıyorlardı. Gitmiş almışlar. Biri bana postayla göndermişti. Eski bir parşömendi. Velum ya da papirus gibi. Büyük ihtimalle en az 3000 yıllıktı. Köşesinde bir şekil vardı.

0: Davut'un yıldızı ve...
1: Ve alt tarafında da bir hilal.
0: Evet. Nereden bildin?
1: Kral Süleyman'ın mührü.
0: Kral Süleyman. Pazar hainlerinden birinde öğrenmiştim. Bakayım. Süleyman milattan önce 10. yüzyılda İsrail'de hüküm sürmüş. İncil'de en zengin ve en akıllı kral olarak adı geçer. Uçsuz bucaksız varlığın Süleyman tarafından seçilen 24 duvarcı tarafından yapılan altın bir tapınakta saklanmış.
1: Doğru. Sadece her şeyini o tapınakta saklamadığını biliyoruz. Yağmalanacağından korkarak özel pek çok şeyini kimsenin bilmediği bir yere saklamış.
0: Dur bir dakika. Sen Kral Süleyman'ın madenlerinden mi bahsediyorsun? Bu sadece bir efsane değil miydi?
1: Flynn, sen ne zamandan beri burada
0: Doğru.
1: çalışıyorsun? Yüzyıllardır insanlar Süleyman'ın hazinesini arıyor. Madenlerin yeri bile henüz tespit edilmedi. Söylentilere göre yerini sadece 24 duvarcı biliyordu ve bir harita yaptılar. Postadan aldığın işte bu haritaydı.
0: O harita mıydı? Hayır. Üzerinde bir sürü rastgele şekil ve işaret vardı.
1: Bazen görünüş aldatıcı olabilir.
0: Tamam, eğer haritaysa o zaman daireme gelip karıştıran adamlar Kral Süleyman'ın hazinesini arıyorlardı.
1: Ve sen bunu şimdi mi anlıyorsun?
0: Kafama vurdular.
1: Evet, daha fazlası da olabilirdi.
0: Süleyman'ın anahtarı.
1: Eski bir kitap ve inanılmaz güçleri vardır. Süleyman'ın bu güçleri kullanarak halkına hükmettiği
0: Evet,
1: düşünülürdü.
0: ben bunu daha önce duymuştum. Yer altındaki güçleri çağırdığını, zamana ve topraklara hükmettiğini.
1: Eğer Süleyman'ın anahtarı yanlış ellere düşerse...
0: Dünyanın kaderi değişir, değil mi?
1: Doğru. Neyse ki harita üzerindeki şifre çözülmeden hiçbir işe yaramıyor. Haritanın açıklayıcı bilgileri Volubilis'te, Fas'taki Romalıların kalıntılarının yakınında.
0: Romalıların kalıntıları, bakalım.
1: Flynn, haritayı geri al ve yapabilirsen açıklayıcı bilgileri bul. Kral Süleyman'ın madenleri asla bulunamadı.
0: Hey, bu verdiğin görev bana bu görev için ölebilirim duygusunu yaşattı. Ölüm asla uzağımızda değil,
1: Bak,
0: öyle değil mi?
1: endişelenme. Sen sadece sana öğrettiğim şeyleri yap yeter.
2: Uçağın 2 saat içinde kalkıyor. Casablanca'ya gidiyorsun.
0: Casablanca mı?
2: Hı.
0: Yani filmdeki gibi mi?
2: Hı.
0: O filmi çok severim. Charlene, sanırım bu harika bir arkadaşlığın başlangıcı olacak hayatım.
2: Hayır, sanmıyorum. Güvende ol. Kendini öldürtme. Getirmen gerekenleri iyice sakla. Ona söyledin mi?
1: Hayır.
2: Ama söylemeliydin.
1: Yakında kendisi bulur.
3: Buraya bakar mısınız? Bunları gördünüz mü? Hadi geri kalalım.
4: Tamam.
3: Dış, evet.
4: Tamam.
3: Hayır, pazarlık yapmıyoruz.
0: Rick'in Amerikan kafesi seni canlandırır dostum.
5: Hoho, Casablanca filminden. Çok değişik bir adamsın.
0: Volubilis kalıntıları lütfen.
5: Volubilis kalıntıları. Anladım.
0: Üzgünüm, affedersin.

0: derin kazmıyorsunuz. Daha çökelti tabakasını delip aşağı geçemedik.
1: Bayan Emily, haftalardır burada kazı yapıyoruz ama hiçbir şey bulamadık.
0: O zaman kazıyı genişletelim.
1: Ama genişlettik, hem de iki kez.
0: Bir daha yapın, bir şey bulana kadar. Kim bu? Kazmaya devam edin.
1: Hadi çabuk olun, hadi. Acele edin.
0: Özür dilerim. Yardım edebilir miyim?
2: Evet, umarım bunun ne kadar nadir bulunduğunu biliyorsunuzdur.

0: Emblema mozaiği Romalılardan milattan sonra 40. yüzyıl.
1: Milattan sonra 50, 40 değil.
0: Milattan sonra 50. Tamam, ben de öyle demek istemiştim. Kafam karışmış. Başıma vurdular da.
1: Kimsin sen? Ne istiyorsun?
0: Adım Flynn Carson. Yer bilimi enstitüsünden geliyorum. Bu bölgede toprak incelemesi yapıyoruz.
1: Bir jeolog için Romalılara ait eserler hakkında fazla bilgilisin.
0: Bu benim hobim.
1: Bu özel bir kazı. Korkarım incelemeniz işimizin bitmesini bekleyecek.
0: Tamam. Beklemekten sıkılmam. Tamam, beklemekten sıkılırım. Bilgisayar çekimleri. Yüksek çözünürlüklü dijital fotoğraflar. Bunları buraya kurmuş olmanız çok ilginç bayan.
1: Davenport, Emily Davenport.
0: Tam olarak ne arıyorsunuz? Sakıncası yoksa sorabilir miyim?
1: Elimizdeki kanıtlara göre burası bir zamanlar Kraliçe Sheba tarafından yönetiliyormuş.
0: Kraliçe Sheba. Eski İncil'de ondan Kral Süleyman'ın karısı olarak bahseder.
1: O da var.
0: Ama ben kraliçenin bölgesini Güney Arabistan'ın bir bölümü olarak biliyordum.
1: Evet, ama aksini söyleyen kanıtlarımız var izninizle.
0: Bir şey bulabildiniz mi peki?
1: Güneybatı tarafında Romalılara ait bir bekleme odası.
0: Sıra dışı bir şey var mı? Mesela diyelim ki okunması gereken bir harita gibi.
1: Sen bugün bunu soran ikinci kişisin.
0: Başkası da mı sordu?
1: Evet. Ve aynı senin gibi etrafta dolaşıp durdu.
0: Vay canına, bir günde iki kişi, ne tesadüf değil mi?
1: Nereden geldiğini söylemiştin?
0: Yer bilimi enstitüsünden geliyorum. Söylemiştim.
1: Ah, o zaman John Binder'ı tanırsın. Söylesene, John'un sağlığı nasıl?
0: Çok iyi. Bu tuzak soruydu. John Binder diye biri yok.
1: Enstitünün başında o var.
0: Lanet
1: biliyordum. Olsun. Benim kazdıklarımı çalmaya geldin.
0: Hayır.
1: Seni kim gönderdi? Sorbon'dan Pierre Bubol mü?
0: Evet. Evet.
1: O zaman git Pierre'e ve çakallarına de ki kendi kazılarını kendileri yapsınlar. Benimkileri çalmaktan vazgeçsinler. Şimdi kazı alanından
0: tamam.
1: Çık, yoksa güvenliği
0: tamam,
1: çağıracağım.
0: Beni dinlersene.
1: Turito.
2: Evet.
0: Turito, tamam.
2: Sorun nedir?
0: Gidiyorum.

0: Hiç bıkmıyorsun değil mi?
1: Beni korkuttun. Yani burada mı uyuyorsun?
0: Bak, bu benim adıma alınmış bir izin. Yani seni buraya izinsiz girdiğin için tutuklattırabilirim. İnan bana, fazla geceyi hapishanede geçirmek istemezsin.
1: Bakın Bayan Davenport.
0: Profesör Davenport.
1: Sana yalan söylediğim için üzgünüm. Ama ben buraya senin kazılarını çalmaya
0: geldim. O zaman burada ne işin var?
1: Bunu açıklamak biraz zor.
0: Yine de bir dene.
1: Kral Süleyman'ın hazinelerine ulaşabilmem için haritanın şifresini çözecek bir şeyler arıyorum.
0: Bence jeolog hikayene geri dön. O daha inandırıcı.
1: Ben gerçeği söylüyorum.
0: O harita sana aynı zamanda Atlantis'in ve Neverland'in yerini de söyleyecek mi? Ne yapıyorsun?
1: Gizli bir kol arıyorum, bilirsin. Romalılar genelde değerli eşyalarını saklamak için mimarlarına bir oda yaptırırlar.
0: Roma mimarisini çok iyi bilirim, teşekkür ederim. Burada gizli oda falan yok.
1: Her zaman gizli bir oda vardır.
0: Mozaik parçasını milattan sonra 40. yüzyıl sanan biri için büyük konuşuyoruz.
2: Aa, bak!
1: Gizli bir oda.
0: Nerede durduğunu biliyor musun?
1: Gladius Ptolemy'nin mezarında. Geometrinin ve astronominin babasıdır. Çok hoş oldu gerçekten. Haritayı bulamıyorsan haritayı yapanı bul.
0: Şuna bir baksana.
1: Bu Ptolemy'nin ünlü atlasının bir reprodüksiyonu. Gördün mü? Ptolemy aslında dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk insanlardan biri.
0: Kürenin üstüne ve altına bak. Buradaki kıta işaretlerinin hepsi yanlış.
1: Şüphelendiğim gibi.

0: Şu işaretlere bak. Bunlar İbranice mi? Hayır, İbranice değil.
1: Ptolemy tarafından kolayca tekrar yazılabilir. Daha önce böyle bir sembol görmedim.
0: Ben gördüm.
2: Harita işaretleri asla mezardan ayrılamaz.
0: Konuşabiliriz istersen.
2: Efsaneye siz sahip çıkamazsınız.
0: Çıkmıyoruz, biz bunun peşinde değiliz.
1: Kendi adına konuş, bu benim kazım. Kazı iznim var.
2: Şimdi öleceksiniz.
3: Biraz yardım etsene.
2: Ala kazam. Büyük emir.
0: Ne oldu?
1: Muska.
2: Mısırlı duvarcıların büyük işareti. Sen de bizdensin. Kardeşim. Süleyman'ın sırrını koruyan 24 kişinin mirasçılarındansınız. Bu sırrı koruyarak taşıyacağız. İpucu senindir. Allah seninle olsun.
0: Sanırım gidecek iyi olacak.
2: Bu tarafa
0: gidelim.
2: Bu tarafa. Dur. Haritanın açıklayıcı bilgisinin diğer yarısı Gedi'de saklı. Şiba'nın göğüslerinin arasından geçip her şeyi gören gözlerin orada bulabilirsin. Şimdi git.
1: Ne anlama geldiğini biliyor
0: musun?
1: Senin
0: bildiğini sanıyordum. Bak bir su kemeri. Gördün mü? Romalılar sık sık su kemeri.
1: Bu kadar tarih dersi yeter. Ne olduğunu biliyorum.
0: Tamamen kurumuş. İçinde yosunlar var. Umarım yeterince kaygandır ve yer çekimi bizi yanıltmaz.
1: Seni tanıdığıma pişman olacağımı anlamıştım.
0: Bizi şehre götürür müsün acaba?
4: Amerikalı gitmiş. Harita parçası da yanında.
2: Bulun onları.
1: O adamlar da Kral Süleyman'ın hazinesini mi arıyor?
0: Evet. Ve Süleyman'ın Anahtarı isimli bir kitabı arıyorlar.
1: Eğer onları atlatmak istiyorsak Kenya'ya gitmeliyiz.
0: Ne?
1: Harita çözmek için ipucunun diğer parçası Kenya'da.
0: Sen Süleyman'ın hazinesine bile inanmıyordun.
1: İpucu 3000 yıllık. Onlara malzeme götürürsem kazılarımın bütün masraflarını karşılarlar. Ben de seninle geliyorum.
0: Sana ihtiyacım yok.
1: Harita ipuçlarını çözerken bana ihtiyacın olacak.
0: Seni üzmek istemiyorum ama ben bütün ölü dilleri gayet rahat çözerim.
1: Bunlar ölü dillerden yazılmamış. Akon dilinde. İbrani kriptografisinin eski bir şekli. Bak bakalım ne diyor.
0: Ben bunu çözerim.
1: Eğer 312 haneli polialfabetik şifreyi biliyorsan çözersin. Şifreyi biliyor musun?
0: Hayır.
1: Havaalanına geldiğimiz zaman beni uyandır. Hala okumaya mı çalışıyorsun?
0: Anlamıyorum. Bunu okumam gerekirdi. Ben Bört alfabesini bile 7 saatte çözmüş bir adamım. Bana biraz... İpucu versene.
1: Hayır.
0: Bak, şifrenin ilk üç harfini söyle.
1: Gedi buradan arabayla bir gün uzakta. Götürecek birini bulalım. Ama bu hoşuna gitmeyebilir.
5: Balayı çiftleri, safariye hoş geldiniz. Önümüzde 4,5 saat sürecek kısa bir yolumuz var.
6: Flynn? Flynn Carson. Sen misin? Benim, Debra Markham. Tabii, şimdi Debra Potter oldum. Hatırlasana, annem bir defasında seni benimle tanıştırmıştı.
0: Evet, evet Debra. Sosyal uzman, ağır ceza mahkumları üzerine çalışıyor.
6: Aha, doğru. Evet, bu da benim kocam Carl. İş aracılığıyla tanıştık. Senin yanında oturan kim? Yeni karın mı?
0: Evet.
6: Evet, evet.
0: Bu Emily.
7: benim güzel mi güzel karım?
1: Ne yapıyorsun?
7: Annenin burada bulunma nedenimi bilmesini istemiyorum. Numara yapacağız, tamam mı?
6: Hepiniz bakın, bu benim arkadaşım Flynn Carson ve yanında yeni karısı Emily. Hadi onlara güzel bir balayı şarkısı armağan edelim. Ne dersiniz?

0: Bu çakmağı öldürdüğüm ilk adamdan almıştım. Bu yüzden benim için manevi değeri büyük.
1: Konuşmayacağım. Sırlar duvarcıdan duvarcıya geçecek. Bu saçmalıktan yoruldum. Haritanın ipucu nerede? Haritanın ipucunun yerini söyle. Beni öldürmen gerekir.
0: Hayır, asla seni öldürmeyi düşünmem. Seni canlı bırakacağım. Onları öldürürken seyredeceksin. Aşağılık herif.
1: Ya Allah! Hayır! Allah! Allah!
2: Bize kart gönderin. Burası daha uzak oldu. Yürüyerek 7'ye 2 günde gidebiliriz.
3: Otobüsten indik ya, hiç sorun değil. Şuna bak. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Bu enkerendi. Onların birleşme dansı.
2: Buna olipiri derler ve av danslarıdır.
3: Enkerendi.
2: Olipiri.
3: Neden sürekli beni düzeltmek ihtiyacı hissediyorsun? Düşündüğün kadar aptal biri değil.
2: Senin aptal olduğunu sanmıyorum. Ama benim kadar akıllı
3: değilsin. Pekala. Benim tam 12 üniversite derecem, 6 master'ım, 4 tane de PhD'sim var. Hepsi 22 derece yapıyor. Bu bir rekor, tamam mı? Ya senin kaç derecen var?
2: 25 ve yeni bir tanesini önümüzdeki Haziran'ın 26'sında başlayacağım.

0: Ne oldu? Çok mu hızlı yürüyoruz ha?
1: Oho!
2: İyi misin?
1: Daha iyiyim.
0: Bunu kim yaptı?
1: Banto adasında haydutların eline düştüm.
2: Ne yani, seni buraya ölmen için mi bıraktılar?
1: Ben Nolu'yum. Ben de olsam aynını yapardım.
0: Elimi tut. Şimdi çekelim. Çek.
1: Çek. Benim adım Jomo. Hayatımı kurtardınız.
0: Bunu dert etme.
1: Size borçlandım. Benimle köyüme gelin. Orada size yiyecek ve kadın veririz. Krallar gibi ağırlarız.
2: Evet ama seni ben de kurtardım.
0: Adam konuşuyor, görmüyor musun? Özür dilerim. Kral falan gibi bir şeyler mi söylüyordun? Yani kaç tane kadından
2: bahsediyorsun? Çok tatlısın ama gitmemiz gerekiyor. Çünkü yolumuz Gedi'de bitiyor.
1: Gedi mi? Evet, orayı biliyorum. Sizi oraya götürürüm. Siz nereye giderseniz Jomo oraya gider.
2: Bu gerçekten gerekli değil.
1: Size olan borcumu ödeyene kadar içim rahat etmez. Jomo bunu sizin için taşır.
2: Kaç tane kadınmış?
0: Adamı duydun. Adetleri böyleymiş.

0: çikolata ister misin?
1: Ben istemem. Ah, bak hopoy kuşları. 2000 yıl önce Kral Süleyman bu kuşları Kraliçe Şiba'ya mesaj göndermek için kullanırmış. Ve şimdi bu kadar yıl sonra hala başımızın üzerinde uçuyorlar.
0: Sen hep Kraliçe Şiba ile bu kadar ilgili miydin?
1: Küçüklüğümden beri. Bütün gece uyanık kalır onun hakkındaki hikayeyi tekrar tekrar okurdum. Bu kadar güç, gizem. Bütün Afrika'nın kraliçesi olabilirdi.
0: Kulağa hoş geliyor.
1: Evet, bunu kanıtlamak gerekiyor. Henüz bu şansı yakalayamadım.
0: Evet, ama henüz bununla ilgili bir kanıt bulamadığın için, yoksa beceremediğinden değil. İnsanın kendine güveni olmalı. Ne oluyor?
2: Su aygırları. Afrika'nın en öldürücü hayvanlarıdır.
1: Evet, karaya çıkabilen hayvanlardır. Bizi parçalara ayırabilirler. Su aygırlarının inanılmaz bir işitme kabiliyeti vardır. Sessiz kalırsak, nefes bile almazsak peşimizi bırakabilirler.
0: Tamam, ben senin aynı fikirde değilim. Belki de çok ses çıkarırsak korkar ve buradan kaçarlar.
1: Kapat çeneni, seni aptal, sessiz
0: hayır,
1: olmalıyız.
0: Hayır, deneyim, onları korkutabiliriz. Daha çok ses yapmak.
1: Kes sesini. Bak sana, saldırıyorlar.
0: Bu bir savunma hareketi. Daha fazla ses yapalım.
2: Su aygırları çikolatayı sever.
0: Teşekkür ederim.
3: Yolumuzdan çekil!

0: Cemo! Biraz ara versek nasıl olur acaba?
1: Birkaç saatte Üçtepe çıktık.
2: Biraz dinlenelim, bir şeyler yer gideriz.
1: Evet. Ne olsa yerim.
2: İşte, yiyin.
1: O küçük çikolatalardan başka
0: evet,
1: var
0: mı? Ben de aynısını düşündüm. Resimlerim. İnanmıyorum. Annem. Ben görmeden çantama koymuş olmalı. İşte anneler.
1: Hala annenle mi yaşıyorsun?
0: Ne? Kim, ben mi? Hayır. Hayır, artık yaşamıyorum. Yeni taşındım. Artık kendime ait bir dairem var. Evet, biliyorum. Biraz utanç verici, değil mi?
1: Merak etme. Üniversite yıllarımda ben de hep eve gidip uyurdum. Bakabilir miyim?
0: Evet.
1: Evet, Picasso değilmişsin. Bu bir gerçek.
0: Biraz nefes al. Sadece 8 yaşındaydım.
1: Hala öylesin.
2: Tamam. Gitme zamanı.
1: Bu resimler neyin resimleriydi?
0: Yatarken anlatılan hikayelerin. Babam bana yatarken bu aptalca hikayeleri anlatırdı. Ben de onun için resimlerini çizerdim.
1: Eminim buna bayılırdı.
0: Galiba. Babamı pek fazla hatırlayamıyorum. Küçükken öldü. Bir gün işten eve gelirken biri onu soymuş. Ve sonra da vurmuş. Kimin yaptığı hiçbir zaman bulunmadı.
1: Çok üzüldüm Flynn.
0: Ne yazık ki yatarken anlatılan o aptal hikayelerden geriye bunlar kaldı.
1: Benim babam bana yatarken asla masal anlatmadı. Ya işiyle ilgilenirdi ya da annemle kavga ederdi. Büyüme çağımda onunla hiç konuşmadım. Hala yaşıyor ve ben hala onunla konuşmuyorum. Anlaşılan senin baban çok iyi bir insanmış.

0: Gördünüz mü? Kedi eyaleti.
1: Şimdi ne olacak?
2: Shiba'nın göğüsleri diye bilinen ya da her şeyi gören göz olarak bilinen yerleri bulacağız.
1: Ne anlama geliyorsa.
2: Sanırım Shiba'nın göğüslerini bulduk. Bak, oradaki iki daha görüyor musun? Bak nasıl böyle yukarı doğru şey gibi.
1: Anladım Flynn.
0: Yakınlardaki bir köyde bir falcının işlettiği mistik bir dükkan varmış. Orada her şeyi gören gözü bulabiliriz.
2: Her şey için çok sağ ol. Bize büyük yardımın oldu.
0: Bitti mi?
2: Evet, artık sadece kasabaya gidip haritanın parçasını alacağız ve eve döneceğiz. Bundan sonrasını biz hallederiz.
0: Ama daha size olan borcumu ödemedim.
1: Tabii ki ödedin. Bizi buraya getirdin.
2: Bizi su aygırlarından kurtardın ve termitlere yem olmaktan kurtardın. Sanırım ödeştik.
0: Sağlıkla gidin.
2: Tamam.

0: Her şeyi gören göz. Gören göz.
1: Yardım edebilir miyim?
2: Siz buranın sahibi misiniz?
1: Evet. İçeri girin lütfen.
2: Önce sen gir.
1: Dükkan aslında babama ait. Burası onun gururu ve tek eğlencesiydi.
0: Babanız şimdi nerede?
1: Öldü. Çok fazla olmadı. Onun mirasını sürdürmem babamın ölmeden önceki son isteğiydi. Yani bu dükkanı ondan miras olarak
2: evet, devraldım. Evet, kısırlar kuşaklar boyu geçmeli derler. Gerçekten geçiyor.
1: Diğer şeyler gibi. Değil mi?
2: Bunu Fas'ta gizlice bir duvarcıdan aldım. Bana diğer yarısını burada bulacağımı söyledi.
1: Kral Süleyman'ın hazinesinin sırrı çözülecek.
2: Diğer yarısı?
1: Evet, buralarda bir yerde olmalı. Maalesef babam hemen öldü. Tanrı onun ruhunu çabuk aldı. Gizli bölmeyi söyleyemeden öldü. Ama belki de siz bulmam için bana yardım edebilirsiniz. Teşekkür ederim.

0: Bakalım burada ne varmış. Bunlar benim resimlerim.
1: Sen yoksa bir şey mi buldun?
0: Evet, duvarın içinde bir şeyler gizlenmiş.
2: Neymiş?
0: Harita ipucunun diğer yarısı. Ne yapıyorsun?
2: Bu da onlardan. Kötü adamlardan.
0: Koş, koş, koş, koş. Çabuk gidelim. Acele et biraz, koş.
2: Hayır.
0: Atlamak zorundayız.
2: Delirdin mi?
0: Hayır, bu dükkanın tentesi bizim düşman hızımızı en az %47 kesecektir.
2: 34.
0: Hadi %47, benimle tartışmayı keser misin? Atla lütfen.
1: İpucu parçası. Bunlar da gidelim. Yakalayın.

haritayı almışlar.

0: burada ne işin var?
1: Bazı ihracat işleri için Mombasa'ya gidiyorum. Senin burada ne işin var?
0: Başımız biraz dertte. Buradan gitmemiz gerek. Bize yardım eder misin?
1: Trende bana ait kompartımanım var. İçeri girsenize. Bunlar General Samir'in adamlarına benziyor. Bana rastladığınız için şanslısınız.
0: General Samir ben.
1: Bu bölgedeki militanların başında o vardı. Çok tehlikelidir. Buck Flynn. Burası pek de tekin olmayan bir yerdir. Burada savaşın ortasına düşebilirsin.
2: Çok geç.

0: Üşütmeden yemeğe gidelim mi? İster misin?
1: Evet. Daha sonra da kitap imzalatmak için biz de sıraya girdik. Flynn o zamanlar 9 yaşında kısa pantolonlu bir çocuktu. Yazarın yanına gitti ve onunla tartışmaya başladı. Ona kitabının yanlışlarla dolu olduğunu söylüyordu.
0: Adamın tezleri bir temele dayanmıyordu. Onu söylüyordum.
1: Yazar Stephen Hawking'di. 9 yaşındaki hiçbir çocuk Stephen Hawking'le tartışamaz. Adamda zeka var.
0: Evet.
1: Bize hemen bir şişe daha getir çabuk.
2: Hemen efendim.
3: Ben almam. Bu bile başımı döndürmeye yetti. Ben gidip biraz dinleneceğim. Teşekkür ederim. Elbise için.
1: Dikkat et. Şimdi ne yapacaksın? Kral Süleyman'ın hazinesinin peşinden gitmeyi mi düşünüyorsun yoksa?
0: Henüz bilmiyorum.
1: Bence benimle bu masaya gel. Annen senin buralarda olduğunu bilse kalp krizi geçirir. Flynn sen iyi
2: bayım,
1: misin?
2: Bir şişe teş.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, evet. Biliyor musun babamı düşünüyorum. Siz birbirinizi çok iyi tanıyordunuz.
1: Evet, o benim en iyi arkadaşımdı. Öyle olduğunu sanıyorum.
0: Hayatıyla ilgili bir sır saklıyor olabilir miydi?
1: Bir sır mı? Senin gibi mi? Evet. Hepimizin sırları vardır Flynn. Sanırım babanın bizden farkı yoktu. Bu madalyon. Onu ilk gördüğümde de bu madalyonu takıyordu. Hiç çıkardığını görmedim.
0: Annem bana bunun bir dükkandan alındığını söyledi.
1: Baban bana bunu babasının verdiğini söylemişti. Ondan önce de babasına onun babası vermiş. Bu madalyon senin mirasının bir parçası. Kuşaktan kuşağa aktarılan bir şey.
0: Sır kuşaklara aktarılmalı.
1: Flynn, kafandan neler geçiyor?
0: Her şey için teşekkür ederim Ceri amca.
3: Oh, merhaba. Ben sadece haritaya ve ipucu parçasına bakıyordum.
0: Bulabildin mi?
3: Evet, harita ipuçlarının iki parçasını birleştirdim. İşaretleri deşifre etmeye çalışıyorum. Eski kitaptan pasajlar var. Özellikle
0: Süleyman'ın
3: de...
0: şarkısı.
3: Nereden biliyorsun?
0: Akon şifresini dün gece çözdüm de.
3: Çözdün mü?
0: O kadar zor değildi aslında. Mısır denklemleri gibi değil. Birden fazla hesaplama yöntemi var. Ne düşüneceğimi açıkçası pek bilemedim.
3: Neden bana şifreyi bulduğunu söylemedin? Şifreyi çözdüysen artık bana ihtiyacın yok.
0: Evet ama sanırım etrafta dolaşman hoşuma gidiyor. O zaman Süleyman'ın şarkısı. Bu haritanın üzerinde İncil'den alınmış birkaç tane aşk şiiri var. Alabilir miyim? Belki cevap bundadır. Belki de bir şekilde haritayı okumayı başarırız. Ha? Ne dersin?
3: Bunun bir amacı olmalı. İstersen kalabilirsin.
0: Tamam. Süleyman'ın şarkısında öpüşmekten bahseder, değil mi?
3: Sanırım.
0: Bırak beni ağzıyla öpsün. Bu öpücükler altından daha tatlı.
3: Şarap.
0: Ne?
3: Bu öpücükler şaraptan daha tatlı. Sen altın dedin.
0: Çünkü altın olduğundan eminim.
3: Ben de şarap olduğundan
0: Hayır,
3: eminim.
0: Hayır, altın.
3: Şarap.
0: Altın.
3: Şarap.
0: Seninle bu kadar yakınlaşıyoruz ama sen günün her saniyesinde olduğu gibi beni düzeltmeye devam ediyorsun.
3: Seni günün her saniyesinde düzeltiyorum çünkü günün her saniyesinde yanlış yapıyorsun.
0: Ben şiir okuyordum Bayan Davenport. Romantik olmaya çalışıyordum. Ne var bunda ya?
3: Romantizm bu şekilde olmaz. Afrika'nın ortasında kanlı bir savaşın içinde. Romantizm

0: Ancak müzik, çikolata ve
1: Bir daha
0: çiçekler.
1: söyle.
0: Romantizm müzikle olur ve çikolatayla. Ve
1: Müzik. Buldum. Bunu daha önce göremediğime inanamıyorum. Ne kadar kolaymış. Apaçık ortada. Anlamadın mı? Süleyman'ın şarkısı gerçek anlamıyla Süleyman'ın şarkısı. Bu bir... Bu bir harita değil. Bir müzik kağıdı. İpucu da harita.
0: Notaları çalmak için bir müzik aleti.
1: İyi ki klarnet dersleri almışım. Affedersin. Bir kez daha.

0: Gördün mü? Üç büyücü dağları. Hazine bu dağların içinde olmalı.
1: Şu anda bence tam zamanı Flynn Carson.
2: Flynn orada mısın? Bakar mısın Flynn?
0: Tamam ama bu kadarı da fazla. Sana nasıl yardımcı olabilirim?
2: Haritanın ipuçlarını çözdün.
0: Evet, haritayı da çözdüm.
2: Kral Süleyman'ın hazineleri emniyetli bir yerde değil mi? Pekala, o zaman ilk uçağa atlayıp hemen kütüphaneye dönebilirsin.
0: Ben buradan hemen dönmüyorum Jackson. Hazineyi bulacağım.
2: Bu çok tehlikeli Flynn. Yani eğer Süleyman'ın kitabı yanlış ellere geçerse...
0: Olmayacak, tamam mı? Dinle, neden bir kez olsun bana güvenmiyorsun? Başka seçeneğim yok. Şimdi gitmem gerekiyor, tamam mı?
2: Sadece hatırlatırım. Bazen isteklerimizi ertelememiz gerekir. Bizim iyiliğimiz için.
0: Tamam ama gitmem gerek. Kendine iyi bak.
3: Yeniden düşünmenizi istiyorum. Benimle Mombasa'ya gelebilirsiniz. Bu hazine avcılığını profesyonellere bırakın.
0: Ben iyiyim Ceri amca.
1: Merhaba.
3: Günaydın.
0: Merhaba. Orada ne yapıyordun?
1: Kasabadan bir şeyler aldım.
0: Hı. Senin Kral Süleyman'ın hazinelerine inanmadığını sanıyordum.
1: İnanmıyorum. Sadece ihtiyacımız olan standart tırmanış takımları.
3: Gitseniz iyi olacak.
0: Amcam, her şey için teşekkür ederim.
3: Dikkatli ol evlat. Sen de tatlı kız.
1: Hoşça kal.

0: burası neden bana tanıdık geliyor anladım şimdi. Daha önce buraya geldim.
1: Geldin mi?
0: Evet. Babamın yatmadan önce anlattığı hikayelerden. Burası bana anlattığı yer. Gülen kayalar. O buradaydı. Ve bir gün benim de buraya geleceğimi biliyordu. Beni bunun için hazırladı. Artık hiçbirinin gereksiz olduğunu düşünmüyorum.
1: Kereste, orman, ağaç, baobab ağacı Afrika'da en uzun süre yaşayan ağaç. 3000 yıldan fazla yaşıyor.
0: Bu Süleyman'ın zamanından kalma olmalı. Burası.

0: Şu anda dağların arasında olmalıyız. Burada bastığın yere dikkat et. Yer çok çok...
1: Flynn?
0: Aha.
1: Flynn, iyi misin?
0: Kaygan. Ben de tam sana yerin kaygan olduğunu söyleyecektim. Neredeyiz?
1: Işığı kapat.
0: Desmodus rotundus. Vampir yarasalar. Çirkin, mide bulandırıcı vampir yarasalar.
1: Evet, ışığa karşı duyarlılar. Onları rahatsız etmeyelim.
0: He. Bu da ne böyle? Şimdi fırlatıp atacağım.
1: Aa, lütfen devam edelim. Aa. Burayı mı geçeceğiz?
0: Haritayı doğru hatırlıyorsan burası Kral Süleyman'ın hazine odasına giriş kapısı olmalı. Yani evet.

0: Vah canına. Çok kolay oldu. Tamam.
1: Tamam.
0: Bu mu?
2: Kitap nerede? Hazine nerede? İçinde hiç hazine olmayan bir hazine odası olabilir mi?
0: Efsanelerle, gizemlerle uğraşmak vakit kaybıymış. Ben de gerçekten bir şey bulacağı sanmıştım.
1: Teşekkür ederim baba.
0: Hazine yerine çılgın adamlar tarafından öldürülüyorduk. Su aygırları başka bir hikaye.

0: Anahtarlar nedense hep sende oluyor.
1: Tamam sen gir, sen gir.

0: Şuna bak. Aman Tanrım. Bu Eski Ahit'in ilk kitabı.
1: Ölü Deniz yazmaları. Hepsi burada.
0: Şiba.
1: Süleyman'ın kitabı.

0: Flynn? Flynn?
1: Sanırım artık gitmeliyiz.
2: Kitabı bana ver. Onu bana ver dedim.
3: Bak kim gelmiş.
2: Buraya gelin. Onu da getirin.
4: Jerry amca. Durun. Durun. Kitabı vereceğim ama ona zarar vermeyin.
2: Üzgünüm Flynn. Ama sana... Buraya gelmemeni söylemiştim değil mi?
0: Seni alçak. Onların adamısın.
2: Tam tersi hayatım. Onlar benim adamlarım.
4: Jerry amca.
2: Ne demiştim? Hazine avcılığını profesyonellere bırak demiştim. Ama hayır, hemen buraya koştum.
4: Hazineyi nasıl buldun?
2: Babana bana yerini söylemesi için yalvardım. Ama söylemedi. Çok inatçıydı. Onu vururken bile söylemeyi reddetti.
4: Babamı sen mi vurdun? O senin en iyi arkadaşındı.
2: Anneni benim elimden aldığı için ondan nefret ederdim. Benim olamadığım ailenin sahibi olduğu için ondan nefret ederdim. Babanın her şeyi vardı. Ama benim hiçbir şeyim yoktu. Kitabın gücü her şeyi değiştirecek. Onun sayesinde zamanı ve mekanı istediğim gibi yöneteceğim. Her şey benim olacak. Kendi tarihimi baştan yazacağım.
4: Hayır, o kitabı kullanmayacaksın. Ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorum.
2: Sihirli sözler madende bulunan özel bir odanın içinde okunmalı. Ne yazık. Kitabı özleyeceksin.
4: Ne yapacaksın? Bizi öldürecek misin Jerry amca?
2: Sen benim oğlum gibisin Flynn. Seni asla öldüremem. Bunu benim için General Samir yapacak.
4: Umarım o bu işi becerir.
2: Fazla acı çekmesinler. Dikkatli ol.
5: Her ikinizi de vurup öldürmek en kolayı. Ama bunu biraz daha eğlenceli hale getirmeliyiz.
4: Burayı deneyelim. Odayı arıyorum.
0: Bu gizli oda lafını bırak artık. Ölmek üzereyiz.
4: Neden bir şeyler düşünmeyi denemiyorsun? 25 tane başarı belgem vardı hani.
0: İmdat! İmdat!
4: İmdat! İmdat!
2: Her şeyi bilen Tanrı'nın diğer bütün adlarıyla sizi yönetecek kadar güçlüyüm. Her şeyi bilen Tanrı'nın diğer bütün adlarıyla sizi yönetecek kadar güçlü. Ulu kişi, güçlü ve kuvvetli kişi. Yattığın yerden kalk ve benim işlerimde bana yardımcı ol. Büyük kapıyı aç.
0: Parçalanarak öleceğiz.
4: Keşke önce boğulup sonra parçalansak. Su seviyesi sandığımdan daha çabuk yükseliyor.
0: Kapa çeneni.
4: Oksijeni harcama. Ben tekrar deneyeceğim.

0: Ben hiçbir zaman iyi uçurtma uçuramadım.
1: Öldün mü?
0: Ölmek ister miydin?
1: Hı-hı.
0: Güzel, o zaman ölmedin. Oo, nasıl gidiyor? Başarıyorum. Sadece sen Flame. Süleyman'ın gizemini koruyabilirsin.

0: Bu senin mirasın. Babanın izinden gitmelisin.
1: Anlamıyorum.
0: Anlayacaksın. Şimdi benim için bir şey daha yapmanı istiyorum.
1: Neymiş o?
0: Gözlerini aç.
2: Jomo.
3: Şimdi ödeştik.
4: Her şeyi bilen Tanrı'nın diğer bütün adlarıyla sizi yönetecek kadar güçlü. Ey ulu kişi, güçlü ve kuvvetli kişi, yattığın yerden kalk ve benim işlerimde bana yardımcı ol.
5: Kralların odasındayız.
2: Ne yapıyor?
5: Grimorian sihirli sözlerini söylüyor. Bununla ölüleri diriltecek.
4: Büyük kapıyı aç.
2: Bu kötü mü?
5: Evet, iyi değil
4: yerden
5: tabii ki.
4: Kalk.
5: Eğer ruhlar ateşin tapınağına giderse bu kırkoş olmaz. Planımız şu. Onlardan kurtulmaya çalışacağız ve dikkatlerini ortaya çekeceğiz. Sonra da birimiz soldan birimiz sağdan gidip ön tarafta buluşacağız, tamam mı? Teşekkür ederim.
2: Zekice, sence Boris Spassky'yi korumak daha kolay olurdu değil mi?
5: Evet,
4: hepsi senin.
5: Bu da işe yarar tabii.

0: şansım varken sizi vurmalıydım.
1: Büyük kapıyay ve giriş yolu belirlensin. Büyük kapı açılsın. Giriş yolu belirlensin. Ey ulu kişi, işlerimde bana yardımcı ol. Ey ulu kişi, güçlü ve kuvvetli kişi, yattığın yerden kalk ve benim işlerimde bana yardımcı ol. Buraya gel karanlıklar meleği, çekinmeden gel.

dünyanın oluşumundan çok önce burada olan kainatın prensesinin adına Musa'nın yolundan, Yakup'un izinden, Davud'un mühüründen, Süleyman'ın ve Tanrı'nın adından ateşten yapılmış yaratıklar çıkar. Aç kapıyı, ışığa git ve isteklerimi yerine getir.

0: nefes aldığını duyuyorum.
1: Hep birlikte ortaya çıkın. Kalkın artık. Işığa gidin. İsteklerimi yerine getirin. Buraya gelin. İşe yarıyor. İşe yarıyor.

güneşi hareket ettirdiği ruhla gelin. Sularla, denizle ve içindeki bütün yaratıklarla gelin.

0: dönen rüzgarlarla, fırtınalarla, şeytanlar bana işlerimde yardım edin. Tanrı'nın diğer isimleriyle birlikte hemen harekete geçelim. Bana gelin ve getirin. Süleyman'ın gücünü getirin. Sen o saçma sapan işine dön ve kitaplarının arasına gömül.
1: Kütüphanede öğrendiğim şeyler seni şaşırttı mı yoksa?

0: Kitabı bana ver.
1: Daha fazla yaklaşma yoksa kitabı atarım.
0: Buna cesaret edemezsin. Yapma. Gücü hayal et Flynn. Tüm zamanı ve mekanı kontrol edebilirsin. El olmayacak rüyaların gerçekleşebilir.
1: Hiçbiri beni ilgilendirmiyor.
0: Babanı tekrar görebilirsin. Kitabı kullan Flynn. Sihirli sözlerin kalan kısmını sen tamamla. Baban sana dönsün artık.
2: Bunu takardı ve sana sihirli vadilerin arasında bir krallıktan bahseden sıra dışı garip hikayeler anlatırdı.
0: Evet. Sözcükleri oku. Oku.
1: Tanrı seni korusun. Bütün gücüyle ve bütün sevecenliğinle.
0: Babanı geri getir. Bu kadar basit. Sözcükleri oku.
1: Ateşten yaratılanlar ve ateşe tapanlar, bu kutsal isme duacı olun ve onunla gurur duyun.

0: Onu ortaya çıkarın ve ateşin yaratığını görün. O bütün dünyayı gezebilir. Her istediğini yapabilir. Şimdi yanın ve dönerek ortaya gelin. Bütün bunları burada hissetmek istiyorum. Ateş tarafından sonsuza kadar yanacak yaratıklar.
1: Flynn!
0: Ateşin yaratıkları.
1: Dur. Neler yaptığını görmüyor musun?
0: Bunları kullanan şeytan, hepsiyle birlikte ölümsüz ve bağışlayıcı Tanrı'nın kutsal ismini unutmayalım. Sevdiğim ve kaybettiğim insanı bana geri ver. Babamı bana geri ver. Babamı istiyorum.
2: Hayır. Ne yapıyorsun? Hayır. Hayır, durma. Oku. Babanın tekrar seninle olmasını istemiyor musun yoksa?
0: Babam zaten her zaman benimle beraber.
2: Hayır.

İstersen kalkabilirsin.

0: Jomo nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum.
1: Sen olmadan bir şey yapamazdım. Ben sana rehberlik ettim ama yolu sen açtın.
0: Sana küçük bir hediyem var.
1: Hayır. Hayır, bu sana ait.
0: Hayır, bu sana ait. Kral Süleyman'ın sırrını senden daha iyi saklayacak birini tanımıyorum, Jomo.
1: Ben de sana bir şey vereceğim.
0: Su aygırları için.
2: Her şey için teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Bir daha Kenya'ya gittiğimde mutlaka Nolu kabilesini bulacağım.
1: Sana bir kraliçe gibi davranacağım.
2: Kraliçe mi? Bunu duydun mu? Saygı duyan biri var.
3: 382 numaralı New York uçuşu için yerlerinizi alın. 382 numaralı uçuş için lütfen yerlerinizi alın.
0: Kraliçe gibi davranılmasını istiyorsun öyle mi? Annemi tanıyana kadar sabret o zaman. İşte uçağımız şurada.
2: Ben gitmiyorum. Ben Tunus'a yer ayırtmıştım.
0: Ayırttın mı?
2: Orada kazı var. Shiba ile bağlantılı olabilecek 1. yüzyıldan bazı çömlekler bulmuşlar. Karanlıkta bir ışık.
0: Sen hala efsaneler ve gizemlerle uğraşıyorsun.
2: Evet, istersen buna etkilenme diyebilirsin.
0: Bu kadar mıydı?
2: Sanırım.
0: Evet. Vedalaşmaları pek beceremem.
2: Ben de.
0: Ben gerçekten beceremem.
2: Ben çok iyi değilim.
0: Bence ben söylediğimden biraz daha kötüyüm. Yine görüşebilecek miyiz?
2: İnsanda biraz kendine güven olmalı.
0: Dünyadaki bütün cin şişeleri. Oysa o benim içimde.

0: Yani balayı turu için 500 dolar mı? Ah, şimdi hatırladım. Annen aradı. Sesi çok kızgın geliyordu. Evlenip ona haber vermediğini söyledi.
1: Sorma. Tamam.
0: Bir dahaki sefere ayrıntılarıyla yaz. Eve döndüğüne sevindim.

0: Excalibur.
1: Oh, Flynn. Ben döndüğünü bilmiyordum.
0: Jackson.
1: Seyahatin nasıl geçti?
0: Çok iyi değil. Kitabı yok ettim. Bir kütüphanecinin yapacağı bir iş değildi.
1: Daha iyi bir kütüphaneci olmak isterken kurban da olabilirsin. Sadece büyük kütüphaneciler bunu yapabilir. Baban konusunda neler oldu? İstediğin cevapları bulabildin
0: mi? Evet. Sanırım sen hepsini zaten biliyorsun.
1: Evet.
0: Neden bana söylemedin?
1: Flynn, bu senin kendi başına öğrenmen gereken bir dersti. Biliyorum babanı çok özlüyorsun. O şimdi her neredeyse seninle gurur duyuyordur. Yaptığın önemli bir şeydi. Ben de gurur duyuyorum. Şimdi gel bak, sana bir şey göstereceğim. Otantik bir suyu Hint ok başlığı görmeye ne dersin?
0: Sahi mi? Evet. Gerçekten bir tane buldun mu?
1: Evet.
0: Evet. Nerede buldun?
1: Ebay'de.
0: Ebay'de. Hey Jackson. Pekala, madene geri dönelim. Ben bir şey gördüm. Sen ve ben bir plajdaydık. Sen benimle konuşuyordun. Bana öğütler veriyordun. Gözümün önünde birden belirmedin, öyle değil mi?
1: Flynn, ben pek çok şey yapabiliyorum ama aniden var olup kaybolmak ya da plajda uçur

0: Ama uçururken görülmek benim hünerlerimden değil.
1: Ben sana uçurtma konusunda bir şey söylemedim.
0: Oh.
1: Hadi. Bunu nasıl yaptığını bana mutlaka anlatmalısın. Hadi lütfen, nasıl yaptın? Birden bir önümde beliriverdin. Plajda beraber yürüyorduk. Daha doğrusu sen uçurtma uçuruyordun. Ben yanına geldim. Sonra sen bana bir sürü bir şey söyledin. Hatırlamıyor musun? Bunu sen yaptın.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Abla, ben aşağı iniyorum. Tanker gelmiş.
1: Ne münasebet canım? Bayram'a söyle o baksın. Bu ne kız? Ne sürdün? Koku mu sürdün?
0: Yok abla. Yapar mıyım hiç öyle bir şey? Yok.
1: Ne kokuyor o zaman?
0: Mikroplar ölsün diye kolonya sürdü.
1: Hiç hayra alamet değil bu. Aşağı aşağı inemezsin sen.
0: Abla, adamlar apartmana girecek. O leş gibi ayaklarıyla basacaklar her yere.
1: Olmaz.
0: O hortumu pis pis elleriyle tutacaklar.
1: Sus be.
0: Deponun suyunu da kirletecekler.
1: Hayır dedim.
0: Abla, Allah korusun. Ya kolera olursak?
1: Ay sus artık, yeter be.
0: İşte ben aşağı inip galoş verirsem, eldiven verirsem hiçbir şey olmaz. Kurtuluruz.

0: Bayram, o zaman sen ustaya deponun yerini göster. Bir su baba bakın. Ama hallolmadan doldurmayın ha bak. Han 40 kere tembih etti. Başımıza iş almayalım.
1: Tamamdır Esat Bey.
2: Hoş geldin.

0: Bayram, hadi.
1: Gel abi.
2: Bayram efendi, dur. Şunu da abiye ver de üstü başı batmasın. Hadi.
1: Gel abi.
2: Vallahi iyi ki geldin. Sen olmasan şu hayatta ne yaparız ben hiç bilmiyorum Esat. Bak yine koştun yetişti.
0: Ya yok canım, ne olacak? Mühim bir işteyiz zaten. Sizde bir değişiklik mi var? Tam bilemedim ama.
2: Fark ettin demek. Ya saçlarımı açtım. Güzel olmuş mu?
0: Ha, anladım. Aynen aynen. Yakışmış, güzel olmuş. Şirkete geliyordunuz çayımızı içmeye.
2: Geldim. Sen müsait değildin. Yani Han'la işiniz vardı.
0: Allah Allah. Toplantıya falan denk geldi herhalde.
2: Ama çayı ille de şirkette içeceğiz diye bir kanun yok. Değil mi? Çay çay bahçesinde içilir. Şöyle açık havada püfür püfür rüzgar eserken. Kuş sesleriyle.
0: Pardon.
2: Han mı? Han mı?
0: Yok. Pardon, bunu açmam lazım. Efendim?
3: Ya ne diyeceğim sana? Bugün böyle hiç boş vaktin var mı? Baş başa bir kahve içsek yani.
0: Kahve mi? Tamam. Olur tabii.
3: Tamam, harika. O zaman mesela saat 6 gibi diye düşündüm. Konum da atarım sana. Olur mu? Tamamdır.
4: Hoşçakal.
0: Hoşçakal.
5: Böyledir. Arkasından iş çeviriyormuş gibi.
3: Hiç öyle bir şey yok. Esat onun en yakın arkadaşı. Yedi iş diye ayrı gitmiyor. Her şeyi öğreniriz. Sen merak etme.
2: Ne istiyorlarmış?
0: Kimler?
2: Arayanlar. Yani şimdi depo bozuk ya. Biz de hiç anlamayız o işlerden. Zaten Han seni uyarmıştır hiç başlarından ayrılma diye, değil mi?
0: Tamam tamam, buradayım zaten.
2: Ha, ben öyle işin çıkarsa diye dedim onu.
0: Doğru, ben şu ustaları bir kontrol edeyim.
2: Çay diyordun.
0: Çay. Tamam, onu şey yapalım, haberleşelim mutlaka.
2: O zaman ben saçlarımı bundan sonra hiç toplamayayım. Öyle mi diyorsun?
0: Aynen aynen, çok güzel. Kalsın böyle.

şükür Allah'a. İki. Ay biz susuz ne yapardık ya Rabbim, bizi yarı yolda bırakmadın çok şükür. Üç. Allah'ım o çıyanın laneti tutmadı ya Rabbim. Dört. İyiler kazandım, Allah iyiler

0: diyor ki zahmet olmazsa bir açıp baksınlar su geliyor muymuş.
1: Geldi Bayram, geldi. Allah ondan razı olsun, söyle.
0: Olsun. Esat Bey başka bir ihtiyacınız var mı diye sordu.
1: Esat mı?
0: Evet. Sağ olsun tankeri o getirdi.
1: O mu geldi?
0: Evet, haberiniz yok muydu?

0: Çok güzel. Kalsın böyle.
1: Bence de çok güzel.
2: Ay abla. Ödüm koptu. Dur hemen geliyorum ben.
3: Bırak bırak, açık kalsın.
2: Yok canım, olur mu? Yerlere dökülür, hep kızarsın sonra, dur.
3: O geldi diye fırlayıp gittin aşağı değil mi? Saçlarını savura savura aklınca onu ayartacaksın ha? Yazık. Zavallısın Gülben. Bir tane adamın peşinde kendini beğendireceğim diye koşturup duruyorsun. Zavallısın. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir zaman olmayacak öyle bir şey, biliyor musun? Hiçbir zaman. Hayatının bir anında bile kadın gibi görmeyecek seni.
2: Sen orada değildin. Bilmiyorsun.
3: Neyi bilmiyormuşum?
2: Saçların çok güzel dedi bana.
3: Bırak.
2: Ne yapıyorsun lan?
3: Bırak. Ne yapıyorsun?
4: Kes.
3: Dokunma bana.
4: Ne yapıyorsun?
3: Dokunma. Çek elini. Çek elini dedim. Dokunma. Çek. Çek elini. Çok güzel ha? Çok güzel.
2: Ah!
3: Bir de şimdi sor bakalım. Hala güzel mi?
2: Safiye! Bir gün evlenip gideceğim buradan. Kurtulacağım senden. Bu evden kurtulacağım. Uzatacağım saçlarımı. Yere kadar değecekler. Anlıyor musun beni? Yere kadar.

0: yüklenmeden önce düşüneceksin.
1: Anne.
0: Sus, çıkarma sesini. Allah'ın cezası. Babam bir duyarsa senin yüzünden bana kızar, bana. Bitti kızı eve aldım diye de kıyameti koparır. Seni de kapının önüne koyar. Nerelere girdin kim bilir. Allah'ın cezası. Bana bak, sen nereden kaptın bu biti? Ha? Oğlanlarla mı oynuyorsun yoksa? Bacaklarını kırarım senin ha.

0: kazan dairesine mi girdin yine?
1: Anne, hiçbir yere girmedik. Sınıfta oldu.
0: Allah'ın cezası. Kanımı emdiniz, kanımı. Asıl bitsizsiniz. Böyle gaz yağıyla, maz yağıyla olmayacak. Keseceğiz mecbur.
1: Anne kesme ne olur gözüm.
0: Sus, açma gözünü sakın.
1: Anne kesme ne olur.
0: At başını geri.
1: Hiçbir yere gitmedik gerçekten.
0: Zırlama.
1: Sınıfta oldu. Kazan dairesine de gitmedik.
0: Sus.
1: Erkeklerle de görüşmedik.
0: Ben sus dedim sana.
1: Anne kesme ne olur. Anne.
0: Ömrümü yediniz. Her gün ayrı bir dert.
1: Anne kesme ne olur anne. Hiçbir yere gitmedik lütfen.
0: Zırlama diyorum Gülben. İndirme başını kaldır.
1: Ne olur. Kesme.

kalk, yıka şimdi yüzünü. Sonra da buraları toparla. Şuna bak, leş gibi oldu her yer. Yıkanmadan da yatma sakın ha. Anladın mı beni?

0: Gülben.
1: Abla.
0: Üzülme canım, bak gene uzar.
1: Gözüm acıyor.
0: Gel.
1: Yıkayalım yüzünü, tamam mı?
0: Yavaş gel. Musluk burada, bekle sen. Bekle.

0: Dedem haklıymış. Beş para etmez adamın tekiymişsin
1: sen. Oğlum beni bir dinle. Dinle lütfen. Ben mecbur kaldım. Öldüreceklerdi beni. Seni tekrar babasız bırakmak istemedim.
0: Keşke hiç çıkmasaydın o hapishaneden. Çürüyüp kalsaydın orada. Baban falan da değilsin artık. Benden uzak dur. Sakın bir daha çıkma karşıma.

0: Sakın bana sütten çıkmış ak kaşıkmışsın gibi davranma.
1: Ne diyorsun sen ya? Ne biçim konuşuyorsun benimle?
0: Bu daha hiçbir şey. Sen bir gel asıl o zaman ben konuşacağım seninle.

Özür dilerim abla. Nankörlük ettim. Hani sen hep bana diyorsun ya, kafasızsın, aptalsın diye. Doğru. Yani öyle olmasam o lafları söyler miydim hiç sana? Affet beni. Yoksa kahrımdan ölürüm. Küsme benimle, yüzüme bak ne olur abla.

0: Daha annemle değil hiç kimse. Vallahi bak. Sen de bana sırtını dönersen nasıl yaşarım ki ben? Allah canımı alsın. Vallahi öldürürüm ben kendimi abla.
1: Yani herkesten beklerdim de senden hiç ummazdım Gülben. Vallahi billahi. Bizim bir daha eskisi gibi olmamız çok zor. İster git, ister evlen, ister kendini öldür. Hiç benim için artık fark etmez.
0: Kovsan da dövsen de gitmeyeceğim. Kimse ayıramaz beni senden. Sen bile ayıramazsın.

0: Ben biliyorum, o kadının nazarı değdi bize hep. Yoksa sen bana hayatta böyle şeyler söylemezdin, konuşmazdın değil mi Gülben?
1: Yok. Mümkün değil, söylemezdim abla.
0: Sil, sil. İyice sil, iyice her şeyi sil ki. Kovalım gitsin şu uğursuzun kötü enerjisini şu evden ya. Her şey ters gitmeye başladı o eve girdiğinden beri. Vallahi billahi her şey. Dua okuyalım Gülben, bak sabaha kadar dua okuyalım. Sen de iyice dua et ki Allah da seni affeder inşallah, korkma.

0: Bunu görünce dedim ki... Safiye ile Gülben'e ne kadar da benziyor.
1: Bize mi aldın bunu baba?
0: Evet. Beğendiniz mi?
1: Çok güzel. O zaman bunun adı Safiye ile Gülben olsun mu? Olur mu abla?
2: Olur tabii.
1: O zaman ben bunu odama koyabilir miyim?
2: Koy hadi.
0: Annen görmesin ama, olur mu Safiye? Ona bir şey getiremedim. Ayıp olmasın şimdi.
2: Gerçekten bu nazardan yapıştırırız bir daha. Eskisi gibi olur, hiç merak etme sen. Eskisi de döner.
3: Nasıl dönsün bir daha? Döner mi ya? Şuraya bak. Paramparça oldu. Hep o kadının uğursuzluğu, hep onun nazarı yüzünden oldu bu. Allah kahretmesin. Babamın bizi aldığı tek şey de onun yüzünden kırıldı gitti işte bak.
2: Dur ben burayı süpüreyim, ayaklarına batmasın.

0: Atma sakın ha.
1: Yok yok, atar mıyım? Ha. Ne yapayım peki?
0: Şey yap. Yukarı koy, o şeye koy.
1: Tamam abi.
0: Uğursuz ya, hep o uğursuz yüzünden. Üzerlik yakalım Gülben. Neriman'a söyle de gelirken alıp gelsin. Kötü ruhlu diyorum bu kadın. Hiçbir şekilde anlamıyor kimse ya.

0: Bugünün geleceğini biliyordum ya. Er ya da geç arayacak beni diyordum. tabii kız evi, naz evi değil mi?
1: Ne? Kendinden bahsetsene biraz mesela. Han'la ne zamandan beri arkadaşsınız? Yani hep böyle yakın mıydınız?
0: Han'la mı?
1: Hı-hı. Yani insan çok merak ediyor şimdi, siz iki farklı tipsiniz ya. Mesela sen daha dışa dönük, daha sosyal bir insansın. Han da nasıl derler, yabani gibi böyle içine kapanık.
0: Doğru. Küçükken de öyleydi Han ya. İnsan sevmezdi pek.
1: Ya.
0: Gerçi onun dışa dönük olduğu bir zaman oldu biz New York'tayken.
1: Aa.
0: Ya inanır mısın? Bir kere bir mekanda karaoke bile yaptı benimle Han.
1: Ne diyorsun? Yani hep böyle gizemli bir tip değil mi?
0: Yani aslında o anlamda biraz birbirimize benzeriz biz.
1: Yani diyorsun ki en büyük çılgınlığı karaoke yapmak.
0: Yok canım, olur mu? Daha çılgın anılarımız var tabii de.
1: Aa.
0: Boş ver, hiç girmeyelim oralara.
1: Ya neden?
0: Ya öyle çok da güleceğimiz bir anı değil zaten ya. Boş ver.
1: Ama bak, söz veriyorum, aramızda kalacak. Lütfen.
0: Boş ver ya. Sen anlat. Nasıl karar verdin beni aramaya?
2: Ege, ne oluyor? Apar topar çağırdın beni buraya. Telefonda da abuk subuk konuştun zaten. Niye evde konuşmuyoruz?
3: Dedem duymasın diye.
2: Neyi?
3: Söylediğin her şey palavraymış.
2: Ne diyorsun? Ne diyorsun ya?
3: Ben annem gibi olmayacağım. Onun yaptığı hataları yapmayacağım. Evden kaçıp hiç tanımadığım bir adamla evlenmeyeceğim. Saplantılı bir aşk yüzünden aileme sırtımı dönmeyeceğim. Bunların hepsi senin sözlerinde. Hepsi palavraymış.
2: Sen nereden?
3: Dedeme bir de geçen gün hesap soruyordun bana niye hiç güvenmiyorsun diye. Adam sana haksızlık ettiğini düşünüp sabaha kadar tavana baktı ya.
2: Ege, gerçekten söylemek istedim ama yani o kadar ani oldu ki yapamadım.
3: Yapamadın?
2: Yapamadım ama söz veriyorum, söyleyeceğim. Sadece birazcık zaman ver bana.
3: Zaman falan yok artık. Gidip her şeyi söyleyeceksin. Kuyruğunu kıstırıp dede özür dilerim, ben böyle bir halt yedim diyeceksin.
2: Niye böyle yapıyorsun? Niye bu kadar anlayışsızsın?
3: Çünkü bıktım artık yalanlardan. Ya bir ailede herkes mi düzenbaz olur ya? Hiçbir farkımız yok babamdan. Bunu dedeme yapamayız. Bunu hak etmiyor.
2: Ege, biz ne yaptık ya? Sen okuldan atıldın, ben aşık oldum, gittim evlendim. Biz kimseyi öldürmedik. Aynı şey değil.
3: Sen söylemezsen babam söyleyecek. O yüzden gitmiş görüşmüş Han'la, şantaj yapmak için.
2: Ne?
3: Seninki de paşa paşa vermiş parayı tabii. Ama durmayacak. Bugün yine aradı, konuştular telefonda, tehdit etti. Vermezsen söyleyeceğim dedi, kulaklarımla duydum. Han meselesi abla, mecbursun, anladın mı? Yoksa dedemi toparlayamayız. Yıkılır gider. Senden duyması lazım. O kadarını borçlusun ona.
1: Vallahi kafama takıldı ya. Hani çekindim, anlatmadım dediğin mevzu var ya. Sen bana güvenmediğin için mi anlatmıyorsun?
0: Yok canım, estağfurullah, olur mu öyle şey?
1: O zaman niye anlatmıyorsun? Yani söyledim işte, aramızda kalacak dedi. Ha ama şey diyorsan, sana ne anlatacağım, sen kimsin, bunları duyacaksın falan diyorsan onu anlarım.
0: Ya aşk olsun ya, hiç olur mu öyle şey, estağfurullah.
1: Niye anlatmıyorsun o zaman, anlatsana.
0: İnci'ye söyleme ama, tamam mı?
1: Artık ayıp ediyorsun ya.
0: Ya öyle matah bir anı da değil zaten, saçma sapan bir çocukluk anısı da. Ya işte biz küçükken 9 yaşında mıydık neydik? Bir öğretmenimiz vardı da Han biraz nasıl desem hayrandı o kadına.
1: Çok şekermiş.
0: Yani bir tık fazla düşkündü diyeyim.
1: Fazla derken?

0: Ya kadın rehberlik öğretmeniydi. Başka çocuklarla da ilgilenmesi gerekiyordu tabii ama... Han pek hoşlanmazdı bu durumdan. Yani onu paylaşmayı sevmezdi anlamında.
1: Yani normal olan şeyler bunlar. O yaşlı çocuklarda olur. Bu muydu yani çılgınım?
0: Ya işte bir gün kadının eşarbını almış bizimki. Yatakhaneye gelmiş, yastığın altına saklamış. Uyuz bir çocuk vardı. O da görmüş bunu. Anlamış tabii, çakmış mevzuyu. Başladı Han'la dalga geçmeye. Derken Han birden öyle bir yapıştı ki çocuğun boğazına. Ama nasıl yapışmak biliyor musun? Yani bıraksak öldürecek.
2: Bir de çocuğu görsen. Aramızda en iri yarı olan o. Ama Han bana mısın demiyor.
0: Yani çocuğumuzun mosmor oldu. Biz 4 kişi atladık Han'ın üstüne. Ama ya mümkün yok. Bırakmıyor çocuğu. En son biri bir hocaya haber vermiş de... Hoca geldi aldı Han'ın elinden.
1: Problem ne bitipti yani?
0: Yok. Yani ya bunu yaptı ama ya ben bundan sonra kimseye vurduğunu görmedim. Vurmayı bırak, bağırdığını bile görmedim. Yani bu olay yaşandı ama düşününce anlıyorum da bir yandan.
1: Neyi anlıyorsun?
0: Kolay değil ya. Zor. Tek başına bir çocuk. Ailesinden uzak.
1: Sen de ailenden uzaktaydın. Sen de yatılı okulda okudun.
0: Evet ama biz hafta sonu ailelerimizin yanına dönerdik. O dönmüyordu.

0: Neden?
1: Bilmiyorum.

0: Öğretmeni unutabildin mi bari?
1: Unuttu tabii canım. Gözden ırak olunca unutuluyor.
0: Nasıl yani?
1: Kadın bir ay sonra tayinini istemiş. Ayrıldı okuldan. Bir daha da görmedik. Ama iyi oldu tabii ya. Kadın gidince bizimki de normale döndü. Ben de bir keresinde kızın birinden kalem kutusunu çalmıştım. Beni öğretmeni ispiyonlamıştı. Ne rezillikti ama. sen anlat o zaman. Mesela senin ilk aşkın kimdi?
2: Onun iyiliği için. Hadi.
3: İnci. İyi misin?
2: Ne yaptın? Verdin mi parasını? Susturabildin mi onu?
3: Anlamadım.
2: Bence çok iyi anladın. Abla bu evlilik yürümez ha. Bu adam sürekli senden bir şeyler gizliyor. Senin de işine geldi değil mi gizlice evlenmek? O deli ablandan korktun çünkü.
4: Ege tamam. Tamam yapma.
2: Cesaret edemedin değil mi? Yemedi. Dedemin duymasından değil kendi ailenin öğrenmesinden korktun çünkü sen de. Duramadın arkasında. Elinden tutup bu benim karım diyemedin.

0: çeçik olmazsa. Ne yapacaksın? Karınla altlı üstü mü yaşayacaksın? Bilenleri de paranla mı susturacaksın?
1: Ege tamam artık ama yeter. Yapma artık.
2: İnci. Ne oluyor?
3: O zaman bir sorun olursa siz Bayram Efendi'ye söylersiniz.
2: Ne sorunuymuş bu?
3: Depo bozulmuş da. Hallettik ama. Sorun yok.
2: İyi.
3: İyi akşamlar.
2: Günlerdir ne tartışıyorsunuz siz? Alıp veremediğiniz ne size?
0: Abla sen söyle istersen.
2: Seni dinliyorum İnci.
1: Dede ben...
2: Ben öğrendim her şeyi. Hiç boşa zahmet etme İnci.
1: Öğrendin mi?
2: Okuldan aradılar az önce. Kaydolalı bir hafta oldu. 4 günlük devamsızlığı var dediler. Hasta mı diye sordular. Ne cevap vereceğimi şaşırdım. Ne yaptın? Okulu asıp o Ayyaş babanla buluşmaya mı gittin? Onun evine mi gittin?
1: Dede öyle değil. Yani ben anlatacağım.
2: Boşuna savunma bana bunu. Adam gibi okumak varken, ayağına böyle güzel bir fırsat gelmişken bu kadar aptalca davranmak istiyorsa kendi bilirince. Serseri mi olmak istiyorsun oğlum? Niyetin bu mu? İyi. Ol o zaman. O bursu da alsınlar senden, okumak isteyen birine versinler. Ziyan olmaz böylece.
1: Ege ben çok... Ege...

0: Abla, pencereyi açsam kızmayacaksan. Yani kriz gelmesin diye lütfen kızma.
1: Tamam tamam aç. Şu ucuz koku birazcık gider belki evden. Her yere sindi lanet olasıca. Perdeyi kapat, perdeyi. Kapat iyice, çok da sürünme. Hah. Neriman, okulda falan sana bugün bir şey olmadı değil mi? Düşükmüş müydün?
0: Yok, neden?
1: Ha. Nazar var üstümüzde o uğursuz yüzünden. Allah korusun, baksana şu halimize. Hepimiz birbirimize girdik vallahi. Dikkat et sen de kendine, tamam mı?
0: Tamam, ederim.

0: Gelebilir miyim?
1: Gel Gülben, gel.
0: Yapmışsın resmen. Ay, eskisi gibi olmuş, aynı.
1: Elimden geleni yaptım. İdare eder herhalde.
0: Ay, sen deli misin? Ablam çok sevinecek bunu görünce. Çok güzel olmuş. Baba bunu bize hediye almıştı. Ta İngiltere'den getirmişti, sırf bizim için. Ben ablama bugün çok üzdüm. Kırdım hep. İnşallah bunu görünce yüzü biraz güler. Güler değil mi Havan?
1: Sen mi kırdın bunu? Ondan mı üzüldün?
0: Yo, ben kırmadım. O kadının nazarıymış o.
1: Ne?
0: Boş ver. Bunun kırıklarını o yukarı koydum zannediyor. Ama ben onu sürpriz yapacağım. Vallahi hep senin...

0: Sayende ham. Çok sağ ol. Harika olmuş.
1: Saçına ne oldu senin?
0: Şey, ben sıkıldım da biraz. Değişiklik olsun istedim.
1: Güzel olmuş.
0: Ya. Sağ ol.
1: Ne zaman aşağı inebileceğim Gülben?
0: Çok az kaldı. Neredeyse bitti sayılır. Ben sana haber edeyim, olur mu?
1: Hadi artık bak, açlıktan öldük hepimiz. Biraz elinizi çabuk tutun.
0: Ay Han, biz bugün yemek yapamadık. Sular kesikti ya hep. O yüzden peynir ekmekle idare edeceğiz artık. Ne yapalım?
1: Tamam Gülben.
0: Bir de bence sen bir duş al, rahatla, öyle aşağı in, olur mu?
1: Tamam. Ona da tamam.
0: Tamam. Ay o kadar iyi olmuş ki, aynı. Bir bakayım da.

0: Evlenmiş, yalan söylemiş, kandırmış bizi, bırakıp gidecek bizi. Evlenmiş.
1: Ha Gülben, her şeyi bitirdim ama vallahi ben de bittim. Şu elim öyle kötü sızlıyor ki, o merhem duruyorsa getiriver de biraz süreyim şu elime.
0: Abla.
1: Ha. Aa. Ay bu şey değil mi? Sen mi yaptın bunu?
0: Yok. Han yaptı.
1: Han mı yaptı? Nasıl yani? Biz üzülmeyelim diye mi yaptı bunu?
0: Abla.
1: Ay ben şimdi bir kötü oldum ya. Hay Allah, biz de çocuğun günahını aldık o kadar. Baksana. Halbuki o da bizi seviyormuş. Bak bizi mutlu etmeye çalışıyor çocuk. Senin niye suratın ısık? Ha Gülben, bana bak. Suratını asma öyle masada. Yemek masasında doğru düzgün bir gülümse çocuk, bir güler yüze hasret. Ne olursun. Dur şunu koyayım en güzel yere. Ay canım benim ya. Beni çok duygulandırdı bu çocuk. Ah canım benim. Hadi, hadi git de akşam yemeğini hazırla. Sofrayı kuracağız. Bugün hep birlikte oturacağız masaya, ona göre. Şöyle gülümse birazcık, bak görmeyeyim bu suratını. Akşam birlikte yemek yiyeceğiz. Han'ın sevdiği gibi. Ailece yiyeceğiz yemeğimizi. Hadi.

0: Gülben, ama sofrada surat asılmaz ya, bereketi kaçar. Bak ne güzel oturmuşuz hep birlikte, ailece. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda, öyle değil mi han?
1: Öyle abla, öyle.
0: İçimizi karartma bak, tamam mı?
2: Tamam abla.
0: Hah. Aa ama Gülben, daha ne dedim şimdi dedim daha ya. Yazık yani, bu çocuk sabahtan akşama kadar pestili çıkıyor işte ya. İhtiyacımız olan bir güler yüz ya, çok zor değil.
1: Abla, dert değil.
0: Olmaz öyle yani, ailece. Bana bak Neriman, sana da söylüyorum ha, ona göre.
2: Ben ne yaptım ki abla?
0: Tamam, daha bir şey yapmadın da ileride yaparsan diye söylüyorum. Size yarın çok güzel pırasa yapacağım. Bak şimdi daha söylüyorum. Hah.
1: Çok iyi düşünmüşsün abla.

0: Nerede bu ablan? Ara bakayım şunu.
1: Kendin ara.
0: Yeter ama ha. Okula aslında ya aferin diyecek halimiz yok herhalde.
1: Senin bana hiç aferin diyecek halin olmadı ki dede. Olmayacak da zaten. O yüzden rahat ol. Ben umudumu kestim.
0: Baban mı dolduruyor seni? Ha? Bak onunla görüşüyorsan eğer...
1: Görüşmüyorum. Görüşmeyeceğim de. Bir daha yüzünü falan görmeyeceğim. Tamam mı? Mutlu musun?
0: Ne yaptı? Hı? Sana bir şey mi yaptı? Bak o pislik kılına zarar verdiyse...
1: Vermedi. Hiçbir şey yapmadı bana.
0: Öyleyse niye bu haldesin oğlum?

0: İnci?
1: Bir daha Hana ya da Ege'ye ya da sevdiğim herhangi birine yaklaşmaya kalkarsan, bir daha benim eşimden para istemeye kalkarsan, seni o mafya bozuntularından önce ben öldürürüm. Duydun mu beni? Uzak duracaksın bizden.
0: Ben sizden uzak dururum İnci. Ama sen de o adamdan uzak dur. Kendi iyiliğin için.
1: Bak gerçekten inanılmazsın ya. Bana diyecek söz bulamıyorum. Nutkum tutuluyor. Nasıl bir insansın sen ya? Şantajla para kopardın. Adama bile çamur atmaya çalışıyorsun.
0: İnci beni dinle.
1: Ödün kopuyor değil mi mutlu olacağım diye sana rağmen? Dayanamıyorsun. Ben sana rağmen insanlara güvenebilmeyi öğrendim. Sana rağmen sevebilmeyi öğrendim. Bunu benden almana izin vermeyeceğim. Yapamayacaksın bunu. Başaramayacaksın.
0: Göründüğü gibi biri değil o İnci. Parası, pulu, işi, mevkii. Hiçbirinin bir önemi yok. Hasta o adam İnci. Hasta. Vakit varken dön. Kurtar kendini ondan.
1: Artık kızmıyorum sana. Sadece acıyorum.

0: sonra arayayım mı?
1: Esat'la konuştum.
0: Esra?
1: Ya şimdi şöyle.
0: Yarın konuşalım istersen.
1: İnce, ben senin haklı çıkmandan korkuyorum.
0: Ne demek bu?
1: Ya tam açıklayamam ama Esat bana bir şeyler anlattı. Tabii çocukluklarında olan şeyler bunlar ama.
0: Yok, açık açık anlat Esra.
1: Geçmişinde bir takım sorunlar yaşamış olabilir. Yani şimdi sana bunları anlatıp seni huzursuz etmek de istemiyorum. Sonuçta belki de duyduğunu gülüp geçeceğin şeyler bunlar ama yani... Bana pek öyle gelmedi. Sanki öfke kontrolüyle ilgili ya da böyle fazla sahiplenmekle ilgili bazı sorunları olmuş olabilir.

0: Ne yaptın? İkna edebildin mi Ege'yi? Dedene bir şey anlatmadın değil mi?
1: Sana ilk ve son kez bir şey soracağım. Tek istediğim doğruyu söyleme. Gerçek ne olursa olsun.
0: Tamam. Sor.
1: Benden gizlediğin ya da bilmem gereken önemli bir şey var mı?
0: Ne gibi? Başka bir kadın var mı diye mi soruyorsun bana?

0: Tekrar ediyorum. Sana dair, benim bilmem gereken, korktuğun için ya da utandığın için bana söyleyemediğin herhangi bir şey var mı?
1: İnci, biri bir şey mi dedi sana? Sanki kafan karışmış gibi.
0: Cevap bekliyorum.

0: Babana para verdim. Bir kez değil, iki kez. Bunu diyorsan eğer.
1: Aşkım.
0: İnci, ben gerçekten neyi kastettiğini anlamıyorum. Biraz ipucu verir misin?
1: Ben neden böyle hissediyorum ya?
0: Nasıl?
1: Yanlış bir şey var gibi.
0: Ben de tam olarak böyle hissettim. Seninle ilgili. Yanlış bir şey var dedim. Güvenmedim sana.
1: Ne?
0: Hem de hiç güvenmedim. Hep bir yanlışlık aradım. Acaba ne zaman hata yapacak? Ne zaman beni hayal kırıklığına uğratacak dedim. Ama sonunda anladım ki böyle bir şey olmayacak. Çünkü sen gerçeksin İnci. Senin gülümseyişin, masumiyetin, her şeyin gerçek. O içimdeki his neymiş biliyor musun? İçime sindiremediğim. Mutlulukmuş. Mutluluktan korkuyormuşum ben. Hayat bu kadar güzel olamaz. Ne zaman bir felaket olacak diyormuşum. Ama olmadı işte. Hala birlikteyiz. Birbirimizi seviyoruz.
2: Biz sadece mutlu olmaya alışık değiliz.
0: Güvenmekten korkuyoruz. Ama öğreneceğiz. Birbirimize öğreteceğiz. Ben elimden geleni yapacağım, söz veriyorum. Bizi korumak için ne gerekiyorsa her şeyi yapacağım.

Han, bir bakar mısın? Konuşmamız lazım. Sabaha bekleyemez, çok acil. Han, bir uyanır mısın? Önemli bir şey diyorum.

Yok. Gitmiş. Gitmiş.

0: Abla. Abla. Abla uyan. Uyan abla. Abla kalk. Uyudun mu?
1: Gülben. Ne oldu? Ne oldu kız, babaya bir şey mi oldu? Allah korusun, kalp krizi falan geçirmedi inşallah Gülben.
0: Yok yok, hayır. Sakin ol.
1: Ne?
0: Abla. Han yok. Gitmiş. Bizi terk etmiş.
2: Gülben sen kabus falan mı gördün? Hayırdır?
0: Vallahi de billahi de yok. Evin hiçbir yerinde yok. Evde yok yani. Gitmiş yok. Yok.
3: Hadi gel bunları evde konuşalım.
4: Hadi bir an önce gidelim buradan, başımıza bir bela gelmeden.

0: Ucundan döndük hocam.
1: Çaremiz yok. Odasına girip bakacağız.
2: Abla yok diyorum. Çocuk yok hiçbir yerde.
1: Anladık onu Gülben. Anladık. Gidip dolabına bakacağız. Eşyaları duruyor mu, almış mı, öyle mi gitmiş, ona bakacağız herhalde.
2: Ha, tamam. Çok mantıklı. Tamam. Kim açacak dolabı?
1: Babam. Kafasız Gülben. Kim açacak? Sen açacaksın.

0: Uyandıracaksın çocuğu. Ben sana dedim evde diye.
1: Ne oluyor?
2: Yok bir şey. Uyumana bak sen. Gel içeri.
1: Abla.
0: Alo. İki dakikaya beni ara. Ne dersem evet de.
2: Ege'yi takip etmiyorum madem. Anlat, ne işin vardı orada? Evet, seni dinliyorum. Neden çıktın evden?
0: Tamam. Tamam, sakin ol. Anlatacağım. Çıktım. Çıktım çünkü.
3: Ne oldu yine gece gece? Bir anlatır mısınız bana da?
2: Ablan gecenin bir yarısında itin kopuğun fink attığı bir yere gitti. Olan bu. Şimdi bize anlatacak neden böyle bir şey yaptığını.
3: Allah Allah. Enteresan geldi bana da. Abla neden çıktın?
0: Ay tamam ya. Üstüme gelmeyin. Zaten kafam bozuk.
2: Kafam bozuk. Sebep?
0: Bugün Esra'yla çok fena kavga ettik. Bağırdı bana. Çıktım gittim ben de. Arada ama açmadım. Çok kızgındım ona. İşte sonra gece aradı, uyku tutmamış, çok üzülmüş. 5 dakika konuşalım dışarı gel dedi. Ben de tamam dedim. İşte orada buluşacaktık. Sen beni gördün ya, orada buluşacaktık.
2: Orada, o korkunç yerde.
4: Esra konum atmış. O da beni yanlış yere götürdü işte.
2: Esra neden gelmedi peki? Esra nerede?
0: Arıyor. Arıyor işte. Gelmiştir kız ya.

0: Canım, gittin mi? Ya ben gelemiyorum. Gönderdiğin konum beni saçma sapan bir yere götürdü. E sen bize gel. Ha, tamam. Tamam, bak yarın konuşuruz. Üzülme, tamam mı? Öpüyorum. Yazık. Kız varmak üzereymiş. Dönecek.
1: Siz neden kavga ettiniz Esra'yla? Siz hiç kavga etmezsiniz ya, ondan soruyorum.
0: İş meselesi işte. Tartıştık. Dallanıp budaklandı.
2: Ah be kızım. Ya başına bir şey gelseydi? Gündüz vakti bile adam geçmez oradan.
0: Doğru. Vallahi haklısın dede. Bir daha geçmem. Çok geç oldu ya. Ben sabah erken kalkacağım. Hadi yatalım.
2: Yok, arkadaşıyla küsmüş de. Yok, barışmaya gidecekmiş de. Bana bakın. Yeni yeni adetler çıkarmayın başımıza.
0: Niye bakıyorsun öyle?
1: Bunun sonu yok, biliyorsun değil mi?
0: Neyin?
1: Kendini kurtarmak için saçma sapan yalanlara sığınmanın. Gittikçe batıyorsun abla. Haberin olsun.

0: Ay abla, eldivenlerimi unuttum. Bak görüyor musun?
1: Sen nefes almayı nasıl unutmuyorsun? Ben ona şaşıyorum. Al, al. Ben olmasam ne yapacaksın acaba?

0: kıyafetleri duruyor, terk etmemiş demek ki bizi.
1: Ah, havle vela kuvvet illa billah. Yahut sen deli misin, nesin? Gecenin bir saati ortalığı ayağa kaldırdın. Sıcacık yatağımdan getirdin beni buraya.
0: Abla nerede o zaman bu saatte?

0: Bir erkek gecenin bir vakti evinde yoksa nerededir Gülben? Çalıştır bakayım kafayı.
1: Nerededir?
0: Nerede olacak işte? Hafif kadınlarla.
1: Ay abla.
0: Ay rezalet ya. Neyse artık sabah gelince sorarız hesabını beyefendiye. Hı hı. Yemin ederim bu çocuğun aklında o ahlaksız kız hep bozdu. Vallahi billahi. Allah'ım sen benim kardeşimin aklına mukayyet ol. Ne olur ya. Ne olur hadi kapat şunu da gidelim.
1: Tamam.
0: Bu ne ya? Işık var burada, bu niye?
2: Ne ya?
0: Çekmece yok, burada bir şey yok.
1: Aa, hakikaten ışık var.
0: Kız gizli görme mi yapıyormuş bu?
1: İttireyim mi şunu bir?
0: İttir, bastırma ya.
1: Çıkmıyor
0: bak,
1: ha.
0: Bak, bak. Işık çıktı.
1: Gördüm.
0: Kafanı değdirme bana.
1: Abla, bir şey diyeceğim. Kaldırayım şunu. Bas. Allah.
3: Ne yapıyorsunuz orada?
0: Asıl sen ne yapıyorsun gece vakti? Evinde yoksun, neredesin sen?
3: Hesap mı vereceğim size?
0: Hayır, tabii ki de. Biz seni göremeyince endişelendik.
3: Beni nerede göremeyince?
0: Şeyde işte, odanda evinde göremedik yani, ne?
3: Gecenin bir körü, benim odamda ne işiniz var? Kontrole mi geldiniz beni?
0: O ne be? Pislik içinde.
1: Uy.
0: O nasıl ayakkabı öyle? Çöp mü getiriyorsun eve ya? Çöptür bu artık.
1: Çok kötü.
0: Sen bir söylesene, ne o?
3: Bir şey değil bu.
0: Nasıl bir şey değil ha? Elinde bir de çıplak elinde tutmuşsun sen o pisliği. Mikrop yuvasını taşımışsın. Kimin o?
3: Eski bu.
0: Ne demek eski? Eskiyse at gitsin. Mantar olursun, bize bulaştırırsın sonra.
3: Sen hiçbir şey atmazsın halbuki. İsraf olur dersin.
0: Tamam, yarın bir poşete moşete koy da. Götürelim yukarıya, daireye koyalım. Veririz, fakir fukara birine veririz.
3: Tamam, hallederiz yarın. Siz benim dolabımı neden karıştırıyordunuz?
0: Boş mu, dolu mu diye.
3: Benim dolabım neden boş olsun ki?
0: Neden boş olacak? Evi terk edersen herhalde dolabını boşaltırsın, alır götürürsün eşyalarını, değil mi? Söyletme beni işte.
3: Bakın,

0: Size son kez söylüyorum. Ben bu evi terk etmeyeceğim. Ya neden bu konu hala kapanmıyor? Bıkmadınız mı her gün her gün? Hiçbir yere gittiğim de yok. Neden inanmıyorsunuz bana?
1: Ne yapacağım peki? Onu mu getireceğim buraya?
2: Ne? Ne?
0: Çıkın dışarı.
2: Ne? Kızın sorusuna cevap ver. Soru sordu sana.
0: Çıkar mısınız lütfen odamdan? Çıkın.
2: Konuşacağız bunu seninle. Hı hı. Sen de beni gece vakti uykumdan uyandırdın. O pis ayakkabıları gördüm, uykum kaçtı. Sinir ediyorsunuz beni.
1: Bu aralar önemli bir şey kaybettiysen boşuna arama.
0: Ne?
1: Ben de çünkü.
0: Ne demek bu şimdi?
1: Sırrını biliyorum demek.

0: Sen maçtan falan mı döndün?
1: Şey, bizim şirketle arada halı sahamız oluyor da.
0: Bu saatte?
1: Evet, bugün biraz uzun sürdü çünkü kokoreççiye gittik.

0: Dur şuna biraz karbonat da koyayım. Mikrobu kırılır. Neredeydi karbonat? Nereye koydum ben onu dün? Kime diyorum Gülben, kime diyorum? Uyuyor musun? Ne yapıyorsun?
1: Efendim?
0: Ne oldu yine? Ne hayallere daldın? Bıyıklı var mıydı bari hayalinde?
1: Yok, o bıyıklarını kesti ya.
0: Kim kesti?
1: Kim?
0: Kim kesti bıyıklarını?
1: Ya sen şey demiyor musun abla, kitaptaki adamı? Aldın ya hani kitabımı, onu demiyor musun? Hani kafamı kirletiyor diye aldın ya o.
0: Ne bileyim ben kitabı. Kitap mı okuyorum ben? Hayret bir şey, bana söylüyorsun. Anca sen bilirsin onu.

Siyah saçları rüzgarda savrulurken döndü ve bana bugüne kadar nerelerdeydin dedi. Kalbimin atışını avucumda hissettim. Her yanımı tatlı bir telaş sardı. Dedim ki aşk böyle bir şey olsa gerek.

0: Allah kahretmesin. Ay. Ne yapıyorsun? Allah. Gül ben ya. Biz mikrobunu kıralım dedik. Zehir yuvası yaptın ekmeği. Mundar ettin, israf oldu. Ne olacak o şimdi?
1: Abla bir şey olmaz. Ben bunun ucunu kesiveririm hemen.
0: Hayret bir şey ya. Zaten senden bu ara bir işkilleniyorum. Böyle bir şaibeli şaibeli bir hareketler ne oluyor?
1: Ne şaibemi gördün abla, aşk olsun ama.
0: Peki. Sen bana bir cevap ver bakayım. Sen gecenin bir saati hanın odasında ne yapıyordun? Ne işin vardı senin orada? Bir de benden habersiz.
1: Şey diyecektim ben.
0: Ne diyecektin gecenin köründe söyle.
1: Şey abla işte yarın gelirken çarşaf alır mısın diyecektim.
0: Gece vakti. Niye sabah değil de gece söylüyorsun?
1: Çünkü sen görürsün diye korktum. Kızıyorsun ya hep hani bana sütüklü diyorsun. Ondan.
0: Kızmazdım. Niye kızayım?
1: Kızmaz mıydı?
0: Kızmazdım tabii. Dün gece işemeyeceğin de ne zaman işeyeceksin Gülben? Anacığımın ölüm yıl dönümü. Bana da söylemiyorsun ki üzülmeyeyim, değil mi?
1: Evet. Ben ona üzülüyorum çok, doğru.
0: O kara gün geldi çattı yine. Bana bak Gülben, bak bugün çok işimiz var ona göre, tamam mı? Helva kavuracağız, insanlara dağıtacağız, dua edeceğiz. Bugün dikkat et, aklına mukayyet ol. İyice tamam mı? İşine odaklan, ne olursun bana yardımcı ol.
1: Yok abla, ben hep dikkatliyim.
0: Yaktın kızım ya. Ay. Ben kime diyorum? Yuh Ay. Artık daha cümlem bitmedi ağzımda be. Ya Ay. Ben sana artık ne diyeyim Oo. Ya? Kömür karası yaptın, mikrop yuvası yaptın ekmeği.
1: Abla sen şimdi merak etme, ben bunu şöyle bıçakla kırt kırt kırt yapacağım şimdi, geçecek. Bak şimdi gidecek böyle yaparsam. Aa, çok kötü.
2: Neyi bekliyorsun sormak için?
3: Belki ben sormadan sen lütfedip bir açıklama yapmak istersin diye bekledim ama... Belli ki hiç niyetin yok. O zaman ben sorayım. Gecenin üçünde, öyle garip bir yerde, o arabada ne yapıyordun? Niye susuyorsun? Seni gördüğümü biliyorsun, bir cevap hazırlamışsındır herhalde.
2: Bence gereksiz soruları geçelim. Asıl soruya gelelim. Sence ne yapıyordun?
3: Yalnız değildin. Yanında biri daha vardı.
2: Sence kimdi o?
3: Sen söyle.
2: Seni aldattığımı mı düşünüyorsun?
3: Hayır. Ya öyle bir yerde manyak olman lazım zaten.
2: Manyak olup olmadığımı mı soruyorsun?
3: Bu konuşma şu an çok tuhaf bir yere gidiyor. Sen neden dosdoğru söylemiyorsun? Dün gece ne yapıyordun orada?
2: Bunu bilmen gerektiğini düşünme.
4: Günaydın dede. Ben çıkıyorum.
5: Kahvaltı etmedin.
4: Gecikmeyeyim şimdi.
5: Gerçekten okula gidiyorsun değil mi?
4: Evet dede, gerçekten okula gidiyorum. İstersen yemin edeyim.
5: Üzül diye söylemiyorum oğlum. Emin olmak için.
4: Yok dede, rahat ol. Ben seni anlıyorum. Benim de böyle torunlarım olsa ben de sorardım.
5: Dur bakayım, ne demekmiş o? Nasılmışsınız siz?
4: Boş ver.
5: Ege. Bak bana bir şey söyleyeceksen doğru dürüst söyle.
4: Seni bir daha hayal kırıklığına uğratmayacağım. En azından kendi adıma söz veriyorum. Ben elimden geleni yapacağım. de afiyet olsun.
3: Tam şu anda içimden çekip gitmek geliyor. Ama yapmayacağım. Çünkü sen bana bir cevap borçlusun. Ve ben o cevabı almadan gitmeyeceğim.
2: Peki İnci. Bunu sen istedin. Dün gece o arabadaki kimdi biliyor musun? Babam.
3: Babam.
2: Tefecilerden kaçtığını söyledi. Son kez benden para istedi, ben de verdim. Öldürecekler dedi. Normalde umurumda olmazdı. Ama senin söylediğin şey aklıma geldi. Başına bir şey gelmesini istemediğini söyledin. Değil mi?
3: O adamlardan kaçtığı için mi dün orada buluştunuz?
2: Sence o saatte, öyle bir yerde benim ne gibi bir işim olabilir?
3: Gecenin bir köründe seninle buluştum.
2: Evet İnci.
3: Bana demişti ki... senden uzak durmam gerektiğini, senin tehlikeli biri olduğunu falan söylemişti. Şimdi üzerine gelip yüzsüzce senden bir de para mı istiyor? İnanamıyorum ya. Valla hala şaşırdığıma da inanamıyorum. Bu kaçıncı ya?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.

Değerli izleyenler, Ağrı'da şu anda muhteşem bir doğal güzelliğin hemen yanı başındayız. Efendim burası Balık Gölü. Balık Gölü Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü olma özelliğine sahip. Burası aynı zamanda bir krater gölü. Ve Balık Gölü yaklaşık 30 kilometre karelik alanı kapsıyor. Hemen karşımızda karlarla kaplı Aras Dağları var. Efendim Aras Dağları ve Balık Gölü inanılmaz güzel bir görüntü oluşturuyor.

0: Değerli izleyenler, burası Ağrı. Efendim, program yaptığımız şehirlerin yöresel lezzetleriyle elimizden geldiğince sizleri buluşturmaya çalışıyoruz. Hele ki bu yöresel lezzetlerin, bu önemli sembollerin coğrafi işareti varsa. Şimdi Ağrı'nın balı çok ünlü, çok lezzetli ve Geven balının coğrafi işaret belgesi var. Yani lezzeti coğrafi işaret belgesiyle tescillenmiş bir bal ve bu balı sizlere tanıtmak istedik. Yanımızda 47 yıllık üretici Suzan Hanım var. Aslında ben kendisine hocam demek istiyorum. Çünkü kendisi eğitimci, emekli öğretmen ve son derece sevgi dolu. Hocam merhabalar.
1: Hoş geldiniz.
0: Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Onurlandırdınız. Ağrımızı şereflendirdiniz.
0: O onur bize ait. Burada olmak çok güzel.
1: Ben bir Ağrı sevdalısı olarak.
0: Evet. Ağrı'nın yerlisiniz.
1: Ağrı'nın temel taşlarından biriyim.
0: Evet.
1: 47 yıldır bu tezgahta acılarımla iç içe yaşadım. Hayatımın bütün evrelerinde hepsine dokundum.
0: Evet.
1: Kovanları ben açmadan arılar, kovanlar açılmadı.
0: Tanıyorlar mı sizi?
1: Tanıyorlar. İnanın tanıyorlar. Ben mesela çok uzun yıllar buna emek ve sevgi verdiğim için.
0: Sevmek lazım değil mi? Her işi yaparken.
1: Lütfen sevmeden olmaz.
0: Şimdi Geven balı. Evet. Coğrafi işareti var. Lezzeti tescillenmiş bir
1: yani
0: bal.
1: Şu,
0: önümüzde çeşit çeşit birbirinden hepsi, nefis ballar var. Geven balı hangisi?
1: Bunların hepsinde Geven balının.
0: Geven nedir hocam?
1: Geven bir bitkidir.
0: Buraya özgü.
1: Buraya özgü.
0: Tamam.
1: Kekik ve Geven bitkilerinden mis gibi içeriği güzel kokar. Mesela şu bitki balda.
0: Evet, nedir bu?
1: Şu gördüğümüz
0: balın. Nasıl
1: balım,
0: şeffaf, nasıl
1: şurada,
0: güzel rengi.
1: Şurada bir baloncuk oluşacak.
0: Oluştu.
1: Şu
0: evet.
1: Şu baloncuğu görüyorsunuz.
0: Aa, çok
1: çekim
0: enteresan.
1: Çekim kuvvetini görüyorsunuz bakın.
0: Mükemmel.
1: Bu balın içinde herhangi bir katkı olsa.
0: Evet. Bu görüntü olmaz mı?
1: Bu görüntüyü bulamazsınız.
0: Hocam çok
1: şöyle
0: güzel.
1: Bir şuradan şöyle şuradan görebiliyor musunuz?
0: Şimdi tescilli coğrafi işareti Geven balı budur.
1: Geven balı bu.
0: Geven buraya
1: evet.
0: Özgü. Bir ot Ağrı'nın verimli balı topraklarında bol bol yetişiyor.
1: Evet.
0: Ve arılar da o ottan alıyor, besleniyor ve bu nefis
1: bütün
0: ballar, sağlıklı ballar
1: evet
0: üretiliyor.
1: Ağrı'nın beyaz balı.
0: Nedir bunun özelliği?
1: Şimdi benim çok uzun yıllar önce böyle oturdum, canım çok sıkıldı. Ağrı'nın balı da böyle kristalize olmuş gördüğüm zaman.
0: Dediniz ki beyaz bal yapayım.
1: Ağrı'nın beyaz balı diye adlandırdık.
0: Şöyle bir donuk bir bal bu.
1: Evet, bu Ağrı'nın beyaz balı.
0: Şimdi bu beyaz bal mı, donmuş bal mı?
1: Beyaz bal. Ağrı'nın beyaz balı. Ağrı'nın
0: beyaz. Bu böyle mi olur, donuk mu olur?
1: Olur.
0: Çözülmez mi?
1: Yok, bu sıcak
0: yani suya. Böyle mi yeniyor?
1: Aslında mesela şu şekilde bakın.
0: Şöyle gösterelim kameraya.
1: Şöyle, şu en kıymetli baldır.
0: Evet.
1: Hiçbir katkıyı kabul etmeyen bir baldır.
0: Lezzetli mi? Değerli izleyenler, şu anda Ağrı Doğu Bayazıt'tayız. Efendim, Mahsun ustamızla birlikteyiz. Buraya özgü nefis bir kebap yapıyoruz. Kebabımız son derece lezzetli. Ancak yapılışı pratik. Kolay. Hemen oluyor, ancak uzun bir
2: dövme
0: aşaması var. Dövme aşaması var. Etimizi dövme aşaması, birçok yemekte olduğu gibi.
2: Evet.
0: Efendim, lezzetli bir yemek, pratik bir yemek, nefis bir kebap. Ustam merhabalar.
2: Merhabalar.
0: Nasılsın, iyi misin
2: Sağ
0: ustam?
2: Sağ olun, siz de iyisiniz.
0: Biz de iyiyiz. Evet, şimdi malzemelerimiz neler?
2: Malzemelerimiz çok basit. Yani
0: basit, evet, az bir malzememiz var.
2: Burada dövülü etimiz var.
0: Tamam.
2: Bunun önceden işlenmesi var zaten. Hani dövme aşaması var.
0: Bu işin
2: var
0: en zor
2: zaten
0: kısmı.
2: Evet,
0: etin dövülme aşaması.
2: Üzerine bir tek böyle jülyen doğradığımız soğanımız var.
0: Evet. Tava kebaba.
2: Evet.
0: Basit, pratik. Eti dövme kısmı dışında tabii ki basit ve pratik ve lezzetli. O halde yapmaya başlayalım. Yalnız bu kebabın bir öyküsü var.
2: Öyküsü, hikayesi var.
0: Bir yandan onu anlatalım, bir yandan yapalım usta.
2: Evet. Şimdi bunun dövme aşamasını zaten söylemiştik, meşakkatli.
0: Kızdı mı yağımız?
2: Yağımız kızdı zaten.
0: Tamam, kaşığımızı yağladık.
2: Yağlıyoruz ki yapışmasın. Meşakkatli dövme aşaması mevcut. Bu dövme aşaması sırasında hani kadınlar dövüyor demiştik.
0: Evet.
2: Evde dövüyorlar.
0: Erkekler dövmüyor.
2: Erkekler
0: kadınlar dövüyor.
2: Dövmüyor. Evet, evet, kadınlar dövüyor. Kadınlar dövdüğü sıra ister istemez bu efor ve enerji kaybediyorlar. Ondan sonra acıkınca hani ellerinin önünde olan ne var? Zaten et var. Pratik bir şey, hemen yapabilecekleri bir şey. Böyle hemen bir piknik tipi olur. Evde hemen gittikleri sıra tavaya atıyorlar. Yanında da bir iki soğan veya biber varsa biber.
0: Oh, pratik yemek.
2: Doğruyorlar, pratik. Hemen o sıra yiyorlar. Hani bizde
0: ay, tava yani kebabının öyküsü bu mu?
2: Evet.
0: Efendim, kadınlar 1,5 saat

0: acıkıyorlarmış. Ondan sonra en pratik ne yiyebiliriz diye bakıyorlarmış ve işte bu kebap bu şekilde ortaya çıkmış. Yanlarında dövülmüş et var. Abi, mis gibi. Abi. Buranın hayvanlarının etlerinden işte bu şimdi, tava kebabını yapıp kadınlarımız yiyormuş efendim böyle acıktıklarında.
1: Abdügör'ün zamandan hani pişme aşaması da uzun ama bunu hemen atıyorlar
0: pratik,
1: tavaya.
0: Pratik, lezzetli.
1: Pratik, lezzetli.
0: Evet. İçinde aslında dövülmüş etten dolma yapılıyor. Kelem dolması, abdigör köftesi yapılıyor. Ancak dövme etle yapılan özel bir lezzet. Pratik, basit bir lezzet.
1: Evet. Ve yöresel bir yemek. Sadece etin tadını alıyoruz. Yani bu et bildiğiniz tam bir diyet. Yani diyet et diyebiliriz. Çünkü yani içinde bir tek tuz var. Tuzdan hariç baharat.
0: Kızarıyor ustam.
1: Yani o anlamda değil. Kızarıyor da hani mideye rahatsızlık tam, verebilecek mideye bir rahatsızlık baharat, baharat yok aslında. Yani şey enerjisi bol aslında yani. Şey değil, kalorisiz yani bir şey değil de.
0: Çok güzel oldu böyle mücver gibi efendim. Evet, evet. Alıyor yağın içine,
1: mücver,
0: atıyor
1: ökçe,
0: ve
1: kızartıyor.
0: Soğanı ne yapacağız?
1: Soğanı bu piştikten sonra, biraz kızardıktan sonra atıyoruz. Çünkü soğanı
0: üzerine atıyoruz.
1: Evet,
0: tamam.
1: Böyle üzerine atıyoruz. Çünkü soğanı şimdi atarsak köfte kızarmıyor bu sefer. Suyun
0: evet,
1: verdiği için.
0: Sulanıyor tabii sulanıyor ki.
1: Şimdi bu böyle biraz
0: mis
1: kızaracak.
0: Mis gibi koktu, mis gibi koktu. Efendim Ağrı hayvancılık şehri. Ağrı'nın mis gibi doğasında yetişen büyüyen hayvanların etleriyle işte bunu, bu mükemmel yöresel yemekler, yöresel lezzetler ortaya çıkıyor, yapılıyor.
1: Bu etin en büyük özelliği de zaten şey besi hayvanı değil, doğal mera hayvanı. Bizim burada meralarımız geniş zaten. Hani baharda otlatılıyor.
0: Evet.
1: Kışında zaten hani içeride normal kuru otla beslenen hayvanın etinde oluyor. Bu böyle yemle beslenmiyor bu hayvanlar. Bizim buranın doğal beslenen hayvanların eti.
0: Dolayısıyla hayvanların etleri lezzetli oluyor ve
1: tabii,
0: bu lezzet efendim o etle yapılan yöresel yemeklere geçiyor.
1: Evet.
0: Dana eti mi?
1: Dana eti
0: etimiz,
1: bu da.
0: Dana eti.
1: Dövülü etin ki dana eti oluyor çünkü koyun etinde hem randıman alınmıyor hem de şeyde evet, fazla da çıkmıyor ama dana eti bu şeye tam uygun olan dana eti.
0: Kuzu eti dövülür mü?
1: Ya dövülür ama hani zaten az

0: Bu soğanlarımız da biraz böyle yağla karamelize olup.
1: Harika.
0: Bu tamamdır.
1: Tamamdır.
0: Sunum şeyine geçebiliriz artık.
1: Ustam nasıl güzel oldu.
0: Şimdi yiyince.
1: Nasıl güzel oldu. Harikasın. Değerli izleyenler, Ağrı'nın Doğu Bayezid ilçesine gelirseniz tava kebabı yemeyi asla ve asla unutmayın. Bayıldım. O halde ne diyelim? Afiyet olsun.
0: Afiyet olsun.

Değerli izleyenler, Doğu Beyazıt'ta şu anda bulunduğumuz yerde arkamızda mükemmel bir görüntü var. Efendim, tarihi Urartu Kalesi tüm güzelliğiyle, tüm heybetiyle şu anda gözlerimizin önünde. Hepinizin bildiği gibi Urartuların başkenti Van Tuşba. Efendim, Urartular işte bu bölgeye kadar uzanmış ve burada hüküm sürmüş. Değerli izleyenler, kalenin kalıntılarını görüyorsunuz. Evet, gerçekten mükemmel bir kale. Çok eski bir kale, yaklaşık 2500 yıllık, milattan önce 500'lü yıllarda inşa edilmiş. Efendim, tarihi Urartu Kalesi'nin hemen yanında eski Bayezid Camii var. Çok eski, çok değerli bir cami. Yavuz Sultan Selim Çaldıran zaferinden dönerken 1515-1520 yılları arasında işte eski Bayezid Camii'ni inşa etmiş. Efendim, caminin bir özelliği de doğayla bütünleşen tek cami olması. Eski Bayezid Camii ve tarihi Urartu Kalesi tabloyu andıran mükemmel bir görüntü oluşturuyor.

0: efendim Ağrı mutfağı zengin bir mutfak, lezzetli bir mutfak. Ağrı halkı eti çok seviyor. Ancak ilçe bazında gastronomi anlamında Doğu Bayazıt dikkat çekiyor. Çünkü Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinin mutfağı zengin bir mutfak, lezzetli bir mutfak ve çok değişik yemekleri var. Efendim onlardan biri Abdigör köftesi, bir diğeri de sizlere birazdan Ergül Hanım'la birlikte yapacağımız kayısılı, ekşili kelem dolması, yani lahana dolması. Lahanaya bu bölgede kelem deniyor. Şu anda Ergül Hanım'ın misafiriyiz, onun mekanındayız. Ayakları üzerinde duran işletmeci, güçlü bir kadın ve kadınlara desteğimiz her zaman tam, özellikle üreten kadınlara. Ergül Hanım merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkürler, sağ olun. İyiyim.
0: Şimdi yemeklerimiz çok değişik.
1: Evet.
0: O Abdigör köfteniz, kocaman kocaman köfteler, pilavlı falan, gerçekten görüntü enteresan ama çok lezzetli.
1: Evet.
0: Şimdi kayısılı kelem dolması, yani kayısılı lahana dolması. Siz lahana demiyorsunuz, kelem diyorsunuz.
1: Dolması.
0: Şimdi çok değişik. Lahana dolmasına daha önce Türkiye'nin hiçbir yerinde kayısı koyulduğunu görmedim.
1: Evet. Biz bunu kendi bahçemizde yetiştiriyoruz.
0: Kurutuyoruz.
1: Evet. Ama ekşi olması lazım.
0: Ekşi kayısı da olacak. Yani tatlı dolmamızda olmayacak. Ekşi olacak.
1: Tabii.
0: Şimdi malzemelerimiz neler? Kayısımız olacak, kelemimiz olacak. Haşlanmış bir kelem.
1: Biz bunu haşlıyoruz zaten.
0: Tamam. Kesmiştim böyle üçgen üçgen. Daha başka ne lazım?
1: Şimdi bu dövülü et olması lazım.
0: Yani şimdi Doğu Bayazıt'ta yemekler, köfteler yapılırken bu etler dövülüyor.
1: Tabii biz bunu
0: hani böyle bir gelenek var.
1: Dövüyoruz. Evet. Evde mesela şey yapıyoruz, sade dövülmüş etle yapıyoruz.
0: Evet, evde de mi dövüyor kadınlarımız?
1: Tabii. Ben kendim
0: yani
1: de
0: sizin
1: yapıyorum.
0: Yemekleriniz bayağı yorucu, ben zahmetli. Hani o eti dövmek gerçekten
1: zaten
0: çok zor. Evet. Şimdi dövülmüş etimiz var, kıymamız var. Yani hem et hem de kıyma mı olacak?
1: Evet. Aynen.
0: Tamam, soğanımız var, pirincimiz.
1: Pirincimiz var.
0: Küçük pirinç, kırık pirinç, kayısımız, lahanamız ve baharatlarımız.
1: Zaten bittikten sonra, sardıktan sonra da kuru kayısı üstüne döküp
0: İçine
1: beraber
0: koymuyoruz kayısıyı. Tamam.
1: Son aşama.
0: Biber salçası, domates salçası, ev yapımı. Reyhan mı?
1: Reyhan.
0: Evet, reyhan bol bol kullanılıyor yemeklerde.
1: Dal kekiğimiz.
0: Tamam. Hepsi doğal buradan.
1: Kendimiz topluyoruz.
0: Karabiber, tuz. Tamam. Tamam. O halde başlıyoruz.
1: Böyle etimizi aldık.
0: Buralısın değil mi Ergül Hanım?
1: Buralıyım. Bu da soğanımız.
0: Evet, soğanlarımız da minik minik doğranmış.
1: Pencerede.
0: Kıymamız, dövülmüş etimiz, soğanımız ve şimdi de pirincimiz tabağımızda. Islattın mı pirinci?
1: Efendim?
0: Islattın mı? Yıkadın mı?
1: Yıkadım.
0: Yıkadın, tamam.
1: Evet.
0: Sıra geldi baharatlara. Salçamızı alıyoruz.
1: Evet.
0: Salça. Biber salçası, domates salçası.
1: Bu da dağ kekiğimiz.
0: Dağ kekiği. Evet. Şimdi dağ kekiği ve reyhan, pul biberin, nanenin ve karabiberin yanında mutlaka kullanılıyor bu bölgede yemeklerde. Evet. Ve Ağrı'da ve bu Doğu Bayazıt'ta baharat bakımından zengin yemekler.
1: Zaten.
0: Dağ kekiği mutlaka olacak. Evet. Yani bu reyhan çok güzel kokuyor.
1: Reyhan her yerde var ama dağ kekiğimiz yok.
0: Dağ kekiği yok, evet. Hı-hı. Dökeyim mi?
1: Evet.
0: Hepsini mi?
1: Hepsini.
0: Hepsini. Hazırlamış böyle Ergül Hanım.
1: Bu da nane ile pul biber.
0: Evet. Doğu Bayazıt halkı, Ağrı halkı acı sever mi?
1: Acı...
0: Yani böyle Güneydoğu Anadolu bölgesinde olduğu gibi çok düşkün değilsiniz.
1: Değil, yok.
0: Evet, Güneydoğu Anadolu bölgesi acısız yemek, acısız kebap yemiyor. Evet. Lahmacun yemiyor, onlar çok düşkün. Ama Doğu Anadolu'da her yerde o kadar düşkün değil halk.
1: Bunu karıştıralım.
0: Evet, böyle. Efendim aslında az çok bildiğiniz dolma içi gibi.
1: Evet.
0: Ancak bizim baharatları ilaveten reyhan var. Bu bölgenin olmazsa olmazı. Dağ kekiği var.
1: Evet.
0: Mis gibi içimizi hazırladık. Tamamen doğal baharatlar, doğal salçalar şu anda dolmamızın içinde. Ve geriye bir tek kayısımız ve lahanamız kaldı. Efendim birazdan içimiz hazır olacak. Evet değerli izleyenler, içimiz hazır. Şimdi geldi sıra işin en zor kısmına, sarma kısmına. Yani şu sarmayı yapmak zordur, eziyetlidir, sabır ister, zaman ister, ancak yemesi keyiflidir.
1: Evet.
0: Sevmeyen var mıdır? Ben çok severim. Ben özellikle lahana dolmasını
1: ama bizim
0: çok
1: daha
0: severim.
1: Güzel.
0: Evet efendim, çok iddialı. Evet. Doğu Bayazıt Ergül Hanım çok iddialı. Ben çok güzel yaparım dedi. Kayısılı kelem dolmasını. Burada lahana yok. Burada kelem var.
1: Evet.
0: Asla lahana denmiyor. O halde başlayalım. İşimiz çok.
1: Da böyle içeri almamız lazım.
0: Aa, çok güzel.

0: önce çıkmasın diye.
1: Nasıl yaptın öyle, içine bastırdın? Evet, minik minik hepsi. Eşit büyüklükte. Ben şimdi merak ediyorum efendim, çok değişik, öyle bildiğiniz lahana dolmaları gibi değil, pardon, kelem dolmaları gibi değil. Kayısı acaba bu işin neresinde, bu dolmanın neresinde? Ergül Hanım bu kayısıyı bu dolmaya nasıl ilave edecek? Efendim, kelem dolmalarımız mis gibi hazır. Ergül Hanım, ellerine emeğine sağlık. Bu ne pratiklik, bu ne hız.
2: Çok hızlı.
1: Hemen doldu tencere. Evet. Yılların alışkanlığı, deneyimi, el evet. becerisi, vallahi mükemmelsin Ergül Hanım. Ne yapıyoruz şimdi?
2: Burada da sosumuz var. Evet. Yağlan salça.
1: Ne yağ var orada?
2: Tereyağıyla
1: sıvı yağ. Evet. Karıştırdın. Evet. Salçamız domates salçası.
2: Domates salçası.
1: Tamam. Bunu onları iyice bir güzel sos yapıyoruz. Altını aç istersen biraz. Efendim bu arada masamızı topladık. Kayısımız yıkandı, geldi. Evet, sıcak suyla mı soğuk suyla mı yıkadık?
2: Önemli değil o.
1: Önemli değil. Yok. Önemli olan yıkanması, kayısımızın değil. Yumuşaması.
2: Aynen.
1: Kayısımız burada. Beklesin, dolmamız evet, zaten hazır. Artık işimiz kolay. Zaten işin en zor kısmı dolmayı sarmak.
2: Sarmaktı, evet.
1: Ergül Hanım, program yaptığımız şehirlerin yöresel yemeklerini izleyenlerle mutlaka buluşturuyoruz. Eminim kayısılı kelem dolması da izleyicilerden tam not aldı.
2: Şunu böyle döküyoruz.
1: Şu anda merakla bekliyorlar. Acaba kayısı bu işin neresinde? Of! Mis gibi koktu. Lahana kokusu. İçimizin kokusu. Tereyağının, salçanın kokusu.
2: Sonradan da
1: ne yapıyoruz şimdi? Evet, sıra kuru benim kayısı. Beklediğim anda.
2: Şimdi bu.
1: Kayısıyı üzerine döküyoruz.
2: Tabii. Böyle lezzetlendirecek.
1: Kayısımız ekşi ama mutlaka ekşi olacak. Meyhoş tatlı olur. Olursa olmaz değil
2: Yok,
1: mi?
2: Yok, olmaz.
1: Yani dolmamızın ekşi olması için kayısının ekşi olması lazım.
2: Evet.
1: Kendi bahçesinden aldık. Topladığı, kendi elleriyle yetiştirdiği, baktığı, büyüttüğü ağaçlardan toplanan kayısılar.
2: Öyle.
1: Çaydanlığımız da çok güzelmiş böyle bakır bakır. Sıcak suyumuzla dolmamızın üzerine döküyoruz. Of, of, of. Bu nasıl güzel bir görüntü. Peki şunu sormak istiyorum. Kayısılar mutlaka kuru mu olacak? Yazın
2: kuru olacak.
1: Böyle ağaçtan toplanan yaş kayısıyla olur mu?
2: Yok, kuru olacak.
1: Kuru olacak tabii. Mutlaka. Kurutulmuş kayısı tabii. Olacak. Evet değerli izleyenler, bekliyoruz. Efendim kayısılı kelem dolmamız artık pişti. Açıyorum.
2: Açın.
1: Sen aç. Ben mi açayım? Siz ben açın. Açayım. Ben açayım şöyle yavaş yavaş. Ta ta ta ta. Bu ne? Ergül Hanım bu ne? Böyle. Sen bana şöyle biraz verirsen. Ben çok severim lahana dolmasını. Bakalım böyle ekşi ekşi kayısılı nasıl oldu? İnanın çok merak ediyorum tadını. Hem göze hem de damağa hitap eden mükemmel bir yöresel şöyle. Yemek. Zaten önce yemeklerin görüntüsü gözümüzü gönlümüzü şenlendirecek. Şöyle bir gözümüz bir doyacak ondan sonra midemiz doyacak. Kayısılı ekşili kelem dolması bakalım nasıl olmuş. Çok değişik.
2: Değişik mi?
1: Dolma tadı kayısının tadıyla, ekşi Neymiş? Kayısının tadıyla buluşmuş. Ve çok değişik, inanılmaz güzel bir dolma çıkmış ortaya. Kayısı tadı var böyle mayhoş mayhoş, ekşi ekşi. Ellerine sağlık.
2: Afiyet olsun.
1: Şu anda Beyaz TV ekranları başında bu soğuk havada, evlerinde, iş yerlerinde herkes çayını, kahvesini almış bizi izliyor. Onlara Ağrı'dan, Doğu Bayazıt'tan ne söylemek istersin?
2: Hepsine selam gönderiyoruz.
1: Selam gönderiyoruz. Başka? Evet. Sevgilerimizi gönderiyoruz ve onları buraya davet ediyoruz.
2: Evet. Herkesi bekliyoruz.
1: Ağrı çok güzel, Doğu Bayazıt çok güzel, çok huzurlu ve gezilecek, görülecek çok fazla yer var. Yani şu nefis, ekşili, kayısılı, kelem dolması bile Doğu Bayazıt'a gelmek için önemli bir neden. Evet, Doğu Bayazıt'tan sevgiler, selamlar. Tabii.

0: İnşaat.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Bu kadar yıl aradıktan sonra... Kafatası sonunda benim oldu.
1: Görünüşe göre geç kaldık.
2: Şuradaki nedir acaba?
1: Bu kristal kafası. Atlantis'in kayıp hazinelerinden biri. Kainatın en güçlü gelecekten haber veren medyum olduğu sanılıyor. Geleceği gösteriyor. Yanlış ellere geçerse inanılmaz felaketlere yol açabilir.
2: Dur. Nereye gidiyorsun?
1: Aşağı iniyorum. Kafatasını alacağım.
2: Ama onlar en az 6 kişi. Biz 2 kişiyiz. Onların silahları var.
1: Sakin ol. Böyle şeyler benim başıma sürekli gelir.
0: Burayı kapatalım. Hemen buradan çıkıyoruz. Her yere dinamit koyun. Sen köşedeki oraya koy. Hadi çabuk olun. Hadi. Gidelim artık çocuklar. Sen. Yeter artık. Köşedeki. Yeter dedim.
2: Artık gidebilir miyiz?
1: Evet.
2: Falan.
1: İnanmıyorum. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Bu otantik bir Siyu okbaşı. Siyuların ataları sandığımızdan çok daha batıda yaşamışlar.
2: Harika. Benim evde bunlardan 5 tane daha var. Hadi gidelim artık.
1: Sadece bakmak istiyorum. Gevşetebilirsem alırım.
0: Her şey hazır olsun. Burayı havaya uçuracağız.
1: Merhaba. Biz buraya sadece... Okbaşı için geldik.
0: Kafatasını almışlar. Öldürün.
1: Kaçmalısın.
0: Öldürün. Hadi.
2: Böyle şeyler başına her zaman gelir mi?
1: Bunlara alışmalısın.
2: Yavaş, yavaş, yavaş.
1: Sanırım izimizi kaybettiler.

0: Açmalarına izin vermeyin.
1: Gidecek yerimiz kalmadı. Geri dönmek zorundayız.
2: Tamalis çalısı. Tamalis çalısının olduğu her yerde... Hangi aydayız? Mart'tayız değil
1: mi? Ne?
2: Tamam. Ben atla deyince anlayacağım.
1: Atlamak mı?
2: Sen çıldırdın galiba. Gidelim. Hazır mısın?
0: Yeah!

0: Nereden bildin?
1: Tamariz çalısı. Sadece nehir kenarlarında yetişir. Ve Utah'ta Mart ayı boyunca ortalama su 1,5-2 metre civarındadır. Düştüğümüz zaman bizi kaldırabilir diye düşündüm.
0: Ama Nisan ayındayız.
1: Nisan mı? Sahi mi? Yere kek gibi yapışabilirdik. Sanırım gerçekten fazlasıyla şanslıyız ha. Nisan ha. Kahire, Mısır.
2: Hey! Kaçıyor! Hadi bakalım. Hadi. Ne oluyor?
3: Çocuk, çocuk buraya gel. Bunu benim için postalar mısın? Adres üzerinde, anladın mı? Çabuk, hadi, çabuk, önemli. Hadi git, çabuk. Al bunları, al al, işte, işte, evet. Hadi git artık, git.
4: Arayın üzerine. Sır öğrenilmiş olacak. Ona ne yaparsan yap sonunda bulacağım, tamam mı?

0: Flynn, bir dakika iki saniye geç kaldın. Bu gecikmeyi sana yapılan ödemeden keseceğim. Judson seni aşağıda bekliyor. Ha, umarım bu kez verilen görevin dışına çıkmamışsındır.
1: Bu ne? Yeni bir heykel mi satın aldık?
0: Hayır, koruma görevlisi Steve yanlışlıkla Medusa'nın başına bakmış. Taş olmuş.
1: Bunu kim karşılayacak? Sigorta mı yoksa bakma şirketi mi?
0: Burası senin evin değil, iş yerin. Kişisel konular için burayı aramazlarsa çok sevinirim. Senin bir dairen yok mu?
1: Bir dairem var ama eve hiç gitmiyorum. Hep iş peşindeyim.
0: Evet, ev sahibin aradı. Kirayı geciktirmişsin. Annen de işten sonra hemen seni evde bekliyormuş. Aa, bu da sana geldi.
1: Mısır'dan?
0: Evet. Şimdi de sekreterlik oynuyorum. Oysa yapacak işlerim var. Senin olduğu gibi.

Günaydın. Lou? Steve'i duydum, çok üzüldüm. Merhaba. Merhaba, Jackson. Ben geldim.

Bu Excalibur. Şimdi olmaz, tamam mı? Havamda değilim. Geç kaldığımı görmüyor musun? Oyun oynayamam. Tamam. Oyun mu istiyorsun? Oynayalım o zaman. Buradayım.

0: İşte seni yakaladım. Ha, şimdi bir duş al bakalım.
1: Bugünlük bu kadar yeter. Poseidon'un üç dişli çatalının benzerini kullanmazsanız daha iyi
2: olur. Jason, Excalibur'u üzerime sallanın, sen olduğunu biliyorum. Şimdi böyle davranman komik değil mi sence ha?
1: Hepsi
2: daha görevden yeni geldim. Henüz bir kahve bile içmedim. Son 4 gündür aynı kıyafetleri giyiyorum ve yine de ıslanıyorum, tamam mı?
1: Ama onu tam zamanında durduruyorsun. O elindeki Turin'in kefeni. Leo. Leo, sanırım sana bu kefeni ortada bırakma demiştim.
3: Özür dilerim Jack.
1: Beni izle Flynn. Gel, sana göstermek istediğim bir şey var.
2: Vay canına. İnanamıyorum. Burası kütüphanenin tamamen farklı bir yeri. Burayı bana gösterdiğin için onur duydum.
1: Burası servis girişi. Utah'ta işler nasıl gitti?
2: İşte bir kristal kafatası. Söz verdiğim gibi.
1: Evet, sanırım kütüphanede çok daha emniyette olacaktır.
2: Dünyayı kurtardım gibi görünüyor. Yine.
1: Sayılır.
2: Sayılır mı? Bunun anlamı ne şimdi?
1: Başına gelenleri duydum. Ha, o mağarada sen hayatını riske attın. Tabii kafatasını kaybetme riskin de vardı. Ve bunların hepsi insan eliyle yapılmış.
2: Aa,
1: bir şey.
2: Hayır, bu insan eliyle yapılmış sıradan bir şey değil. O otantik bir Sioux okbaşıydı.
1: Şimdi nerede? Okbaşı nerede?
2: Kaybettim. Bir tepeden Colorado nehrini atlarken kayboldu. Ama bir
1: küçük
2: görmeliydin
1: bir kaçama,
2: o kadar.
1: Bütün görevin başarısız olmasına sebep olacaktı.
2: Tamam. Biliyorsun Jackson, ben 1 yıl aşkın bir zamandır burada çalışıyorum. Bu zaman içinde dünyayı sihirli mızraklardan, zaman yolculuğu yapan ninjalardan ve daha pek çok şeyden kurtardım. Ben iyi bir iş yaptığımı sanıyordum.
1: Yaptın?
2: Evet, o zaman sen benimle oyun oynamayı ne zaman bırakacaksın, söyler misin? Sen de bana ne zaman güveneceksin?
1: Flynn, ben sana güveniyorum. Yani biz seni görevlere gönderiyoruz. Bu yüzden öğrenmen gereken çok şey var. Bazen seni niçin gönderdiğimizi unutup başka şeylerin peşine düşüyorsun. Bak, iyi bir kütüphaneci olmakla büyük bir kütüphaneci olmak arasında fark vardır.
2: Ah!
1: İyi misin? Yani canını sıkan bir şey var mı?
2: Hayır, benim yapacak işlerim var.

0: Merhaba. Anne, buraya uğramamı istediğin mesajını aldım. Aman Tanrım. Öldüm ve cehenneme geldim.
1: 32 yaşındasın, inanamıyorum. Anne, benim anne, küçük anne, bebeğim.
0: Anne, biliyorsun
1: artık.
0: Böyle şeylerden nefret ederim.
1: Nasıl şeylerden? Yaş gününden mi? Çok saçma. Kim yaş günlerini sevmez ki?
0: Bu insanlar kim, söylesene.
1: Oh, arkadaşlar, akrabalar, mahyon kulübünden kızlar. Ne oldu? Hayatın o kadar gizli tutuyorsa ki kimi davet edeceğimi bilemiyorum. Tanışmanı istediğim biri var evet. Biliyorum, biliyorum ama bu sefer mükemmel. Mükemmel. Rose... Rose, Flynn. Flynn, Rose. İkinize şöyle bir bakınca çok uyumlu olduğunuzu görüyorum.
2: Merhaba Flynn, mutlu yıllar.
0: Merhaba. Sen Rose...

0: Edward'sın.
1: Evet.
2: Ne kadar hoş değil
1: ben
2: mi?
1: Ben de sürpriz istiyorum. Bana da yapar mısınız?
0: Bir dakika izin verir misin?
1: Hiç beklemedim.
3: Tabii. Ne oldu? Çok mu zayıf?
0: Anne o benim üçüncü kuzenim.
3: Yani?
1: Görmüyorum biliyor musun?
0: Yani bu yasalara karşı anne.
3: Evet ama ne var anlamadım ki. Kız senin kuzenin konuşacak çok fazla şey bilebilirsiniz hayatım hayatım. Bugün senin doğum günün. Rahatla sakin ol. İyi vakit geçir. Ben de gidip karaoke'yi hazırlayayım.
0: Hayır. Laura halam nasıl?
4: İyiyim. Geçen hafta kalçalarından estetik oldu.
0: İçkiye ihtiyacım var. Büyük bir içkiye ihtiyacım var. Sana da bir şey getireyim mi?
4: Hayır.
0: Emin misin?
4: Evet.
0: İznine lütfen.
5: Umarım bunu içecek kadar büyümüşsündür.
0: Senin burada ne işin var? Güney Amerika'da değil miydin?
5: Yapal. Biraz erken döndüm. Annenin canını nasıl sıktığını görmek istedim.
0: Hiç bilemezsin. Orada durmuş benim kuzenimle arama yapmaya çalışıyor.
5: Çift olmak iyidir.
0: Acelesi yok. Nepal nasıldı?
5: Heyecanlı sana şu kadarını söyleyeyim. İthalat ihracat işlerinde çok büyük para var. Eğer başka bir iş yapmak istersen, yani kütüphanecilik işinden ayrılıp gidip dünyayı gezmek istersen ben buradayım.
0: Jerry, ben böyle iyiyim.
5: Evet. Ha tamam. Bu arada. Özür dilerim. Nepal'den sadece mobilya türü şeyler almadım. Doğum günü kutlu olsun.
0: Vay canına. Bu harika bir şey. Bu bir Tibet gölge kutusu.
5: Evet.
0: King hanedanının imzası var ve ahşap.
5: Alacağım başka bir şeyden daha mutlu olursun diye düşündüm. Aç bakalım.
1: Evet çok değerli bir şey. Ben de çok kararsız kaldım.
5: Bu fotoğraf babanla tanıştıktan kısa bir süre sonra çekilmişti. Öyle işte. 38 yıl öncesine ait. Savaştan yeni çıkmıştık. Ve çok iyi arkadaştık. Savaştan sonra baban annenle tanıştı. İkimiz de ondan hoşlanmıştık ama baban onun ayaklarını yerden kesmeyi bildi. Şanslı adam. Biliyorsun hastanede sen doğduktan hemen sonra babam kendine bir şey olacak olursa seninle ilgileneceğime dair bana yemin ettirdi. Bunu daha önce söylemiştim. Ama sana tekrar hatırlatmak istiyorum. Bana ne zaman ihtiyacın olursa hep yanındayım.
0: Evet biliyorum. Teşekkür ederim.
2: Tanışmanı istediğim biri var. Evet. Biliyorum ama bu sefer mükemmel.
5: Baş biliyor musun seni her gördüğümde gözüme biraz daha güzel ve genç görünüyorsun.
2: Hadi gelin partiye katılalım. Üçümüz birlikte bir numara yapabiliriz değil mi?
5: Buna ihtiyacımız olacak.
2: Burada mıydın? Evet sonunda Tanrı'ya şükür herkes gitti. Sen iyi misin?
0: Evet sadece babamla eski fotoğraflarımıza bakıyordum.
2: Bahse girelim. Bugün senin için çok zor geçti.
0: Evet gün boyunca babamı düşündüm. O da öldüğünde 32 yaşındaymış. Ben de 32 oldum. Onun hakkında çok fazla bilgim olmadığını düşünüyorum.
2: Ama kim olduğunu biliyorsun. Brooklyn'de giyim eşyaları satan bir insandı ve ailesini çok severdi. Hakkında başka ne bilmek istiyorsun?
0: Onu nadiren görürdüm. Sürekli seyahat ederdi. Yani 22 tane derecem var. Bütün bu gereksiz bilgileri hafızamda hala tutuyorum ama babam hakkında sana tek bir şey bile söyleyemiyorum biliyor musun?
2: Sana bir şey göstermek istiyorum.
0: Ne? Ne var?
2: Çok özel bir şey. Bunu ikinci el dükkanlarından birinden almış. Bununla ilgili şakalar yapardı. Bunun Carson ailesinin mühürü olduğunu söylerdi. Kralların soyundan geldiğimizi söylerdi. Bunu eline alır ve sana gece uyumadan önce sihirli krallıklar ve aşağı doğru inen vadiler hakkında sıra dışı hikayeler anlatır.
0: Evet, gülen kayalar vardı. Bak şimdi hatırladım. Hatırladım. Babama göstermek için anlattıklarının resmini çizerdim. Ve babamın gelmesini beklerdim. Ne? Olamaz. Bunları sakladın mı yoksa?
2: Evet. Bir gün görmek isteyeceğini düşünmüştüm. Babanı hatırlamak için.
0: Evet. Evet. Ben hikayeleri hatırladım. Aptal küçük fantazileri aklıma geldi. Ama babamı hatırlayamıyorum. Onu hiç hatırlamıyorum.
2: Ben bundan o kadar da emin değilim. Belki de

0: Aman tanrım.
1: Hello.
0: Johnson benim. Sanırım buraya hemen gelsen iyi olur.
1: Ne oldu?
0: Bugün postayla biri bana bir şey göndermişti ve bence...
1: Lynn hala orada mısın?
0: Johnson, dairemde biri var.

0: Tamam, orada olduğunu biliyorum. Silahım var. Silahım var. Silah. Bakalım sana yiyecek bir şeyler bulabilecek miyiz?
1: Flynn, sen iyi misin?
0: Evet, evet. Başım, başım gövdemin üzerinde duramasa da iyiyim.
1: Kafanda büyük bir şişlik var. Bunu sana kim yaptı?
0: Eve geldiğimde içeride birileri beni bekliyordu. Sanıyorum evde rulo yapılmış o belge arıyorlardı. Gitmiş almışlar. Biri bana postayla göndermişti. Eski bir parşömendi. Velum ya da papirus gibi. Büyük ihtimalle en az 3000 yıllıktı. Köşesinde bir şekil vardı. Davut'un yıldızı ve...
1: Ve alt tarafında da bir hilal.
0: Evet. Nereden bildin?
1: Kral Süleyman'ın mührü.
0: Kral Süleyman. Pazar hainlerinden birinde öğrenmiştim. Bakayım... Süleyman milattan önce 10. yüzyılda İsrail'de hüküm sürmüş. İncil'de en zengin ve en akıllı kral olarak adı geçer. Uçsuz bucaksız varlığın Süleyman tarafından seçilen 24 duvarcı tarafından yapılan altın bir tapınakta saklanmış.
1: Doğru. Sadece her şeyin o tapınakta saklamadığını biliyoruz. Yağmalanacağından korkarak özel pek çok şeyini kimsenin bilmediği bir yere saklamış.
0: Dur bir dakika. Sen Kral Süleyman'ın madenlerinden mi bahsediyorsun? Bu sadece bir efsane değil miydi?
1: Flynn, sen ne zamandan beri burada çalışıyorsun? Doğru. Yüzyıllardır insanlar Süleyman'ın hazinesini arıyor. Madenlerin yeri bile henüz tespit edilmedi. Söylentilere göre yerini sadece 24 duvarcı biliyordu ve bir harita yaptılar. Postadan aldığın işte bu haritaydı.
0: O harita mıydı? Hayır. Üzerinde bir sürü rastgele şekil ve işaret vardı.
1: Bazen görünüş aldatıcı olabilir.
0: Tamam, eğer haritaysa o zaman daireme gelip karıştıran adamlar Kral Süleyman'ın hazinesini arıyorlardı.
1: Ve sen bunu şimdi mi anlıyorsun?
0: Kafama vurdular.
1: Evet, daha fazlası da olabilirdi.
0: Süleyman'ın anahtarı.
1: Eski bir kitap ve inanılmaz güçleri vardır. Süleyman'ın bu güçleri kullanarak halkına hükmettiği düşünülüyor.
0: Evet, evet, ben bunu daha önce duymuştum. Yer altındaki güçleri çağırdığını, zamana ve topraklara hükmettiğini.
1: Eğer Süleyman'ın anahtarı yanlış ellere düşerse...
0: Dünyanın kaderi değişir değil mi?
1: Doğru. Neyse ki harita üzerindeki şifre çözülmeden hiçbir işe yaramıyor. Haritanın açıklayıcı bilgileri Volubilis'te Fas'taki Romalıların kalıntılarının yakını.
0: Romalıların kalıntıları, bakalım.
1: Flynn, haritayı geri al ve yapabilirsen açıklayıcı bilgileri bul. Kral Süleyman'ın madenleri asla bulunamadı.
0: Hey, bu verdiğin görev bana bu görev için ölebilirim duygusunu yaşattı. Ölüm asla uzağımız.

0: Fazla değil,
1: Bak,
0: öyle değil mi?
1: endişelenme. Sen sadece sana öğrettiğim şeyleri yap yeter.
2: Uçağın 2 saat içinde kalkıyor. Casablanca'ya gidiyorsun.
0: Casablanca mı?
2: Hı-hı.
0: Yani filmdeki gibi mi?
2: Hı-hı.
0: O filmi çok severim. Charlene, sanırım bu harika bir arkadaşlığın başlangıcı olacak hayatım.
2: Hayır, sanmıyorum. Güvende ol. Kendini öldürtme. Getirmen gerekenleri iyice sakla. Ona söyledin mi?
1: Hayır.
2: Ama söylemeliydin.
1: Yakında kendisi bulur.
3: Buraya bakar mısınız? Bunları gördünüz mü? Hadi gelin.
4: Tamam.
0: Rick'in Amerikan kafesi seni canlandırır dostum.
5: Oho, Casablanca filminden. Çok değişik bir adamsın.
0: Volubilis kalıntıları lütfen.
5: Volubilis kalıntıları. Anladım.
0: Üzgünüm, affedersin.

0: Derin kazmıyorsunuz. Daha çökelti tabakasını delip aşağı geçemedik.
1: Bayan Emily, haftalardır burada kazı yapıyoruz ama hiçbir şey bulamadık.
0: O zaman kazıyı genişletelim.
1: Ama genişlettik, hem de iki kez.
0: Bir daha yapın, bir şey bulana kadar. Kim bu? Kazmaya devam edin.
1: Hadi çabuk olun, hadi. Acele edin.
0: Özür dilerim. Yardım edebilir miyim?
2: Evet, umarım bunun ne kadar nadir bulunduğunu biliyorsunuzdur. Emblema mozeyi Romalılardan milattan sonra 40. yüzyıl.
0: Milattan sonra 50, 40 değil.
2: Milattan sonra 50. Tamam, ben de öyle demek istemiştim. Kafam karışmış. Başıma vurdular da.
0: Kimsin sen? Ne istiyorsun?
2: Adım Flynn Carson. Yer bilimi enstitüsünden geliyorum. Bu bölgede toprak incelemesi yapıyoruz.
0: Bir jeolog için Romalılara ait eserler hakkında fazla bilgilisin.
2: Bu benim hobim.
0: Bu özel bir kazı. Korkarım incelemeniz işimizin bitmesini bekleyecek.
2: Tamam. Beklemekten sıkılmam. Tamam, beklemekten sıkılırım. Bilgisayar çekimleri. Yüksek çözünürlüklü dijital fotoğraflar. Bunları buraya kurmuş olmanız çok ilginç bayan.
0: Davenport, Emily Davenport.
2: Tam olarak ne arıyorsunuz? Sakıncası yoksa sorabilir miyim?
0: Elimizdeki kanıtlara göre burası bir zamanlar Kraliçe Sheba tarafından yönetiliyormuş.
2: Kraliçe Sheba. Eski İncil'de ondan Kral Süleyman'ın karısı olarak bahseder.
0: O da var.
2: Ama ben kraliçenin bölgesini Güney Arabistan'ın bir bölümü olarak biliyordum.
0: Evet, ama aksini söyleyen kanıtlarımız var izninizle.
2: Bir şey bulabildiniz mi peki?
0: Güneybatı tarafında Romalılara ait bir bekleme odası.
2: Sıra dışı bir şey var mı? Mesela diyelim ki okunması gereken bir harita gibi.
0: Sen bugün bunu soran ikinci kişisin.
2: Başkası da mı sordu?
0: Evet. Ve aynı senin gibi etrafta dolaşıp durdu.
2: Vay canına, bir günde iki kişi, ne tesadüf değil mi?
0: Nereden geldiğini söylemiştin.
2: Yer bilim enstitüsünden geliyorum. Söylemiştim.
0: Ah, o zaman John Binder'ı tanırsın. Söylesene, John'un sağlığı nasıl?
2: Çok iyi. Bu tuzak soruydu. John Binder diye biri yok.
0: Enstitünün başında o var.
2: Lanet
0: biliyordum. Olsun. Benim kazdıklarımı çalmaya geldin.
2: Aa, hayır.
0: Seni kim gönderdi? Sorbon'dan Pierre Bubol mü?
2: Evet. Evet.
0: O zaman git Pierre'e ve çakallarına de ki kendi kazılarını kendileri yapsınlar. Benimkileri çalmaktan vazgeçsinler. Şimdi kazı alanından
2: tamam.
0: Çık, yoksa güvenliği
2: tamam,
0: çağıracağım.
2: Beni dinlersene.
0: Turito.
1: Evet.
2: Turito, tamam.
1: Sorun nedir?
2: Gidiyorum.

0: Hiç bıkmıyorsun değil mi?
1: Beni korkuttun. Yani burada mı uyuyorsun?
0: Bak, bu benim adıma alınmış bir izin. Yani seni buraya izinsiz girdiğin için tutuklattırabilirim. İnan bana fazla geceyi hapishanede geçirmek istemezsin.
1: Bakın Bayan Davenport.
0: Profesör Davenport.
1: Sana yalan söylediğim için üzgünüm. Ama ben buraya senin kazılarını çalmaya
0: geldim. O zaman burada ne işin var?
1: Bunu açıklamak biraz zor.
0: Yine de bir dene.
1: Kral Süleyman'ın hazinelerine ulaşabilmem için haritanın şifresini çözecek bir şeyler arıyorum.
0: Bence jeolog hikayene geri dön. O daha inandırıcı.
1: Ben gerçeği söylüyorum.
0: O harita sana aynı zamanda Atlantis'in ve Neverland'in yerini de söyleyecek mi? Ne yapıyorsun?
1: Gizli bir kol arıyorum, bilirsin. Romalılar genelde değerli eşyalarını saklamak için mimarlarına bir oda yaptırırlar.
0: Roma mimarisini çok iyi bilirim, teşekkür ederim. Burada gizli oda falan yok.
1: Her zaman gizli bir oda vardır.
0: Mozaik parçasını milattan sonra 40. yüzyıl sanan biri için büyük konuşuyorsun.
1: Aa, bak! Gizli bir oda.
0: Nerede durduğunu biliyor musun?
1: Gladius Ptolemy'nin mezarında. Geometrinin ve astronominin babasıdır. Çok hoş oldu gerçekten. Haritayı bulamıyorsan haritayı yapanı bul.
0: Şuna bir baksana.
1: Bu Ptolemy'nin ünlü atlasının bir reprodüksiyonu. Gördün mü? Ptolemy aslında dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk insanlardan biri.
0: Kürenin üstüne ve altına bak. Buradaki kıta işaretlerinin hepsi yanlış.
1: Şüphelendiğim gibi.

0: Şu işaretlere bak. Bunlar İbranice mi? Hayır, İbranice değil.
1: Ptolemy tarafından kolayca tekrar yazılabilir. Daha önce böyle bir sembol görmedim.
0: Ben gördüm.
2: Harita işaretleri asla mezardan ayrılamaz.
0: Konuşabiliriz istersen.
2: Efsaneye siz sahip çıkamazsınız.
0: Çıkmıyoruz. Biz bunun peşinde değiliz.
1: Kendi adına konuş. Bu benim kazım. Kazı iznim var.
2: Şimdi öleceksiniz.
3: Biraz yardım etsene.
2: Ala kazam. Büyük emir.
0: Ne oldu?
1: Muska.
2: Mısırlı duvarcıların büyük işareti. Sen de bizdensin. Kardeşim, Süleyman'ın sırrını koruyan 24 kişinin mirasçılarındansınız. Bu sırrı koruyarak taşıyacağız. İpucu senindir. Allah seninle olsun.
0: Sanırım gidecek iyi olacak.
2: Bu tarafa
0: gidelim.
2: Bu tarafa. Dur. Haritanın açıklayıcı bilgisinin diğer yarısı gedide saklı. Şiba'nın göğüslerinin arasından geçip her şeyi gören gözlerin orada bulabilirsin. Şimdi git.
1: Ne anlama geldiğini biliyor
0: musun?
1: Senin
0: bildiğini sanıyordum. Bak bir su kemeri. Gördün mü? Romalılar sık sık su kemeri.
1: Bu kadar tarih dersi yeter. Ne olduğunu biliyorum.
0: Tamamen kurumuş. İçinde yosunlar var. Umarım yeterince kaygandır ve yer çekimi bizi yanıltmaz.
1: Seni tanıdığıma pişman olacağımı anlamıştım.

0: Bizi şehre götürür müsün acaba?
1: Amerikalı gitmiş. Harita parçası da yanında.
2: Bulun onları.
3: O adamlar da Kral Süleyman'ın hazinesini mi arıyor?
4: Evet.
0: Ve Süleyman'ın anahtarı isimli bir kitabı arıyorlar.
3: Eğer onları atlatmak istiyorsak Kenya'ya gitmeliyiz.
0: Ne?
3: Harita çözmek için ipucunun diğer parçası Kenya'da.
0: Sen Süleyman'ın hazinesine bile inanmıyorsun.
3: İpucu 3000 yıllık. Onlara malzeme götürürsem kızlarımın bütün masraflarını karşılarlar. Ben de seninle geliyorum.
0: Sana ihtiyacım yok.
3: Harita ipuçlarını çözerken bana ihtiyacın olacak.
0: Seni üzmek istemiyorum ama ben bütün ölü dilleri gayet rahat çözerim.
3: Bunlar ölü dillerden yazılmamış. Akon dilinde. İbrani kriptografisinin eski bir şekli. Bak bakalım ne diyor.
0: Ben bunu çözerim.
3: Eğer 312 haneli poli alfabetik şifreyi biliyorsan çözersin. Şifreyi biliyor musun?
0: Hayır.
3: Havaalanına geldiğimiz zaman beni uyandır. Hala okumaya mı çalışıyorsun?
0: Anlamıyorum. Bunu okumam gerekirdi. Ben 4 alfabesini bile 7 saatte çözmüş bir adamım. Bana biraz... İpucu versene.
3: Hayır.
0: Bak, şifrenin ilk 3 harfini söyle.
3: Gedi buradan arabayla bir gün uzakta. Götürecek birini bulalım. Ama bu hoşuna gitmeyebilir.
5: Balayı çiftleri, safariye hoş geldiniz. Önümüzde 4,5 saat sürecek kısa bir yolumuz var.
6: Flynn? Flynn Carson. Sen misin? Benim. Debra Markham. Tabii, şimdi Debra Potter oldum. Hatırlasana, annem bir defasında seni benimle tanıştırmıştı.
0: Evet, evet Debra. Sosyal uzman, ağır ceza mahkumları üzerinde
6: çalışıyor. Aha, doğru. Evet, bu da benim kocam Carl. İş aracılığıyla tanıştık. Senin yanında oturan kim? Yeni karın mı?
0: Evet.
6: Evet, evet, evet.
0: Bu Emily. Benim güzel mi güzel karım.
3: Ne yapıyorsun?
0: Annemin burada bulunma nedenimi bilmesini istemiyorum. Numara yapacağız, tamam mı?
6: Hepiniz bakın, bu benim arkadaşım Flynn Carson ve yanında yeni karısı Emily. Hadi onlara güzel bir balayı şarkısı armağan edelim. Ne dersiniz?

0: Bu çakmağı öldürdüğüm ilk adamdan almıştım. Bu yüzden benim için manevi değeri büyük.
1: Konuşmayacağım. Sırlar duvarcıdan duvarcıya geçecek.
0: Bu saçmalıktan yoruldum. Haritanın ipucu nerede? Haritanın ipucunun yerini söyle.
1: Beni öldürmen gerekir.
0: Hayır, asla seni öldürmeyi düşünmem. Seni canlı bırakacağım, onları öldürürken seyredeceksin. Aşağılık herif.
1: Ya Allah! Hayır! Allah! Allah!
2: Bize kart gönderin. Burası daha uzak oldu. Yürüyerek 7'ye 2 günde gidebiliriz.
3: Otobüsten indik ya, hiç sorun değil. Şuna bak. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Bu enkerendi. Onların birleşme dansı.
2: Buna olipiri derler ve av danslarıdır.
3: Enkerendi.
2: Olipiri.
3: Neden sürekli beni düzeltmek ihtiyacı hissediyorsun? Düşündüğün kadar aptal biri değil.
2: Senin aptal olduğunu sanmıyorum. Ama benim kadar akıllı
3: Pekala,
2: değilsin.
3: Pekala. Benim tam 12 üniversite derecem, 6 master'ım, 4 tane de PhD'sim var. Hepsi 22 derece yapıyor. Bu bir rekor, tamam mı? Ya senin kaç derecen var?
2: 25 ve yeni bir tanesini önümüzdeki Haziran'ın 26'sında başlayacağım.

0: eline düştüm.
1: Ne yani, seni buraya ölmen için mi bıraktılar?
0: Ben Nolu'yum. Ben de olsam aynını yapardım.
2: Gel, elimi tut. Şimdi çekelim. Çek.
0: Çek. Benim adım Jomo. Hayatımı kurtardınız.
2: Bunu dert etme.
0: Size borçlandım. Benimle köyüme gelin. Orada size yiyecek ve kadın veririz. Krallar gibi ağırlarız.
1: Evet ama seni ben de kurtardım.
2: Adam konuşuyor, görmüyor musun? Özür dilerim. Kral falan gibi bir şeyler mi söylüyordun? Yani kaç tane kadından
1: çok
2: bahsediyorsun?
1: Çok tatlısın ama gitmemiz gerekiyor. Çünkü yolumuz Gedi'de bitiyor.
0: Gedi mi? Evet, orayı biliyorum. Sizi oraya götürürüm. Siz nereye giderseniz Jomo oraya gider.
1: Bu gerçekten gerekli değil.
0: Size olan borcumu ödeyene kadar içim rahat etmez. Jomo bunu sizin için taşır.
1: Kaç tane kadınmış?
2: Adamı duydun. Adetleri böyleymiş.

0: çikolata ister misin?
1: Ben istemem. Ah, bak hopoy kuşları. 2000 yıl önce Kral Süleyman bu kuşları Kraliçe Şiba'ya mesaj göndermek için kullanırmış. Ve şimdi bu kadar yıl sonra hala başımızın üzerinde uçuyorlar.
0: Sen hep Kraliçe Şiba ile bu kadar ilgili miydin?
1: Küçüklüğümden beri. Bütün gece uyanık kalır onun hakkındaki hikayeyi tekrar tekrar okurdum. Bu kadar güç, gizem. Bütün Afrika'nın kraliçesi olabilirdi.
0: Kulağa hoş geliyor.
1: Evet, bunu kanıtlamak gerekiyor. Henüz bu şansı yakalayamadım.
0: Evet, ama henüz bununla ilgili bir kanıt bulamadığın için, yoksa beceremediğinden değil. İnsanın kendine güveni olmalı. Ne oluyor?
2: Su aygırları. Afrika'nın en öldürücü hayvanlarıdır.
1: Evet, karaya çıkabilen hayvanlardır. Bizi parçalara ayırabilirler. Su aygırlarının inanılmaz bir işitme kabiliyeti vardır. Sessiz kalırsak, nefes bile almazsak peşimizi bırakabilirler.
0: Tamam, ben senin aynı fikirde değilim. Belki de çok ses çıkarırsak korkar ve buradan kaçarlar.
1: Kapat çeneni, seni aptal, sessiz
0: olmalıyız. Hayır, dediğim, onları korkutabiliriz. Daha çok ses yapmalıyız.
1: Kes sesini. Bak sana, saldırıyorlar.
0: Bu bir savunma hareketi. Daha fazla ses yapalım.
2: Su aygırları çikolatayı sever.
0: Teşekkür ederim.
3: Yolumuzdan çekil!

0: Biraz ara versek nasıl olur acaba?
1: Birkaç saatte üç tepe çıktık.
2: Biraz dinlenelim, bir şeyler yer gideriz.
1: Evet. Ne olsa yerim.
2: İşte. İn.
1: O küçük çikolatalardan başka
0: evet,
1: var mı?
0: Ben de aynısını düşündüm. Resimlerim. İnanmıyorum. Annem. Ben görmeden çantama koymuş olmalı. İşte anneler.
1: Hala annenle mi yaşıyorsun?
0: Ne? Kim, ben mi? Hayır. Hayır, artık yaşamıyorum. Yeni taşındım. Artık kendime ait bir dairem var. Evet, biliyorum. Biraz utan.

0: Utanç verici değil mi?
1: Merak etme. Üniversite yıllarımda ben de hep eve gidip uyurdum. Bakabilir miyim?
0: Evet.
1: Evet, Picasso değilmişsin. Bu bir gerçek.
0: Biraz nefes al. Sadece 8 yaşındaydım.
1: Hala öylesin.
2: Tamam. Gitme zamanı.
1: Bu resimler neyin resimleriydi?
0: Yatarken anlatılan hikayelerin. Babam bana yatarken bu aptalca hikayeleri anlatırdı. Ben de onun için resimlerini çizerdim.
1: Eminim buna bayılırdı.
0: Galiba. Babamı pek fazla hatırlayamıyorum. Küçükken öldü. Bir gün işten eve gelirken biri onu soymuş. Ve sonra da vurmuş. Kimin yaptığı hiçbir zaman bulunmadı.
1: Çok üzüldüm Flynn.
0: Ne yazık ki yatarken anlatılan o aptal hikayelerden geriye bunlar kaldı.
1: Benim babam bana yatarken asla masal anlatmadı. Ya işiyle ilgilenirdi ya da annemle kavga ederdi. Büyüme çağımda onunla hiç konuşmadım. Hala yaşıyor ve ben hala onunla konuşmuyorum. Anlaşılan senin baban çok iyi bir insanmış.

0: Gördünüz mü? Gede eyaleti.
1: Şimdi ne olacak?
2: Shiba'nın göğüsleri diye bilinen ya da her şeyi gören göz olarak bilinen yerleri bulacağız.
1: Ne anlama geliyorsa.
2: Sanırım Shiba'nın göğüslerini bulduk. Bak, oradaki iki dağı görüyor musun? Bak nasıl böyle yukarı doğru şey gibi.
1: Anladım Flynn.
0: Yakınlardaki bir köyde bir falcının işlettiği mistik bir dükkan varmış. Orada her şeyi gören gözü bulabiliriz.
2: Her şey için çok sağ ol. Bize büyük yardımın oldu.
0: Bitti mi?
2: Evet, artık sadece kasabaya gidip haritanın parçasını alacağız ve eve döneceğiz. Bundan sonrasını biz hallederiz.
0: Ama daha size olan borcumu ödemedim.
1: Tabii ki ödedin. Bizi buraya getirdin.
2: Bizi su aygırlarından kurtardın ve termitlere yem olmaktan kurtardın. Sanırım ödeştik.
0: Sağlıkla gidin.
2: Tamam.

0: Her şeyi gören göz. Gören göz.
1: Yardım edebilir miyim?
2: Siz buranın sahibi misiniz?
1: Evet. İçeri girin lütfen.
2: Önce sen gir.
1: Dükkan aslında babama ait. Burası onun gururu ve tek eğlencesiydi.
0: Babanız şimdi nerede?
1: Öldü. Çok fazla olmadı. Onun mirasını sürdürmem babamın ölmeden önceki son isteğiydi. Yani bu dükkanı ondan miras olarak
2: evet, devraldım. Evet, ısırlar kuşaklar boyu geçmeli derler. Gerçekten geçiyor.
1: Diğer şeyler gibi. Değil mi?
2: Bunu Fas'ta gizlice bir duvarcıdan aldım. Bana diğer yarısını burada bulacağımı söyledi.
1: Kral Süleyman'ın hazinesinin sırrı çözülecek.
2: Diğer yarısı?
1: Evet, buralarda bir yerde olmalı. Maalesef babam hemen öldü. Tanrı onun ruhunu çabuk aldı. Gizli bölmeyi söyleyemeden öldü. Ama belki de siz...

0: Bakalım burada ne varmış. Hey, bunlar benim resimlerim.
1: Sen yoksa bir şey mi buldun?
0: Evet, duvarın içinde bir şeyler gizlenmiş.
2: Neymiş?
0: Harita ipucunun diğer yarısı. Ne yapıyorsun?
2: Bu da onlardan. Kötü adamlardan.
0: Koş, koş, koş, koş. Çabuk gidelim. Acele et biraz, koş.
2: Hayır.
0: Atlamak zorundayız.
2: Delirdin mi?
0: Hayır, hayır, bu dükkanın tentesi bizim düşman hızımıza en az %47 kesecek.
2: 34.
0: Hadi %47, benimle tartışmayı keser misin? Atla lütfen.
1: İpucu parçası bunlar da, gidelim. Yakalayın. Haritayı almışlar.

0: Burada ne işin var?
1: Bazı ihracat işleri için Mombasa'ya gidiyorum. Senin burada ne işin var?
0: Başımız biraz dertte. Buradan gitmemiz gerek. Bize yardım eder misin?
1: Trende bana ait kompartımanım var. İçeri girsenize. Bunlar General Samir'in adamlarına benziyor. Bana rastladığınız için şanslısınız.
0: General Samir ben.
1: Bu bölgedeki militanların başında o vardı. Çok tehlikelidir. Bak Flynn. Burası pek de tekin olmayan bir yerdir. Burada savaşın ortasına düşebilirsin.
2: Çok geç.

0: Girin.
1: Hey ben bu... Bu bir Masai yerlisi kıyafeti sanırım.
0: Evet öyle. Bunu bana Jerry amcan verdi. Beğendin mi?
1: Evet, hiç fena değil. Üşütmeden yemeğe gidelim mi? İster misin?
2: Evet, daha sonra da kitap imzalatmak için biz de sıraya girdik. Flynn o zamanlar 9 yaşında kısa pantolonlu bir çocuktu. Yazarın yanına gitti ve onunla tartışmaya başladı. Ona kitabının yanlışlarla dolu olduğunu söylüyordu.
1: Adamın tezleri bir temele dayanmıyordu. Onu söylüyordum.
2: Yazar Stephen Hawking'di. 9 yaşındaki hiçbir çocuk Stephen Hawking'le tartışamaz. Adamda zeka var.

0: Evet.
1: Bize hemen bir şişe daha getir çabuk.
2: Hemen efendim.
3: Ben almam. Bu bile başımı döndürmeye yetti. Ben gidip biraz dinleneceğim. Teşekkür ederim. Elbise için.
1: Dikkat et. Şimdi ne yapacaksın? Kral Süleyman'ın hazinesinin peşinden gitmeyi mi düşünüyorsun yoksa?
4: Henüz bilmiyorum.
1: Bence benimle bu masaya gel. Annen senin buralarda olduğunu bilse kalp krizi geçirir. Flynn, sen
2: bayım,
1: iyi misin?
2: Bir şişe teş.
1: Teşekkür ederim.
4: Evet, evet. Biliyor musun, babamı düşünüyorum. Siz birbirinizi çok iyi tanıyordunuz.
1: Evet, o benim en iyi arkadaşımdı. Öyle olduğunu sanıyorum.
4: Hayatıyla ilgili bir sır saklıyor olabilir miydi?
1: Bir sır mı? Senin gibi mi? Evet. Hepimizin sırları vardır Flynn. Sanırım babanın bizden farkı yoktu. Bu madalyon... Onu ilk gördüğümde de bu madalyonu takıyordu. Hiç çıkardığını görmedim.
4: Annem bana bunun bir dükkandan alındığını söyledi.
1: Baban bana bunu babasının verdiğini söylemişti. Ondan önce de babasına onun babası vermiş. Bu madalyon senin mirasının bir parçası. Kuşaktan kuşağa aktarılan bir şey.
4: Sır kuşaklara aktarılmalı.
1: Flynn, kafandan neler geçiyor?
4: Her şey için teşekkür ederim Ceri amca.
3: Oh, merhaba. Ben sadece haritaya ve ipucu parçasına bakıyordum.
4: Bulabildin mi?
3: Evet, harita ipuçlarının iki parçasını birleştirdim. İşaretleri deşifre etmeye çalışıyorum. Eski kitaptan pasajlar var. Özellikle
4: Süleyman'ın
3: de...
4: şarkısı.
3: Nereden biliyorsun?
4: Akon şifresini dün gece çözdüm de.
3: Çözdün mü?
4: O kadar zor değildi aslında. Mısır denklemleri gibi değil. Birden fazla hesaplama yöntemi var. Ne düşüneceğimi açıkçası pek bilemedim.
3: Neden bana şifreyi bulduğunu söylemedin? Şifreyi çözdüysen artık bana ihtiyacın yok.
4: Evet, ama sanırım etrafta dolaşman hoşuma gidiyor. O zaman Süleyman'ın şarkısı. Bu haritanın üzerinde İncil'den alınmış birkaç tane aşk şiiri var. Alabilir miyim? Belki cevap bundadır. Belki de bir şekilde haritayı okumayı başarırız. Ha, ne dersin?
3: Bunun bir amacı olmalı. İstersen kalabilirsin.
4: Tamam. Süleyman'ın şarkısında öpüşmekten bahseder, değil mi?
3: Sanırım.
4: Bırak beni ağzıyla öpsün. Bu öpücükler altından daha tatlı.
3: Şarap.
4: Ne?
3: Bu öpücükler şaraptan daha tatlı. Sen altın dedin.
4: Çünkü altın olduğundan eminim.
3: Ben de şarap olduğundan eminim.
4: Hayır, altın.
3: Şarap.
4: Altın.
3: Şarap.
4: Seninle bu kadar yakınlaşıyoruz ama sen günün her saniyesinde olduğu gibi beni düzeltmeye devam ediyorsun.
3: Seni günün her saniyesinde düzeltiyorum. Çünkü günün her saniyesinde yanlış yapıyorsun.
4: Ben şiir okuyordum Bayan Davenport. Romantik olmaya çalışıyordum. Ne var bunda yani?
3: Romantizm bu şekilde olmaz. Afrika'nın ortasında kanlı bir savaşın içinde. Romantizm... Ancak... Müzik, çikolata ve çiçekler...
4: Bir daha söyle.
3: Romantizm... Müzikle olur ve çikolatayla.
4: Müzik. Buldum. Bunu daha önce göremediğime inanamıyorum. Ne kadar kolaymış. Apaçık ortada. Anlamadın mı? Süleyman'ın şarkısı gerçek anlamıyla Süleyman'ın şarkısı. Bu bir. Bu bir.

0: Harita değil, bir müzik kağıdı. İpucu da harita.
1: Notaları çalmak için bir müzik aleti.
0: İyi ki klarnet dersleri almışım. Affedersin. Bir kez daha.

0: Gördün mü? Üç büyücü dağları. Hazine bu dağların içinde olmalı.
1: Şu anda bence tam zamanı Flynn Carson.
2: Flynn, Flynn orada mısın? Bakar mısın Flynn?
0: Tamam ama bu kadarı da fazla. Sana nasıl yardımcı olabilirim?
2: Haritanın ipuçlarını çözdün.
0: Evet, haritayı da çözdüm.
2: Kral Süleyman'ın hazineleri emniyetli bir yerde değil mi? Pekala, o zaman ilk uçağa atlayıp hemen kütüphaneye dönebilirsin.
0: Ben buradan hemen dönmüyorum Jackson. Hazineyi bulacağım.
2: Bu çok tehlikeli Flynn. Yani eğer Süleyman'ın kitabı yanlış ellere geçerse...
0: Olmayacak, tamam mı? Dinle, neden bir kez olsun bana güvenmiyorsun? Başka seçeneğim yok. Şimdi gitmem gerekiyor, tamam mı?
2: Sadece hatırlatırım. Bazen isteklerimizi ertelememiz gerekir. Bizim iyiliğimiz
0: tamam,
2: için.
0: Tamam ama gitmem gerek. Kendine iyi bak.
3: Yeniden düşünmenizi istiyorum. Benimle Mombasa'ya gelebilirsiniz. Bu hazine avcılığını profesyonellere bırakın.
0: Ben iyiyim Ceylan amca.
1: Merhaba.
3: Günaydın.
0: Merhaba. Orada ne yapıyordun?
1: Kasabadan bir şeyler aldım.
0: Hı. Senin Kral Süleyman'ın hazinelerine inanmadığını sanıyordum.
1: İnanmıyorum. Sadece ihtiyacımız olan standart tırmanış takımları.
3: Gitseniz iyi olacak.
0: Amcam, her şey için teşekkür ederim.
3: Dikkatli ol evladım. Sen de tatlı kız.
1: Hoşça kal.

0: burası neden bana tanıdık geliyor anladım şimdi. Daha önce buraya geldim.
1: Geldin mi?
0: Evet. Babamın yatmadan önce anlattığı hikayelerden. Burası bana anlattığı yer. Gülen kayalar. O buradaydı. Ve bir gün benim de buraya geleceğimi biliyordu. Beni bunun için hazırladı. Artık hiçbirinin gereksiz olduğunu düşünmüyorum.
1: Kereste, orman, ağaç. Baobab ağacı Afrika'da en uzun süre yaşayan ağaç. 3000 yıldan fazla yaşıyor.
0: Bu Süleyman'ın zamanından kalma olmalı. Burası.

0: Şu anda dağların arasında olmalıyız. Burada bastığın yere dikkat et. Yer çok çok.
1: Flynn. Flynn, iyi misin?
0: Kaygan. Ben de tam sana yerin kaygan olduğunu söyleyecektim.

0: Neredeyiz?
1: Işığı kapat.
0: Desmodus rotundus. Vampir yarasalar. Çirkin, mide bulandırıcı vampir yarasalar.
1: Evet, ışığa karşı duyarlılar. Onları rahatsız etmeyelim.
0: He. Bu da ne böyle? Şimdi fırlatıp atacağım.
1: Lütfen devam edelim. Burayı mı geçeceğiz?
0: Haritayı doğru hatırlıyorsam burası Kral Süleyman'ın hazine odasına giriş kapısı olmalı. Yani evet.

0: Vah canına. Çok kolay oldu. Tamam.
1: Tamam.
0: Bu mu?
2: Kitap nerede? Hazine nerede? İçinde hiç hazine olmayan bir hazine odası olabilir mi?
0: Efsanelerle, gizemlerle uğraşmak vakit kaybıymış. Ben de gerçekten bir şey bulacağı sanmıştım.
1: Teşekkür ederim baba.
0: Hazine yerine çılgın adamlar tarafından öldürülüyorduk. Su aygırları başka bir hikaye.

0: Anahtarlar nedense hep sende oluyor.
1: Tamam, sen gir, sen gir.

0: Şuna bak. Aman Tanrım. Bu Eski Ahit'in ilk kitabı.
1: Ölü Deniz yazmaları. Hepsi burada.
0: Şiba.
1: Süleyman'ın kitabı.

0: Pli? Pli?
1: Sanırım artık gitmeliyiz.
2: Kitabı bana ver. Onu bana ver dedim.
3: Bak kim gelmiş.
2: Buraya gelin. Onu da getirin.

0: Jerry amca. Durun. Durun, kitabı vereceğim ama ona zarar vermeyin.
1: Üzgünüm Flynn. Ama sana buraya gelmemeni söylemiştim değil mi?
2: Seni alçak. Onların adamısın.
1: Tam tersi hayatım. Onlar benim adamlarım.
0: Jerry amca.
1: Ne demiştim? Hazine avcılığını profesyonellere bırak demiştim. Ama hayır, hemen buraya koştum.
0: Hazineyi nasıl buldun?
1: Babana bana yerini söylemesi için yalvardım. Ama söylemedi. Çok inatçıydı. Onu vururken bile söylemeyi reddetti.
0: Babamı sen mi vurdun? O senin en iyi arkadaşındı.
1: Anneni benim elimden aldığı için ondan nefret ederdim. Benim olamadığım ailenin sahibi olduğu için ondan nefret ederdim. Babanın her şeyi vardı. Ama benim hiçbir şeyim yoktu. Kitabın gücü her şeyi değiştirecek. Onun sayesinde zamanı ve mekanı istediğim gibi yöneteceğim. Her şey benim olacak. Kendi tarihimi baştan yazacağım.
0: Hayır, o kitabı kullanmayacaksın. Ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorum.
1: Sihirli sözler madende bulunan özel bir odanın içinde okunmalı. Ne yazık. Kitabı özleyeceksin.
0: Ne yapacaksın? Bizi öldürecek misin Jerry amca?
1: Sen benim oğlum gibisin Flynn. Seni asla öldüremem. Bunu benim için General Samir yapacak.
0: Umarım o bu işi becerir.
1: Fazla acı çekmesinler. Dikkatli ol.
3: Her ikinizi de vurup öldürmek en kolayı. Ama bunu biraz daha eğlenceli hale getirmeliyiz.
0: Burayı deneyelim. Odayı arıyorum.
2: Bu gizli oda lafını bırak artık. Ölmek üzereyiz.
0: Neden bir şeyler düşünmeyi denemiyorum? 25 tane başarı belgem vardı hani.
2: İmdat! İmdat!
0: İmdat! İmdat!
1: Her şeyi bilen Tanrı'nın diğer bütün adlarıyla sizi yönetecek kadar güçlüyüm. Her şeyi bilen Tanrı'nın diğer bütün adlarıyla sizi yönetecek kadar güçlü. Ulu kişi, güçlü ve kuvvetli kişi. Yattığın yerden kalk ve benim işlerimde bana yardımcı ol. Büyük kapıyı aç.
2: Parçalanarak öleceğiz.
0: Keşke önce boğulup sonra parçalansa. Su seviyesi sandığından daha çabuk yükseliyor.
2: Kapa çeneni.
0: Oksijeni harcam. Ben tekrar deneyeceğim.
2: Flynn.

0: Ben hiçbir zaman iyi uçurtma uçuramadım.
1: Öldün mü?
0: Ölmek ister miydin?
1: Hı-hı.
0: Güzel, o zaman ölmedin. Oo, nasıl gidiyor? Başarıyorum. Sadece sen Flame. Süleyman'ın gizemini koruyabilirsin. Bu senin mirasın. Babanın izinden gitmelisin.
1: Anlamıyorum.
0: Anlayacaksın. Şimdi benim için bir şey daha yapmanı istiyorum.
1: Neymiş o?
0: Gözlerini aç.
2: Jomo.
1: Jomo.
3: Şimdi ödeştik.
4: Her şeyi bilen Tanrı'nın diğer bütün adlarıyla sizi yönetecek kadar güçlü. Ey ulu kişi, güçlü ve kuvvetli kişi, yattığın yerden kalk ve benim işlerimde bana yardımcı ol.
5: Kralların odasındayız.
2: Ne yapıyor?
5: Grimorian sihirli sözlerini söylüyor. Bununla ölüleri diriltecek.
4: Büyük kapıyı aç.
2: Bu kötü mü?
5: Evet,
4: yattığın
5: iyi değil
4: yerden
5: tabii ki.
4: Kalk.
5: Eğer ruhlar ateşin tapınağına giderse bu pek hoş olmaz. Planımız şu. Onlardan kurtulmaya çalışacağız ve dikkatlerini ortaya çekeceğiz. Sonra da birimiz soldan birimiz sağdan gidip ön tarafta buluşacağız, tamam mı? Teşekkür ederim.
2: Zekice, sence Boris Spassky'yi korumak daha kolay olurdu değil mi?
5: Evet,
4: evet, bu... hepsi senin.
5: Bu da işe yarar tabii.

0: Şansım varken sizi vurmalıydım.
1: Büyük kapıya ve giriş yolu belirlensin. Büyük kapı açılsın. Giriş yolu belirlensin. Ey ulu kişi, işlerimde bana yardımcı ol. Ey ulu kişi, güçlü ve kuvvetli kişi, yattığın yerden kalk ve benim işlerimde bana yardımcı ol. Buraya gel karanlıklar meleği, çekinmeden gel.

oluşumundan çok önce burada olan kainatın prensesinin adına Musa'nın yolundan, Yakup'un izinden, Davud'un mühüründen, Süleyman'ın ve Tanrı'nın adından ateşten yapılmış yaratıklar çıkar. Aç kapıyı, ışığa git ve isteklerimi yerine getir.

0: nefes aldığını duyuyorum.
1: Hep birlikte ortaya çıkın. Kalkın artık. Işığa gidin. İsteklerimi yerine getirin. Buraya gelin. İşe yarıyor. İşe yarıyor.

0: güneşi hareket ettirdiği ruhla gelin. Sularla, denizle ve içindeki bütün yaratıklarla gelin. Dönen rüzgarlarla, fırtınalarla, şeytanlar bana işlerimde yardım edin. Tanrı'nın diğer isimleriyle birlikte hemen harekete geçelim. Bana gelin ve getirin. Süleyman'ın gücünü getirin. Sen o saçma sapan işine dön ve kitaplarının arasına gömül.
1: Kütüphanede öğrendiğim şeyler seni şaşırttı mı yoksa?
2: Ah!

0: Kitabı bana ver.
1: Daha fazla yaklaşma yoksa kitabı atarım.
0: Buna cesaret edemezsin. Yapma. Gücü hayal et Flynn. Tüm zamanı ve mekanı kontrol edebilirsin. El olmayacak rüyaların gerçekleşebilir.
1: Hiçbiri beni ilgilendirmiyor.
0: Babanı tekrar görebilirsin. Kitabı kullan Flynn. Sihirli sözlerin kalan kısmını sen tamamla. Baban sana dönsün artık.
2: Bunu takardı ve sana sihirli vadilerin arasında bir krallıktan bahseden sıra dışı garip hikayeler anlatırdı.
0: Evet. Sözcükleri oku. Oku.
1: Tanrı seni korusun. Bütün gücüyle ve bütün sevecenliğinle.
0: Babanı geri getir. Bu kadar basit. Sözcükleri oku.
1: Ateşten yaratılanlar ve ateşe tapanlar, bu kutsal isme duacı olun ve onunla gurur duyun.

0: Onu ortaya çıkarın ve ateşin yaratığını görün. O bütün dünyayı gezebilir. Her istediğini yapabilir. Şimdi yanın ve dönerek ortaya gelin. Bütün bunları burada hissetmek istiyorum. Ateş tarafından sonsuza kadar yanacak yaratıklar.
1: Flynn!
0: Ateşin yaratıkları.
1: Dur. Neler yaptığını görmüyor musun?
0: Bunları kullanan şeytan, hepsiyle birlikte ölümsüz ve bağışlayıcı Tanrı'nın kutsal ismini unutmayalım. Sevdiğim ve kaybettiğim insanı bana geri ver. Babamı bana geri ver. Babamı istiyorum.
2: Hayır. Ne yapıyorsun? Hayır. Hayır, durma. Oku. Babanın tekrar seninle olmasını istemiyor musun yoksa?
0: Babam zaten her zaman benimle beraber.
2: Hayır.

0: lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
2: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
11: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
12: Kazancım ve

0: Galatasaray alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik, 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
7: Burası neresi?
6: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji, tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
7: Yum yum yumuşacık.
6: Familyadan saf su dokunuşu.
7: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
6: Tek dokunuşta farkı hissedin.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
10: Tarih sadece geçmişte kalmaz. Bazen bir sokakta, bazen bir yapıda, bazen de bir fotoğrafta karşımıza çıkar. Geçmişin izinde tarihin bilinmeyen hikayelerine doğru yeni bir yolculuk başlıyor. Ahmet Anapalı ile Geçmişe Yürüyen Adam. Yarın 12'de Beyaz TV'de.
1: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
6: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
7: Burası neresi?
6: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji, tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
7: Yum yum.

0: Familya'dan saf su dokunuşu.
1: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
0: Tek dokunuşta farkı hissedin.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
11: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
2: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
9: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

İstersen kalkabilirsin.

0: çocuğuma nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum.
1: Sen olmadan bir şey yapamazdım. Ben sana rehberlik ettim ama yolu sen açtın.
0: Sana küçük bir hediyem var.
1: Hayır. Hayır. Bu sana ait.
0: Hayır, bu sana ait. Kral Süleyman'ın sırrını senden daha iyi saklayacak birini tanımıyorum, Jomo.
1: Ben de sana bir şey vereceğim.
0: Su aygırları için.
2: Her şey için teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Bir daha Kenya'ya gittiğimde mutlaka Nolu kabilesini bulacağım.
1: Sana bir kraliçe gibi davranacağım.
2: Kraliçe mi? Bunu duydun mu? Saygı duyan biri var.
3: 382 numaralı New York uçuşu için yerlerinizi alın. 382 numaralı uçuş için lütfen yerlerinizi alın.
0: Kraliçe gibi davranılmasını istiyorsun öyle mi? Annemi tanıyana kadar sabret o zaman. İşte uçağımız şurada.
2: Ben gitmiyorum. Ben Tunus'a yer ayırtmıştım.
0: Ayırttın mı?
2: Orada kazı var. Shiba ile bağlantılı olabilecek birinci yüzyıldan bazı çömlekler bulmuşlar. Karanlıkta bir ışık.
0: Sen hala efsaneler ve gizemlerle uğraşıyorsun.
2: Evet, istersen buna etkilenme diyebilirsin.
0: Bu kadar mıydı?
2: Sanırım.
0: Evet. Vedalaşmaları pek beceremem.
2: Ben de.
0: Ben gerçekten beceremem.
2: Ben de çok iyi değilim.
0: Bence ben söylediğimden biraz daha kötüyüm. Yine görüşebilecek miyiz?
2: İnsanda biraz kendine güven olmalı.
0: Dünyadaki bütün cin şişeleri. Oysa o benim içimde.

0: Sihirli balayı turu için 500 dolar mı? Ah, şimdi hatırladım. Annen aradı. Sesi çok kızgın geliyordu. Evlenip ona haber vermediğini söyledi.
1: Sorma. Tamam.
0: Bir dahaki sefere ayrıntılarıyla yaz. Eve döndüğüne sevindim.

0: Excalibur.
1: Oh, Flynn. Ben döndüğünü bilmiyordum.
0: Jackson.
1: Seyahatin nasıl geçti?
0: Çok iyi değil. Kitabı yok ettim. Bir kütüphanecinin yapacağı bir iş değildi.
1: Daha iyi bir kütüphaneci olmak isterken kurban da olabilirsin. Sadece büyük kütüphaneciler bunu yapabilir. Baban konusunda neler oldu? İstediğin cevapları bulabildin
0: mi? Evet. Sanırım sen hepsini zaten biliyorsun.
1: Evet.
0: Neden bana söylemedin?
1: Flynn, bu senin kendi başına öğrenmen gereken bir dersti. Biliyorum babanı çok özlüyorsun. O şimdi her neredeyse seninle gurur duyuyordur. Yaptığın önemli bir şeydi. Ben de gurur duyuyorum. Şimdi gel bak, sana bir şey göstereceğim. Otantik bir Siyu Hint ok başlığı görmeye ne dersin?
0: Sahi mi?

0: Evet.
1: Gerçekten bir tane buldun mu?
0: Evet.
1: Aa evet. Nerede buldun?
0: Ebay'de.
1: Ebay'de. Hey Jackson. Hı. Pekala, madene geri dönelim. Ben bir şey gördüm. Sen ve ben bir plajdaydık. Sen benimle konuşuyordun. Bana öğütler veriyordun. Gözümün önünde birden belirmedin, öyle değil mi?
0: Flynn, ben pek çok şey yapabiliyorum ama aniden var olup kaybolmak ya da plajda uçurtma uçururken görülmek

0: Fatih, bunu nasıl yaptığını bana mutlaka anlatmalısın. Hadi lütfen, nasıl yaptın? Birdenbire önümde beliriverdin. Plajda beraber yürüyorduk. Daha doğrusu sen uçurtma uçuruyordun. Ben yanına geldim. Sonra sen bana bir sürü bir şey söyledin. Hatırlamıyor musun? Bunu sen yaptın.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
2: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 25 Eylül Cuma. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. İsrail Başbakanı katil Netanyahu konuştu. Ülke temsilcileri salonu tek tek terk etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Netanyahu protestosu damga vurdu. İşte genel kurulda yaşananlar.
3: Kürsüye geldi ama onu bekleyen alkışlar değil protestolardı. Soykırımcı Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmak için salona girdi ve daha konuşmasına başlamadan tepki dalgası yükseldi. Ülke temsilcileri birer birer ayağa kalktı. Sandalyeler boşaldı, heyetler salonu terk etti. Gazze'deki saldırılar, Batı Şeria'daki toprak gaspları, Lübnan ve Suriye'ye yönelik operasyonlar, protestoların hedefinde İsrail'in bölgedeki politikaları vardı. Netanyahu konuşurken yuhalamalar yükseldi ve katil İsrail'in başbakanı provokasyona imza attı. Lübnan'da çağrı cihazlarına yerleştirilen ve patlatılan patlayıcı düzeneklerden birinin prototipini gösterdi. Provokasyonun adresi yalnızca kürsü değildi. Bu kez sahneye İsrail'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi çıktı. İranlı bir diplomata yaklaştı. Elindeki Starlink uydu internet cihazını uzattı. Netanyahu'nun konuşması öncesinde ve sırasında, sanal medyada ise tepkiler çığ gibi büyüdü. Yüzyılın katili Netanyahu etiketi dünya gündemine taşındı. Protestolar genel kurula damga vurdu.
2: CHP ile Yeni Parti arasındaki işbirliği tartışması büyüdü. CHP sözcüsü Müslim Sarı, adalardaki seçim sürecinin Yeni Parti ile yürütüldüğünü söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise ne işbirliği diyerek Sarı'nın açıklamalarını reddetti. İşte yaşananlar.
4: Bizim butlanla, seçilmemişle, atanmışla yapılacak işbirliğimiz yok.
5: Sayın Özgür Özel ya yalan söylüyor, ya da kendi genel başkan yardımcısının ne yaptığından haberi yok.
3: CHP yeni parti hattında Adalar Belediyesi gerilimi tırmandı.
5: Bu ne kibir, bu ne pişkinlik?
3: Peki bu noktaya nasıl gelindi? Adalar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçimlerini AK Parti kazandı. Yönetim CHP'den AK Parti'ye geçti. Seçim sonrası CHP ve Yeni Parti arasında işbirliği tartışması başladı. CHP Yeni Parti ile süreci ortak yürüttük dedi.
5: Bu süreci tek başıma ben değil, Yeni Parti'deki mevkidaşım Yaşar Tüzün'le sürekli iletişimde kalarak, birlikte hareket ederek organize ettik, koordine ettik. Başarısız olduk.
3: Ama Yeni Parti reddetti.
4: Butlan sözcüsünün söylediği sözün gerçeğe temas eden bir tarafı yok.
5: Seçim tarihinin pazartesi değil de çarşamba günü yapılmasına biz birlikte karar verdik. Kamuoyunun önünde neyi saklıyoruz arkadaşlar? Bu ne kibir? Bu neyin kibri?
3: CHP kanadı tepkiliydi.
4: Yok işbirliğidir, bilmem nedir. Ne işbirliği ya?
5: Sayın Özgür Özel ya yalan söylüyor ya da kendi genel başkan yardımcısının ne yaptığından haberi yok.
3: Önümüzdeki günlerde iki parti arasındaki tartışmaların artacağına kesin gözle bakılıyor.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümünde gözler yıllar sonra yeniden Adli Tıp Kurumu'na çevrildi. Zehirlenme iddialarını aydınlatacak kan ve doku örnekleri incelenirken kuruma bir firarinin girdiği ortaya çıktı. Üstelik o kişi kritik numunelerin bulunduğu dairede bir süre yalnız kaldı. Başsavcılık adli tıpa sızan şüphelinin ifadesini alacak. İşte detayları.
3: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma derinleşti. Kozinoğlu'nun zehirlenmiş olabileceği iddiaları üzerine kan ve doku örnekleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ancak numuneler kuruma ulaştıktan yalnızca 10 gün sonra güvenlik önlemleriyle korunan binaya bir firari girdi.

0: Tarih 22 Kasım 2011. Ankara Sincan Açık Cezaevinden firar eden Gürsoy Erinci, su sebili takacağı bahanesiyle adli tıp kurumuna girdi. Hedefindeki yerse kritik incelemelerin sürdüğü kimya ihtisas dairesiydi. İddialara göre Erinci, Kozinoğlu'na ait kan ve doku örneklerinin bulunduğu dairede bir süre yalnız kaldı. İşte o anlar yıllardır yanıt bekleyen soruları beraberinde getirdi. Kritik numunelere müdahale edilmiş olabilir miydi? Dönemin kurum yetkilileri olayın ardından yalnızca iki personelin cüzdanının çalındığını açıklamıştı. Ancak soruşturma derinleştikçe hırsızlık olayının perde arkasındaki şüpheler de büyüdü. Şimdi gözler 25 ayrı suç kaydı bulunan Gürsoy Erinci'de. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kozinoğlu soruşturmasının kilit isimlerinden biri haline gelen Erinci'nin şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verdi. Başsavcılık, kritik numunelere müdahale edilip edilmediğini ve olayın delil karartma amacı taşıyıp taşımadığını araştırıyor. Yıllar önce yaşanan o firari girişi, şimdi Kozinoğlu'nun şüpheli ölümündeki sır perdesini aralayacak mı? Soruşturma sürüyor.
1: Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmanın ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi. Yakalananlar arasında FETÖ iltisaklı birçok kişi, arama kurtarma görevini ihmal edenler, eski savcılar, gizli tanıklar yer aldı. İşte ikinci dalganın detayları.
2: Ben şu anda helikopterdeyim. Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'te mitinge gidiyorum.
0: Dosya 17 yıl sonra raftan indi. FETÖ izlerine rastlandı. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması derinleşti.
2: Hiç aklıma bakmadan giriyorum. Sağda solda aldırmadan giriyorum.
0: Ankara merkezli 16 il, 45 adres. Kapılar tek tek çalındı.
3: Aç kapıyı polis aç!
0: 47 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 33 kişi gözaltına alındı. Ama operasyonun asıl dikkat çeken tarafı listedeki FETÖ bağlantılarıydı. Mahrem imamlar da hedefteydi. İsimlerden biri Mustafa Tekinay. Tekinay 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timdeki Aydın Özsıcağ'ın mahrem imamı olarak dosyada yer aldı. Özsıcağ'ın adıysa çok daha eski bir dosyada geçiyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterinde cihazları söken isim de Aydın Özsıcak'tan başkası değildi. Şimdi soruşturma yeniden derinleşti. Yazıcıoğlu dosyasında ikinci dalga başladı.
4: İnandığımız ve yaptığımız iş dolayısıyla yeri geldiğinde fedakarlık icap ediyorsa o fedakarlığı göze alabileceğiz.
0: Yakalananların ifadeleri soruşturmaya ışık tutacak.
1: Siyasal ve askeri casusluk soruşturmasının detaylarına bakalım. Şimdi de MASAK'ın kritik altyapısı olan Entegre Mali İstihbarat Sistemi'nde FETÖ izlerine rastlandı. Casusluk ağı deşifre edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aralarında bulunduğu birçok ismin mali verilerinin usulsüzce sorgulandığı saptandı. Dev operasyon yapıldı.
0: MASAK'ta FETÖ izi bulundu. Dev operasyonla Elikanlı terör örgütünün casusluk ağı çökertildi.
5: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın dijital altyapısını oluşturan Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne yönelik siyasal veya askeri casusluk soruşturması yürütüldü.
0: FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı casusluk ağı deşifre edildi.
5: Sistem verilerinin devreden çıkarılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı bakanların verilerinin usulsüzce sorgulandığı saptandı.
0: Ve dev operasyon için düğmeye basıldı.
5: İstanbul merkezde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. MASAK Başkan Yardımcısı dahil 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 5'i yakalandı.
0: Ve 3 şirkette soruşturmaya dahil edildi.
5: 2 şirketin başta MASAK olmak üzere kamu kurumlarından toplam 210 milyon 764 bin 705 TL ödeme aldığı belgelendi. Ve 2 şirkete de kayyum atandı.
0: Diğer şirketse kapatıldı. Soruşturma kapsamında eski MASAK başkanlarının da ifadesine başvurulacak.
1: Fon soruşturması dalga dalga devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 45'e yükselirken tüm fon sahipleriyle yöneticilerinin mal varlıklarına da el konuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kez konuştu. Hukuk önünde hesap sorulacaktır dedi. İşte fon soruşturmasında yaşanan son gelişmeler.

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında el konulanlar dudak uçuklattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kez konuştu.
1: Milyarlarca lira para trafiği, lüks yatlar, arabalar. Diğer yandaysa mağdur olan yatırımcı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır dedi.
2: Cumhurbaşkanının bu konuya değinmesi bence çok da önemli bir yaklaşım gösteriyor. Yani devletin en üst makamınca bu konunun sahiplendiğini gösteriyor.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de hakkındaki iddialara, istifa iddiaları asılsızdır diyerek yanıt verdi.
1: Binlerce yatırımcının merakla beklediği konuysa paralarını ne zaman geri alacakları ve sürecin nasıl ilerleyeceği.
2: Vatandaşların parasının geri alınması sağlanabilmesi amacıyla fonlardan kaçırıldığı tahmin edilen veya iddia edilen rakamların önemli bir kısmına el konularak bu şekilde zararın boyutunun büyümesinin engellenmesi amaçlanıyor.
0: Adalet Bakanı Akın Gürdek, tüm fon sahipleriyle yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı. Birinci derece yakınlarının ise dondurulduğu. Soruşturma kapsamında piyasa değeri 1 milyar 8 milyon lira olan 2 özel jet ve 1 lüks yata da el konuldu. Tutuklu olan Muhammed Yarız'a ait 220 milyon değerinde olduğu düşünülen 5 lüks aracın devir işlemleri mercek altına alındı. Milyonluk araçların sadece 26 bin liraya devredildiği ortaya çıktı. Üçüncü dalga operasyonda gerçekleştirildi. 7 şüpheliye baskın yapıldı. 6'sı yakalanırken bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında 11 kişinin daha tutuklanmasına karar verildi. Tutuklu sayısı 45'e yükseldi.
3: Sahte evrak düzenleyerek usulsüz vatandaşlık satanlara yönelik operasyonda 33 şüpheli tutuklandı. Usulsüz şekilde kazanılan vatandaşlıkların iptaline yönelik gerekli idari süreç başlatıldı.
0: Sahte evraklarla binlerce kişiye usulsüz Türk vatandaşlığı kazandırdılar. Yakayı ele verdiler. 33 kişi tutuklandı.
4: Göçmen kaçakçılığıyla mücadele şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sırasında Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilere yönelik bazı gayrimenkul satışlarının gerçeği yansıtmadığı belirlendi.
0: Analizler ve belgeler değerlendirildi. Şüphelilerin yöntemi bilirkişi ve MASAK raporlarıyla deşifre oldu.
4: Türk vatandaşlığı kazanılması için gerekli miktarda döviz ülkeye girmemiştir. Ancak para trafiği varmış gibi gösterilmişti. Bu sayede danışıklı gayrimenkul satışları yapılmıştı.
0: Ayrıca yüksek bedelli sahte ekspertiz raporları düzenleyip yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat sağlamışlardı.
4: Ve bu usulsüz işlemler sonucunda toplam 1070 yabancı uyruklu kişi Türk vatandaşlığı kazanmıştı.
0: İstanbul merkezde 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 33 kişi tutuklandı. Usulsüz şekilde kazanılan vatandaşlıkların iptaline yönelik gerekli idari süreç başlatıldı.
3: Mersin'de döner ustası tarafından kovalandıktan sonra ölü bulunan 12 yaşındaki Eyüpcan'ın bilirkişi raporu çıktı. Küçük çocuğun yüksekten itildiği ortaya çıktı.
5: Olay günü sanık oğlumu darp ediyor, tehdit ediyor, terliklerini çıkarıp sokak ortasında kovalıyor.
0: Yüksekten düşerek hayatını kaybetmişti. 12 yaşındaki Eyüpcan'ın itildiği ortaya çıktı.
5: Oğlum Eyüpcan, 25 yaşındaki sanık Necmettin Ulaş tarafından baskıyla itilerek atılıp öldürülmüştür.
0: Henüz 12 yaşındaydı Eyüpcan Güner. 25 yaşındaki dönerci ustası Necmettin Ulaş tarafından uzun süre kovalandı.
5: Oğlumun hiçbir şekilde peşini bırakmıyor.
0: Bir pasajda yüksekten düşen Eyüpcan ölü bulundu.
5: Baksalar her şey yerli yerinde. Masalar hiçbir şeyde bir kıvıldama hiçbir şey yok. Oğlumun merdivenlerde kanı bulunmakta. 5 basamakta.
0: Sanık Necmettin Ulaş'a ölüme sebebiyet verme suçundan dava açıldı. Ama mahkeme Eyüpcan'ın düşmesini de şüpheli bularak bilirkişi raporu istedi.
6: Eyüpcan'ın boyu 1.50, oradaki korkuluk 90 santim. Bilirkişi raporuna göre Eyüpcan'ın basınç olmadan oradan düşmesinin imkansız olduğu.
0: Rapor çıktı. Eyüpcan kaçarken düşmemiş, vücudunun ön üst tarafından itilmişti.
5: Mahkeme heyetimize, başkanımıza, savcımıza, hakimlerimize çok teşekkür ediyorum. Sonuna kadar bu olayın üstüne gittiler.
3: Mersin'de 3 kadın yaptırdıkları botoks işleminin ardından hastanelik oldu. Üstelik ne güzellik merkezi sahibine ne de işlemi yapan çalışana ulaşabildiler. Görme bozukluğu, solunum zorluğu gibi şikayetlerle hastaneye başvuran kadınlar yoğun bakımda aynı nedenlerle birçok hasta oldu.

0: olduğunu öğrendiler.
1: Tarsus'ta bir güzellik merkezinde migrene iyi gelecek diye bir botoks uygulaması yaptırdık.
2: O uygulama neredeyse hayatlarına mal olacaktı. Migren tedavisi için gittikleri güzellik merkezi tedaviye muhtaç bıraktı.
1: 15 günün sonunda sağ göz kapağımda bir düşme meydana geldi.
2: Şikayetler böyle başladı.
1: Solunum güçlü, konuşma güçlü, yutkunma güçlü. Kız kardeşimde görme bozukluğu, çift görme bu şekil belirtiler meydana geldi.
2: Mersin'de botoks yaptıran ikisi kardeş üç kadın soluğu hastanede aldı.
1: Yapan hanımefendiyle de bir türlü irtibata geçemiyoruz. Bizimle hiçbir türlü iletişime geçmiyor. Ben bu konuda şikayetçiyim.
2: Ne güzellik merkezi sahibi ne de botoks uygulamasını yapan kadın iletişime geçti. Yoğun bakım servisi botoks uygulamasından müzdarip olanlarla doldu taştı.
1: Diğer hastalar da aynı yerden geliyor. Hepsinde de aynı şikayet var. Görme bozukluğu, solunum güçlü.
0: Bursa'da 69 yaşındaki kadın 77 yaşındaki kocasını öldürüp satır ve bıçakla 15 parçaya ayırmıştı. Eşini parçalayan kadının cezası belli oldu. Bir önceki duruşmasında aklıma iblis girmiş diyerek suçu şeytana atmıştı.
2: Kocasını 15 parçaya ayırmış, parçaları da çöp konteynerlerine atmıştı. Cani kadının cezası belli oldu. En son camiden çıkarken görülen Ali Fuat Uzunoğlu'ndan bir daha haber alınamadı. Eşi Adalet Uzunoğlu tarafından katledildiği ortaya çıkmıştı. 69 yaşındaki kadının eşini 15 parçaya ayırdı. Sonra da çöp konteynerlerine attığı tespit edildi. Hatta cani kadın çocuklarıyla yaptığı telefon konuşmasında "Cinnet geçirdim kuzum" demişti. Müebbet hapis cezasıyla yargılanan Adalet Uzunoğlu yine hakim karşısındaydı. Bir önceki duruşmasında da aklıma iblis girmiş diyerek pes edirten bir savunmaya imza atmıştı. Cani kadının cezası belli oldu. Ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Akli dengesinin yerinde olduğuna dair rapora ise ağladı. "Ben cezaevinde kalamıyorum. Hiçbir ihtiyacımı karşılayamıyorum. Ev hapsi istiyorum" dedi.
0: İstanbul Fatih'te 5 yıldızlı bir otelin çalışanları otelin kasasından tam 50 milyon lira çaldı. Hırsızlık paralarıyla kendilerine butik otel açtı.
2: Çalıştıkları otelin paralarına göz diktiler. Kasadan 50 milyon lira çalıp o paralarla kendilerine butik otel açtılar.
3: Fatih'teki 5 yıldızlı bir otelin sahibi çalışanlarından kendisinden para çaldıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu. İşte başlatılan o soruşturmada 50 milyonluk hırsızlık gözler önüne serildi.
2: Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis, resepsiyondaki çalışanların müşteriden aldıkları paraları ceplerine koyduğunu tespit etti.
3: Üstelik hırsızlıklar organizeydi. Otelin genel müdürüyle birlikte muhasebe müdürünün de aralarında bulunduğu toplamda 8 çalışan gözaltına alındı.
2: %85 doluluğa rağmen zarar eden otelin paralarını zimmetlerine geçirdikleri ve daha bir dizi usulsüzlüğe ortak oldukları ortaya çıktı.
3: Soruşturmada şok edici detaylar da ortaya çıktı. Otelin genel müdürü Sidar Y ile birlikte muhasebe müdürü Selman M.K.'nin birlik olup 20 odalı butik bir otel satın aldığı tespit edildi.
2: Adliyeye sevk edilen Sidar Y, Selman M. ve 3 resepsiyon görevlisi tutuklandı.
0: Kayseri'de bir adam hastane önünde tartıştığı iki kişiyi silahla vurdu. Olayı gören bir muhtar saldırganın peşine düştü ancak tüm bu yaşananlar bir tatbikattı. Muhtar haricinde herkesin haberi vardı. İşte o tatbikat ve muhtarın şaşkın anları.
2: Silahı vardı. Hastane önünde tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı.
4: Yardım edin.
2: Olayı gören muhtar yardıma koştu. Ama tüm bu yaşananlar bir tatbikattı.
5: Muhtar.
6: Gel gel amca gel sen.
2: Burası Kayseri.
7: Dolduruyorum abi.
2: Hastane afet planı kapsamında tatbikat düzenlendi. Senaryo gereği bu adam geldi. Tartışma başladı. Rol gereği silahına başvurdu.
7: Verdiniz de gülüyor.

0: Muhtarlık yapan Mustafa Korkmaz da bölgedeydi.
1: Çocuğun bir tanesi oradan bağırıyor. Muhtarım, hastanenin önünde bir kalabalık var diye söylediler.
0: Oyuncular rollerini o kadar iyi oynamıştı ki çevredekiler de dehşete düştü.
1: Bağırıyorlar, anam, anam, anam diye kadınlar falan da orada bağırışıyorlar. Bu arada siren sesleri, ambulans sesleri falan olunca...
0: Muhtar kolları sıvadı. Amacı saldırganı yakalamaktı.
2: Muhtar. Gel gel amca, gel sen.
0: Ve gerçek ortaya çıktı.
1: Önce ağlıyordu kadınlar, gülmeye başladılar beni görünce.
0: Muhtar tatbikat olduğunu öğrenince hem sevindi hem de üzüldü.
1: Gel muhtarım, tatbikat var orada dediler. Tabi tatbikat var deyince de ben orada bozuldum.
2: Gel gel amca, gel sen. Gel.
3: Samsun'da geçtiğimiz yıl kardeş cinayeti yaşanmıştı. Bir abi kardeşini berber koltuğunda öldürmüştü. Yargılanmasına başlanan Cani abi kardeşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdü. Kontrolümü kaybettim dedi.
0: Berber dükkanını böyle bastı. Tıraş olan kardeşini başından vurup öldürdü. Katil abi duruşmada kontrolümü kaybettim diyerek kendini savundu. Cinayet 2025'in Mayıs ayında işlendi. 1998 yılında Samsun Kapalı Cezaevi Müdürü Zeki Bayrak'ın ölümüyle yargılanan ve cezasını tamamlayan Barış Kol berberdeydi. O esnada içeri abisi Ahmet Kol girdi. Tıraş olan kardeşine arkadan yaklaştı. Kafasından tutup ateş etti. Başından vurulan Barış Kol hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan katil abinin ilk duruşması görüldü. 15 yıl cezaevinde kalan kardeşinin psikolojik sorunlar yaşadığını ve uyuşturucu kullandığını öne sürdü. Kardeşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini de iddia etti. Olay günü ise konuşmak için kardeşinin kendisini berbere çağırdığını söyledi. "Beni mi vuracaksın?" sorusuna "Evet, seni vuracağım." cevabını aldığını anlattı. Berberden çıkmak istediğini, ancak o sırada kardeşinin silahını çıkardığını görmesi üzerine kontrolünü kaybettiğini ve cinayeti işlediğini savundu. Tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
3: Kocaeli'de 10 yıldan fazla yıldır firari olarak aranan bir zanlı İstanbul'daki dükkanında yakalandı. Gözaltı sırasında polislere "Kelepçe takmasak olur mu? Esnafım ben. Herkes beni tanır." dedi. Polisler onu dinlemedi. Kelepçe takıldı.
0: 10 yıldan fazla süredir firariydi. Dükkanında yakalandı. Bir de polislere ricada bulundu. Çeşitli suçlardan 8 yıl 11 ay hapis cezası vardı. Kocaeli'de aranıyordu. 10 yılı aşkın firar serüvenini İstanbul'daki bu dükkanında sürdürmüştü. Öyle ki herkes onu tanıyordu. Ve sonunda izine ulaşıldı. Gözaltı sırasında kelepçe takılmasını istemedi. Pişkinliğiyle pes dedirtti. Polisler onu dinlemedi. Kelepçe takıldı. 10 yıllık firar sona erdi.
3: Bursa'da müteahhitle inşaat işçileri tartıştı. Alacak verecek meselesinde gerginlik tavan yapınca ortalık savaş alanına döndü.
0: İnşaat işçileri ve müteahhit birbirine girdi. Ortalık savaş alanına döndü. İnşaat işçileri ve müteahhit arasında alacak verecek meselesi vardı. Taraflar tartıştı, tansiyon yükseldi ve kavgaya dönüştü. Yumruklar, tekmeler havada uçuştu. Yarı çıplak adamı yerdeyken işte böyle dövdüler. Bir kişi de duvar kenarındaki başka bir adamı defalarca yumrukladı. Kadınlar da kavgaya dahil oldu. Korku dolu anlar yaşandı. Kavgada 8 kişi yaralandı.
3: Şimdi de 4 yaşındaki bir mucidi getireceğiz ekranlarınıza. Yaşıtları oyuncakla oynarken 4 yaşındaki Eymen elektronik eşyaları söküp inceliyor, hatta tamirini bile yapabiliyor. Ailesinin bit pazarından aldığı parçalarla bakın ağaç yaşken nasıl eğiliyor.
4: Oyuncakların içinde

0: merak ediyordu. Genelde onları parçalayarak oynuyordu. Bu şekilde keşfettik.
1: Arkadaşları oyun oynuyor. Oysa elektronik aletleri söküp inceliyor.
0: Evdeki elektronik eşyalarla, işte kahve makinesiyle, robotla falan çok ilgileniyordu.
1: 4 yaşındaki Eymen Işıldar elektronik eşyalara ilgi duyuyor. 1,5 yaşındayken ailesi bu ilgisini fark etti.
0: Oyuncak aletler aldık. Oyuncak söktaklar aldık. Önce onlarla başladık. Sonra gerçek aletler istemeye başladı.
1: Ailesi Eymen'i destekledi.
0: Evdeki kapı kulplarını söküyordu ya da sökebileceği şeyleri söküyordu. Kendi ahşap masa sandalyesini söküyordu, takıyordu falan. Sonra gerçek elektronik eşyalar almaya başladık.
1: Aile elektronik eşyalar için bit pazarını tercih etti.
0: Bit pazarından kendi istediği parçaları alıyordu. Eve gelince hepsini birden sökmek istiyordu. En sevdiği parça bilgisayar kasaları oluyor. Hem parçası çok hem vidası çok.
1: 4 yaşındaki Mucit Eymen sanal medyada yoğun ilgi görüyor.
2: Ankara'da bir dolandırıcılık çetesi birbirlerini de dolandırdı. Çetenin bir üyesi mağdurdan aldığı içi altın dolu kasayı kucakladı, trene binip kaçtı. Altınları bozdurunca da suç ortaklarına 5 kuruş vermedi. İşte fıkra gibi olayın detayları.
1: Vatandaşı dolandırdılar ama çetenin içinde de işler karışıktı. Dolandırıcı kendi suç ortaklarını da dolandırdı. Fıkra gibi olayın adresi Ankara.
3: Yöntemleri her zamanki gibiydi. Gözlerine kestirdikleri vatandaşı arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıttılar. Adınıza kredi çekildi ve bu paralarla da altın alındı dediler.
1: Yürütülen sözlü operasyon kapsamında altınların karşılaştırılması gerektiğini söylediler. Vatandaşın 750 bin liralık ziynet eşyasını aldılar.
3: Buraya kadar plan tıkır tıkır işliyordu. Ancak adresten kasayı alan dolandırıcı bu sefer kendi çetesine çalım attı. Kucağındaki kasayla birlikte taksiye bindi, soluğu tren istasyonunda aldı. Ardından trene binerek izini kaybettirmeye çalıştı.
1: Asıl sürpriz kasanın içindeki altınlar bozdurulunca ortaya çıktı.
3: Çünkü dolandırıcı parayı suç ortaklarının hesabına değil kendi hesabına aktardı, ardından ortadan kayboldu. Yani vatandaşları dolandıran çete bu kez kendi içinde dolandırıldı.
1: Polis onun izini sürüyordu. Çalışmalar sonucunda adresi belirlendi ve operasyon düzenlendi. Hem vatandaşı hem de çetesini dolandıran zanlı tutuklandı.
2: Ankara'da bir vatandaş markette kartını düşürünce kartı bulan şüpheli alışverişe koştu, 8 ayrı harcama yaptı. Kart sahibi durumu fark edince de yakayı ele verdi.
1: Markette kredi kartı buldu, kendisininmiş gibi kullanıp defalarca harcama yaptı. Adres geçi öğren. Bir vatandaş marketten alışveriş yaptı ama çıkarken çantasını düşürdü. Durumu fark eden bu adam da çantayı aldı. İçindeki kredi kartıyla 8 ayrı harcama yaptı. Belli ki eksikleri vardı. 8 farklı noktaya gitti. Alışveriş yaptı. Çantanın sahibi durumu fark etti. Polise başvurdu. Şüpheli kısa sürede yakayı ele verdi. Tutuklandı.
2: ABD tahvil getirileri altını vurdu, altın düşüşe geçti. Haftanın son günü piyasa çalkalanırken gram altın haftayı 6760 lira seviyesinden kapattı.
4: Altın fiyatları haftayı düşüşle tamamladığını gözlemliyoruz.
5: Altın yatırımcısı ekran başına, haftanın son günü piyasalar bir kez daha çalkalandı, altın düşüşe geçti.
4: Altın tarafında bu hafta gram altın tarafında 100 lira, ons altın tarafında 100 dolarlık bir düşüş oldu.
1: ABD'de 10 ve 30 yıllık tahvil getirileri yıllar sonra en yüksek seviyeye çıktı. O veriler altını vurdu.
5: Açıklanan tahvil verileriyle birlikte gram altın haftanın son günü 6760 liraya, çeyrek altın 11.020 liraya, yarım altın ise 22.080 liraya geriledi.
4: Tabii sadece altın değil, beraberinde gümüşün de değer kaybetti, euronun da değer kaybetti. Fon krizinden dolayı borsanın da değer kaybetti. Bir haftayı geride bırakıyoruz.
5: Peki altın haftanın son günü neden bu kadar geriledi? İşte uzmanlara göre altının gerilemesinde 4 ana faktör var.
4: Birincisi Amerikan tahvil faizleri %5'in üzerine yükselerek tarihi rekorlar tazeledi. Dolar endeksi 101 seviyesinin üzerine yükseldi. Petrol fiyatlarındaki yükselişler de buraya destekledi. Sonuncusu da Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz artırma beklentisi.
2: Bu Bursa'da bir pasaj sahibi. Pasajının gece saatlerinde tuvalet olarak kullanılmasından bıktı. Çağrı'yı tuvaletini yapanların fotoğraflarını duvara attı.

0: basmakta buldu. Pasaj duvarı adeta şöhret duvarına dönüştü.
1: Pasajın önünü tuvalet olarak kullananlara sabrı kalmadı. Pasaj sahibi tuvaletini yapanların fotoğraflarını duvara astı.
2: Büyük ihtimalle alkol etkisiyle tuvaletini tutamayan arkadaşlar burada biraz rezil olmuşlar.
1: Alkollü kişiler pasajın önünü adeta tuvalete çevirdi. Her gece aynı olay yaşanıyordu. Pasaj sahibinin ise sabrı taştı. Harekete geçti. Güvenlik kamerasının kayıtlarına baktı. Gece pasaja tuvaletini yapanların fotoğraflarını çıkardı ve arananlar listesi gibi duvara astı. Pasaj sahibinin mesajı netti. Afiş astı. Pasaj duvarı adeta şöhret duvarına dönüştü.
2: Aman abi, pasajı gördünüz. Buraya gelenler dikkatli olsunlar.
0: Tütünle mücadelede yeni dönem kapıda, ömür boyu sigara yasağı geliyor efendim. Peki o yasak kimleri kapsıyor? İşte sigara tiryakilerini yakından ilgilendiren haberin detayları.
1: Tütün ürünlerinde ezber bozacak bir dönemin kapısı aralanıyor. Öyle bir düzenleme hazırlanıyor ki bir nesil hayatı boyunca tütün ürünü satın alamayabilir.
3: Bence iyi. Çünkü gençlerin ve çocukların onu kullanmasını, özenti haline gelmesini engelleyebiliriz bu şekilde.
1: Kritik tarih 1 Ocak 2015. Bu tarihten sonra doğanlara tütün ürünlerinin satışı ve kullanımının ömür boyu yasaklanması gündemde. Üstelik yeni düzenleme sadece bununla sınırlı değil.
4: Kendim de kullanıyorum. Bırakmak istiyorum ama bir türlü bırakamıyorum. Kökten kalkarsa bırakırız biz de bu işi.
1: Yani bugün 11 yaşında olan bir çocuk düzenleme bu haliyle yasalaşırsa 18'ine geldiğinde de 30'una geldiğinde de 50 yaşında da tütün ürünü satın alamayacak. Ama taslakta daha da ileri bir tarih var. 2040.
5: En güzeli, çok güzel. Tüm vatandaşlarıma derim ki içmeyin.
1: 2040 yılından sonra Türkiye'de tütün ürünlerinin üretimi ve satışının tamamen sona erdirilmesi de planlanan başlıklar arasında. Üstelik yasakların kapsamı açık alan da genişleyebilir.
6: Kafe ve restoranların açık alanlarında tütün ürünü kullanımı yasaklanırken işletmelerde özel bir içme alanı olacak. Bu alanlardaysa yiyecek ve içecek servisi asla yapılmayacak.
1: Parklarda, bahçelerde ve kamu binalarının bahçelerinde ise özel bölümler oluşturulması planlanıyor.
7: Kapalı alanlarda da içmeyenler için o tütün kokusu gerçekten çok zararlıydı. Ben devletimizi bu konuda destekliyorum.
0: Milyonlarca çalışan kademeli emeklilik sistemini bekliyor. Teklif 2 yıldır Plan ve Bütçe Komisyonu'nda. Peki yasalaşırsa çalışanları neler bekliyor? İşte yanıtı.
8: Vatandaşlarımız şu anda merakla kademeli emekliliğin nasıl sonuçlanacağını bekliyor.
9: 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanların kademeli emeklilik talebi yeniden Ankara'nın gündeminde.
8: Kademeli emeklilikle ilgili şu anda mecliste bir çalışma var.
9: Teklif 5 Aralık 2024 yılında meclise sunuldu. Ancak hala Plan ve Bütçe Komisyonu'nda. Peki teklif ne sağlıyor?
10: 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanların yaş ve prim şartlarının kademeli olarak uygulanması öngörülüyor.
8: 1.10.2008'den önceki sigorta girişi olanlar 99'un 9. ayından sonraki çalışanlar 47 yaştan, 46 yaştan, 48, 49, 2001, 2002, 2003, 2004 diye 54 yaşına kadar çıkıp gün sayıları da 6.400'den başlayıp 7.200'e kadar gerçekleşebilecek.
10: Diyelim ki bir erkeğin sigorta başlangıç tarihi 2000 yılı olsun, doğum tarihi ise 1980, prim günü ise 7.200 gün. Bugünkü sistemde bu kişi 60 yaşında yani 2040 yılında emekli olabiliyor. Ancak kademeli emeklilik sisteminde öngörülere göre bu kişi 56 yaşında yani 2036 yılında emekli olabilecek.
8: 54 yaşında erkek olarak 7200 günle emekli olabilecek. Tabii bu sistem yürürlüğe girerse.
9: Şimdi gözler mecliste atılacak yeni adımlarda.
0: Düşük gelirlilerin merakla beklediği vatandaşlık maaşı olarak da bilinen gelir tamamlayıcı aile destek sistemi şekillenmeye başladı, analiz sürecine geçildi. Bunun yanı sıra sosyal konut projesi için bugün başvuruların son günüydü. İşte vatandaşın refahını artıracak iki projenin detayları.
1: Dar gelirli vatandaşa can suyu olacak. Ailelerin refah düzeyi yükseltilecek. Gelir tamamlayıcı aile destek sisteminde yeni aşamaya geçildi.
10: Vatandaşlık maaşı olarak da bilinen gelir tamamlayıcı aile destek sisteminde yeni adımlar atıldı. Sosyal yardım mekanizmasını sil baştan değiştirecek bu uygulamada il il, ilçe ilçe analizler başlayacak.

0: başladı.
1: Çalışmanın Ekim ayında tamamlanması bekleniyor. Gelir düzeyi düşük aileler tespit edilecek. Bölgelere göre hangi desteğin verileceği belirlenecek.
0: 2027'de devreye girmesi beklenen uygulamada ailelere kira, gıda ve ısınma yardımı da yapılacak.
1: Vatandaşlık maaşında çalışmalar sürerken kiralık sosyal konut projesinde ise başvurular da son güne gelindi. İstanbul'da 15 bin konuttan oluşan projenin ilk etabında 71 konut bulunuyor. Kira fiyatları ise oda sayısına göre 10 bin ila 18 bin liradan başlıyor.
2: Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren bir haberle devam edelim. İşçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Artık çalışma gün ve saatleri sözleşmede belirlenecek.
3: Saat 5'te çıkıyorsun ofiste ama evde saatin belli olmuyor. Her dakika seni arıyorlar.
1: Ama artık uzaktan çalışma modelinde değişikliğe gidildi. Kriterler iş sözleşmesinde belirlenecek.
3: Daha iyi böyle, daha iyi. Cumartesi günü, pazar günü yoktu mesela evde çalıştığın zaman. Ama şimdi en azından düzenli bir şekilde cumartesi pazarın olacak hani.
4: Uzaktan çalışma modeli pandemiyle birlikte hayatımıza girdi. Ve pandemideki gibi hala evden çalışanlar var. Haftanın belirli günleri ofise gidiyorlar.
5: 4 gün. Ofis bir gün evden yapıldı çünkü insanlar evden çalışıp evden işlerini halletmeye alışmışlardı.
3: Danışmandım. Evde çalışmak bana göre değil.
5: Ofisten çalışmak daha iyi.
3: Ortam oluyor, arkadaş çevren oluyor. Evde sadece anne ve sen varsın.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzaktan çalışmada değişikliğe gitti. Karar resmi gazetede yayımlandı.
4: Mesela haftanın 5 günü çalışan bir işçi 2 gün uzaktan çalışıyorsa 3 günde ofise gidiyordu. Ama artık işçinin çalışacağı günlerle birlikte saatler de iş sözleşmesi belirtilecek.
5: Yazılım sektöründe en azından bunlar sabit. Yani perşembe ise herkes perşembe günü evden.
2: Ve Güllü soruşturması diyeceğiz. Sanatçı Güllü'nün Yalova'daki şüpheli ölümünün ardındaki karanlık sırlar 1 Ekim'de görülecek tarihi duruşmada nihayet gün yüzüne çıkacak. Kürsüye çıkacak 4 tanığın ifadeleri dosyayı yeni bir boyuta taşıyacak. Hayatım dur
6: gibi geçmedi. Acımızı yaşatmadılar bize.
1: Güllü dosyasında yeni perde. Düğümü çözecek 4 kritik isim belli oldu.
7: Yarama odaklıydım. Yani sadece ona bakıyordum. Yarayızına bakıyordum. O yüzden dikkat edemedim.
1: Şarkıcı Güllü 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş. Tüm Türkiye aylarca bu korkunç olayı konuşmuştu. Olay günü yanında bulunan kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan'a yönelmişti bütün oklar. Ancak ikili uzun süre inkar etmişti.
7: Annem koş dediğini hatırlıyorum. Sonrasında koşarak aşağıya indik zaten.
1: Sultan'ın itirafçı olmasının ardından Güllü'nün kızı Tuğyan, tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı.
8: Annenizi siz mi öldürdünüz?
1: Ve ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinin gölgesinde başlayacak olan yargılamaya günler kaldı. Mahkeme soruşturma aşamasında ifadeleri alınan 4 tanığın dinlenmesine hükmetti. Sultan Nurulu, Bircan Dülger, Kervan Eminoğlu ve Çağrı Kutlu ifade verecek. 4 tanığın ifadeleri dosyayı yeni bir boyuta taşıyacak. Gözler şimdi 1 Ekim'deki duruşmada.
2: 77 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır'ın miras tartışmaları sürüyor. Oyuncunun yeğeni Levent İnanır, mirasın tek sahibi jüride Kural'a çağrıda bulundu. Sana yakışanı yap dedi. İnanır'ın ikiz yeğenleri de sessizliğini bozdu.
9: Bağır bağır. Açılırsın.
10: Bağırmayacağım.
9: Bağır bağır açılırsın.
10: Bağırmayacağım.
11: Kadir dayım ağır tedavi ve ağır ilaçlar kullanıyordu. İrade sorunu vardı.
1: Yılların efsanesiydi. Yüzlerce film, onlarca dizide yıldızdı. Ölümüyle sevenlerini üzdü ama mirası en yakınlarını birbirine düşürdü. Mirasın tek sahibi Jülide Kural'a baskı arttı.
11: Sevgili Kadir dayımın biraz irade sorunu vardı.
1: Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın vefatının üzerinden yaklaşık 3 ay geçti. Ama miras tartışmaları bitmedi. İnanır'ın tüm mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakması yeğenlerini kızdırdı.
12: Gün gelecek ne istersen vereceğim.
11: Kadir dayım ağır tedavi ve ağır ilaçlar kullanıyordu. İrade sorunu vardı.
1: Daha önce de dayısı için irade sorunu vardı diyen Levent İnanır. Dayısının tüm mirasını bıraktığı Jülide Kural'a çağrı yaptı. İhtiyaç sahibi yeğenleri var. Dayım sana gereğini yaptı. Sen de sana yakışanı yap dedi.
13: Bazı mirasçılardan birkaç tanesine tebligat yapılamadığı için duruşma 17 Aralık'a bırakıldı.
1: Usta sanatçının ikiz yeğenleri de sessizliğini bozdu. Cevahir ve Hüseyin Önder, Jüri de kurala saygı

0: duyduklarını söyledi. Levent İnanır'ın tepkisi neyse anlık bir tepki yorumu yaptı.
1: Beni seviyorsun.
2: Sevmiyorum.
1: Seviyorsun.
2: Sevmiyorum.
1: Seviyorsun.
2: Sevmiyorum. Sevmiyorum. Sevmiyorum.
0: Kardeşler ilerleyen süreçte Kadir İnanır'ın hayatını tiyatroya taşımak istediğini de söyledi.
3: Rahmetli dayımıza son görevimiz olacak.
4: Asya'm. Al yazmalı.
5: Ünlü şarkıcı Metin Şentürk günlerdir çektiği şiddetli ağrı ve sancıların ardından acil ameliyata alındı. Hayranlarını korkutan şarkıcıdan iyi haber geldi.
6: Hiç kimseden gidemem, gitmem.
7: %15-%20 ihtimalle ameliyat ederiz. Nefes aldığın ve verdiğin her an yaşamanın zevkini almalısın.
0: Apar topar operasyon geçirdi. Ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ün aşırı ağrıları sonrası safra kesesi alındı.
8: Nasıl, güzel mi her şey?
9: Her şey güzel ama sen daha güzelsin.
0: Şarkıcı Metin Şentürk 3 yaşında geçirdiği kazayla görme yetisini kaybetti.
10: Rüya görebiliyor musun?
9: Tabii.
10: Rüyayı insanlar yaşadığı hayat neyse, yani neyi yaşıyorsa uyurken de öyle yaşıyor. Yani ben rüyamda da seni görmüyorum.
0: Renkli kişiliğiyle, pozitifliğiyle milyonların gönlünde taht kurmuştu. Son zamanlarda ağrı ve sancıları artınca hastaneye kaldırıldı. Safra kesesi ameliyatı için bıçak altına yattı. Operasyon başarılı geçti. Hayranlarını korkutan Metin Şentürk, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Durumunun iyiye gittiğini söyledi.
6: Göre göre
5: ünlü oyuncu bir an Damla Yılmaz, güzelliği ve başarısıyla adından söz ettiriyordu. Fakat ünlü oyuncu bu kez aldığı hapis cezasıyla gündem oldu.
11: Damla Yılmaz. Hoş geldin.
12: Teşekkür ederim. Nasılsın?
0: Ünlü oyuncu sahte belge skandalıyla gündeme gelmişti. Almanya'dan çıkan hapis cezasıyla bir kez daha şoku yaşadı.
12: Hem eğleniyoruz, hem keyfine varıyoruz, hem gerçekten işimiz güzel çıkıyor.
11: Evet.
12: Daha ne olsun?
11: Daha ne olsun?
0: Bir an Damla Yılmaz iddiaya göre Almanya'da oturum almak için sahte evrak düzenlemişti. Eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın suç duyurusuyla oyuncu hakkında yeni gelişmeler yaşandı.
12: Olmazsa olmaz bir kuralım, bir şeyim yok. Çünkü ben işimi seviyorum ve işimi yapıyorum.
0: Damla Yılmaz Almanya'da estetik işlemler yaptırdı. Botoks, dolgu, vitamin iğneleri. Ancak hiçbirinin ödemesini yapmadı.
12: Ben çok heyecanlı bir tipim.
11: Ciddi misin?
12: Ben öyleyim. Ben her şeye heyecanlanırım.
0: Yılmaz'a kefil olduğu için ihale Aydın'a geldi. Eski sevgilisi Biran Damla'nın 285 bin euroya ulaşan estetik borcunu ödemek zorunda kaldı.
12: Gerçekten kafana koyduğunu yapma durumunu ailemdeki kadınlardan aldım. Çünkü çok güçlü kadınlar hepsi.
0: Konsolosluk onaylı evraklar dosyaya girdi. Almanya'da yürütülen yargı sürecinde güzel oyuncu bir an Damla Yılmaz'a 6 ay hapis cezası verildi.
5: Ve Trump'a Türk damat geliyor. ABD Başkanı'nın en yakınındaki isimlerden biri olan Beyaz Saray danışmanı Alina Habba, Türkiye insanı Turhan Mildon'a dünya evine girmeye hazırlanıyor. Düğünün New York'ta yapılması beklenirken Trump'ın da düğüne katılacağı iddia edildi.
0: Trump'a Türk damat geliyor. Türk iş insanı Trump'ın en yakınındaki isimle dünya evine girecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı ve Beyaz Saray danışmanı Alina Habba ile Türk iş insanı Çorum FK As Başkanı Turhan Mildon evleniyor. Habba ve Mildon'un düğünü bu hafta sonu yapılacak. Çiftin New York'ta dünya evine girmesi bekleniyor. Düğüne ABD Başkanı Trump'ın da katılacağı iddia edildi.
5: Efendim şimdi kısa bir ara, aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
13: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
14: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
15: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları.

0: nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
3: Damla?
4: Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
8: Bingo Jet Jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
9: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
10: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
2: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın, yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Damla bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
2: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.

0: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
1: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
0: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabam.com'a değerinde drink sat.
4: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
5: Senin yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
8: Beyaz Ana Haber devam ediyor. Dikkatsizlik ve hız kazaları da beraberinde getirdi. Şimdi yurtta kayda alınan kazaları getiriyoruz ekranlarınıza.
9: Elinde poşetler yol kenarına doğru yürüyordu. 20 yaşındaki Erol Karasulu'ya çöp kamyonu işte böyle çarptı. 20 yaşındaki genç kamyonun altında kaldı, olay yerinde can verdi. Şoför ise gözaltına alındı. Biri dikkatsiz, diğeri aşırı hızlıydı. Kaza da kaçınılmaz oldu. Kavşakta iki otomobil işte böyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savruldu, dört kişi yaralandı. Bir grup genç kaldırımda yürüyordu. Arkalarından gelen tehlikeyi fark etmediler. Hızla gelen araç gençlerin arasına işte böyle daldı. Gençler çarpmanın etkisiyle savruldu. 73 yaşındaki sürücü ise gözaltına alındı.
8: Trabzon'da Muhammed Salah fırtınası esmeye devam ediyor. Salah bu kez sahada değil, bir gayrimenkul ilanında görüldü. Bir ilan sahibi lüks villasını Salah'a komşu ol ifadesiyle tam 31 milyon liradan satışa çıkardı.
10: Trabzon'da Salah fırtınası şehri salladı. 3 katlı villa Muhammed Salah'a komşu ol ifadesiyle satışa çıktı. Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi farklı sektörlerde yeni gelişmelere yol açtı. Yıldız oyuncunun ismi Trabzonspor'un stadının yakınındaki villanın pazarlamasında kullanıldı. Tam 31 milyon lira istendi. İlan başlığında Muhammed Salah'a komşu ol ifadesi kullanıldı. Yüksek rakam tepki çekti. Bu ilan hem Trabzon'un hem de sanal medyanın gündemi oldu. İlan sahibinin pazarlama yöntemi yok artık dedirtti.
8: İstanbul'a sonbahar geldi. Herkesin kafası karıştı. Sıcaklık önce yükselecek, sonra 10 dereceye kadar düşecek. Sağanak yağış uyarısı geldi. İşte hava durumu.
11: Şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Beni bu güzel havalar mahvetti.
12: Şu an sıcak geliyor da akşama doğru soğuyor.
13: Tişört mü giysek, kazak mı giysek havamız karışıyor.
10: Montları, şemsiyeleri hazırlayın. Sonbahar yağmurları kapıyı çaldı. Bir hafta aralıksız yağmur yağacak.
13: Ben havalardan çok memnunum. Kurban olurum yaradına.
14: Çok üşümüyorum.

0: Biraz içim sıcak olduğu için.
1: Kimi mont giyiyor, kimi şemsiyesiz dışarıya çıkmıyor. Kimi ise öğlen sıcağına aldanıp bakın kısa kolluyla geziyor. İşte İstanbullunun kafası son zamanlarda çok karışık.
2: Ceket, çantamda şemsiye, güneş gözlüğü, klasik İstanbul life.
1: Arkadaşın ceketle, sen kalın askılıyla. Ne oluyor?
3: Ben yine ırkayı çıkarmıyorum ama yani esiyor abla. Biraz o dikkat etmiyor öyle.
0: Aa, dikkat etmiyor değilim. Üşümüyorum sadece.
1: Ama yanımızda gömleğimiz var mı?
0: Var tabii ki.
4: Yağmurlu havalara bayılıyorum. Aa, yok böyle bir şey diyorum.
1: Bugün yağmur yok ama.
4: Yok ama gelecek yoldu canım.
1: Şu an saat 2 ve İstanbul'da termometreler 20 dereceyi gösteriyor. 2 gün boyunca güneşli bir hava hakim. Ancak daha sonra yağışlı havalar hakim olacak. Güneş yüzünü göstermeyecek.
4: Ben şimdi var ya mutluyum ama aşırı sıcaklarda hiç mutlu olamıyorum. Hafif rüzgar olacak, güneş de olacak. Hepsi bir arada olursa Allah'a şükür diyorum.
5: Sıcaklıklar da gece saatlerinde 10 derecenin altına düşecek. Aralıksız bir şekilde yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili.
4: Benim bir arkadaşım var, yağmur da çıkmıyordu. Başka bir arkadaşım da kar da çıkmıyordu diyeceğim. Ay ben hepsine çıkıyor.
6: Efendim bu haberimizde ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.

0: Ne var ne yok imdat? Durumlar nasıl?
1: Kara abi, Taha diye bir oğlan geldi. KGT'denmiş. Polat abinin iyi adamıymış. Onu sordu.
0: Biliyorum imdat ama şimdi görüşmek riskli. Birader, ne basıyorsun kardeşim çimlere? Bak, buraya yürümek için yol yapmışlar. O arkana da lütfen çimlere basmayın diye tabela koymuşlar. Oğlum aslan gibi delikanlısın, yapma böyle şeyler. Allah'ım ya.
1: Çocuk diyor ki, Polat abiyi görmesi hayat memat meselesiymiş.
0: Nerede şimdi?
1: Zülfikar ağanın yanında.
0: Eyvah. Zülfikar kulağımızı delecek şimdi. Bana niye söylemediniz diye. Bu gece sen misafir et. Ben Polat'la bir konuşayım, tamam?
1: Tamam. Tamam.
2: Senin adın ne?
3: O hastamız konuşamıyor durumundan dolayı.
2: Yakını falan yok mu burada?
3: Buralardaydılar.
2: Yüzünü aç.
3: Delirdiniz mi siz? Olmaz öyle şey. Adamı öldürecek misiniz? Durun. Müsaade edin bari ben yapayım.

0: hanım. Çekil oradan bakayım sen. Çekil, çekil, çekil. Benim yaralı gazimin neyle uğraşıyorsun sen? Niye o pis ellerinden yüzünü açmaya çalışıyorsun? Benim yaralı aslanım Güneydoğularda savaşmış. Sen onu rahatsız
1: ediyorsun. Dur, ne yapıyorsun?
0: Çekil.
1: Teyze,
0: git başından.
2: Sen kimsin teyze?
0: Ben bu gazinin anasıyım. Bu sizin için savaştı. Yüzünde bombalar patladı. Artık o civan oğlumun yüzüne ben bile bakamıyorum. Sen gelmişsin. Hastayı zorlara yüzünü açmaya çalışıyorsun. Benim civan oğlum burada da mı dinlenmesin? Mezarda mı dinlensin? Oy Hüseyin'im ben. Ah. Ah. Fenalaştım bak. Ah. Kalpten götüreceksiniz beni de.
3: Bırakın. Çıkalım buradan.
0: Kurban olduğum Rabbime. Hiçbir yerde rahat yok Hüseyin'ime. Yaralı aslanım benim.
4: Bakalım ananın hakkını nasıl ödeyeceksin?

0: Yeter Temirhan, başımız döndü.
1: Arkadaşlar, Akif iyi bir arkadaş ama iyi bir lider değil.
2: Kardeş, adam kimsenin bulamadığı Adil Bey'i ele geçirdi.
1: Biz niye burada oturuyoruz? Biz de başka bir yerde arayamaz mıyız? Akif ekibi böldü.
0: Acil bir durum olursa müdahale edelim diye bizi bekletiyor.
1: Ben de bunu yedim. Kendi ekibi başarılı olsun istiyor. Ama ben buna seyirci kalacak değilim.
2: Ne yapacaksın? Yeniler seçim mi isteyeceksin? KGT'yi bir tür dernek falan mı zannediyorsun sen?
1: Gidip Aksaçlı'yla görüşeceğim. Durumdan rahatsız olduğumu, Akif'in liderlik yapacak karakterde olmadığını söyleyeceğim.
3: Usta. Usta iyi misin? Usta. İyi misin usta? Tamam.
4: Kara.
3: Morfin. Dayan usta, dayan. Morfin seni daha kötü yapıyor.
4: Kara. Acıya dayanacak halim yok.
3: Tamam usta, tamam. Getireceğim, getireceğim. Bekle sen.
5: Doktor bey, doktor bey.
3: Polat'ın da

0: usta, gel. Gel. Gel usta, yat. Gel usta. Ayağım usta. Polat Alemdar, biraz daha sabır.
1: Kara, hayatımda hiç kimseye hiçbir şey için yalvarmadım ama sana yalvarıyorum. Birazcık morfin.
0: Tamam usta, bir yerlerden bulacağım, söz. Bekle. Bekle, bulacağım.

0: İçimizi dökecek fazla da adam yok bu alemde.
1: Onu bir daha duymayayım Çakır Yiğin. Rahatsızlık dökelim.
0: Memnun olurum.
2: Ben.
0: Adını bağışlar mısın?
2: Polat Alemdar.

Kardeş, seni yalnız gönderdim diye ne surat asıyorsun? Ben de geleceğim yanına. Az kaldı.

0: Nesi var bunun?
1: Sabaha kadar bütün hastaneleri aradık. Bir şey çıkmadı.
2: Bu ne? İstihbarattan gelmiş. Caminin kamera kayıtları.
3: İş işten geçtikten sonra mı göndermişler?
0: Baktık. Temiz. Bir şey yok görüntülerde.

0: Çıkmak için hazırız efendim.
1: Tamam Fazıl.
0: Efendim, müsaadenizle bir şey sorabilir miyim? Neden başka bir hastaneye gidiyoruz? Sağlık ekibimizle ilgili bir sorun mu var?
1: Fazıl, sağlığımla ilgili bazı şüphelerim var. Eğer şüphelerim doğruysa kimsenin haberi olsun istemiyorum.
0: Anladım efendim.
2: Kurumlar arası koordinasyon sorunları yüzünden son 48 saat içerisinde size ulaşan kriptolarda sorun bulunmaktadır. Bakanlığımız dışındaki kurumlardan gelen kriptoların dikkate alınmadan önce bakanlığın bilgisine başvurulması önemli rica olunur. Gel.
3: Efendim. KGT'den Temirhan gelmiş. Sizinle görüşmek istiyorum.
2: Dalga mı geçiyorsun benimle Mete? Beni bunun için mi rahatsız ediyorsun?
3: Efendim çok ısrar etti.
2: Derdi neyse dinler gönderirsin Mete. Sana işini mi hatırlatayım? Seni boşuna naip diye koymadım. Sen ne işe yarıyorsun?
3: Özür dilerim efendim, bir daha olmaz.
2: Derdi neymiş?
3: Efendim KGT'de huzursuzluk var. Akif'in liderliğinden rahatsız olduğunu anladım konuşmasında.
2: Gelsin, görüşeceğim. Gel Temir'e. Tebriklerimi Akif size iletti mi?
4: Efendim, maalesef Akif övgüleri kendi almayı seven bir yapıya sahip. Başarıyı paylaşmasını sevmiyorum.

0: Gördüm. Ben Akif'in daha çok ekip ruhuna önem vereceğini zannederdim.
1: Maalesef öyle değil efendim.
0: Akif'i siz seçtiniz. Fakat bu onun ilelebet lider olacağı anlamına gelmiyor. Ben de izliyorum. Gerekli gördüğüm yerde müdahale ederim.
1: Efendim, biz heyete bağlılık için yemin ettik. Fakat bizler ekip olmak üzere değil, Polat Alemdar gibi tek başına hareket etmek üzere yetiştirildik.
0: Ben de tam Akif'e yeni bir görev vermek üzereydim. Fakat bu söylediklerinden sonra belki de görevi başkasına vermeliyim diye düşünüyorum.
1: Efendim, KGT'yi bir bütün olarak düşünmektense her birimize ayrı görevler verip ayrı fırsatlar tanımanız bence çok daha faydalı olmamızı sağlar.
0: Öyleyse sana ilk fırsatını vereceğim Temirhan. Bizim için çok önemli bir görevi yerine getireceksin.
2: Dışarıda programımız var mı?
3: Sayın Bakanım, Avrupa Parlamentosu'ndan Zara suikastıyla ilgili gelen heyetle yemeğiniz var.
2: Onu buraya, dışarıda görüşmeyelim. Hı hı.
3: Tiyatroyu da iptal edelim mi efendim? Efendim, Filistin'le ilgili hazırlanan oyun kızınızın da yardımlarıyla sahneye konuyor.
4: Efendim, MR çekmeden kesin konuşmam mümkün değil. MR'ınızı bir çekelim, o zamana kadar tahlil sonuçlarını da alır, detaylı değerlendirmemizi yaparız.
5: Teşekkür ederim Doktor Bey, alakanız için.
4: Buyurun. Radyoloji odası burası.
5: Siz burada bekleyin Fazıl.
4: Tamam.
5: Müdür Bey, bu kadar film fırıldak çevirdik. Umarım dediğin kadar mühimdir mesele.
6: Eşref Bey, seni buraya çağırdım ki hücrelerime kadar bak. Hainliğin zerresini bulabilecek misin?
5: Müdür, sen ne yaptığını zannediyorsun?
7: Efendim, Polat Alemdar'ı dinleyin. Eğer söylediklerine inanmazsanız ikimiz de teslim olmaya hazırız.
6: Eşref Bey, geçmişin o kadar hatırı yok mu?
5: Polat Alemdar'ın bendeki hatırı sonsuzdur. Ama Polat Alemdar beni öldürmeye çalışmaz. Hainlerle işbirliği yapmaz. Sen kimsin bilmiyorum ama Polat Alemdar olmadığın kesin.
6: Polat Alemdar yüzünü kaybetti. Karakterini, şerefini, ideallerini, vatan sevgisini değil. Polat Alemdar seni öldürmeye çalışmadı. Seni öldürmeye gelenleri bu haliyle engelledi.
5: Samet Oğan gelmese bana sıkmayacak mıydın? Samet mi öldürecekti beni? Bunlara inanmamı mı bekliyorsun?
6: Eşref Bey, oradaki adam Samet değildi, Abdüley'di. Üstelik seni öldürmeye gelmişti. Kafana sıkmak üzereydi. Müdahale etmesem, Sencer şimdi amacına ulaşmış olacaktı.
5: Sen neden bahsediyorsun? Abdüley beni neden öldürmeye kalksın? De ki kalktı. Abdüley senin adamın değil mi?
6: Abdüley de senin gibi beni Suriye'de ölmüş biliyordu. Sencer onu kullanmaya çalıştı.
7: Efendim, onun için koruma ekibinizin bile haberi olmasın istedik. Çünkü koruma ekibinizin içinde bir hain var.
6: Düşün Eşref Bey. Sencer'e engel olabilecek tek kişi sendin. Seni ortadan kaldıramayınca kadrolarını tasfiye etmeyi, gücünü elinden almaya başlamadın mı?
5: Bu söylediklerinizin hiçbiri...

0: Ne Adil Bey'in yaptığını aklar, ne de sizin onlarla işbirliği yapmıyor olmanızı.
1: Sencer adım adım hazırladı Aksaçlı'nın sonunu. Heyetteki haini ortaya çıkarması için baskı yaptı. Eski Aksaçlı'nın faili Semih'i Faruk Bey'in adamı gibi gösterdi. Aksaçlı'ya Faruk'u sorgulatmaktan başka seçenek bırakmadı. Faruk temize çıkınca Aksaçlı'nın sonunun geleceğini biliyordu. Seni Aksaçlı ile görüştürmüyor Sencer, öyle değil mi?
0: Dediklerin doğruysa Adil Bey'i niye ortadan kaldırmıyor? Niye yaşamasına izin veriyor?
1: Çünkü yakalanmadan önce Aksaçlı özel belgeleri yok etmeye çalıştı. Sencer iktidarı tam olarak eline alabilmek için belgeleri çözmek zorunda. Bu yüzden Aksaçlı'nın yaşamasını şimdilik müsaade ediyor.
0: Diyelim ki dediklerinize inandım. Nasıl ispatlayacağız?
1: İspata gerek yok Eşref Bey. Aksaçlı öldürülmeden Sencer'i ortadan kaldırmamız lazım. Bunun için bize yardım etmeni istiyoruz.
0: Bu iş suikast da olmaz. Heyet birkaç ay içerisinde 3 Aksaçlı birden yitiremez. Heyeti ikna edip Sencer'i düşürmek, Adil Bey'i geri getirmek lazım.
1: Vakit yok Eşref Bey. Sencer hocayı öldürtmek için plan yapıyor.
0: Siz hocayı nereden biliyorsunuz?
1: Sencer'e eski üye olduğunu söyledin değil mi hocanın?
0: Hayır ama kendi keşfetmiş. Hocanın üzerinde bu kadar durması beni şüphelendirmişti. Ama bu kadar ileri gidebileceğini tahmin edemezdim.
1: Eşref Bey, vakit kaybedecek zaman değil.
0: Üyeleri toplayıp Abdüley'i karşılarına çıkaracağım. Sencer'in gerçek yüzünü onlara göstereceğim.
1: Eşref Bey, bırak üyeleri. Sencer'i yok etmemiz lazım.
0: Polat, yardımımı istedin, ben de sana yardım edeceğim. Ama heyetin usullerinin dışına çıkmadan.
2: Efendim, bütün hastaneleri tek tek bizzat aradım.
3: Polat Alemdar'ın İstanbul'da kaldığına dair bile bilgimiz yok. Hastanede olduğunu nereden biliyorsun?
2: Efendim, doktoru sorguladım. Başka ihtimal yok. Geçirdiği ameliyattan sonra yoğun bakımda kalmak zorunda.
3: Öyleyse neden bulamıyorsunuz?
2: Efendim, istihbarat birimlerinden destek aldığı kanaatindeyim.
3: Adil Bey'i ele geçirerek sana güvenebileceğimi ispatladın Akif. Benden ne istiyorsun?
2: Efendim, bana istihbarata operasyon yapma izni verirseniz bugün bitmeden Polat Alemdar'ı bulmuş olacağım.

0: Oh. Oğlum bir yer versene. Ayıp değil mi genç adam siz oturuyorsunuz?
1: Anacığım burası rezerve. Birini bekliyoruz. Gelecek. Deli biraz. Aman kaç canını kurtar.
2: Lan ne deliliğimi gördün sen benim? Ha?
0: Kalk.
3: Abi bundan büyük delilik olur mu?
1: Teessüf ederim abi. Beni kandırmaktan ne zevk alisin?
2: Geç bakalım geç.
0: Geç.
2: Anlat bakalım. Neymiş bu hayat memat meselesi?
3: Abi kusura bakma. Onu bir Polat abi anlatabilirim.
2: O zaman bulursan anlatırsın. Hadi bana eyvallah.
3: Ana. Anacığım. Anacığım.

0: Dur bir dinle. Kızma hemen.
1: Yok bir şey oğlum, sağ ol. Hadi siz Allah işinizi gücünüzü rast getsin. Hadi.
2: Anlat bakalım.
0: Abi, heyetten büyüye var. Polat abiyle görüşmek istiyor.
2: Lan oğlum, elinle verecek misin sen Polat'ı? Derdin ne senin?
0: Öyle değil abi. Ben hayatımı koyarım bu işe. Adama güvenim tam. Korumasıydım. Her şeyini biliyordum.
2: İyi o zaman, hadi bakalım.
3: Sargılar beni delirtiyor. Açın artık.
4: Sargılar değil. İçinde bulunduğunuz ruh hali böyle hissettiriyor sizi.

0: Bizimle uğraşmayı bitirdiniz. Şimdi ruh halime mi geldi sıra?
1: Ben psikiyatri uzmanıyım. Ruh halinizin de yüzünüz kadar tedaviye ihtiyacı var. Acınızı dindirmek için kullandığınız morfin sizi bağımlı hale getirmiş.
0: Acılarımı, ıstırabımı dindirecek başka bir şey verin o zaman.
1: Size verilen ilaçlar yeterli. Burada denetim altındasınız. Bir yandan yüzünüzle ilgilenirken diğer yandan bağımlılık tedavisini yürütmemiz gerekiyor. Çünkü kendinize ve yakınlarınıza zarar verebilirsiniz.
0: Kendime de, yakınlarıma da hak etmedikleri kadar zarar verdim. Ne benim onları görecek yüzüm, ne de onların bu yüze bakacak sabırları kalacak zaten. Bana psikolojik destek vermek istiyorsanız, morfinimi almama engel olmayın yeter.

0: Gel. Yine ne oldu Mete?
1: Efendim. Adil Bey'den aldığımız isimler maalesef sahte çıktı.
0: Nereden anladınız sahte olduklarını?
1: Efendim, verdiği isimlerin tamamı maalesef ya emekli olmuş ya da görevden uzaklaştırılmış kişiler.
0: Tamam Mete. Adil Bey'in projeleri beynini sandığımızdan daha fazla yormuş. Onu kendine getirmek için hayatının şokunu yaşatmamız lazım.

0: Nedir durum?
1: Efendim, hastanenin etrafında çok kamera var. Ama neredeyse hepsini temizledim. Girip çıktığımız bir görüntü kalmayacak.
0: Az kaldı çocuklar. Yakında bu krizi atlatacağız. Biraz daha dayanmamız lazım.
2: Efendim, mani olamadım.
0: Gençler, yanlış gelmişsiniz. Staj için iki kat üste çıkacaksınız.
3: Ben stajımı Kosova'da Sırpları keserek yaptım. Aynur'a Bosna'dan, Şamil Çeçenistan'da, Abdekin de Doğu Türkistan'da Çinlilere karşı yaptı.
0: Ama Türkiye'de fazla görev yapmadığınız belli oluyor. Buradaki usulleri bilmiyorsunuz. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne yapıyorsunuz? Çıkın dışarı! Çıkın dışarı!
3: Kapıyı tutun.

0: içeridekiler. Silahlarınızı atıp teslim olun. Kimseye bir zarar gelmesin.
1: İçeriye girmeye kalkarsanız müdür ölür. Sakın bir yanlış yapmayın.
2: Merak etmeyin efendim, bu sefer elimizde. Maskenin yerini bulduk. Acil gün yüzündeki hastaneye gelin.
0: Hazır mısınız?
3: Naip.
0: Dinliyorum efendim. Tamam efendim.
4: Giriyor muyuz?
0: Pazarlık yapacağız. Müdür beyin hayatını tehlikeye atmayacağız.
5: Buradan gir, mezarlığa bir uğrayalım.
6: Anlamadım efendim.
5: Samet'i bir ziyaret edelim Fazıl. Bir Fatiha okuyalım. Buraya defnettik demiştin değil mi?
6: Evet efendim, buraya defnettik. Ama programımız biraz sıkışık.
5: Çocuk bizi kurtarmak için canını verdi Fazıl. Biz bir Fatiha okuyacak zamanı mı bulamayacağız?

0: Neresi Fazıl? Dolandırıp durdun bizi.
1: Efendim, karıştırdım galiba. Özür dilerim. İsterseniz sonra gelelim.
0: Senin buradan sonra gidecek yerin yok Fazıl.

0: Bak Samet ölmemiş Fazıl. Kanlı canlı geliyor.
1: Efendim, ben Aksaçlı'nın emirlerini yerine getirdim sadece. Sizi ihanet etmedim. Abdüley de Aksaçlı'nın emriyle hareket etti. Ben hainsem, o da hain.
2: Polat Alemdar'ın intikamını almak için bir defa değil, bin defa hain olur. Eşref Bey, Polat Alemdar'ın kılına zarar verse yine öldürmeye çalışır. Ben abimin intikamını almak için bir ömür damgalanmaya hazırdım. Senin gibi ikbal derdinde değildim.

0: Eşref Bey, Cahit yanımızda kalsaydı daha iyiydi.
1: Abdüley, seni heyetin karşısına çıkartacağım. Öyle basit bir iş değil bu.
2: Hoş geldiniz efendim.
1: Bütün üyeler geldi mi?
2: Evet efendim. Başlamak için sizi bekliyorlar.

0: ve Ankara'da sırbat sokak gezdi. Görme engelleri için kritik olan noktaları belirledi.
1: Taksi durağı olabilir, hastane olabilir, eczane olabilir, karakol olabilir.
0: Engelliler sadece adres bulmak için kullanmayacak bu bilgisayarı. Daha pek çok özelliği var çünkü. Kitap okuyucusu var.
2: Dışişleri Bakanı bugün İstanbul'daydı sayın seyirciler. Bakan temaslarının ardından Filistin direnişini konu alan tiyatro oyununu izlemek üzere tiyatro salonuna geçecek. Tiyatro salonunun çevresinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi.

0: Beyefendi. Beyefendi.
1: Hüseyin'im. Hüseyin'im benim civan oğlum.
2: Hemşire hanım, Hüseyin'im. Siz çıkın.
3: Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Sakin.
4: Neden ayaklandın?
5: Sencer hocayı vuracak.
4: Merak etme usta.
6: İstihbarat müdürü hocayı uyardı.
4: Bir dur, sakin ol.
2: Abi.
7: Abi, bu halde bir yere gidemezsin.
5: Hocayı tiyatroda vuracaklar. Engel olmam lazım.
4: Tamam usta, tamam. Sen bir sakin ol. Bir otur. Bir düşünelim.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
9: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
10: Şu geçen yılki boş şop kampanyası çok inacı. Kesin herkes kullanmıştır bunu.
11: Herkes değil.
10: Herkes kullanana kadar duramayız Naci. Üstümüze düşeni yapacağız. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye. Club Smart üyelerine boş yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.
12: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
14: Ne yedik de birlikte geldik değil mi?
15: Ay bunlar olmazsa olmaz.
16: Tencere deyince de korkmaz.
14: Aa kızım bir baksana.
17: Her şeyin bir ideali var.
14: Bizim eve göre en ideali bu.
16: Az yer, çok iş kızım.

kendinize olan sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginin standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.

0: Beğeneni çok. Trendyol Milla.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. İki Bellona,
2: Bellona. Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin ve soğanın kilosu %17 indirimle 29 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.

Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır. Kazancım ve

0: Galatasaray alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik, 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: Bravo!
0: Sana yakışanı tak.
2: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
3: Damla?
4: Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun. Kim tutar seni?

0: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor.
1: Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
2: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
7: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
6: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
2: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
3: Bayer'den.
4: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
5: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
6: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
7: Damla?
8: Bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım.
9: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
9: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
11: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
12: Burası neresi?
11: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji, tutkalsız, sadece suyla birleştiriliyor.
12: Yum yum yumuşacık.
11: Familyadan saf su dokunuşu.
12: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
11: Tek dokunuşta farkı hissedin.
13: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim.
14: Hala etkisindeyim.
15: İnanılmaz bir goldü.
14: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
16: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
17: Bankan hadise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir.

0: WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net, Sigortam.net.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
1: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
3: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok, piril var.
4: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
4: Yeni Piril Ultra Güç.
5: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
7: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
6: O zaman

0: Konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt ile yıkandı.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: Trendyol moda uygulaması. Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
4: getir. Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Temirhan nerede?
1: Aksaçlı ona başka bir görev vermiş.
2: Akif, biz bu hastaneyi daha önce aradık. Sonradan giriş yaptığına dair bir şey mi öğrendin?
0: İyi bakamamışız demek ki.
1: Kaçıyorlar.
0: Durun. Bizim buraya geldiğimizi istihbarattan öğrenmiş olabilirler.
2: Şaşırtmaca mı diyorsun?
0: Siz kalın, hastaneyi arayın. Ben peşlerinden gidiyorum.

0: Dikkat edin.
1: İndir silahını.
2: Polat Alemdar. Kaçacak yerin kalmadı. İndir silahını hemen. İndir yoksa ben seni indiririm.
1: Asıl siz indirin silahlarınızı. Savcı hanım, Polat Alemdar için buradan çıkış yok.
3: Göreceğiz.

0: koşun! Doktor! Leyla!
1: Leyla!
0: Polat'la ilgilen! Doktor!
1: Leyla! Babamı ne yaptım? Allah'ım bana onun acısını yaşatma.
2: Nefes al. Beni dinle. Savcı Hanım. Savcı Hanım.
3: Nefes al. Leyla Hanım.

0: Oyun başlamadan hocaya haber vermemiz lazım.
1: Abi sen gir, ben devam edeyim. Akif peşimizde.
0: Olur mu oğlum öyle şey? Merak etme. Bu kalabalıkta hem hocayı kurtarırız hem de Akif'i hallederiz.

0: Affedersiniz.
1: Teşekkürler Sayın Bakan.
2: Kapıları kapatın.
3: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
4: Ver çocuğu. Ver çocuğu.
5: Ulan beni o.
4: Bırak.
5: Ne toprağı? Ne çocuğumuz size var.
4: Bırak.
6: Oyun başladı, alamayız.
0: Oho, ben şimdi sana laf anlatana kadar.

0: Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum.
1: Bırak be kadın.
2: Getir.

0: Sıra sizde arkadaşlar. Hadi gelin. Kara, ne işin var burada?
1: Bakanı aman çıkartın. Suikast yapacaklar.
0: Ne saçmalıyorsun Kara?

0: Akif.
1: Temiran. Temiran. Temiran. Öldü. Sizin yüzünüzden öldü. Hain!
2: Akif, hata yapıyorsun. Bilmediğin şeyler var.
1: Hainden öğrenecek bir şeyim yok benim.
2: Asıl sen hain için çalışıyorsun.
3: Dur, aç silahı.
1: Yanlış yapıyorsunuz. Hain orada.
3: Bırak dedim silahı.
1: Kaçıyorlar.

0: Çocuklar, uzatmayın. Çok geç olmadan vazgeçin. Teşkilatın itibarına gölge düşürmeyin.
1: Bunu önceden düşünecektim müdür bey.

0: Nedir durum?
1: Efendim, müdür beyi rehin tutuyorlar.
0: Müdür bey emekli oldu. Senin haberin yok mu? Şamil, Ertekin, açın kapıyı.

0: Mete Bey, bunun bir açıklaması var mı?
1: Gençler, siz arkadaşlarınızın yanına gidin. Müdür Bey'le ben ilgilenirim. Bugüne kadar gösterdiğin hizmetler nedeniyle kurumdan

0: Merakını gidermene az kaldı. Beni çok yoruyorsunuz Eşref. Sakatlığımı bile unutturdunuz bana.
1: Hangi üye sana haber verdi?
0: Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceksin.
1: Yıllarca en yakınımızda olup hepimizi, hatta Adil Bey'i bile kandırmayı başarmışsın. Ve hiçbirimiz bunu anlayamamışız. Çok merak ediyorum. Ne kadar zamandır Aksaçlı olma planını işletiyordun?
0: Geçmişi konuşmanın bir anlamı yok Eşref. Adil ve sen olmayacak rüyalar kurdunuz. Uyanmanız için size bir fırsat verdim. Ama siz ülkeyi de, kendinizi de bir kabusa sürüklemeyi tercih ettiniz.
1: Türkiye'yi küresel güç olarak görme hayali hangimizin hayali değildi? Seni bu hayalden uzaklaştıran ne oldu anlamıyorum.
0: Hayallerle bir 30 yılı geçirdik. Ülkenin bir 30 yıl daha kaybetmeye tahammülü yok.
1: Adil Bey de ben de en çok size güvendik.
0: Hayatta yaptığınız tek doğru şey bana güvenmenizdi. Bu güveniniz sayesinde Türkiye bataklığa sürüklenmekten kurtulacak.
1: Heyetin başına geçmiş olabilirsin. Ama sen hiçbir zaman gerçekten aksaçlı olamayacaksın. Çünkü bu devlet içinde güç sahibi olan hiç kimse sana itaat etmeyecek.
0: Eşref, senin bu kibrin sayesinde Adil Bey'i düşürebildim. Çünkü sen kendini heyetinde, aksaçlığında üstünde görüyorsun. Merak etme. Sinir merkezlerinde kimler varsa yakında onlara ulaşmış olacağım. Ama sen göremeyeceksin.
1: 2000 yıllık kurumu yerle bir ediyorsun Sencer. Sonun benimkinden daha kötü olacak. Ben ve Adil Bey hiç değilse şerefle hatırlanacağız.
2: Eşref Bey, boşuna yoruyorsun kendini. O hainlerin her zaman mazereti vardır.
0: Abdüley, Eşref'i öldürmeyi çok istiyordum. Son isteğini yerine getireceğim.
3: Çık, çık, çık.
4: Efendim, Dışişleri Bakanı suikaste uğramış.
0: Durumu nasıl?
4: Ağır efendim, komada.
0: Suikastçı?
4: Öyle ele geçirildi efendim.
0: Olayın bütün detaylarını öğrenin.

0: Hani neredesin Cahit? Kafamıza sıkacaklardı, az kaldı.
1: Kimin kimin adam olduğunu nereden bileyim ben? Sencer'i görünce anladım.
0: Sencer'i halledebildin mi?

0: Akif'e ulaşamıyorum.
1: Ne yapacağız? Çıkarıp karargaha mı götürelim?
0: Akif'e sormadan bir şey yapmayalım.
1: Abdül ele öğrenirse çıkartmamız zor olur.
0: Belki de hiç çıkartmayacağız. Aksaçlı'nın Polat'ı sağ isteyeceğini nereden biliyorsun?
2: Akif nerede?
1: Sahte maskelinin peşinden gitti.
2: Niye yalnız bıraktınız?
1: Kendi istemedi.
0: İyi ki istemedi. Polat'ı ele geçirdik.
3: Durumu nasıl?
1: Ne bileyim Şamil, doktor muyum ben?

0: Akif neredesin sen? Polat Alemdar'ı hastanede ele geçirdik.
1: Kara ile Talha oraya gelecek. Dikkatli olun. Hastaneye abluka yap.
2: Giriş çıkışlara dikkat edin, geliyorum.
0: Geliyor.

0: Efendim?
1: Nasıl kaçırıyorlar ellerinden anlamıyorum.
2: Efendim, heyetin gücü arkasında olmadıktan sonra Eşref hiçbir şey yapamaz.
0: Bir saniye soracağım. Efendim, Naip önemliymiş.
1: Mete, kötü haber vereceksen hiç zamanı değil. Anladın mı Mete? Sen Adil Bey'le ilgili meseleyle ilgilen. Bütün adamlarımız işe yaramaz değil Remzi. KGT timi Polat Alemdar'ı ele geçirmiş.

0: Şimdi anlaşıldı.
1: Ne yapacağız?
0: Ne yapacağız oğlum? Gidip dinleneceğiz. Bugün zaten yeteri kadar yorulduk.
1: Abi, Kolat abiyi kurtarmayacak mıyız?
0: Sizin de bu operasyon sevdanıza hastayım ha. Nereye kurtarıyoruz oğlum, görmüyor musun?
1: Yeter ama. Ben gidip teslim olacağım. Anlatacağım çocuklara her şeyi.
0: Bir dur oğlum, bir dur ya. Nereye gideceksin? Az önce beynini patlatıyordu KGT'liler. Ne çabuk unuttun. Hemen gideceğim. Bir dur. Bir Abdüley'leri bekleyelim. Bir oturalım. Bir karar verelim.
2: Eşref Bey, bizim abinin yanına dönmemiz lazım. Efendim Kara.
0: Heyeti ikna edebildiniz mi Abdüley?
2: Heyet bizi ikna edecekti. Zor kurtardık canımızı.
0: Siz abinin mekana bir gelin. Konuşmamız lazım.
2: Abiye bir şey mi oldu?
3: Kardeşim gelin dediysek gelin işte. Uzatmayın.
2: Alo Kara. Kara. Kara.

0: Akif geldi.
1: Temirhan nerede?
2: Bilmiyorum.
3: Çıkın dışarı.
2: Ne oluyor Akif?
3: Çıkın dedim.
4: Birader, Polat Alemdar hiçbir şey konuşacak durumda değil. Savcı hanım vurdu, uyuttular.
3: Son kez söylüyorum. Çıkın dışarı.

0: Leyla. Leyla'yım.
1: İhanetinin bedelini savcana mı ödetmişsin? Bir de utanmadan soruyor musun?
0: Bedel mi istiyorsun? Sık kafama.

0: Sana kolay ölüm yok. Senin yüzünden Temiran'ı öldürdüm.
1: Benim yüzümden değil. Zencer'in yüzünden.
0: Polat Alemdar. Kusursuzsun değil mi? Hiç hata yapmazsın değil mi?
1: Az önce hayatımın en büyük hatasını yaptım. Artık hata yapmama müsaade etme.
0: Yaptıklarının cezasını çekeceksin. Sonra öleceksin Polat Alemdar. Boşuna yalvarma.
1: Bana sıkacak cesaretin yok değil mi?
0: Hı? Bütün bunlar niçin? Dünya Polat Alemdar'ın etrafında mı dönmeli? Onu mu istiyordun? Çekilmeyi bilemedin. Hepimiz için bir efsane olarak kalabilirdin. Değdi mi Polat Alemdar?
1: Ne çok konuştun. Ama konuşarak arkadaşını öldürmenin vicdan azabını bastıramazsın. Onunla bir ömür yaşayacaksın.

0: Azapta yaşarım. Ama sen... Savcı hanımı öldürmenin azabıyla nasıl yaşayacaksın?
1: Leyla...

0: Ne oldu Kara?
1: KGT Polat'ı ele geçirmiş.
0: Biz sana abiyi emanet ettik. Sen emanete böyle mi sahip çıkıyorsun?
1: Abdüley, şimdi hesap soracak vakit değil.
2: Nerede tutuyorlar abi?
1: Hastanede.
0: O zaman bizi niye buraya çağırdın?
3: Bir dur kardeşim. Bir laf dinle. Hemen celallenme. Sanki hastanede de böyle kırmızı halı sermişler, seni bekliyorlar. Bir dur.
1: Ben içerideki istihbaratçıyla konuştum. Orada kalması lazım. Yoğun bakımda.
2: Abiye bir şey mi yapmışlar?
1: Yok Cahit. Abinin durumu iyi değil. Yoğun bakımda tutuyorlar.
0: Ne diyorsun sen Kara?
1: Kardeş, kardeş. Polat yanlışlıkla Leyla'yı vurmuş. Savcının durumu ağır.
4: Efendim, burada mı tutacağız?
5: Ben size ne zaman ve nereye nakledeceğinizi bildirene kadar orada kalacak. Tedbirinizi ona göre alın.
4: Tamam efendim.
5: Polat Alemdar'ı yakaladın Akif. Hala bu yüzünün hali ne?
4: Size haber vermediler mi?
5: Neyi?
4: Temirhan'ı. Ben öldürdüm.
5: Senin orada ne işin vardı?
4: Efendim, Temirhan'a neden böyle bir görev verdiniz?
5: Bugün Polat Alemdar'ı ele geçirdiğin için seni mazur görüyorum. Ama bir daha sakın bana böyle sorular sorma.
4: Efendim, KGT'nin başı bensem, bunu bilmeye hakkım var. Eğer durumdan haberim olsaydı, Temirhan yaşıyor olurdu.
5: Temirhan bana geldi. Senin lider olarak zaaf içinde bulunduğunu söyledi. Kendisini kanıtlamak için bir fırsat istedi. Ben ona bu fırsatı vermeseydim, KGT içinde huzursuzluk çıkartacaktı.
4: Biz aramızda bu meseleyi çözerdik efendim.
5: Artık bunları konuşmanın anlamı yok. Temirhan verilen görevi yerine getirdi. Heyet için önemli bir tehdidi ortadan kaldırdı. Niçin yetiştirildiyse onun için hayatını verdi. Arkadaşlarına durumu anlattın mı?
4: Henüz konuşmadım.
5: Şu an heyet için çok önemli bir görevimiz var. Hiçbirinin dikkatinin dağılmasını istemiyorum. Akif, artık diğer arkadaşlarının hayatı da senin sorumluluğunda. Onlara liderlik edeceksen, olanları arkanda bırakmayı öğrenmen lazım.

0: Ne yapacağız Cahit? Nasıl çıkartacağız abiyi?
1: Yengenin durumu düzelmeden abi oradan çıkmaz Abdülay.

0: Abiye bir şey yaparlardı. Bir şey yapacak olsalar yaşatmaya çalışmazlardı. Belli ki bir plan kuruyorlar.
1: Sayın Bakan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kendisini yoğun bakımda tutuyoruz. Bir gelişme olursa sizinle paylaşacağız arkadaşlar. Teşekkür ederim.
2: Doktor Bey, Sayın Bakan'ın hayati tehlikesi var mı?
1: Bu açıklama yeterlidir. Teşekkür ederiz.
3: Hoca, Sencer'in devletin sinir merkezlerindeki adamlara müdahale etmesini engelleyecekti. O yüzden Sencer, hocayı ortadan kaldırmak istedi.
4: Şimdi hiçbir engel kalmadı.
3: Sencer ulaşmadan önce bizim adamlara ulaşmamız lazım.
4: Tamam da nasıl?
3: Mühürdar'a ulaşarak. Heyet tarafından stratejik kararlar alındığında bu kararlar uygulayıcılarına ak saçlının mührünü taşıyan bir zarfla ulaştırılır. Zarfın içindeki kağıt özel olarak basılmış, heyetin sembolünü taşıyan bir kağıttır. Bu kağıt darphanede ihtiyarların görevlisi olan mühürdar tarafından hologramlı olarak hazırlanır. Naip, mühürdardan özel olarak hazırlanmış bu kağıtları alır ve muhataplarına ulaştırır. Böylece heyetin kararları devlet politikasına dönüştürülmüş olur.
4: Peki Eşref Bey, sen bu adamları tanımıyor musun? Gidelim adamlarla konuşalım.
3: Boşa konuşmuş oluruz. Mühür olmadan kimse dinlemez. Bizim mühre ulaşmamız lazım.

0: Efendim, Adil Bey'e gerekli ilaçlar verildi. Kendisi direnemeyecek durumda.
1: Kaç isim belirleyebildiniz şimdiye kadar?
0: Efendim, 6 isimden 3'ünü kesin olarak netleştirebildik. İsimler burada.
1: Bütün isimleri öğrenene kadar devam edin.

0: Polat nasıl?
1: Bilmiyorum, o kata giremiyoruz.
0: Onu görmem lazım.
1: Leyla Hanım, ne yapıyorsunuz? Yerinizden kalkamazsınız. Ah. Leyla Hanım! Dikişleriniz patladı. Size kalkamazsınız dedim. Bekleyin, doktoru çağırıyorum.

0: Ne var?
1: Ayıptır kardeşim, müsaade edin.
0: Çıkalım.
1: Polat Alemdar, beni tanıdınız mı? Karalar senden haber bekliyor. Seni buradan alacaklar.
2: İstemiyorum. Onlara de ki, benim yüzümden artık kimsenin zarar görmesini istemiyorum.
1: Öyle ya da böyle girecekler. Beni dinlemezler.
2: Polat Alemdar'dan artık kimseye hayır gelmez. Bundan sonra kendi yollarını kendin.

0: Gel.
1: Efendim, Adil Bey'den kod isimlerin gerçek kimliklerini öğrendik.

0: Mühürdarla iletişime geçmedi. Hazırlıkları yapsın.
1: Emredersiniz efendim.
2: Ani strateji değişikliğimizi büyük devletler taktiksel bir manevra olarak algılayacaktır. İnandırmak için somut adımlar atmamız gerekiyor.
0: Neo-John'ları tatmin edecek iki unsur var elimde. Biri Polat Alemdar, diğeri Kandil.
2: Polat Alemdar'ı verecek misiniz?
0: Sana en büyük düşmanlarından birini teslim etsem, samimiyetime inanmaz mısın Remzi?

0: Polat Alemdar ağır psikolojik travma geçiriyor. Her şeyden vazgeçmiş durumda. Orada gerekli müdahaleler yapılıyor. Dışarı çıkması büyük risk.
1: Kardeşim, sen bizi teselli etmeye mi geldin buraya? Anlatsana, nasıl gireceğiz içeri?
0: Ben size Polat Alemdar'ın mesajını iletiyorum.
2: Tamam, güzel. Şimdi de git, bizi içeri sokmanın bir yolunu bul. Hı hı. Hadi.

0: Efendim, bağlantı hazır.
1: Yakup?
2: Uzun zaman oldu görüşmeyeli.
3: Biz düşmanlarımızı unutmayız. Ama dostlarımızı arada ihmal ettiğimiz olur.
1: O zaman kendimi senin dostun sayabilirim.
3: Her zaman. Dostum olarak senden bir şey isteyeceğim Yakup. Seni dinliyorum.

0: Biz dostlarımızın isteklerini genelde geri çevirmemeye çalışırız Sencer Bey. Ama bu isteğinin bedelini ödeyebileceğini sanmıyorum.
1: Bugüne kadar bedelini ödeyemeyeceğim hiçbir şeyi hiç kimseden istemedim. Dostlarımdan bile.
0: Bunun sende nasıl bir karşılığı var? Merak ediyorum doğrusu.
1: Kardeşin Şamir benim iyi dostumdu. Onunla bölge politikaları konusunda birbirimizi iyi anlardık.
0: Kaybına hala üzülüyorum.
2: Sizin samimiyetinize bu yüzden inanamıyorum. Üzüldüğünüzü söylüyorsunuz ama kardeşimi katleden adama hala arka çıkıyorsunuz.
1: Bu söylediklerin Türkiye'de olup bitenleri yakından takip etmediğini gösteriyor Yakup. Birçok şey değişti. Ve daha da değişecek. Eğer isteğimi yerine getirirsem, ne kadar samimi olduğumuzu sana ispatlayacağım.
0: Polat Alemdar. Sana bir dosta verilebilecek
1: en büyük hediyeyi veriyorum.
0: Çok acı çekiyor mu?
1: Bunu kendisine sormak ister misin?
0: Hemen yola çıkıyorum Sencer Bey. İsteğin olmuş bil.

0: Bu mührün ne anlama geldiğini biliyor musun?
1: Yeni göreviniz hayırlı olsun.
0: Zarflar dağıtılacak. En kısa süre içinde ritüellere göre hazırlaman talep edildi.
1: Sabaha kadar hazırlarız efendim.
0: Bir aksilik istemiyorum.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Muazzam bir geçiş töreni. Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Mutlu bir aile. Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar. Taksiciler 100 Oktan performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile. Beyaz yakalılar bütçelerini aşmıyorlar. Patronlar...
5: Otogaza değil. Aygaz 100 Oktan'a geçtik.
4: Daha kimler kimler Aygaz'a geçtiler ve dediler ki...
6: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 229 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
7: Bu çorba aşmış.
8: Kırması süt aşmış. Kırması süt aşmış.
9: Niye ettik de birlikte geldik değil mi?
10: Ay bunlar olmazsa olmaz.
11: Tencere deyince de korkmaz.
9: Aa kızım bir baksana.
12: Her şeyin bir ideali var.
9: Bizim eve göre en ideali bu.
11: Az yer, çok iş kızım.
13: Her işin bir korkması var.
14: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
15: içelim. Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.

0: Erkek Hareketi.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Oy şefim!
3: Ülker çikolatalı gofret efendim.
2: Yengeme de verin.
4: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
5: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı?
6: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
7: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
6: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
8: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
6: Hiç gerek yok, piril var.
9: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
10: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
9: Yeni Piril Ultra Güç.
11: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Sana yakışanı tak.
2: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor.
3: Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
4: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
7: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
9: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
10: Bayer'den.
11: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
13: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
14: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
15: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farkla. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: gaz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
5: Burası neresi?
4: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
5: Yum yum yumuşacık.
4: Familyadan saf su dokunuşu.
5: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
4: Tek dokunuşta farkı hissedin.
6: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
0: 3-2-1-0 Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
4: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
3: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
5: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive, kendine ayırdığın o an.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: beğen moda uygulaması Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz Trendyol Milla.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
3: Geçir fırsatları Eylül'de de seninle. Bu hafta sonu yüzlerce üründe geçerli. İkincisi 1 TL fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
6: Bu mührün ne anlama geldiğini biliyor musun?
7: Yeni göreviniz hayırlı olsun.
6: Zarflar dağıtılacak. En kısa süre içinde ritüellere göre hazırlaman talep edildi.
7: Sabaha kadar hazırlarız efendim.
6: Bir aksilik istemiyorum.

0: Devam et kardeşim. Bak mesain bitiyor. Tek başına boşaltırsın artıkları.
1: İçini kontrol edeceğiz.
0: Tıbbi atıkları.
1: Aç hadi. Hadi.
0: Maskesiz eldivensiz yaklaşma. Al bak ben size göstereyim.
1: Ya ne kadar çok konuştun. Tamam geçin.

0: Bu taraftan. 10 dakikamız var. Metin bizi acilden ambulansla çıkartacak. 10 dakika içinde Polat Alemdar'ı acile indirmemiz lazım.
1: Kaç kişiler?
0: Çıkışları timciler tutuyor. İçeriği KGS.

0: Ne oluyor ya? Bu kata kimseyi almayacaksınız demedim mi ben size?
1: Kardeşim adam Suriye'den gelmiş. Geri mi gönderelim?
2: Ne oluyor? Hastaya odaya almamışsın daha. Beni niye çağırıyorsun? Hem yanık hem bulaşıcı.
1: Hocam müsaade etmiyorlar.
2: Ne demek müsaade etmiyorlar? Al içeri.

0: Akif. Aksaçlı'ya sordun mu? Demir Ağa ne zaman dönecekmiş?
1: Bu kapı niye kapalı?
0: Hasta getirdiler. Kontrol ettik, merak etme.
1: Ben size bu kata kimse girmeyecek demedim mi? Kırın şu kapıyı.

Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf, paraf.

0: Buyur.
1: Şimdi hiç duymadığınız bir tarifle güne başlıyoruz. Şimdi mutfakta dolmalık biberleriniz varsa çıkartın. Bu olması şart değil.
0: Yeşil de olur.
1: Küçük yeşil biberleriniz varsa benim için daha uygun olur hatta. Elinizde ne varsa çıkartıp yapabileceğiniz bir dolmalık tarifle geliyorum. Biber içi yaprak sarma yapacağız. Yanlış duymadınız. Biberin içine yaprak sarma yapacağız. 10-12 adet renkli dolma biberimiz var. 10-15 adet üzüm yaprağımız var. İç harcında 250 gram kıyma, 1 adet soğan, yarım demet dereotu, yarım su bardağı esmer köftelik bulgur, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, yarım çay bardağı sıvı yağ, tuz, karabiber, pul biber, kimyon. Üzerinde sıvı yağ, tereyağı ve domates salçası, evet. Kıymetli izleyenlerim. Ben şöyle bir elimi yıkayayım.
0: Hadi sen elini yıka. Ben bu arada seni beklerken soğanımızı halledeyim.
1: Bugünkü bu dolmalık biberin içine yaprak sarma koyma olayı hem çok lezzetli bir görsel hem de gerçekten iki lezzeti bir arada

0: hissedeceğiniz fıkra gibi bir tarif. Bilmece gibi bir tarif. Yaprak üzümün içinden mi çıkar, dolmanın içinde mi üzüm yaprağına sarılmış sarma çıkar? Yani
1: hepsi artık, olabilir Nermin'im.
0: Artık birazdan her şey sizlerle olacak.
2: Neden gel?
0: Yoğuracağım.
1: Ha, tamam.
0: Elimle mi yoğurayım?
1: Lezzeti geçmeli bana soracaksan. Geçeriz. Ben biliyorsun ben eldivensiz taraftayım. Şimdi
0: kıymetli izleyenler.
1: O biberlerini istersen bana ver, ben şey yapayım sana.
0: Şöyle kıymayı da ekliyorum. Sıvı yağ.
1: Nermin bak, izleyicilerimize vermiştik daha önce bu tencerelerden. Ömürlük.
0: Değil mi?
1: Vallahi aile
0: biber
1: boyu.
0: Biber salçası. Dereotumu. Kimyon, karabiber, pul biber, tuz. Başka bir şey var mıydı? Yok.
1: Hayır, senin orada yok, kalmadı. Ben şimdi biberlerimi hazırlayacağım.
0: Dereotunu da içine koyacak mısın? Şöyle. Dereotunu da bana doğrarsın, içine alayım. Şöyle bir yoğuruyorum. Hem dolma yiyeceksiniz, hem de dolma içi sarma yiyeceksiniz. Allah Allah. Nasıl bir tarif? Beyaz TV izleyicilerine özel, en güzel dokusuyla.
1: Hem gözlerine.
0: Hem göze hem de mideye hitap etmeye geldik.
1: Biz önce gözle başlıyoruz hocam.
0: İçinde pirinç yok, bulgur yok. Çok hafif esmer bulgur kullandık sadece. Onu da şimdi Serpil'den rica edeceğim. Bak o nasıl şişmiş Serpil.
1: Ama şey bir tık ıslattık falan ya, ondan muhtemelen. Gayet keyifli ve güzel oldu. Şunu bir alayım.
0: Bakın güzelce ne yaptık? Yoğuruyoruz.
1: Kendime şöyle çalışma alanını toparlayayım. Ben şimdi biraz önce kaçırdım mevzuyu. Sen şimdi biraz önce neden şikayet ediyordun?
0: Ha? Dinlemiyorum beni hiç.
1: Ama işte
0: ya
1: olmadı.
0: Bırak ya.
1: Şimdi izleyicilerimizle ya, şey yapamıyorum. O,
0: hiç
1: olmadı.
0: Hiçbirini dinlemiyor. Vallahi hayatımda beni hiç dinlemiyor. Ben onu dinlediğim kadar kimseyi dinlemedim. O beni hiç
1: aşk
0: dinlemiyor.
1: Olsun. Bu arada bir hanımefendi dün bana şey yazmış. O yeşil bezinizi değiştirseniz. Ayol sezonun başından beri bu bez kullanılır mı? Bunlardan biliyorsunuz.
0: Şöyle bir elinle attın.
1: Üçlü beşli alıyoruz ya. Artık pembesini çıkart.
0: Şey ama bu değişiyor. Ama aynı renk oluyor
1: yani
0: genelde.
1: Yani çamaşır suyu falan olduğu
0: pembemiz
1: için.
0: Pembemiz vardı. Yeşil pembe gitmişti. Yeşil gelmişti aslında.
1: Ya da üst üste yeşil de gelmiş olabilir.
0: Yok yok,
1: şey.
0: Pembeyi kullandık uzun bir süre. Allah'ım yarabbim. Benim izleyicim neye takılıyorsunuz?
1: Yok
0: vay
1: öyle.
0: Be. Bir de temiz bezi zaten çamaşır suyuna koydum mu mis. Niye yapacağız
1: bir
0: ki?
1: Bir de şey, Nermin çamaşır suyuna koyduğumuz için bir süre sonra otomatik olarak yıpranıyor. Zaten değiştirmek durumunda kalıyoruz canım benim.
0: Şimdi ver bakalım.
1: Şimdi.
0: Bunun yarısını dolduracağım.
1: Böyle, böyle bir yemek kaşığı kadar bence.
0: Bakın şöyle.
1: Sardıktan sonra gerekirse ilave ederiz değil mi?
0: Şöyle sarmaları koyacağım. Yanlış görmediniz. Şöyle yakından göstereyim. İçinde yarım böyle doldurduğum iç harcım var. Evet.
1: Kadir, bu renklerden sen çok hoşlanacaksın ablacığım ama ben işte bu renklerin bir araya gelmesinden. Anladın sen.
0: Ne yapalım? Hı? Biberin laciverti yok.
1: Yok. Vallahi. Gönlüm ister de olsun.
0: Hı. Bakın özellikle buğday kullandım ki sizleri de ekranda rahatsız etmesin yerken. Çünkü biliyorsunuz ki pirinç ne kadar da korusak maalesef içindeki nişastasından ötürü şekeri olanlara çok iyi gelmiyor ve kilo aldırıyor. O yüzden bu esmer bulgur bizim için güzel oluyor.
1: Bu arada zaten şey bir değişiklik de hayatımızda ara sıra gayet keyifli oluyor
0: İç
1: bence sence.
0: İç harcımız çok oldu.
1: Olsun olsun. Daha şey koyacağız onlara. Yapraklarımızı bir saralım.
0: Yine çok olacak.
1: Tamam olsun, ben sana veririm. Yine de çok dersen başka bir şey yaparım Nermin'e.
0: Çok farklı bir tarif olacak. Şimdi göreceksiniz sarmalar nereye gelecek.
1: Bu benim temiz.
0: Evet, gördünüz mü? Harika bir görüntü. Hepsini doldurduk.
1: Sağlıklı yaşa.
0: Elhamdülillah ya Rabbi, şükür hep birlikte.
1: Bunları böyle serçe parmağımızdan küçük
0: Bir tane de bana versene.
1: eldiveni şey yapsan olur mu? Şey biraz
0: Atayım mı?
1: çıkan bir.

0: Ben şey yapalım diye düşünüyorum. Yani belki birazdan bir çimdik daha ilave etmemiz gerekebilir üstlerine. Ne dersin?
1: Vallahi bakın efendim, şimdi dakikalar sonrasında o görsel bambaşka bir boyuta taşıyacak bu şu an dolmalarımızı. Farklı bir sunum, farklı bir görsel arayan herkesi şu an ekran başına davet ediyoruz. Kaç dakika oldu başlayalı? Tamam, öbür tarife geçiyoruz yavaştan. Peki sıradaki tarifimiz ne biliyor musunuz? Böyle tam böyle yaz gelmişken,
0: Bahar,
1: havalar
0: mis.
1: ısınmışken, böyle tatlı tatlı güneşte kendini iyiden iyi hissettiriyorken dedik ki gelincik pastası yapalım. Üstünde böyle gelincikleri gözüksün o çileklerle birlikte. Harika bir görsel elde edeceğiz. Ama şu dolmayı bir fırına verelim önce.
0: Ocağa gitsin o.
1: Bir dolmayı gönderelim.
0: Bu
1: Şöyle.
0: arada küçük yapraklarla da çok keyifli oluyor yapması.
1: Tamam.
0: Bu arada benim son iki şeyim kaldı. Sence üstlerine birer kaşık daha koyalım mı? Bence koyalım. Sence?
1: Bence yeterli.
0: Dolmalarımız şey olacak ya.
1: Şöyle.
0: Bence iyi oldu bak. Şimdi onun üstüne yatır gitsinler benim. Üç ya da dört tane bence kafi. Sence?
1: 3 tane iyi oldu.
0: Ha, okey.
1: Evet, bu şekilde hem içinden harcını çıkarmamış olacağız.
0: Nermin, iki dolmayı bir arada çıkarıyoruz
1: Vallahi
0: biliyorsun.
1: bak. Hem de porsiyon güzel olmuş olacak.
0: Vallahi bunu ver bir kişiye. Tamam. Şöyle özür dilerim. Oo, bayağı oluyor. Ayol daha var. Bakayım ne kadar boşluğun var. Ay şunun şeylerini peçeteyle alayım ben hiç sevmem. Dur.
1: Yaparız birazdan. Bitirelim hepsini.
0: Pirinçleri.
1: Bu dediğim gibi davet sofrası da hazırladığınızda böyle ekranda hoş gözükecek. Masanıza koyduğunuzda da farklı gözükecek. Güzel bir sunum olmuş olacak. Bildirimlerle de
0: Şu iri
1: yapabilirsiniz.
0: irilerinden, değil mi?
1: Irilerinden de seçebilirsiniz. Daha böyle minik sarıp onların içerisine sarmanızı oturtabilirsiniz. Ve gerçekten de çok pratik yani. Öyle sizi de çok zorlayacak bir durum değil. Salçasını zeminde yapayım mı?
0: Yo, bence şu
1: Üstüne mi
0: kabın içini
1: dökelim?
0: sana vereceğim. Üstüne dökelim. Daha güzel
1: Hafif burada
0: olacak.
1: kavursak da güzel olurdu. Üstüne de su gezdirsek ama sen bilirsin.
0: Okey. Sen nasıl istersen o zaman.
1: Şurada daha böyle hafif de salça kokusunu
0: Tamam
1: çıkarmış
0: tamam.
1: olurum.
0: Tamam, sorun yok.
1: Şöyle
0: Ben
1: zemine
0: şimdi
1: de dolmaları dizeriz. Çat çat çat.
0: şeyimiz
1: Mis.
0: vardı bizim yeşillerimiz. Bunu reklam arasında yeşilleri dolduralım bunu hemen çık.
1: Evet, şöyle geldim. Birazcık bu salçasını açmak istiyorum
0: Ay.
1: burada. Şöyle. Sonra biberlerimi tenceremin zeminine oturtacağım. Bizimkiler dediğim gibi büyük böyle porsiyonluk dolmalardı. Sizin yeşil olan biberlerinizin içerisine böyle ikişer tane de sarma koyarsanız çok hoş gözükür.
0: Onun irilerine üç sığıyor
1: Evet.
0: Nermin. Aha, onun irilerine üç
1: Şöyle.
0: de güzel oluyor.
1: Birazcık bunu da salçayı da kavurayım ki lezzetlensin. Sonrasında zaten şimdi suyundan da bir tık ekleme yapacağım. O salçanın bir tık kokusu çıksın. Ve gelincik pastamızın bir yandan da malzemeleri gelecek.
0: Bunu böyle tek kere de mi götürdük hiç?
1: Şöyle bakın birazcık açtım. Şöyle hem de kavrulmuş oldu. Hem de salça güzelce açılmış oldu. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim koyuyorum.
0: Yine çay
1: Bir
0: bardağımız
1: sarı,
0: yok.
1: bir kırmızı, bir sarı, bir kırmızı. Evet. Şöyle ekranda görmenizi istiyorum.
0: Çok güzel gözüküyor bu arada.
1: Değil mi?
0: Bir çay bardağı
1: Evet.
0: nişasta.
1: İçinde biliyorsunuz ki pirincimiz var, buğdayımız. Bunun güzelce pişmesi için ve sarmamızın, yaprağımızın suyunu bir tık fazla koydum. Gene kontrollü

0: Bakarız. Eğer gerekirse ekstradan su ekleriz. Dibi de tutmasın çünkü dolma hemen dibi tutuveriyor. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim dedim ve altını kıstım.
1: Şey yapar mısın Armin? Etlinin içine.
0: Ne canım?
1: Su geçirir misin?
0: Yok, sevmem. Çok içine doldurmam dolmaları.
1: Ben etli de yaparım, etsiz. Zeytinyağı da yapmam. Ben de zeytinyağı da sevmem.
0: Ha, yani böyle çok sulu sevmem. Ama böyle yarıya kadar koyarım gene yumuşasın. Çünkü etli iyice yumuşaması gerekir. Ve geldik efendim. Şimdi burada bir pasta hazırlayacağız ya. Böyle çok kalabalık bir malzeme gözüküyor gelincik pastasında. 4 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, yarım çay bardağı sıcak su, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 çay bardağı nişasta, 2 su bardağı un. Kekini ıslatmak için yarım su bardağı süt. Kreması için kıymetli Beyaz TV izleyenleri 1 litre süt, 3 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı nişasta, 1,5 çay bardağı şeker, 1 adet yumurta, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket krem şanti, arası için çilek, yine üzeri için çilek jölesi, çilek, yaban mersini, beyaz çikolata sosu. İsterseniz üstünde yaban mersinle beyaz çikolatayı da
1: Bu
0: kullanmayabilirsiniz.
1: yumurtayı kaçırdım. Bu şeyde olması lazım. Bir adet yumurta muhallebisinde değil mi?
0: Evet.
1: Okey.
0: Kremasında.
1: Şey muhallebi dedim. Anladım.
0: Evet. Ben şimdi başlıyorum. Şöyle. Önce bir kekini yapayım. Çünkü kekinin bana soğuması gerekiyor. Kekini yaparken de bir şeylerden bahsedeceğim aslında.
1: Burası canımın
0: Püf
1: içi.
0: noktalarından bahsedeceğim. Burada 4 adet yumurtayla şekeri önce köpük köpük olana dek çırpacağız. Özellikle kekimin pandispanya gibi kabarıp ortasından ikiye ayırdığımda gayet böyle ince ama içi süngerimsi o güzel dokuyu elde etmemiz gerekiyor. 4 adet yumurta ile başlıyoruz.
1: Niye böyle oldu? Dur.
0: Yumurta. Tavuk mu çıkacak yumurtadan, yumurta mı tavuktan? Getir bakalım Serpil'im.
1: Dur dur, ben bunun içinde bir sileyim ki.
0: Hı.
1: Bir şey, bu
0: Bazen
1: arada bir
0: işte
1: şey yoktu ama gene de biz attık
0: ya
1: onu.
0: yumurtanın böyle içi kırmızılıydı. O yüzden dedim ki hiç kekim bozulmasın.
1: Gel. Sana bir yumurta vereceğim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. O yüzden döktük.
1: Allah annesi, bu biraz soğuk ama olsun.
0: Olsun. Ben onları
1: Bir
0: ısıtırım.
1: tane idare edilebilir.
0: Evet. Şu elime bir su tutayım.
1: Daha kısık.
0: Şimdi şöyle güzelce şekerle birlikte çırpıyorum yumurta sarısına.
1: Ha,
0: Burada
1: okey.
0: dikkat etmeniz gereken nokta
1: Hı?
0: şekerin yumurtayla güzelce erimesini sağlayabilmek. Bunun için de burada ben birazcık yavaş yavaş sıcak su vereceğim. Hem şekerimi hem de köpük köpük olmasını sağlayacak. Serpil bayağı bir sıcak su getirdi bana. Ama birden vermiyorum. Yumurtam da pişsin istemiyorum.
1: Bayağı sıcak mıydı?
0: Sıcak bayağı. Ama
1: Harbiden.
0: güzel. Şekeri anca
1: Ha, neyse, bir
0: eritir.
1: şey söyleyeyim mi? Şey, yumurtamızın bir tanesi de fazlaca soğuktu. İyi oldu.
0: Aynen burada onu
1: Şimdi bu kaynadı. Ben bunu buraya
0: sıcak suyla
1: alıyorum.
0: birlikte şöyle.
1: Hoppa, aldım.
0: Bir kapağını açsana bir ekranı bir görsün bir kere.
1: Gel gel. Gel.
0: Çok
1: Kim
0: hoş
1: geliyor?
0: gözüktü çünkü. Bakar mısınız ya? Kaldıralım. Oo, sarmalı dolma. Allah Allah. Neler yapıyor yine bu Nermin'in Enfes Mutfağı?
1: Hepsini
0: Çok
1: yerim.
0: hafif sıvı yağını ekledim. Şekerin üstüne sıcak suyunu verdikten sonra sıcak
1: O senin değil.
0: pardon sıcağa yakındı. Şöyle bu
1: Şey.
0: nişastan.
1: Yalnız o senin değil ne ya?
0: O benim değil.
1: Evet.
0: Ben nişastalı pandispanyaları çok seviyorum. Niye diyecek olursanız şöyle ki kekin daha beyaz ve kıvamının daha yumuşak olmasını sağlıyor. Burada birazcık unumu ekliyorum. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilyayla keki şöyle destekliyorum.
1: Ben de
0: Ve
1: şunları da alayım bari.
0: yumurtalarımı söndürmeden. Bir yandan da Serpil çileklerin sadece baş kısımlarına,
1: Bu arası
0: bunu
1: için.
0: içi için baş kısımlarına özel bir görselimiz var. Böyle artı yapıp
1: Bu
0: ortasına
1: blueberry'miz
0: blueberry
1: yokmuş da
0: koyacağız.
1: dolaptaymış.
0: Şöyle.

0: bakın şu an o içindeki su kıvamını bu şekilde o kadar pürüzsüz yaptı ki, şeker de çünkü çok sağlıklı bir şekilde bakayım. Eridi. Bak.
1: Güzel oldu.
0: Öyle. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ben de biliyor musun?
0: Biraz daha unumu verdim. Bu tarz kek, poğaça, böreklerde hep göz kararı ilerlemeyi öğrenin. İlerleyen dönemde size çok fazlasıyla fayda sağlar. Çünkü aynen göz kararını çözdükten sonra mutfağınızda sizler de kendi yumurtanızın boyutuna ve ölçüsüne göre ayarlamayı yapabileceksiniz.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Şeyin, kek hamurun.
0: Çok başarılı
1: maşallah
0: oldu.
1: İpek gibi oldu.
0: Evet.
1: Arası için bu kadar yeterli sanki ya. İyidir. Hem konuşup hem çırpınca değil mi?
0: İyidir. Aynen. Evet, bir oh dedirtti bana. Şimdi efendim alt tabana çıkan bir kek kalıbı kullanabilirsiniz. Normal bir cam fırın kabı kullanabilirsiniz. Bu
1: dursun.
0: Evinizdeki olan kap önerisine göre değişebilir. Burada kıymetli izleyenlerim bir spatula yardımıyla şöyle bakın.
1: Bilim o tatlışko.
0: Hamurun güzelliğine bakar mısınız şu an? Sizler ekranda görüyorsunuz, ipek gibi oldu. İçinde şekeri bile o kadar güzel eridi ki sadece o sıcağa yakın suyu kullandığımız için çok iyi oldu.
1: Şu alanı kıvırınca güzel oluyor biliyor musun? Değmiyor.
0: Evet.
1: Ama olsun gene de beni
0: şöyle
1: sinir edecek.
0: Birazcık onları da şöyle oturtayım. Burayı mı?
1: Sanki şu tarafa mı geldi? İyi mi oldu? Yok yok, şey yapayım ben bununla.
0: Tamam. O pişecek herhalde.
1: Evet,
0: önceden ısıttığımız 200 derecelik fırına koyuyorum. 180 hatta. Yavaş yavaş kekimi şöyle güzel kabarta kabarta pişireceğim. Birazcık böyle kendine geldikten sonra 200 dereceye çekebilirim ama ilk etapta biraz içi çeksin istiyorum. Şimdi güzel bir krema yapacağız.
1: Bunu yapalım.
0: Aynen.
1: Bir sürü streçleyelim.
0: Kenarda bekletelim.
1: Evet, her şeyini hazırlayıp gidelim biz öbür yemeğe bence. Bu sonra gelecek. Bu da sonra gelecek. Bunlar bizim.
0: Şimdi çünkü bir üçüncü tarifimizde çok güzel yeşil elmalı enginar yapacağım. Bilmiyorum daha önceden hiç yaptınız mı? İnanılmaz bir görseli olacak onun da Serpil.
1: Ben sana söyleyeyim, hazır mevsimi izleyeceğimiz.
0: Bunu koydum.
1: Değerlendirsin.
0: Evet, nişastayı ekledim. Bu tarz kremalarda da bizim en çok dikkat ettiğimiz nokta kuruları önden karıştırıp suyla birlikte, sütle birlikte açıyor olmanız. Biz bugün süt kullanacağımız için sütle birlikte böyle güzel yumuşak bir krema elde edeceğiz. Tereyağını pişmeye yakın, vanilyasını da ben şimdi koyayım. Sonra hep unutuyorum sona bıraktığımda.
1: Bunlar benim.
0: Şöyle.
1: Alıp gidiyorum.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Taşınıyorum.
0: Aldım sütümü ve sütümü direkt bu karışımın içerisine bıraktım. Burada yumurta sarımızı sadece ekleyeceğim kremama ama şurada birazcık şöyle bir açma işlemi yapacağım.
1: En ipeğinden.
0: Bu kremayı sadece bizim pastamızda değil Serpil, yaptıkları birçok bisküvili pastalarda bile kullanabilirler. O içindeki nişastayla ipeksi böyle akışkan bizim sevdiğimiz dil var ya, o dilde bir krema elde etmiş olacaksınız. Yumurta da onu sarartacak hafiften. Tam böyle pastacı kreması değil ama pastacı kreması görüntüsü olacak.
1: Bu arada hem lezzetini arttırıyor. Ha. Şöyle yapayım. Orada olabileceğini bir an düşünemedim.
0: Şöyle güzelce. Hocam üstüne alıyorum. Haydi bismillah. Bereketlensin, şifa olsun yeğenlere. Tereyağını da birazcık pişmeye yakın içerisine bırakacağım. O yüzden şimdi diğer tarifimize geçeceğiz. Çünkü kekimizin bize soğuk olması lazım. Keki de ikinci yarının başında
1: gibi
0: hallederiz.
1: Değil mi?
0: Aynen. Pişsin iyice. Bir de bugün güzel tatlış kavanozlarınız varsa çıkartın. Yatırımlık dedi. Ben onlara öyle diyorum. Çünkü öyle bir değerleniyor ki böyle biri geldiğinde tam bir yatırım oluyor. Onun ismini söylemeyeceğim şimdi. İzleyicim birazcık merak etsin. Tam böyle çayın yanına, kahvenin yanına yatırımlık bir lezzet alıyor.

0: Hazırlayacağım.
1: Hazırla
0: hazır. Bizim hanımlara lazım yatırım. Kenardan çıkartıyoruz yastık altından.
1: Biz de koyacaktık kapalı o şişko kavanozu ama.
0: O benim canım benim.
1: Karışma.
0: O benim.
1: Benim ekip arkadaşım bak. Tamam ben de kıyacağım paraya.
0: Onları alamazsın ki. Onları ben nereden almıştım?
1: Var var.
0: Oo.
1: Var var.
0: Hı. Yok. Yok canım. Celalettin Bey de yok.
1: Yok biliyorum onda yok. O bilmiyor ki o markayı.
0: Şimdi böyle.
1: Sen bilmezsin çocuğum ama ablam bilir.
0: Burayı Serpil'e bırakıyorum ve malzemeler için o tarafa geçeceğim. Programa biberin içinde sarmayla başladık. Tamam mı? Şöyle açıyorum. Yarım biberin içerisine iç harcımızla doldurup sarmalarımızı doldurup içine kapak yaptık. Hem görüntü hem lezzet çok farklı bir boyuta geçti. Fırında pastamızın kekini hazırladık. Neden pastamızın kekini hazırladık fırında? Hemen ondan söyleyeyim. Çok hızlı geçti bu şey. Hiçbir şey yapamadık daha.
1: Yapamadık mı?
0: Evet.
1: Neden?
0: Pasta duruyor.
1: Durmuyor. Onu kolayladık. %70 bitti.
0: Ama %70 tarifler var.
1: Yo yo bitti.
0: Ben efendim burayı Serpil'e bırakıyorum ben.
1: Tabii.
0: Ve geliyorum.
1: Gel.
0: Şimdi Serpil'i bazen böyle içine bir şey kaçıyor. Bazen benim kaçıyor. Birbirimizi dengeliyoruz. Dengede olmamız şart.
1: Neyimiz kaçtı?
0: Şimdi. Evet. Şimdi efendim şöyle hemen çok pratikçe size sayıyorum. 4 adet enginar, 1 adet avokado, 1 adet yeşil elma, 1 diş sarımsak. Sosunda 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı limon, 2 yemek kaşığı yoğurt, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, 2 dal taze soğan, 1 tatlı kaşığı hardal, sunumda file badem. Eğer enginarınız kavanoz değilse açık almışsınız. Onu birazcık limonlu suda güzelce pişirmenizi öneriyoruz. Bizim kavanoz olduğu için gayet güzel ve ideal. Bir de biz şimdi bunun iç vitaminini de kaçırmamış olacağız. Böyle hepsini çiğden harika bir salata yapacağız.
1: Evet Nermin bir de ne biliyor musun? Biz enginarları hani hazır mevsim ya stoklamak için onu öyle yapıyoruz biliyor musun?
0: Değil mi?
1: Evet evet. Mesela dolabımızda ilk fırsatta seninle kullanacağız. Enginar kalbimiz de var. Ama hepsi Hasan Bey'den geliyor bize.
0: Kalbimiz de var.
1: Tabii kalbimiz var. Çok şükür Allah'ımız. Sana böyle derin bir kap.
0: Kalbimiz tat. Olmayanlar ne yapsın?
1: Allah ıslah etsin.
0: Etsin değil mi?
1: Allah ıslah etsin. Vallahi.
0: Bak en çok neye üzülüyorum biliyor musun?
1: Neye?
0: Kalbi. Herkese iyiyken yani her şeylerini yaparken sıkıntı yok. Böyle bir tane şeylerine ters git. Senden kötüsü yok.
1: Aa, ona şey diyoruz. 40 yıl sırtında taşırsın. Hı. Bir gün bir nefesleneyim der koyarsın kenara. Hı. Sonra senden kötüsü olma. Yani
0: aynen. Onu o kadar,
1: ona ne deniyor o insanlara?
0: Onu o kadar yaşıyorum nankör. Ki. Nankör. Nankör insanlar. O kadar yaşıyorum ki son dönemde.
1: Allah ıslah etsin.
0: Böyle bakıyorum her şey iyi ki iyi.
1: Ha, canım böyle, canım canım.
0: Aynen Nermin'in de bir tası atar. Nermin de bir küser. Nermin'in de bir duyguları var. Nermin de kadın etten kemikten ya. O zaman senden kötüsü olmuyor. Neden?
1: O senin dostun değilmiş
0: bu
1: canım.
0: Çocuğunda da oluyor bazen. Çevrende de oluyor. Ay, arkadaşında olmaz. Da oluyor.
1: Ben en çok şeye üzülürüm biliyor musun?
0: Ama
1: ben?
0: Bazen diyorum ki kızım bu senin suçun. Sen çok verdin.
1: Mı diyorsun?
0: Tabii tabii.
1: Ya.
0: Alıştırmamak lazım. İnsanlar çok nankör. Gerçekten çok ben... nankör. Nefsini tek gerçekten biz nefsimizi hiçbir zaman hakim olamayan bir yapıya sahibiz. Zaten Rabbim demiş yani ne olursa olsun nefsine hakim ol. Olamıyoruz maalesef. Bazen yenilgiler oluyor.
1: İşte ama.
0: Ama az... olsun öğretiyor mu? Çok güzel öğretiyor. Öğretiyor.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim bak. Gerçek ben yani kendim de onu şey yapıyorum. Sürekli söylüyorum. Ben gerginim. Bu arada örnek Nermin. Nermin de benimle aynı dakikada gerilmesi.
0: Evet.
1: Benim hiç hoşuma gitmez. Neden biliyor musunuz?
0: İdare edecek ya.
1: Onun desteğine ihtiyacım var.
0: Aynen öyle.
1: Anlatabiliyor muyum? O gün ben gerginim o saatte. Senin gerilmene gerek yok.
0: Abi idare etmeyi değil öğreneceksin. Mi? Birbirini taşıyabilmeyi öğreneceksin.
1: Yani o gün Nermin'in de benim de gergin olduğum bir durum olur. Bu arada senin anlattığından yola çıkıyorum ha.
0: Biz Allah'tan sıkıntı yok bizde. Her şeyi görsünler de bizi şey yapamazlar. Biz birbirimize alışkınız.
1: Ha tabii ki canım. Ben de ne diyeceksin diye bekledim. Şey.
0: Bak şöyle.
1: O da bir insan
0: yoruluyor. Tek hamlede hop alıyorsun. Nasıl güzel bir avokadodur
1: bu arada,
0: bak.
1: Kesinlikle.
0: Pat,
1: tereyağımı ekledim. Nermin ben muhallebimin altını kapattım bile.

0: Nasıl yumuşak Serpil?
1: Olgun. Yemeği hazır.
2: Bunun içindeki yağ falan o kadar güzel ki izleyicim. Anlatamam size.
1: En sağlıklı
2: anlatamam
1: yağ.
2: Anlatamam size. Şöyle
1: hopa
2: dilim dilim görüyor musun?
1: Sen onun şeyini verirsen hemen limonunu şeyden sonra. Mis kararmadan.
2: Hocam şunun bir sosunu yapayım. Ondan sonra gidelim. Limon suyunu vereyim ki kararmasın.
1: Evet evet.
2: Böyle yağını gezdireyim birazcık. Şunların ikisini çırpacağım, koyacağım. Araya gideceğiz de araya gitmeden dedim göstereyim izleyicime.
1: Bu arada
2: elmayı da aynı şekilde böyle avokadoyu ve enginarı doğradığım gibi doğrayacağım. Bir diş de sarımsağı var.
1: Ay çok sıcak.
2: Hemen geliyorum. Bir elime su tutayım. Ay kaydı.
1: Dikkat et. Ben şimdi sana sen gelene kadar elmayı halledeceğim. Çocuğum evladım. Çok sıcak.
2: Şöyle içine dereotu maydanozu ekliyorum.
1: Ama bunu çıkartmam lazım Nermin, dur. Bekle aktüel çıkaracağım onu altından.
2: Şöyle tutalım gel. Mermere koyalım.
1: Şuraya bırakayım ha.
2: Aynen. Onun soğuması lazım çünkü.
1: Aa.
2: Evet.
1: Annesi.
2: Sünger gibi böyle o kadar güzel bir yapısı var ki. Direkt içeride tutmayalım ki dedik şey olmasın, nemlenmesin.
1: Evet bir de soğusun.
2: Burada soğanı, dereotunu ekledim en son. Bakar mısınız çok güzel oldu. Ve sunumda da üstüne file badem gelecek. Sosuyla da iyice güzelce birbirini bütünledi. Şöyle göstermek istiyorum. Hiç kararmadı çünkü içindeki limon suyu ve zeytinyağı da onu çok da güzel koruyor.
1: Oksijenini kesti Nermin.
2: Vallahi kesti, bakar mısın?
1: Mis.
2: Rengi de çok güzel. Sosun kıvamı da muazzam. Evet. Gerçekten. Hem çok pratik. Herkesin evinde çok rahatlıkla yapabileceği. Hani sizi zorlamayacak bir tarif. Hem de içindeki o taze soğan bile o kadar güzel bir aroma veriyor ki. Çok keyif alacaksınız yerken. Mayonezi, hardalı ve şöyle file badem.
1: Bence bir sıra üstüne böyle. Azıcık acaba sana kavursa mıydım onu?
2: Yok çok güzel gözüküyor. Her
1: değil
2: sağlıklı.
1: Mi?
2: Her şey çiğden oldu. Evet.
1: Sebzeli
2: makarna yapıyoruz efendim.
1: Kesin.
2: Bir paket haşlanmış makarna, bir adet havuç, iki adet kapya biber, iki adet yeşil biber, bir diş sarımsak, 9-10 adet mantar, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı domates salçası, iki su bardağı süt, bir yemek kaşığı nişasta çok da güzel bağlayacak, tuz, kırmızı toz biber, kekik, üzerine parmesan rendesi kullanacağız. Ama şunu söyleyeyim, gerçekten ekranda böyle wow diyebileceğiniz bir tarif.
1: Görselle gelecek.
2: Gerçekten o. Böyle dedim ki artık biz açtık efendim. İki tane böyle sizden şey istiyorum.
1: Ne istiyorsun canım için?
2: Böyle iki tane kadehiniz olsun. Makarna sunumunu bunda yapıyor olacağız. Bak.
1: Kız. Biz onlarda sirke.
2: Kendimize romantik masa mı kuruyoruz? Haberim
1: evet,
2: yok.
1: Evet.
2: Biz bunu şeyden mi almıştık? İstoş'taki cam
1: evet.
2: Eşyası olan değil mi?
1: Şey. Hani... Ay beyefendinin adını...
2: İki tane mi kaldı bunlardan?
1: Evet. Öteki aynısı değil onunla.
2: Bunları çok seviyorum ben çünkü.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Onlar sunum bardakları falan da çok nefis olduğu için.
2: Bunun içinde tatlı da yapılır. Çok da güzel olur biliyor musun? Magnolia falan.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten öyle. Biz Ramazanlarda...
2: Yani ben şahsen bu bardakları Magnolia kullanımında, sunumunda falan kullanıyorum açıkçası. Birazdan makarna sunumunu yaptığımızda diyeceksiniz ki bu nasıl bir şey? Bu nasıl çok, bir şey?
1: Çok güzel bir şey müdürüm.
2: İlk etapta mantarı bir kavurmayla başlıyorum. Sonra biberlerimi alacağım. Böyle bismillahirrahmanirrahim.
1: Ben gidip onları içine... başka bir tavada mı yapsam diye düşünüyorum şu an yüksek sesle.
2: Neyi?
1: Mantarla şeylerimi.
2: Hepsini burada yapacağız tek tavada.
1: Tamam.
2: Sen hiç yorulma.
1: Ama o suyu
2: sonra makarnayla çektireceğim ben. Sen merak
1: tamam.
2: etme. Hepsini çektireceğim, hepsini hazırlatacağım sana.
1: Ben onlara soracağım diyor kadın.
2: Aynen ben soracağım. Şimdi burada biliyorsunuz sarmalı dolma yapmıştık. Biber dolmasının içine sarma koymuştuk. Onlardır burada fokur fokur kaynıyor. Etli olduğu için de suyuyla birlikte güzelce bak fış fış fış fış böyle devam.

0: devam ediyor. Bence bir 10-15 dakika kadar daha kaynaması bizim için yeterli olacak.
1: Şimdi ikimize de şey geliyor.
0: İletişim
1: iyi
0: 0, 0, 0.
1: Otur.
0: Otur. 0. Siz şimdi ekranda hep şimdi bizi görüyorsunuz ya. Yani biz Serpil'le burada bir pot yaptığımızda anlıyorsunuz ama bir de ekranın bir serüveni var, arka serüveni. Bir gün keşke orayı böyle çekip sizlerle paylaşabilsek. Bazen kafa gidebiliyor. Bazen nerede ne yapabileceğimizi unutabiliyoruz ki dünkü hamur gibi. O yüzden
1: evet.
0: Bugün de böyle bir takılayım dedim ekip arkadaşımıza. Efendim, mantar bir tık böyle suyunu çekti. Mantarın da çok suyu yokmuş hakikaten bugünkünün. Birazcık biberlerini kavuracağım, havucunu ekleyeceğim. Sonra nişastasını, sütünü, salçasını koyacağız, güzelce çırpacağız. Ve sonra burada buluşturacağız. Mantar bir tık daha yumuşadıktan sonra biberler devreye girecek.
1: Şimdi Nermin'im, ben burada muhallebimin bir kısmını sıkma torbasına koydum, attım dolaba.
0: Tamam.
1: Bir kısmını böyle ayırdım.
0: İçine koyacağız.
1: Şimdi onu da bu çileklerle buluşturacağım ama şöyle bir soğusun diye.
0: Bunu yapalım bence, buraya getirsen.
1: Neyi?
0: Direkt bunu buluştur bence, o soğumuş.
1: Bir tık daha vardı onun için onu şey. Şöyle geldim.
0: Burada krema ile çilekler buluşsun.
1: Bu ara katı için çünkü.
0: Evet, mantar seni buradan alacağım. Üzere gayet güzel kavruldu. Hemen içerisine kapya biberi ve sarımsağını ekliyorum.
1: Seni bu tarafa alıyorum tatlım.
0: Evet. Şu an mis gibi kokular stüdyoda yükselmeye başladı. Sunumuyla fark yaratacak kadehin içerisinde harika bir sunum geliyor
1: ama
0: efendim.
1: Son ayların çok popüler sunum şekli.
0: Kimse demesin ki ben görmedim. O yüzden ekranda kalın. Pastanın son kısmı da çok
1: şimdi,
0: güzel olacak.
1: Nermin'im şöyle alttan üste doğru karıştırıp bırakacağım, o kadar.
0: Evet.
1: Hırpalamayacağım çünkü.
0: Gayet başarılı oldu. Bu pastamızın iç dokusu olacak. Pastayı ikiye böleceğiz.
1: Gayet güzel. Sen beklemeye devam et.
0: Kıymetli izleyenlerim, üzerine havucu koyuyorum.
1: Sotelenerek geliyorum diyorsun.
0: Aynen, yavaş yavaş.
1: Gönder.
0: Her şeyin bir demlenmeye ihtiyacı var.
1: Değil mi? Bir olgunlaşmaya, büyümeye, tabii, pişmeye.
0: Her şey ya. Yemek de böyle, hayatımız da böyle. Ben hep diyorum ya, hani böyle keşke diyoruz hani 20'li 30'lu yaşlarda olsak. Aslında o yaşlarda hiç olmak istemem. Çünkü o yaşlarında sorumluluğu çok fazla. Çocuklar ufak, bir sürü beklenti var.
1: Ama şey düşün Nermin, peki sana bir şey söyleyeceğim, bekle. Şimdi o yaşlarındasın ve çocukların da tekrar şey. O aklınla neler yapmazsın ya, evet evet. Ha? Neler neler.
0: Hey, yapamazsın Serpil, yine
1: yaparım.
0: Olmuyor. Çocuk da yaparım.
1: Yaparım Nermin'im, yaparım.
0: Yaparım. Çocuklar da çünkü elverişli olmuyor. Okulları oluyor, hasta oluyor.
1: Ama
0: ben hatırlıyorum, biri hasta oluyordu. Üçünü birlikte doktora götürüyordum maşallah. Biri pusette, biri sağda, biri solda. Allah'ım nasıl günlerdi.
1: Bak, şimdi olsaydı.
0: Kekik toz, biber toz.
1: Heh. Biraz ara verirdin çocukların yaş aralığı. Üstüne böyle
0: vermem.
1: Tadını.
0: Neden biliyor musun vermem? Ben 30'dan sonra çocuk bakamam.
1: Ah, uğraşıyor tamam be.
0: Bakamam.
1: Hepsi peş peşi peş peşi.
0: Ha, hepsi eteğime sarılıp sarılıp geziyorlardı vallahi. Anne, anne diye.
1: Ben de o kadar tadını çıkardım ki 9 yaş var ikisinin arasında. Bu tekrar ikinci bir oyuncağımız oldu bütün ailenin, biliyor musun o küçük?
0: Allah Allah.
1: Evet.
0: Ben hiç yapamam. 9 yaş çok geç.
1: Benim aşkım oldu, abisinin aşkı oldu, babasının aşkı oldu tekrar, anladın mı? Tekrar bir şeyleri tazeledik, yaşadık yani, anlatabiliyor muyum? O yüzden.
0: Bir tane aşk daha gelir mi? Belki aşkınızın meyvesi.
1: Efendim?
0: Bir tane daha kızımız olur belki ilerleyen dönemlerde.
1: Yok artık ben torun
0: yakışır
1: seveceğim.
0: Yakışır sana senin
1: torun
0: gibi.
1: Torun seveceğim.
0: Oldu. Yakışır ya.
1: Tabii tabii, sen bunu yap bana.
0: Sütümün içine koydum.
1: Sıra bana da gelecek. Neydi? O öyle bir şey vardı ya.
0: bir böyle senin gibi tospik tospik
1: tabii,
0: bir
1: yap, kızım. Hemen yapacağım. Şey.
0: Bakarız kız burada, şuraya bir şeyin atı
1: tamam,
0: veririz.
1: Sıra sana da gelecek yavrum.
0: Bana gelmez ki.
1: Şey.
0: Ben bekar bir kadınım. Evlenmeyeceğim mi diyecek.
1: Yok ondan.
0: Aha.
1: Ne oldu? Vay.
0: Getir.
1: Dur dur.
0: Bence

0: dökeyim direkt.
1: Niye öyle oldu? Ay dibine mi vurduk? Yoksa bunlar ısıya dayanıklı.
0: Aslında kırılmamış hiçbir yerde. Bak hiç kırık yok. O yüzden döktüm bu arada. İçinde kırık olduğunu hissetsem dökmezdim.
1: Bu arada bir şey söyleyeceğim.
0: Hiç kırılmadı biliyor musun? Sırf ufacık bir çatlak olmuş.
1: Yok ya bize bunlar zaten şey olmaz.
0: Yok kırılmadı.
1: Acaba hiç. Şey mi yaptı buna? Kaşık mı çatlattı?
0: Kaşığın ucu geldi bence.
1: Muhtemelen çünkü bu ısıya dayanıklı.
0: Sıcaktı.
1: Isıya dayanıklı çünkü Nermin bu.
0: Fark ettin mi? Hiçbir parçası çıkmadı.
1: Yok parça da çıkmamış zaten canım.
0: Böyle minicik bir ince çizgi.
1: Bence ona...
0: Şimdi içerisine şöyle makarnamı koyuyorum. Makarnayı da önden haşladık.
1: Vay lili.
0: Bir baktım süt akıyor dedim. Hemen dedim gitmeden değerlendireyim.
1: İşte diyorum ya şey öyle. İncecik.
0: İyice sosuyla buluşturuyorum. Şimdi, bu makarnanın en güzel yanı...
1: Hepsini almayabilirsin istersen.
0: Evet almayacak zaten. Aha. Birazcık ıslak kalsın istiyorum. Bunun en güzel yanı kıymetli izleyenlerim böyle o içindeki kremamsı nişastalı sütlü kısmıyla buluşmuş olması.
1: Bakayım. Ay tuzsuz.
0: Tuzsuz mu?
1: Vallahi tuzsuz makarna.
0: Elimde yağlı.
1: Hı. Dur ben uzanacağım şimdi geliyorum bekle.
0: Birazcık uzatıyorum o zaman.
1: Bunu da sileyim ki hemen şuleleri yanmaz çünkü.
0: Evet. Bence dolmalarımız oldu sence.
1: Mı diyorsun? Nermin dua oku. Rabbiz.
0: Hangisini attın? Heh, kahvaltı takımını kazanan izleyicimi dakikalar sonrasında açıklıyorum efendim.
1: Tamam.
0: Hayatınızda ben, görebileceğiniz...
1: Kurabiyemi alıyorum. O onda kalsın.
0: Şunun içine ben doldurayım bırakayım.
1: Ha bir ısıtırız diye düşünmüştüm ama sen bilirsin.
0: Bunda hiç soğutmam ben.
1: Tamam sen nasıl istiyorsan.
0: Zaten geldi süre.
1: Daha.
0: Şimdi bak. Hiçbir şey için daha bitmedi. Bunun içinde kalmayacak.
1: Ama o kadarını da anlatma Nermin'im.
0: İzleyicim şimdi heyecanlanacak ya.
1: Tamam ama bekle sunumunu beklesinler rica ediyoruz ama. Böyle biraz şey olsun bastır.
0: Tabağımız efendim? Var mı? Sunum tabağımız.
1: Kısmet. Tabisi. Bir yumurtanın akı buraya. Sirke. Kabartma tuzumuz. Ve tuzumuz.
0: Ne oldu kız?
1: Ne oldu dereotumuz?
0: Emek kiminle konuşuyor?
1: Beyaz peynir aldık kadar unumuz var. Sen bana bak gözüme fokuslan.
0: Beşinci tarif mi o?
1: Evet.
0: Ama daha hiçbir tarifimiz hazır değil. Öbüründe ben...
1: Rahat mı olayım?
0: Rahat ol.
1: Tamam.
0: Onu da alabilir miyim?
1: Tabii. Buyurun efendim. Buyurun.
0: Ne diyeyim işte.
1: Şimdi. Dolmamızı söndürdük mü Nermin'im?
0: Eve mi? 15'e 14'e bassınlar.
1: Ha, ne diyorsun Nermin?
0: Ne yavrum?
1: Dolmamız oldu mu söndürdün mü?
0: Bir restorantım var. Böyle bir sunum yaptım.
1: Tabii gelsin
0: geldi
1: isterim.
0: Geldi müşterinin önüne. Ha. Şaşırmaz mısın? Şimdi izleyicim daha anlamadı. Böyle koymayacağım ha. Sakın yanlış anlamayın.
1: Bardakta magnolia gibi yiyeceğiz.
0: Böyle yemeyeceksiniz. Bunun daha çok farklı bir görseli olacak.
1: Lütfen siz bizde kalın. Ha peçeten var mıydı? Ben de sana peçete getirdim biliyor
0: var,
1: musun?
0: Var sileceğim şimdi ağzını.
1: Ölçümüşüm mübarek derler adama.
0: Tam ölçüymüşüz Serpil. Bak çok güzel bir sunum yapacağız şimdi Serpil'le.
1: Baktın mı tuzuna?
0: At koydum ama tuz.
1: Ha iyi. Hadi hocam gönder.
0: Tamam. Bunu tadayım bari. Bak şöyle evet. Sildim kenarını.
1: Böyle
0: bakayım
1: kalacak.
0: Tuzuna.
1: Efendim böyle kalıyorlar. Şimdi. Şaka yapıyorum böyle kalmayacaklar. Bizde kalın siz. Onlar böyle kalmayacak ama siz bizde kalın.
0: Ben tamam. Burada biraz önce sütle ıslatacağım kekimi de.
1: Evet.
0: Bak gözün sende olsun. Su kaynamaya başladın bana haber ver.
1: Tamam.
0: Daha kahve koymadım.
1: Şey onu şu an. Dur Nermin dur. Şunu şey yapar mısın?

0: Şurasında ay dur.
1: Anladım, tamam.
0: Şu
1: Neler
0: an,
1: gördük neler.
0: Ha, birazcık ıslansın ki şey donuyor. Donmasın diye bu arada. Jölemiz.
1: Jöleyi şimdi mi en son üstüne vereceğiz? Kekimi böyle bir ıslattım.
0: Başka var mı?
1: Burada bakın az önce Serpil çilekleriyle karıştırmıştı. Hı-hı. Böyle koyuyorum.
0: Evet kuzucuğum, sana zahmet.
1: Ben bir yandan da kahvemizin suyunu koyduk.
0: Gözüm onda.
1: Nasıl fincanlarım?
0: Boş.
1: Aldık bir kere içmedik. Annemin salondaki vitrindeki fincanlar yemek takımları gibi saklıyoruz onu.
0: Ama ne yapalım işte oluyor misafire.
1: Annemin yemek takımları sadece misafir gelirken çıkardı. O salona girmek zaten Allah vermesin yasak üstüne yasaktı. Girdiğinde dayak yerdim. Zaten salon hep soğuktu, buz gibi. Ders çalışayım diye koltuğun bir köşesine oturduk, donardık. Heh. Evde her yerde soba yok o zaman tabii. Sadece salonda yanıyor.
0: E tamam.
1: Odun
0: ne yapsın
1: sobası.
0: Kadın?
1: Soba
0: bir
1: tütüyor,
0: vermiyor.
1: Tütüyor hepimiz bahçeye koşuyoruz. Duman altı ev. Sen hiç yaşadın mı o tabloyu?
0: Neyi?
1: Böyle sobanın tüttüğü. Allah seni.
0: Ne oldu? Şimdi ben bunları da veriyorum
1: kızım,
0: Nermin'im.
1: Al şunu. Hı. Yok abi ben böyle bir şey görmedim.
0: Şey. Tamam gel. Ben gidiyorum artık Nermin'im. Allah'a ısmarladık. Suyum da kaynamak üzere. Kurabiye gidiyor. Kurabiye.
1: Tamam sen onu ver fırına aşkım. Ha.
0: Hemen.
1: Ben burada diğer kekimi alıyorum.
0: 200 derecede. Bu 6-7 dakikada pişer bu arada. Kaçırmayalım onu. Hı. Dur geldim canım hiç. Gel. Ha. Git hadi.
1: Böyle mi koyayım sence?
0: O tarafı da güzel gözüktü. Sen bilirsin. Sen karar ver. İkisi de güzel. İkisi de güzel oldu. Onu da hafif ıslatalım. Evet.
1: Ha.
0: No. Hoppa şimdi.
1: Oh, oh. Oh maşallah.
0: Misafir güzel oldu
1: var.
0: Değil mi?
1: Misafirimiz var stüdyoda. Anlatamam sana hocam. Ha. Anlatamam. Kelimeler kifayetsiz kaldı.
0: Tamam.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
4: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
5: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
3: Demezdi.
5: O zaman bize müsaade.
6: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
4: Ne ister?
5: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
4: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
5: Ah canım.
4: Böyle kalırsam?
7: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
8: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
3: Ay, olur bunu vallahi götürürüm.
4: modem öyle bizi bekler.
5: modem öyle.
3: Hadi o zaman
4: hadi
3: modem.
8: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
3: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
9: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
10: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Misal Pro Ace City Cargo. Vakit nakittir. Senin hızında yüklenecek her işi. Bir de 10 yıla kadar garanti. Bambaşka yere
11: taşır Toyota. Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Ha, Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
12: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
11: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
13: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
14: Farmaton kullananların %94'ü memnun. 20'den fazla bilimsel çalışmayla desteklenen ve Ginseng G115 içeren bir multivitamin. Farmaton, Bilim destekliyorsa içimiz rahat.
15: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 229 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul.

0: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe Ütü Bir Arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Ütü Bir Arada'nın altın çağını keşfedin.
1: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki Intellispor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
3: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
4: Arabanı arabam.com'a.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurlar. Kim tutar seni?
3: Güzellik cildini anlamakla başlar. Yves Rocher'den her cilt ihtiyacına özel bir çözüm. Yeni Dermabotanik Serum ailesi. İster C vitaminiyle gençlik ışıltısı, ister bakuchiol ile yenilenmiş bir cilt, ister kolajen ile dolgunluk. Benim serumum mu?
4: Yves Rocher'den ışıltı veren antioksidan C vitamini serumu. Bu serumda C vitamini Latin çiçeği ile birleştiğinde 10 kat C vitamini dozuna eşdeğer etkide. Sonuç, daha pürüzsüz ve aydınlık bir cilt.
3: Dermabotanik uzmanlığı artık benim serumumda. Yves Rocher.

0: beğeneni çok. Trendyol Milla.
1: Seviyorsak sebebi çok. Sütersiz mekkebisi yok.
2: Tuvalet kağıdı ve kağıt havluların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 25-26 Eylül tarihlerinde tuvalet kağıdı ve kağıt havlularda aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Patron, gel oğlum buraya.
4: Ya.
5: Hemen döneceğim tatlım.
3: Aferin oğluma. Gel, otur. Hadi eve gidiyoruz. Patron, dur. Patron, ne yapıyorsun oğlum sen? Patron, dur dedim sana.
6: Patron, çıldırdın mı?
3: Aa, iyice söz dinlemez oldun.
5: Pardon canım, nerede kalmıştık?
7: Sen var ya sen.
8: Red Bull kanatlandırır.
9: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
10: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
11: Banka neredeyse veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi

0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: 26 Eylül 2 Ekim arasında Bin'de Saban pilavlık bulgur 34 lira yerine 29 lira. Saban beyaz nohut 99 lira yerine 89 lira. Bin, bin,
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
3: Bellona. Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?

0: Üstü taş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
1: Ne yedik de birlikte geldik değil mi?
2: Ay bunlar olmazsa olmaz.
1: Tencere deyince de korkmaz.
3: Aa kızım bir baksana.
4: Her şeyin bir ideali var.
2: Bizim eve göre en ideali bu.
1: Az yer, çok iş kızım.
5: Her işin bir korkması var. Haydi.
0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express içelim. Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
6: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
7: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
8: Büyük lezzet kapında, orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farklı. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat.

0: sebzesi ve içeceğiyle.
1: Tuvalet kağıdı ve kağıt havluların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 25-26 Eylül tarihlerinde tuvalet kağıdı ve kağıt havlularda aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Hafta sonu fırsatları başladı. 1 kilo patates ve soğan 35 lira yerine 29 lira. Bizim Toptan ve bizim Gross mağazalarında sizi bekliyor.
3: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Dileklerini alayım.
6: 3 dilek hakkın var.
7: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
8: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
9: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
11: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
12: Hop, aldım. Şöyle köpüğünü koyuyoruz. Sanki kayınvalide gelmiş gibi hissettim, dur. Dur birazcık böyle
13: karıştırıyorum. Niye, bizim ağzımız yok mu ki?
12: Sonra yine aldım. Diğer cezveme köpüğü paylaştırıyorum. Şimdi çıktı makineler, mertlik bozuldu. Herkes makinede.
13: Acaba niye kaynatıyorlar? Hadi, mesela ben onu çok merak ederim.
12: Cezvede yaptın, hadi böyle yap, kolaysa.
13: Ay Namin, ne zordu be.
12: Tabii canım.

0: Şimdi aslında bütün kremamı doldurdum Nermin'im. Özür dilerim. Özür.
1: Biraz kahvesi az mı oldu kızlar? Sanki maz oldu kahvesi biraz. Tepeleme koydum ama fincan başına yetmez mi Serpil?
0: Bence yeter. Şimdi bakacağız. Nermin'im.
1: Hı. Tamam, oldu. Oldu. Fincan boyumuz da büyük. Tamam, aldım. Bak, Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Cezvede iş yok. Akıtıyor. Vallahi köpüklü yaptım. Bizim kahveyi böyle yapıyor annem. Bak.
0: Şimdi hemen jölesini de vereceğim.
1: Bu az olan benim olsun bari.
0: Ver şimdi onu bana tatlım. Ver. Onu da.
1: Burada da şunu gösteriyorum. Sadece kremayı komple gezdirdik.
0: Evet.
1: Şimdi jöleyi gezdireceğiz.
0: İkiye böldük. Başka hiçbir şey yapmadık aslında bakarsan Nermin'im. Şimdi.
1: Kaç dakika var?
0: Hızlı hızlı. Bunu bırakacağım böyle. Bırakacağım kahvemi içeceğim. Kusura
1: Öyle mi
0: bakmayacaksın.
1: yapacaksın?
0: Yo.
1: Ben
0: Patron.
1: anlatacaklarım var sana.
0: Tabii.
1: Kahvemi... Soluda verir mi kahvenin yanına?
0: Yok yormayayım.
1: Yok.
0: Arsızlık etmeyeyim artık. Tamam.
1: Tamam. Bak bol köpüklü oldu.
0: Allah razı
1: Bak
0: olsun.
1: bulaşık
0: Sehpama.
1: yanlış anlaşılmasın. Bulaşıkta bunu koymadım.
0: Allah razı
1: Bol
0: olsun.
1: köpüklü benim elim
0: Allah
1: dengedir,
0: koru ya
1: ayardır. Bak. İzleyicime hediye etsen var mıdır bundan markada? Çok eski
0: Rabbim. Yok
1: almıştık.
0: vallahi yok ondan. Hiç
1: Yoktur
0: ona
1: mu?
0: yok girme. Mahcup oluruz çünkü yok Nermin'im.
1: Öyle mi?
0: Vallahi yok.
1: Bunlardan
0: Açıl.
1: bir tane veresim geldi. Bizimkini göndersek?
0: Ama Nermin'im beni böyle şeylere
1: Yalnız Nida buradan Hayda diyor. Emek buradan bir tek bize var diyor. Bu Nermin diye girdi. Veriyorum kız. Benim malım.
0: Aşkocuğum tabii ki öyle de.
1: Veriyorum ya. Gönderivereyim. Bak ananaslı ananaslı. Ödeme attırıcı. Tamam vermiyorum. Olan bir şey vereceğim.
0: Evet.
1: Şimdi bakın. O kadar güzel oldu ki yetmedi. Burada bu çilekleri böyle ortadan ikiye böldük ya.
0: Artı şeklinde kestim.
1: Şöyle ortasına birer tane Yaman Mersin'i koyacağım.
0: Hı.
1: Bak şöyle.
0: O gelinceğin şeyleri. İlkokulda ne çizerdik Nermin gelince hatırlar mısın? Yapar mıydın?
1: Ben mi? Ben
0: Hadi olmadı
1: yapardım
0: tuvalle
1: herhalde.
0: çiz. Olmadı. Ay benim ilk.
1: Yeter Serpil yeter. Vallahi Serpil yeter.
0: Genci tarlası
1: Sanki
0: Nermin.
1: dersin şey yapıyor oturma odasına.
0: Tuval. Biraz açayım bunları sana. Şöyle.
1: Bakın görüyor
0: Gitmiyor muyuz?
1: musunuz?
0: Şeye gitmeyecek miyiz şu an?
1: Gideceğiz birazcık soğusun. Ben ne zaman kahve içiyorum dilim yanıyor. Azıcık
0: Şöyle.
1: ilk sıcağı çıksın.
0: Aslında her dilime şey gelecek şeklinde Nermin'im boşluklarını. Her dilime bir çilek.
1: Ay çok güzel oldu.
0: Daha bitti mi?
1: Vallahi bak çok güzel oldu canlarım. Buraya bu sunum kısmı iş etik, iş teknik dersini gibi düşünün. Her şeyi bitiriyorsunuz, sunuma geliyor. Burada iş eğitimi yapıyoruz.
0: Şart, eğitim şart Nermin'im. Aç birazcık. Ha? Açılsın
1: Ben
0: yaprakları.
1: açtım hepsini.
0: Bak benimkiler de öyle.
1: Laleler gibi oldu.
0: Tabii açtı bu şeyler. Aa.
1: Çok kesmişsin.
0: Gelincikler.
1: Diyorsun.
0: Tabii.
1: Bence de güzel oldu. Geliyoruz sunuma. Gelemiyoruz.
0: O
1: Gelemiyoruz.
0: kadar doldurdu ki hocam.
1: Ama sen dedin bas bas dedin. Bak geliyor yavaş yavaş bekle. Bak geliyor bak. Bak. Şimdi oturdun Serpil'le baş başa yemek yiyoruz tamam mı? Bak.
0: Parmak uçlarımla tutmam lazımdı Nermin.
1: Nasıl?
0: Oo
1: Benimki
0: bak.
1: oldu. Bak sonra bak sunuma bak. Hocam çek yakın. Çek hocam. Bak.

6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği

Dostlar merhaba. Sizce İstanbul'un en güzel, en renkli, en acayip hayatların yaşandığı köşe, bölge, semt neresidir? Bence Fener Balat bölgesi. Aynı şeyi düşünüyor muyuz? Ben böyle düşünüyorum ve sizin de böyle düşündüğünüzü düşündüğüm için bu hafta ve bu haftalarda sizlerle birlikte Beyaz TV ekranlarında hafta sonu klasiği olmuş olan Geçmişe Yürüyen Adam programıyla Fener'i, Balat'ı, Ayvansaray bölgelerini hafta hafta ve adım adım göstereceğiz. Bizler İstanbul'da yaşayan ve İstanbul'u bilen, İstanbul'da yaşayan ama İstanbul'u da yaşayan öyle bir iddiamız var bizim. İnsanlar olarak size bu hafta Beyaz TV ekranlarından evinize misafir olarak Fener'i, Balat'ı, Fener'in biraz yukarılarını, ne bileyim Çarşamba bölgesine doğru giden yerleri göstereceğiz. Bir lise var. Herkes buraya Patrikhane diyor. Patrikhane mi lise mi? Onu konuşacağız. Hemen arkasında bir kilise var. Bu kilisenin çok acı bir hatırası var. Bu hatıra Maria Dukakina isminde gayri resmi bir prensesin hayatını anlatıyor. 18. yüzyılda bölücü terör örgütünün başındaki Apo gibi 18. yüzyılın Aposunun evini göstereceğim. Dimitri Kantemir neden bölmek istemiş, neler yapmış onu da konuşacağız ve daha pek çok yer. Patrikhanelikler, kiliseler, liseler, efendim Fener ve Balat. Çok fazla Türk ve İslam kültürünün olmadığı, çoğunlukla Levantenlerin, çoğunlukla gayrimüslimlerin ve yabancıların yaşamış olduğu bu coğrafyada sizlerle birlikte Beyaz TV ekranlarında Geçmişe Yürüyen Adam'da merhaba diyeceğiz. Efendim bizler hazırız. Kamera önünde, ben kamera arkasında bir sürü, hem arkada hem de stüdyoda ve kanal merkezinde bir sürü insan var. Bu işi yapan abim var, kardeşim var. Sizler de hazırsanız Beyaz TV, Geçmişe Yürüyen Adam programı Fener Balat 1 başladı.

Sultan 3. Ahmet dönemi biraz karışık bir dönemdir. Yani Osmanlı Devleti'nin yıkılmak üzere olsun mu olmasın.

aslında bunların konuşulduğu, Rusya ile Prut Savaşı'na girilip Baltacı Mehmet Paşa efsanelerinin geçtiği 1711'li yıllardır. Bir adam vardır, Fenerli Balatlı. Fener Rum Patrikhanesi'nin cemaatinden birisi. Eflak Boğdan adı verilen bir

soyundan gelen bir adam. Fener'de doğmuş, burada büyümüş. Osmanlı eğitimi üzerine eğitim almış. Hem Hristiyanlık, ruhbanlık, patrikhane eğitimi almış. Hem de misafir öğrenci olarak Topkapı Sarayı'nda Enderun Mektebi talebesi olmuş ve oradan ders almış. Türkçesi, Arapçası, Farsçası, edebiyatı, şiiri çok güzel. Latincesi, İtalyancası. Zaten o coğrafyaya ait olduğu için Avrupa dilleri, adam da çok güzel. Harika bir tarih kitabı yazmış. Bu tarih kitabı Dimitri Kantemir, Dimitri Can Timur kitabıdır. Bir bilgi vereceğim. Bu bilgi biraz zor bilgi. Bilgi yarışmalarında sorulan bir bilgi. Bu bilgiyi bilirseniz diğer insanlardan farkınız olur. Efendim 10. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim Han'ın da oğlu Kanuni Sultan Süleyman Han'ın yaşıyorken ki adı Kanuni Sultan Süleyman değildi. Kanuni adı sonradan konuldu. Aslında onun yaşadığı dönemdeki adı, Avrupalıların dünyasındaki adı Muhteşem Süleyman'dı. Yani Magnificator Süleyman, Magnification Süleyman. Bizim dünyamızdaki adı ise Sultan Süleyman. Yıllar sonra 1673-1720'li yıllarda yaşayan Dimitri Kantemir bir tarih kitabı yazdı. Ve Kanun-u Kadim, Kanunname-i Ali Osman, Fatih Sultan Mehmet Han'ın düzenlediği Osmanlı kanunlarını tekrar revize eden Kanuni'ye, yani Sultan Süleyman'a Kanuni adını verdi. Yani dört tane kanuna uydu diye 46 yıl boyunca dünyanın en görkemli devletini oluşturan Sultan Süleyman'a Muhteşem Süleyman denmiyor, Kanuni Sultan Süleyman deniyor. Halbuki onun adı Kanuni Sultan Süleyman değil, Muhteşem Süleyman'dır dünyanın dediği gibi. İşte Muhteşem Süleyman'a Kanuni adını veren kişi şu an çok da salkım saçak çiçeklerden görünmeyen bu evin sahibi Dimitri Kantemir'dir. Eflak Boğdan Voyvodası olan babası ölünce 3. Ahmet'e demiştir ki beni yapın Voyvoda, yani Romanya valisi. Derler ki senin gözün göz değil, sen iyi bakmıyorsun. Sen sanki galiba isyan edeceksin. Tüm mukaddesat üzerine yemin eder Dimitri Kantemir. Ben asla Osmanlı Devleti'ne bağlılıktan başka bir şey yapmayacağım. Ben Devlet-i Ali Osman tebaası olan bir gayrimüslimim. Kesinlikle isyan etmeyeceğim der. Baltacı Mehmet Paşa hiç sevmez bu adamı. Güvenmeyin sakın. Bu adam bir vatan hainidir der. Fakat o kadar yeminler etmiştir ki, bir de 3. Ahmet'le olan dostluğunu o kadar iyi kullanmıştır ki, 3. Ahmet bu adama tamam demiştir, git Eflak Boğdan Voyvodalığını, yani bugünkü Romanya ve Moldova bölgelerini Devlet-i Ali Osman adına idare et. Çıkar, yemin billah eden, bütün mukaddesatı üzerine yemin eden Dimitri Kantemir, İstanbul'dan çıktıktan Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Targoviste Sarayı'na vardıktan hemen sonra Osmanlı'ya bayrak açar. Osmanlı'ya karşı gelir ve ben artık özgürüm der. Tıpkı atam Vlad Dracul gibi, Vladimir Tebeş gibi ben de özgür bir Romanya'nın hakimiyim der. Rusya'ya bağlanır, Osmanlı Devleti'nden kopar. Bunun üzerine Osmanlı Genelkurmayı, Osmanlı ordusu Romanya üzerine bir sefer düzenler. 3. Ahmet döneminde bütün bu hadiseler ve en sonunda bu Ukrayna-Rusya savaşında Rusya tarafına geçen Doğu Ukrayna bölgesinde Harkov kısmında, Harkov bölgesinde ölür. Mezar oraya konulur. 1960'lı yıllarda mezarı Harkov'tan alınır, Bükreş'e getirilir. Efendim 1673-1720'li yıllar arasında yaşayan dönemin bölücü terör örgütünün başındaki terörist başı olan Dimitri Kantemir'in evi, salkım saçak çiçekler pek görülmüyor ama detay fotoğraflarda görülüyor. Burası Fener bölgesindeki Dimitri Kantemir evi ya da diğer adıyla

Gibali'nin bittiği, Fener'in başladığı, Balat'ın henüz görünmediği bir bölgedeyiz. Çok güzel buralar. Sokaklar dantel gibi, mahalleler, caddeler. İnsanlar mutlular ve kahve içiyorlar, çay içiyorlar. Günün yorgunluğunu atlatıyorlar buralarda. Lütfen gelin. Efendim aslında hikayemiz Edirnekapı'dan başlıyor. Edirnekapı'nın hemen altında Roma İmparatorluğu zamanında Maria Despina isminde bir kraliçe ya da bir prensesin yaptırmış olduğu Bilecarna İmparatorluk Sarayı var. Bu İmparatorluk Sarayı'na Osmanlı Devleti Tekfur Sarayı diyor. 1204 tarihinde tarihimize 4. Latin saldırısı, 4. Haçlı saldırısı olarak geçen Enricus Dandolo önderliğindeki 65 bin kişilik ordu da tam olarak bu güzergahtan girdi. Bilecarna İmparatorluk Sarayı o kadar büyük ve aşağılara doğru o kadar iniyordu ki. Bahçesinde Ayvan Sarayı diye bir bölge var. Ayvan Sarayı ve Eyvan Saray Bahçesi. Sarayın bahçesinde bir semt yapılmış ve adına Ayvan Saray denilmiş. Balat isimli bir semt var. Balat da Pıhalat'tan gelir. Pıhalat da Latince Palace'den gelir. Yani Palladium kelimesindeki Palat İngilizceye Palace olarak geçmiş. Yani saray demektir. Balat semti de Balat ismi de aslında Palladium kelimesinden türetilmiştir. Öylesine büyük bir saray ki Edirnekapı'nın bir kısmı Ayvan Saray, Balat içinde kalan bir bölge. İşte oradan buraya geldiğimizde ise buranın adı Fener'dir. Pıhaner diye geçer. Sırfça, Bulgarca, Latince, İtalyanca hakikaten Fener'dir. Denizde ya da bir yere doğru ışık gösteren alete Fener demiş. Fener kelimesi Türkçe değildir. Türkçe'ye Sırpçadan geçmiştir Fener, Pıhaner diye yazılır. Buranın da adı oradan alınmıştır. Hemen arkamda bir yapı görüyorsunuz, görkemli bir yapı. Bu yapının hikayesi var. Sizinle bu hikayeyi paylaşmak istiyorum. Hadi binelim tarih şeridimize, tarih atlasımıza ve oradan gidelim. Takvimler 29 Mayıs 1453, Salı. Fatih Sultan Mehmet Han büyük bir ordu ile Topkapı Edirnekapı hattı üzerinden İstanbul'a giriş yapar. İlk geldiği yer Çemberli Taş yolu üzerinden Ayasofya Katedrali'dir. İçeriye girer, bakar, çok büyükmüş der. Sonra sorar, Ayasofya Katedrali'nin son kardinali, büyük kardinal Giovanni Siconomiglio Gennadius nerede? Derler ki kaçtı. Osmanlı ordusunun İstanbul'a girdiğini görünce kaçmış. Bu arada Giovanni Siconomiglio Gennadius ve İstanbul Başbakanı Megadük Lucas Notaras 1452 yılı Ayasofya Sensinodyenler Meclisi'nde başımızda Latin külahı görmektense Osmanlı sarığını görmeyi yeğlerim diyen iki insandır. Kaynak vereyim mi? Bu ciddi bir iddia değil mi? Ayasofya Katedrali'nin Sensinodyenler Meclisi'nde başımızda Latin külahı görmektense Osmanlı sarığını görmeyi yeğlerim diyen Giovanni Siconomiglio Gennadius ve Megadük Lucas Notaras. Bu bilginin kaynağını vereyim. Bu bilginin kaynağı Romalı tarihçiler Andronikos ve Kritovilos. Bunlar aynen böyle anlatıyorlar. Fatih girer. Der ki Gennadius nerede? Derler ki kaçtı. Kaçamaz. Derhal onu bulun getirin. Adam Ege açıklarına kadar gitmişken Osmanlı donanması o geminin önünü kapatır ve içinizde Gennadius varmış. O kim der. Bir anlık empati yapsanız da dostlar. İstanbul'u Türkler almışlar. Sen kardinalsin. Gemiye binmişsin. İtalya'ya doğru kaçıyorsun. Son anda Osmanlı gemileri seni yakalamışlar. Fatih seni çağırıyor. Hadi yürü diyorlar. Nasıl büyük bir korku yaşamıştır. Ardından Giovanni Siconomiglio Gennadius Fatih Sultan Mehmet Han'ın huzuruna geldiğinde Fatih ellerini açmış ve demiş ki Yunanca, kardeşim nereye gidiyorsun? Yapacak bir sürü işimiz var.

Peki Fatih, kardeşim nereye gidiyorsun? Yapacak işimiz var sözünü Yunanca söylemiş ya. Nasıl söylemiş? Yine aynı tarihçiler Andronikos ve Kritobulos'a göre Fatih 7 dil bilirdi. Bunlardan biri de Yunancaydı. Genadius'a der ki sen patrikhaneyi canlandıracaksın. Hadi gel patrikhane kuralım. Ve patrikhane kurulur. Ama der Ayasofya benim kılıç hakkımdır. Patrikhane olarak orayı sana kullandırmam. Patrikhane olarak başka bir bina, başka bir yer bul kendine der. Bunun üzerine Giovanni Siconomiglio Genadius, Rum Ortodoks Patrikhanesinin fetihten sonraki ilk patriği der ki, o halde ben Aya Theodokos Kalkopredia Manastırı'nı kullanmak istiyorum. Sonraki zamanlarda bakırcıların Meryem'i olarak anılan, İskender Paşa zamanında da Sıbyan Mektebi olan, Talat Paşa'nın konağının arkasında bulunan Aya Theodokos Kalkopredia Manastırı tam 5 yıl boyunca patrikhane oldu. 5. yılın sonunda Genadius, burası küçük, bana daha büyük bir yer lazım galiba dedi ve 1458'den sonra Aya Theodokos Kalkopredia'yı terk etti. Bunun üzerine Kalkopredia Manastırı İskender Paşa Sıbyan Mektebi'ne dönüştürüldü. Sordular nereyi istiyorsun? O da cevap verdi. Havariyun Manastırı'nı istiyorum. Tamam dediler, geç Havariyun Manastırı'na. Havariyun Manastırı'nda da 1475'lere 76'lara kadar kaldı. Dedi ki Giovanni Siconomiglio Genadius, burası çok büyük ama çok fazla dağınık ve yaklaşık 1000 yıllık. Milattan sonra 11 Mayıs 330'da İstanbul'u başkent yapan Maximus Konstantin'in oğlu Konstantinos tarafından 361 yılında kiliseye çevrilen 12 havari adına yapılan bu kilise 1100 yıllıktır. Nereyi tutarsan elinde kalır ve dökülür. Ben der Havariyun'da da duramıyorum galiba. Havariyun çok fazla yıkık ve harabe. Bana başka bir yer verin. Saraydaki yetkililer der ki Giovanni Siconomiglio Genadius'a, nereyi istiyorsun? Der ki ben biraz dışarılarda da olsa Pamokaristos Manastırı'nı istiyorum. Peki derler, al Aya Theodokos Pamokaristos Manastırı senin olsun. Oraya taşınır. Havariyun Manastırı'nı da Fatih Sultan Mehmet Han yıkar ve bugün İstanbul'un 4. tepesini süsleyen Fatih Camii'ni yapar. Fatih Camii aslında bir manastırdı. Adı da Aya Theodokos Havariyun Manastırı'ydı. Havariyun'u bırakıp Pamokaristos'a geçen patrikhane 1601 yılına kadar Pamokaristos'ta kalırlar. 1601 yılında Osmanlı Padişahı 3. Mehmet Azerbaycan'ı, Gürcistan'ı, Ermenistan topraklarını ve Kafkasya'yı fethettiğinde Pamokaristos Manastırı çok küçük kalmıştır patrikhaneye. Der ki ben fetih nişanesi olarak hadi gelin burayı bana verin, ben burayı Fethiye Camii yapayım, size de gözünüzün gördüğü gibi güzel ve bakımlı, şık ve alımlı yeni bir bina yapayım der. Alır Pamokaristos Manastırı'nı. Bugün İstanbul Çarşamba, Fatih Çarşamba'da adı Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi olan okulun tam önündeki Fethiye Camii'ne çevrilir Pamokaristos Manastırı. Ve 1601 yılından sonra ise buraya Osmanlı Devleti tarafından 1617'ye kadar patrikhane yapılır. 1617 yılında Sultan 3. Mehmed'in oğlu Sultan 1. Ahmet döneminde hizmete açılan bu patrikhane 1617'den bu programın çekildiği 2026'ya kadar ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti var olduğu güne kadar burası patrikhane olarak hizmet verecektir. Burası Türkiye'nin yüz akıdır. Bir mezhebin patrikhanesidir. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Buranın bir de kendisine ait bir lisesi var. Kırmızı Lise diye anılıyor. Hadi çıkalım liseye, liseyi konuşalım. Ha bu arada dostlar, Murat ve Oğuzhan, bakayım gözlerinizde o şaşkınlık ve Türkiye'yi beğenme isteği olacak mı? İtalya, Roma'da bir tane papalık merkezi var. Almanya, Berlin'de bir tane papalık

merkezi var. Moskova'da bir tane papalık merkezi var. Dünyanın her yerinde bir tane papalık var. Türkiye'de dört tane papalık var. Bir, Fener Rum Patrikhanesi, Ortodoks. İki, Kumkapı Gregoryen Patrikhanesi, Ermeni. Üç, Midyat Süryani Patrikhanesi. Dört, Mardin Keldani Patrikhanesi. Almanya'da bir, Moskova'da, Rusya'da bir, İtalya'da bir, Türkiye'de dört tane. Burası dünyanın medeniyet başkenti. İtalya Başbakanı, benim de takip ettiğim, sosyal medyadan takip ettiğim güzel kadın Meloni'nin dediği gibi Caput Mundi, Roma, Caput Mundi diyor ya, yanılıyor. Meloni, Caput Mundi İstanbul, Caput Mundi İstanbul ne demek? Dünyanın başkenti, dünya şehirlerinin başkenti İstanbul. Kurulma hikayesini aşağıda anlatmış olduğum Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin Vatikan'daki, Roma Vatikan'daki bir ekümeniklik, oradaki Katolik papalığındaki ekümeniklik iddiasının aynısını gütmeye başladı. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında Avrupa'daki Hristiyanların gücünü, etkisini ve yetkisini yanında gören Rum Ortodoks Patrikhanesi, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından Giovanni Siconomiglio Genadius'a kurdurulan patrikhane, Osmanlı'nın duraklamaya girmesiyle birlikte iddialı olmaya başladı. Ben de dedi varım, papalık gibi, Katolik papalığı gibi ekümenik bir iddia üzerinde ben de varım dedi ve topraklarını bu bölgede büyütmeye başladı. Sağdan soldan, sağ tarafı Ayvansaray'a, Balat'a doğru giden yerler, sol tarafı Halice, Eminönü'ne, Unkapanı'na doğru giden yerler, arka tarafında Fatih'e doğru çıkıyor, ön tarafı ise deniz var, Haliç var, ilerleyemez. Yani Roma'daki Vatikan gibi kendi içinde özerk bir devlet yapılanması, papalığın, patrikliğin bir devlet başkanı gibi olması için toprak alması gerekiyordu. Dükkanlar aldı, araziler aldı. Tek derdi ekümeniklik olmak. Yani din adına ruhbanlığın en üstü olmak ama hükümet anlamında da bir devlet başkanı olmak, tıpkı bugünkü papalık gibi. Bu büyük bir tehlikeydi Osmanlı Devleti için ve Sultan Abdülhamit Han'ın babası Sultan Abdülmecit Han bu işin çaresini buldu. Bir Nakşibendi tarikatı, radikal bir tarikat, samimi bir tarikat, özünden kopmamış bir tarikat olan Nakşibendi tarikatını, Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin de içinde bulunmuş olduğu bu güruhta İsmet Garibullah Hazretleri'ne gel sen burada cemaatini kur dedi. Aslında maksadı aşağıdan yukarıya doğru, Fatih'e doğru tırmanmakta olan patrikhaneyi bir nevi durdurmak, ilerlemesini engellemekti. Ekümeniklik iddiasını iddialı bir tarikatı önüne set çekerek, yukarıya doğru ilerlemesini engelleyerek, bu şekilde bir kalkan olsun diye bir tarikatı yerleştirdi. İsmet Garibullah Hazretleri'nin tarikatını ve o tarikat camileriyle, tekkeleriyle, dergahlarıyla, bugün çalışan tüm yapı ve kurumlarıyla birlikte burada şu an görmüş olduğunuz yapının yukarıya doğru gelmesini engelledi, set çekti. İyi de yaptı. İsmet Garibullah Hazretlerinden sonra Ali Haydar Efendi aldı işi. Ali Haydar Efendi'den sonra ise Mahmut Efendi. Ve o gündür bugündür Abdülmecit Han'dan beridir, Abdülhamit Han'dan beridir, Mehmet Reşat Han'dan beridir, Vahdettin Han'dan beridir, Cumhuriyet'in tüm aşamalarından beridir bu tarikat, bu cemaat burada şöylesine bir kalkan olmuş, aşağıdan yukarıya doğru çıkmaya çalışan Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin önüne ket vurulmuştur. Bu bir devlet politikasıdır. Burada bir tarikatın, burada bir camianın, cemaatin bulunması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de işine geldi aslında. Ardından Mustafa Kemal Atatürk Lozan Konferansı'nda 24 Temmuz 1923 tarihinde kabul edilen Lozan Konferansı'yla patrikhane

0: Türkiye'yi bir iç mesele haline getirdi. Dışarıdan kimse karışamaz dedi ve Patrikhane'ye dışarıdan müdahaleleri Lozan'la birlikte engelledi. Atatürk'ün yapmış olduğu başarılardan biri de Lozan Konferansı ile birlikte okullar meselesiydi, yabancı okullar. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla 3 Mart 1924'te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla bütün okulları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağladı. Yabancı okul adı verilen bir statüyü reddetti ve şu an arkamda görmüş olduğunuz ve herkesin Patrikhane binası olarak gördüğü Kırmızı Lise'yi Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Lisesi'ni Milli Eğitim Bakanlığı'na bağladı. Lozan Konferansı'nda özel bir madde var. Yabancılara ait, azınlıklara ait okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanacak. Okul müdürü, baş muavini, tarih öğretmeni, Türkçe öğretmeni mutlaka Türk olacak. Onun dışındaki öğretmenler Yunanistan'dan gelebilir ve burada ders verebilir nitelikte oldu. Arkamda görmüş olduğunuz bir lisedir. Yani bir patrikhane değildir, bir şato değildir. Yassıada'da bir şato vardı, hatırladık mı? Hemen ilk başta geldiğimizde gördük. Konstantin Dmates'in yapmış olduğu bir şato. İşte aynı, mimar aynı. Adam şato mimarı. Efendim hikayeye gelelim. 1453'ten itibaren burada bir patriklik çalışmaları oldu. Bir sürü okullar değişti. Zaten az evvel onu anlatmıştım. En sonunda geldiler. Devlet kararı ile Fener'e bir patrikhane yapıldı. Bu patrikhaneye bağlı olarak her yerde okullar oluştu. Apartman okulları oldu. 5 kişilik, 10 kişilik, 15 kişilik mevcudu olan sınıflar ve okullar oluştu. Abdülhamit Han'a 1879 yılında dönemin Rum Ortodoks Patriği geldi ve dedi ki bizim bir sürü öğrencimiz var, parça parça dağınık ve her yerdeler. Bir okul yapalım mı? Yani gelin bir okul yapalım ve bütün bu öğrencileri birleştirelim. Bir yerde eğitim görsünler. Bunun üzerine Abdülhamit Han dedi ki masraflarını ben karşılıyorum, yer size ait. Patrikhane kendisine ait bir yer tahsis etti. Rum Ortodoks Patrikhanesine bağlı bir cemaat olan ve aslan Fener Balatlı olan dünyaca meşhur şato mimarı, şatoların mimarı Avrupa'yı, Hollanda'yı, Belçika'yı, İtalya'yı şatolarla doldurmuş olan Rum mimar Konstantin Dmatis'e ihale verildi. Dmatis Fransa Marsilya'dan kırmızı tuğlalar getirdi gemilerle. Fransa Marsilya'dan kırmızı tuğlalar. Şu an görmüş olduğunuz tuğlalar Fransa Marsilya'ya aittir. Konstantin Dmatis bu Fransa'dan getirdiği tuğlalarla buraya güzel bir okul yaptı. Şimdi soru, kameraman kardeşlerime soruyorum, Oğuzhan'a ve Murat'a. Adamın tek bildiği şato. Dünyanın en iyi şato mimarı. Şato dendi vakta Konstantin Dmatis geliyor. Şato mimarına okul yap dersen, bu okul nasıl yapılır?
1: Şato gibi. Şato gibi yapılır, nitekim belirisi.
0: Evet. Ve şato gibi bir okul yapılmış. Adamın eli oraya doğru kayıyor ve şato biçiminde bir lise yapılmış. Mimarı da Konstantin Dmatis'tir. Türk mimari sanatının en büyük ustalarından birisidir. Bugün hali hazırda Fener Rum Ortodoks Patrikhanesine bağlı olarak faaliyet gösteren bu lise Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfettişleri tarafından denetlenmekte. Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı sıradan herhangi bir okul statüsünde eğitim vermektedir. Çok az, 30 civarı, 20-30 civarı bir öğrenci vardır. Şöylesine devasa, kocaman bir yapıdan 30 civarı bir öğrenci yararlanmakta. Zira burada okumanın birinci şartı Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne bağlı bir cemaat mensubu olmanız gerekiyor. Yani ben Türk'üm. Evimde burada okumak istiyorum. Böyle bir özellik yok. Burada okuyamazsınız efendim. Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi birinci kısımda anlatmış olduğum patrikhanenin ilerlemesini engellemek için burada tam elimle göstermiş olduğum yerde burada Rum Ortodoksluğu bitiyor. Buradan sonra Müslüman Nakşibendiliği başlıyor. Bıçak gibi keskin bir şey. Bıçak kadar keskin. Rum Ortodoksluk bitiyor, Müslüman Nakşilik başlıyor. Kıymetli dostlar, hikaye bundan ibaret.

Ortodoks Patrikhanesi'ne bağlı olan Kırmızı Lise'nin altına geldik. Kırmızı Lise muhteşem bir görsel güzelliğe sahip, tırnak içinde Türk mimarisine ait olmayan bir yapıdır. Mimarisi Türk değildir, mimarı da Türk değildir. Sadece Abdülhamit Han'ın rızası bulunmaktadır. Masonik işaretler derler, bilmem. Yani her gönye kullanan, her cetvel kullanan mason mudur? Bu genellemeye gitmiyorum, fakat her tarafında, ne bileyim, belki de okul olduğu için, geometri, matematik öğretildiği için o semboller, o şekiller bulunmaktadır ve yapılış tarihi 1881'dir o okulun. Şimdi gelelim o okulun aşağısında bulunan, hemen arkamızda bulunan Azize Theodora ya da Kanlı Kilise, kilisesine. Hikayesi güzel. Bu kilise aslında fetihten önce, yani 1200'lü yıllardan önce, yani Hülagü zamanında, Alaaddin Keykubat zamanında, Osmanlı Devleti'nin var olmasından önce kurulan bir kilisedir. Şu an fetihten önce var olan bir eseri görüyorsunuz. Osmanlı Devleti buraya geldiğinde bu vardı, müdahale etmedi, kilise olarak bıraktı ve hala kilise olarak görev yapmaktadır. Hikayesi güzel. Efendim, Roma İmparatoru 5. Yohannes Palaiologos sarayın dışında bir evlilik yapmış. Fakat bu evlilik saray kayıtlarında olmayan bir evlilik. Bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya geldi. Roma İmparatorluk Sarayı'nda bu kızın varlığı büyük bir problem. Prenses gibi davransan resmi değil, prenses gibi davranmasan kralın kızı, ne yapacaklarını şaşırdılar. Hep gayri resmi bir çocuk muamelesi gördü. Sarayın dışında büyütüldü ama özenli büyütüldü. Gel zaman git zaman. İstanbul'un kapılarına Alaaddin Keykubat önderliğinde Selçuklu orduları dayandı. Roma İmparatorluğu'nun Alaaddin'den ve Selçuklu ordusundan kaçacak bir yere ihtiyacı vardı. Zira Selçuklu Roma İmparatorluğu'nu her türlü yenebilirdi. Bu durumu göze alamayan 5. Yohannes Palaiologos, Selçuklu Devleti'nin de çekindiği bir başka düşmanla işbirliği yapmaktan başka bir çare bulamadı ve Moğollarla işbirliği yaptı. Moğollar Selçuklu Devleti'ni dünya üzerinde yenebilen tek milletti ve zaten Selçukluların yıkılması da 1243 Baycu Noyan önderliğindeki Moğol ordularının aracılığıyla oldu. Tuttu bu gayri resmi dışarıda bulunan kızını Moğolların hükümdarı Hülagü'ye eş olarak verdi. Artık Hülagü'nün bir eşi vardı ve Roma İmparatorluğu'na bağlıydı. Elbette ki ve tabii ki kayınpederi olan Palaiologos'u Selçuklulardan kurtaracaktı Hülagü. Süslediler, püslediler. Aynı zamanda bir problem olan hem saray için hem bürokrasi için, diplomasi için bir problem var ya ortada, gayri resmi kayıtsız kız çocuğu. Bundan da kurtulacaktı Roma İmparatorluğu ve Palaiolog ailesi. Tuttular bu kızı, Hülagü'ye verdiler. O aralar Moğolların başkenti Tebriz. Çeyizini koydular, süslediler, püslediler, alladılar, pulladılar ve Tebriz'e gönderdiler. Tebriz'e uzun bir yolculuktan sonra İstanbul'dan İran Tebriz'e doğru giden Roma İmparatorluğu'nun kızı Maria Dukakina, tam adı Maria Dukakina, Roma İmparatorluğu'nun hanımı, kızı olarak Moğol'a vardığında Tebriz'de derin bir matem vardı. Bu matemin sebebi, efendim, Hülagü ölmüştü. 10 gün önce Hülagü ölmüş. Hülagü'nün ölümünden 10 gün sonra Tebriz'e varan Maria Dukakina yine evlenemedi. Dediler ki, buraya kadar geldin, seni boş göndermeyelim, seni burada bir Moğol'la evlendirelim. Peki Maria Dukakina isimli gayri resmi dahi olsa bir prenses olan kadının kim olabilir eşi o kadar asil? Cevap verdiler, Hülagü'nün oğlu Abaka. Abaka bir kök tengri dinine inanan şaman değil, Türkler gibi bir kök tengriciydi. Maria Dukakina eşini çok sevdi. Eşi Abaka da Dukakina'yı çok sevdi. Eğer 10 gün önce gelseydi oğlu olacak olan Abaka 10 gün sonra geldi.

0: için, Hülagü'nün ölümünden sonra geldiği için onun hanımı oldu. Çok sevdiği Abaka Maria Dukakina'yı ve dinini değiştirdi. O kadar sevdi ki uğrunda din değiştirdi. Abaka artık bir kök tengrici değil, Abaka artık bir Hristiyandı. Ve etrafı, Roma İmparatorluğu'nda ne kadar yer varsa her tarafta Hristiyanlığı yaymaya başladı. Artık Moğollar Hristiyan olmaya başladı tek bir kadın Maria Dukakina'nın uğruna. Bu durumdan hiç haz etmeyen Hülagü'nün küçük oğlu ama abisi Abaka gibi bir kadın uğruna Hristiyanlığı değil, İslamiyet'i seçen ve adını da Ahmet koyan Hülagü'nün o diğer oğlu, Abaka'nın kardeşi, bütün Moğolların Hristiyan olacağını anlayınca abisi Abaka'yı öldürdü. Kendi elleriyle abisini öldürdü. Bu sefer Maria Dukakina bir kere daha dul kaldı. Dediler ki 15 yıldır bizim içimizdesin. Gelinimiz oldun. Gitme. Sana bir Moğol daha verelim. Bunun üzerine dedi ki Maria Dukakina yeter. Buraya kadar ben Moğol oldum. Daha da istemiyorum Moğol falan. Ben geri dönüyorum dedi. İstanbul'a geldiğinde sevineceklerini zannettiği babasının, halbuki öyle bir havayı görmedi İstanbul'da, varlığından rahatsız olunduğunu fark ettiğinde hayata küstü, bu kiliseye geldi. Bu kilisede bir rahibe hayatı yaşadı. Dışarıya çıkmadı, kapının dışına adımını atmadı, ölene kadar burada kaldı. Bu yüzden Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarında ya da Roma'nın son zamanlarında buraya Moğolların Meryem'i Kilisesi adı verilir. Başka bir isim daha var, belki onu duymuşsunuzdur. 1204 tarihinde Katolikler Ortodoksları öylesine kestiler ki, kesile kesile derler ki şu yokuştan aşağıya doğru kanlar iniyordu, kanlar akıyordu ve bu kanlar kilisenin duvarına doğru vurdu. Kilisenin duvarı Ortodoks Hristiyanların kanlarıyla bulandı. Bu yüzden bu kilisenin diğer adı da Kanlı Kilise. Ya Moğolların Meryem'i Kilisesi, Maria Dukakina Abaka Ahmet üçlemesi ya da Kanlı Kilise. Lisenin arkasına geldiğinizde Dimitri Kantemir'i altınıza aldığınızda, okulu da üstünüze aldığınızda tam ortada bulunan hikaye efendim ana hatlarıyla budur. Azize Teodora Kilisesi, Maria Dukakina'dan dolayı Meryem, Moğolların Meryem'i Kilisesi ya da Kanlı Kilise. Efendim burası Fener, buraya hoş geldiniz.
1: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
2: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
3: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ustasına ilan veren bir tarzı var. Hem güç hem kontrolü var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline. Estetiği yanında teknolojik artisi var. Ferre artisi var.
4: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
5: Staş lapleye.
6: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
7: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
8: Niye etikte birlikte geldik değil mi?
9: Ay bunlar olmazsa olmaz.
10: Tencere deyince de korkmaz.
8: Aa, kızım bir baksana.
11: Her şeyin bir ideali var.
8: Bizim eve göre en ideali bu.
10: Az yer, çok iş kızım.
12: Her işin bir korkması var. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve.

0: sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginiz standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
2: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan yuvam sigortanı yaptır, çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle.
3: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.

0: Galatasaray alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik, 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Hem güç hem kontrolü var. Ferre Artline artısı var.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
2: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
4: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
2: Hiç gerek yok, piril var.
5: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
2: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
5: Yeni Piril Ultra Güç. Haydi,
6: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
8: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.

0: beğen moda uygulaması Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz Trendyol Milla.
2: Japan Dil Egno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
3: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
4: Bankan hadise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.

0: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
1: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
2: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
3: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin. Ve kendini bulursun. Klar. Sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
4: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
5: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
4: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
6: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
7: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşla taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
8: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.

0: nasıl daha iyi miyiz?
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Benim o, benim o, benim o. Benimle benim o yer misin?
3: Nefis çikolata kaplamasını, yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
2: O sen benim o der misin? Benimle benim o yer misin?
4: Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında üniversiteli Akbank'ta fırsatları var.
5: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
6: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
7: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
8: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
9: Sadece duruladım. Sen de durula.
8: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
11: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.

0: şimdi çok.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Hem güç hem kontrolü var. Ferre Artline artısı var.
3: Sen için rahat yediye

0: basit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
1: getir. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
3: Sevgili dostlar, çabuk geçmedi mi? Benim için sanki hemen anlattım ve bitti gibi oldu. Türkiye'nin 4 tane patrikhanesinden biri olan Fener Rum Patrikhanesi, ona bağlı olan Kırmızı Lise ki halk arasındaki adıyla asıl patrikhane, onun altında bulunan Moğolların Meryem'i Maria Dukakina'nın hazin hikayesi, Kanlı Kilise, onun altında bulunan Dimitri Kantemir Kanuni'ye, muhteşem Süleyman'a Kanuni adını takan Eflak Boğdan Voyvodası, 673-1720'li yıllarda yaşayan Dimitri Kantemir ve ardından Balat'ın ve Fener'in o güzel, o renkli, o hoş sokakları. Bitti. Beyaz TV Geçmişe Yürüyen Adam programı da bu hafta bizlere ayrılan süreyle bitti. Bizler sizlerle birlikte olmaktan, sizler de bizlerle birlikte olmaktan inşallah haz duyuyorsunuzdur. Böyle bir ömür gidelim mi? Yani böyle sizlerle birlikte bir gün Fatih'te olalım, he? Bir gün Üsküdar'da, ne bileyim bir gün Beykoz'da, bir gün başka bir yerde ve tarihin hazını bazen fotoğraflar eşliğinde, bazense doğrudan doğruya mekanın kendi tanıtımı ve adı ile sizlerle birlikte olalım mı? Burası bir Rum yerleşim bölgesi. Çok uzun bir süre, 1648-88 yılları arasında hüküm süren Sultan 4. Mehmet dönemine kadar burada herhangi bir Müslüman yapılaşma yok. Bir tek Fatih devrinden kalma şurada tahta minareli cami var. Onun dışında bir şey yok. Montaigne denemelerinde, Avrupa'nın cins kafası Montaigne denemelerinde der ki bu Türkler haşa ve kella, ben Montaigne'den alıntıladığımı söylüyorum. Bu arada Montaigne'in denemeler kitabı okullarda öğrencilere verilen şu kadar değil. Montaigne'in kitabı aslında bu kadar, tuğla gibi. Montaigne denemelerinde diyor ki bu Türkler Tanrı'yı kandırmak için Tanrı'nın evi olarak yaptıkları camileri görkemli ve taştan, kendi evlerini ise ahşaptan ve ucube olarak yapıyorlar. Çok kötü hayat şartları ve evleri var. Tanrı'yı da kandırmak için görkemli yapıyor diyorlar. Halbuki o İslam tasavvufundan, İslam ahlakından haberdar olsaydı şunu anlayacaktı. Biz insanlar faniyiz, tıpkı ağaçlar gibi. Allah bakidir, tıpkı taşlar gibi. Baki olan Allah'ın yapısını, evini taştan, fani olan kulun evini ise ahşaptan yapmak gerekir. Bu yüzden şöyle baktığınızda karşınıza çıkan herhangi bir taş yapı, herhangi bir tuğla, örme tuğla yapısı bilin ki bölgedeki Rumlara aittir. Cumbalı evler. İslam kültüründe ve Osmanlı yapısında bu cumbalı evlerin karşılığında eli böğründe ahşap cumbalar almaktadır. Ahşap mı, taş mı? Bu bizim bu programdaki ana konumuz ve buraların ana malzemesi taştır. Cumbalar, karşılıklı yapılan sohbetler, karşılıklı olarak balkonlara asılan iplerle çekilen çamaşırlar. Kim bilir, belki de ileride onlardan birini göreceğiz ve daha pek çok şeyi göreceğiz. Bu haftada Beyaz TV Geçmişe Yürüyen Adam programı kendisine ayrılan zaman zarfında sizlerle tarih üzerinde yürüdü.

0: Aslan, Başak ve Yay burcu aşkta mı yoksa parada mı kazanacak? Mutsuz günler geride mi kalacak? Yeni tanıdığınız kişiler size şans mı getirecek? Boğa, Yengeç ve Oğlak burcu için bu hafta sevindiren mi yoksa kafalardaki soru işaretlerini artıran haberler mi var? İş hayatında burçları neler bekliyor? Kazanan kim olacak? Koç, Akrep, Yengeç, Balık ve Terazi neden çok meraklı? Bu hafta hangi haberler onları bekliyor? Tüm burçlar için bu hafta neler var, neler yok? Astrolog Damla Ündar tüm burçları canlı yayında tek tek anlatacak. Az sonra.
1: Günaydın, günaydınlar. Mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Sabahları sizlerle birlikte güne başlamak bu hayattaki en büyük motivasyonum. İyi ki varsınız. Şükür kavuşturana ve şükür kavuşturana yanımdaki çiçeğe bakınız.
2: Canımsın.
1: Tüm güzelliğiyle astrolog Damla Ündar bizlerle birlikte. Hoş geldin Damlacığım.
2: O senin güzelliğin öncelikle. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
1: Nasılsın?
2: İyiyim. Gümbür gümbür bomba gibiyim. Çünkü öyle bir dolunay geliyor ki.
1: Allah Allah diyoruz. Öyle bir dolunay geliyor ki. Bir koç dolunayı önümüzdeki evet. günlerde bizi bekliyor sevgili seyirciler. Peki bu 26 Eylül'deki koç dolunayı bize ne getirecek? 12 burcu ne getirecek? Tek tek uzun uzun anlatacak Damla Ündar ama şöyle bir genel etkileri önce bir bakalım. Neler bekliyor bu hafta bizleri Damlacığım?
2: Şimdi öncelikle sert bir enerji, yani sert enerjilerden çıktık. Sert bir haftadan çıktık. Geçen haftada konuştuğumuz gibi bir sürü şey dikkat edin dedik. İşte insanlara bir bakalım edelim. Hemen karar vermeyelim. Biraz da stratejik hareket edelim dedik. Ve dolunay dedik, dolunay dedik. İşte o dolunay geldi. 26 Eylül günü gerçekleşecek dolunay. Ve 3 derece, yani 2 küsür derece, 3 dereceye daha yakın Koç burcunda gerçekleşiyor olacak. Hı hı. Bu da şu demek oluyor aslında. İlla Koç burcuna ihtiyacımız yok. Eğer haritalarınızda 2, 3, 4 derecelerde herhangi bir burcunuz, yükseleniniz, düğümünüz var ise siz bu dolunaydan direkt olarak ve en kuvvetli şekilde etkilenen gruptansınız demek.
1: Fark etmez hangi burçta.
2: Hayır, hangi burçta olduğu fark etmez. Ama eğer o gezegenimiz, haritamızdaki o nokta, o düğümlerimiz mesela ya da işte Satürn'ümüz, gezegenler, kolektif gezegenlerimiz, yükselenimiz, MC tepe noktamız eğer 2, 3, 4 derecelerde ise biz bu dolunaydan çok kuvvetli bir şekilde etkileniyoruz demektir. Hı hı. Ve bu dolunay Koç burcunda gerçekleşiyor. Dolunay gerçekleşirken dolunayın yanında Neptün dediğimiz ortamı sislendiren, biraz daha böyle belirsizliğe doğru sürükleyen, hep söylüyorum Neptün belirsizlik getirir, sis getirir diye o gezegen var. Bu karar vermememiz anlamına gelmiyor. Nasıl karar vereceğiz? Hangi anlamda karar vereceğiz? Şimdi öncelikle bize ne söylendiğine bakmayacağız. Kişilerin davranışlarına bakacağız. Ağzımla seni seviyorum diyorum. Ama beni sevdiğini gösteren hiçbir şey yapmıyorsun.
1: Evet.
2: Sen benim için çok kıymetlisin ama kıymetli olduğumu gösterecek hiçbir şey yapmıyorsun. Bu dolunay diyor ki lafa değil eyleme bak. Koç burcu Mars'ın gezegenidir. Mars eylem ister. Dolayısıyla bu dolunayda vereceğiniz kararları insanların ağzından çıkan laflara göre değil, size nasıl davrandıklarına göre verirseniz eğer işte hedefi tam 12'den vurmuş olursunuz.
1: O zaman üzülmeyiz de belki.
2: O zaman üzülmeyiz zaten. Hayatımızdan çıkarmaya niyet ettiğimiz, mesafe koymaya niyet ettiğimiz insanlar için geçtiğimiz son 15 gündür çok ciddi bir birikim yapıyoruz içeride. Hı-hı. Yalnız bu 15 günün mevzusu değil. Son 15 gündür artık sınıra geldik. Belki de bu yılların mevzusu. Hı-hı. Yıllardır sesini çıkaramayanlar bile bu dolunayda çıkarabilir. Çünkü başlangıç dereceleri her zaman daha eylemseldir. Kendini daha çok ortaya koyar. Ama şu kısımda yanlış anlamayalım birbirimizi. Bu dolunay size savaşın demiyor. Bu dolunay bize kendini savun diyor. Savaş değil. Hı hı. İntikam almak değil konu. Konu kendi değerini ortaya koymak. Konu sınır koymak. Çok mesela şu dolunayda şunu keşfedebilir insanlar. Çok uzun zamandır nasıl olsa düzelir, düzelir diye bulunduğun bir ilişki içindeysen. Bu senin evliliğin de olabilir, flörtün de olabilir.

0: olabilir, arkadaşın da olabilir, bir aile ilişkinde olabilir. Çok uzun zamandır mücadele ediyorsun ve şunu diyorsun kendine. Düzelecek, düzelteceğim. Hı-hı. Ama bir türlü düzelmiyor. Bu dolunay belki de yıllardır o süre getirdiğin, seni artık zora sürükleyen o kişi ya da olaydan kurtulmanı da sağlayabilir. Hı-hı. Dur diyebilir. Dur enerjisinin çok yüksek olduğu bir dolunay. Yani yıllardır sustuğuna bu dolunayda artık konuşabilirsin.
1: Yani ani kopuşlar ayrılıkları da getirebilir mi bu dolunay?
0: Aslında ani değil bu kopuş. Hmm. Bu çok uzun zamanın birikimi. Yani böyle bir anda aklıma geldi, estim gürledim değil. O yüzden söylüyorum. Size söylenen laflarla değil, davranışları kayla almamız gerekiyor. Hmm. Bana beni sevdiğini söylüyor ama işte ben bunu çok seviyorum ama kırdım attım. Bu nasıl sevgi?
1: Yani.
0: Dolayısıyla insanların ne söyledikleriyle değil, bu dolunayda insanların bize nasıl davrandıklarıyla, eylemleriyle ilgileniyoruz. Biraz duygusal hassasiyetlerimiz yüksek olabilir. Hatta bugünlerden böyle işte 21-22'si gibi başladı. Birkaç gün önce başladı bakıldığında. Hı hı. Şimdi bu dolunayda dolunay yöneticisi Mars 29 derece yengeçte. Öncelikle Mars su gruplarını sevmez. Hı. Su gruplarında Mars eylem gezegeni olduğu için su grupları burçlarda sadece akrepte yücelimdedir. Akrebi çok sever, mücadele enerjisidir. Hı hı. Ama diğer balık ve yengeçten o burçlarda bulunmaktan hoşlanmaz. Dolayısıyla geçtiğimiz 2-2,5 aydır çoğumuz alınganız. Hı. Bak halimiz yok. Kendimizi hasta hissediyoruz. Kolum kanadım kalkmıyor diyoruz. Aile içi gerginlikler yaşıyoruz. Huzursuzluklar yaşıyoruz. Duygusalız. Rüyalarımız bir garip. Yani daha içe çekildik. Enerjimiz yüksek değil. Merak etmeyin, o enerji de böyle
1: geliyor mu?
0: Tabii. 28 Eylül itibariyle artık çok Mars şükür burç değiştirecek ve kükrediği bir alana geçiş yapacak. Aslan'dan bahsediyorum. Ha. Akrep'ten aslana geçiş yapacağız. Dolayısıyla biz pardon, yengeçten aslana, akrepte ya Venüs, bu aralar çok konuşuyoruz. Hı hı. Yengeçten aslana geçiş yapacak. Bu dolunay esnasında da Mars son derecelerde. Bu da şu demek oluyor. Çok uzun zamandır bizde yara açan duygularımızı artık gerçekten kullanan insanlara karşı da dur diyeceğimizi gösteriyor. Hı hı. Bu kişisel haritalarımıza göre değişkenlik gösterecektir. Hep söylüyorum, kişisel haritalarımız parmak izimiz gibidir. Herkese özel çalışır. Ama bu dolunayın genel enerjisi bu yönde ilerliyor. Yine bununla birlikte şunu söyleyebiliriz kendimize. Hı hı. Ben aslında gerçekte olanı değil de olmasını istediğim şeyi görmüşüm.
1: Aa,
0: İdealize edersin.
1: Evet.
0: Dersin ki benim sevgilim beni çok seviyor, öyle böyle. Hı-hı. Aslında o insan değildir. Sen çok sevdiğin için onu kafanda başka kılıflara sokarsın. Hı-hı. Bu dolunay sana o insanın gerçek yüzünü de gösterebilir.
1: Eyvah.
0: Aslında şöyle aslında.
1: Olumsuz değil mi illa?
0: O insanların hayatımızdan zaten çıkması gerekiyor. Hı-hı. Yani dolunay diyor ki sana, hayatında kalmaya devam ettiği müddetçe senin özgürlüğünü kısıtlayan, seni kullanan insanları artık hayatında tutamazsın.
1: Hı hı.
0: Yani hangi olay için ya da kim için boşa mücadele ediyorsak onu geride bırakma zamanımız geldi.
1: Bu hemen olur mu, yoksa belli bir süre bu dolunay mesela işte birkaç ay etkisini sürdürecek mi?
0: Yok, şöyle, şimdi bu dolunayın etkisi 26'sında 21-22'si gibi başlayacak ve arkasından Ekim'in 3'üne 4'üne kadar biz bunun etkilerini hissedeceğiz. Ama 25'i yani yarın, 26'sı ve 27'si. Dolunay enerjisi çok yüksek. Hmm. Durup dururken hüngür hışkırık ağladım. Çok gerginim. Çok pasif agresyon vardır ya.
1: Evet.
0: Bir anda patlarsın.
1: Çatışmalar yani, da olacak mı çok?
0: O tabağı oradan alıp oraya niye koydun diye bazen bir anda ortalık karışır ya. Hmm. Öyle bir enerji hakim. Biraz huysuzlaşacağız. Kurt adamlar, kurt kadınlar böyle dolunay enerjisiyle birazcık daha hassasiyetlerin yükseldiği bir döngü. Çünkü Mars yengeçte son dereceleri zorluyor ve Mars zaten yengeçte çok istediği gibi çalışmıyor.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla bir de bu dolunay iyice bizi duygusal patlamalara doğru birazcık sürükleyebilir.
1: Sakin mi kalalım? Yani bu haftayı nasıl geçirirsek daha verimli olur?
0: Yani şöyle söyleyeyim, yani sakin kalmanın çok mümkün olacağını düşünmüyorum bu enerjide. Ben çok gerçekçiyim değil mi
1: evet
0: ya? Hiç böyle minnoş ama gerçekler
1: sakin
0: bunlar.
1: Sakin kalamayacağız. Neyse,
0: çok sakin ama zaten ona ihtiyacımız var ya, artık o tepkiyi verelim.
1: Evet.
0: Bizim konuşmadığımız, yuttuğumuz, sustuğumuz her şey bir süre sonra hastalık gibi bize geri dönüyor. Mesela işte tiroid hastalıkları, hı-hı, boğazla ilgili sorunlar, boğaz çakran susuyorsun, gıcıklar. Fizyolojik bir sebebi yoksa bunun bakıldığında yutmuşum yutmuşum şurada kalmış. Yani artık hak edene de hak ettiğini

0: söylemek gerekiyor. Ama dediğim gibi bu Dolunay savaş demiyor. Hakkını savun. Hı hı. İntikam al demiyor. Sınır koy.
1: Yani illa kavga ederek, bağırıp çağırarak söylemek zorunda değiliz. Bunu gayet ben normal bir savunuyor. Şekilde.
0: Evet. Zaten herkesin tabiatı şey değildir. Yani herkesin tabiatında o çok yüksek enerji yoktur. Herkes bunu kendi tabiatına göre yaşayacak. Hı hı. Bir de bu Koç burcunda olunuyor. Şimdi Koç burcu beklemeyi sevmez. Koç burcunun sloganı şudur. Ne zaman? Şimdi.
1: Hemen.
0: Ne zaman yapalım? Şimdi. Çok uzun zamandır. Bir konuyla ilgili bekletiyorsanız, bekletiliyorsanız vaatler veriyor. Oraya gideceğiz, evleneceğiz, bunu alacağız.

0: terfi edeceğim vaatler. Bak, söz var, eylem yok. Yine aynı yere geldim. Bu dolunayda diyecek ki yeter. Dur artık. Çünkü koç enerjisi böyledir. Ne zaman şimdi? Ne zaman terfi edeceğim? Şimdi ediyor muyum, etmiyor muyum? Ne zaman evleniyoruz? Karar verdim, verdim.
1: Peki sonuçlarını görür müyüz? Mesela tabii, diyoruz ya artık ya olacak mı, olmayacak mı? Evet ya da hayır. Onun sonucunu görürüz
0: şöyle,
1: hemen.
0: Zaten netlik istiyor. Yani netlik isteyen tarafın beklemeye sabrı yok. O yüzden koçtan örnek verdim. Ne zaman şimdi? Haftaya, önümüzdeki aya, yok. Çünkü ben zaten haftalardır bekliyorum.
1: Evet.
0: Artık dur diyeceğimiz bir noktaya geleceğiz.
1: Hani şu burçlar daha çok etkilenir dediğin bir şey var mı? Koç'ta ya dolunay.
0: Koç, terazi, oğlak ve yengece baktığımızda biraz daha gerginlikleri yüksek olacak gibi duruyor. Aslanlara, yaylara baktığımızda onlar da çok yüksek bir enerjiyle ortama... Mesela aslanlar ve yaylardan derecesi uygun olanlar ve haritasında sıkıntılı açılar yoksa bu dolunayda enerjileri çok yüksek olur. Ele avuca sığamayabilirler. Hani duram kabıma sığamıyorum. Böyle bir aslan, bir yay. Bu arada Mars aslan, Mars yaylarda da aynı şeyi görürüz. Koçlarda da olur, Mars koçlarda. Kabıma sığamıyorum enerjisi yükselebilir. Onlar ama tabii ne kadar yüksek o kadar da tehlike artabilir. Her zaman dozunda ve kontrollü gitmekte fayda var. Bu dolunayda her ne öğreniyorsak, kimi hayatımızdan çıkarıyorsak, kimi dur diyorsak ya da kime mesafe koyuyorsak bilin ki bu bizi üzmek için değil. Tam aksine hayatımızda daha güçlü olalım diye. Bu dolunayda hayatınızdan çıkartmaya karar verdiğiniz insanlar, dur demeye karar verdiğiniz olaylar bilin ki sizin güçlenmenizi engelleyen kişi ya da olaylar. Çünkü dolunay esnasında Plüton'un harika bir desteği var. Plüto güç demektir.
1: Ya.
0: Diyor ki sen seni engelleyen insanı hayatından çıkarırsan işte o zaman güçlenmeye başlarsın. Sen seni engelleyen bir olaya dur dersen, ben artık bu işin içinde yokum, ben artık bu savaşı boşuna vermeyeceğim dersen eğer daha güçleneceksin. Bu dolunaydaki karşıdan bakıldığında o sert açının aslında temel sebebi şu: daha güçlenmemiz. Yani biz bu dolunayda hayatımızdan kimi ya da neyi çıkartacaksak o bizim güçlenmemizi engelleyen kişi.
1: Aslında çok mantıklı. Tabii. Değil mi? Engelleri kaldırıyoruz ama bunun için bir cesaret gerekli herhalde. O cesareti bulabilecek miyiz?
0: Evet, o yüzden öfkeyle adım atmıyoruz. Öfkeyle adım atmakla cesaretle adım atmak arasında bir fark vardır. Cesaretle adım atıyorsan bu dolunayda kazanırsın. Öfkene yenik düşüyorsan kaybedersin. Çünkü hatırlıyor musun aslında daha 2025'te şunu söylemeye başladım. 2026 duyguların değil aklın yılı.
1: Evet öyle demiştin.
0: Hep aklımız, hep böyle stratejik hareket edeceğiz, mantıklı hareket edeceğiz. Duygusallığı bir kenara bırakacağız. Bak bütün yıl aynı etki devam ediyor ve aslında bu konunun etrafında dönüyoruz. Çünkü genel enerji bu yönde. Bu sebeple öfke ile, intikam duygusuyla değil, cesaretle karar verirsek o zaman bu mücadelenin kazananı biz oluruz.
1: 2026 yılı kesinlikle romantik değil,
0: değil
1: demiştin.
0: Yok değil.
1: Tamamıyla aklımızı çalıştıracağımız bir yıl. Yıl sonuna kadar da bu böyle mi etkisi?
0: Evet, 2026 sonuna kadar böyle. 2027'de öyle diyor. 2027'nin ilk yarısı da çok mantığımıza çok ihtiyacımız olacak. Özellikle ilk 4 ay bir Mars retrosu var. Aman diyor.
1: Peki o zaman sevgili koç ve yükselen koçlarla hemen başlayalım.
0: Geçen hafta dediğim gibi bu dolunay sizin dolunayınız. Tam bir koç enerjisi dolunayı. Eğer az önce de söylediğim gibi öfkeyle değil cesaretle hareket ederseniz, çok uzun zamandır sizi aşağıya çeken kişi ve olaylardan tek kalemde kurtulursunuz.
1: Hadi inşallah.
0: Evet, çünkü koç ne zaman şimdi der. Koç mücadele eder. Koç yenilmez. Koç pes etmez. Ama hayatında son zamanlarda o kadar çok sorumluluk aldı ki, başkalarının sorumluluklarında o kadar çok aldı ki kendini unuttu ve çok yoruldu. Para konusunda bir düzen değişikliğine ihtiyacınız olacak. Bu dolunayla da birlikte onun kararını da verebilirsiniz. Harcama dengesi olabilir. Yatırımla ilgili bir düzenleme yapmanız gerekebilir. Ama parayla alakalı birazcık bütçeyi düzeltmek lazım. İşte fazla harcamalar varsa kısabiliriz. Bir belki de ufak tefek yapılabiliyorsa yatırım yapılmaya karar verilebilir. Ama birazcık daha parayla ilgili yavaş ve sakin adımlarla gidip o yüksek harcama dürtüsünden kendimizi böyle bir toparlamamız gerekiyor.
1: Şimdi geldik sevgili boğa ve yükselen boğalara. Bakalım boğaların hayatında hangi alandan bu koç dolunayı gelecek? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Biraz geri çekilip dinlenmeleri gerekiyor.

0: gerekiyor diyorsun.
1: Evet. Neden? Sevgili yükselen boğa ve boğalar, bu dolunayda birazcık seyirci kalın. Hmm. Birazcık kendinizi geri çekin. Seyirci kalın. Seyirci kalın ki gerçekleri çok net görün. Bu dolunayda yükselen boğaların ve boğaların ve bununla birlikte ay boğaların yapması gereken durum sakinliklerini korumak ve tabiri caizse biraz anlamıyorum'a yatmak.
0: Ya.
1: Böyle birazcık ben anlamadım, ben duymadım, ben bilmiyorum gibi olayların içinde değil de biraz daha dışından izleyen kişi olursanız eğer, uzun zamandır karar vermek için beklediğiniz o sebebi bulacaksınız.
0: Enteresanmış.
1: Evet. Yani bu birazcık kenara çekilin, biraz anlamıyormuş gibi yapın. Safa yatmak var da böyle.
0: Hı hı.
1: Uzun zamandır hayatınızda bazı insanlarla ilgili kafanız kurcalanıyor. Bu benim hayatımda kalmalı mı, gitmeli mi, ne yapmalıyım bilmiyorum dediğiniz bir yer var.
0: Hı hı.
1: Size geçmişten bir olayı ya da birilerini hatırlatıyor bu insan. Daha önce yaşadığınız, bak yıllar önce bile olabilir. Yani bu lise döneminde bir şey bile olabilir. Geçmişte yaşadığın bir olayı ya da birini hatırlatıyor. Diyorsun ki ya acaba ona benziyor mu?
0: Hmm.
1: Benzeyip benzemediğini biraz sakin kalıp karşıdan izlerseniz, o insanın da geçmişte yaşadığınız olay kadar size kötü bir şey yaşatıp yaşatmayacağını, geçmişteki o kişi kadar kötü olup olmadığını anlayacaksınız.
0: Bu ne kadar geçmiş? Yani 18 sene önce
1: hiç
0: de olabilir
1: etmez.
0: Mi? Hiç fark etmez. Birine benzetiyor yani.
1: Böyle diyor ki ya canını yakmış ama. Geçmişte o olay ya da o kişi onun canını yakmış.
0: Hmm.
1: Çok andırıyor onun yaptıkları ama değildir diyor. Bak bu dolunay uyandırıyor ya bizi. Mış gibi yapıyorsun. Aslında farkındasın. Biraz kenara çekilip izlersen o insan gerçekten sana zarar verecek mi? O geçmişte sana zarar veren kişiye benziyor mu ya da olaya, anlayacaksınız. Sadece biraz daha geri çekilip izlemeniz gerekiyor.
0: Sevgili ikizler ve yükselen ikizlere bakalım bu koç dolunayı, önemli bir dolunay, ikizlerin hayatında neleri getirecek? Sonrasında bir olumlamamız da olacak sevgili ikizler için. Ne diyorsun, 20 Eylül dolunayı arkadaş çevreni değiştiriyor. Bu da enteresan.
1: Kim gerçekten dost, kim dostmuş gibi yapıyor, kim düşman, görecekler çünkü.
0: Hmm.
1: Yine şunu, arkadaş çevrenizde, girdiğiniz gruplarda ve kalabalıklarda, sizin yüzünüze gülür, gülür mü? Güler. Abi dilim dolandı. Sizin yüzünüze güler fakat arkanızdan iş çevirir. Aslında sizi içten içe kıskanıyordur. Aslında iyiliğinizi istemiyordur. Ama bunu sadece diliyle söylüyordur. Arkandan iş çevir. Yani söz başka, eylem başkadır. Yükselen ikizler ve ikizler, arkadaş çevrenizde ve girdiğiniz sosyal ortamlarda yanınızda bulunmayı hak etmeyen kişilerin gerçek yüzlerini görüyorsunuz. Ama dediğim gibi ağızlarından çıkan sözlere takılırsanız göremezsiniz. Neptün var.
0: Bu en yakında olabilir,
1: olabilir
0: mi?
1: Olabilir. Maalesef olabilir.
0: Evet.
1: Ha mesela atıyorum maddiyatla ilgili bir çıkarı var. Ya da sen bir işi çok daha uygun bir paraya yaptığın için işte seninle arkadaşlığını devam ettiriyor. Sende iş açısından bir çıkarı var.
0: Hmm.
1: Bunların hepsi görünür olacak. Ama tekrar ediyorum, bu insanların ağızlarından çıkan sözlere değil eylemlerine bakın. Çünkü suratınıza çok iyi konuşuyorlar.
0: Hmm.
1: Suratınıza sen prensessin, sen ağamsın, sen paşamsın diyor. Ama eylem öyle değil.
0: Bak sen.
1: Senin başın sıkıştığında senin yanında durmuyor. Bunu da baz alabilirsin. Ya başın sıkıştı, bir sorun yaşadın, yardım istediğinde bir anda ortadan yok oldu. Bunu da baz alabiliriz. Ama olayımız şu. Hmm. Sosyal çevremizde girdiğimiz kalabalıklarda söylenenlere değil, insanların davranışlarına bakacağız. Ve bazı elemeler gerçekleşecek gibi duruyor. Bununla birlikte gelecek hedeflerin, gelecek planların vardı. Fakat bu gelecek hedeflerin seni maddi olarak doyuracak şeyler değil. Yani birazcık uçuk hayaller kurdun.
0: Hmm.
1: Onun sana maddi bir getirisi yoktu. Senin o işi yapmak ya da o pozisyona gelmek senin açından çok eğlenceli duruyordu, çok keyifli duruyordu. Ama baktığında bunun sana maddi bir getirisi yoktu. Yani özet şu, boş bir hayal kurduysan, ayakları yere basmayan bir hayal kurduysan ya da kurduğun hayal için mücadele etmediysen, sebat göstermediysen bu dolunay diyecek ki vazgeç vazgeç.
0: Hmm.
1: Yani vazgeç ya artık durmayı bırak, eyleme geç ya da bu hayalin sana maddi manevi bir getirisi yok.
0: Hmm.
1: Bu aralarda işte bu yılın ana konusu neydi? Konu duygularımız değil, konu mantığımız.
0: İkizler mantığını iyi çalıştırır aslında.
1: Ama ikizler bir sürü fikir, çok çok fikri vardır.
0: Hı hı.
1: Çok fazla şey yapmak ister. Dolayısıyla bazen hangisini yapacağını şaşırıp bir konuda böyle istikrar göstermekte zorlanır. 29-30 Eylül tarihinde.

0: tarihlerinde işle ilgili, çalışma düzeninizle ilgili önemli konuşmalar yapabilirsiniz. Kararlar almaya devam edebilirsiniz. Yengeçler Dolunay'ın en etkilenen burçları. Bir kere yükselen yengeç ve yengeçlerin işte artık 22 Eylül itibariyle başladığı 1 Ekim'e kadar hiç tahammülleri yok. Bence bulaşmayın. Yani yükselen yengeçlere, yengeçlere, ay yengeçlere, Mars yengeçlere bulaşmayın insanlara. Aa. Yani gerçekten tahammülleri sıfır. Yani sabırları sıfır. Normalde sabırlıdır.
1: Patlarlar
0: yok.
1: Yani.
0: Evet, yani mesela hani daha şefkatlidir. Yok. Hı-hı. Duvar gibi oldular. Çünkü çok yıprandılar. O yüzden yapmayın. Bulaşmayın insanlara. Kariyerinizle ilgili, kendinizle ilgili ya da kendi hayatımla alakalı evlenmek istiyorum. Ailemin yanından taşınmak istiyorum. İş değiştirmek istiyorum. İşe başlamak istiyorum. Meslek seçmek istiyorum. Bunları yaparken bu seçimin eğer eşiğine gelirseniz lütfen ailenizin söylediklerini bir geriye alın. Çünkü özellikle orada sorumluluğunuz aldığınız insanlar vardır ve o yüzden siz bir türlü çiçek gibi açamıyorsunuzdur. Bu sebeple bir düşünün bakalım kariyerinle ilgili. Mesela ailen diyordur ki daha evlenme.
1: Neden mesela?
0: Neden? Yani neden? Eğer annenin babanın annesi babası sen olmuşsan, abinin ablanın aslında abisi, bazen öyle olur.
1: Öyle
0: küçüksündür
1: oluyor.
0: Ama ailenin annesi olursun, babası olursun, abisi olursun. Hı-hı. Ve yengeçler buna çok uygundur. Ablası olursun. Hı-hı. Ama senin de bir hayatın var. Eğer böyle bir noktadaysanız lütfen bu dolunayda kendinizi seçmeye niyet edin.
1: Bakalım aslanları bu hafta neler bekliyor? Hangi alanlardan etki alıyorsunuz sevgili aslanlar? Eğitim, hukuk ve uzaklar diyorsun Damla.
0: Evet. Şimdi öncelikle sevgili yükselen aslan ve aslanlar, enerjiniz çok yüksek. Çünkü neden? Dolunay bir ateş grubunda gerçekleşiyor. Koç, siz de bir ateş grubu burcusunuz. Yine bununla birlikte eğitimle alakalı çok uzun zamandır beklediğiniz bir haber vardı. Çok uzun zamandır yapmak istediğiniz bir şey vardı. Artık yapmaya karar verebilirsiniz. Yüksek lisansa başlamak, dil eğitimi almak, yeni bir eğitim almak olabilir. Çok uzun zamandır yurt dışına gitmek istiyorsun. Artık bunun kararını alabilirsin. Hı hı. Bu kararları almanın tam zamanı. Ama Damla ne zaman eyleme geçelim dersen 15 Kasım.
1: O zamana kadar evet. Sadece planlamasını
0: kararı
1: yapacak.
0: Kararı alın, yapılması gerekenler neyse araştırın ama eylemine geçmek, imzasını atmak için 15 Kasım'ı. Hı hı. Yeni şeylerden bahsediyorum ama. Eş tarafınızda arkanızdan dönen mevzular varsa bu dolunayda ortaya çıkar.
1: Olabilir yani.
0: Evet. Ya da aranızda bir kırgınlık, bir küslük varsa bu dolunayda sonlandırabilirsiniz başka bir taraftan. Yine uzak akrabalar, daha uzağınızda olan arkadaşlarınızdan haberler alabilirsiniz. Bazı gerçekleri öğrenebilirsiniz. Atıyorum onun hayatında zorlu bir süreç vardır. Artık o sürecin sona ermeye başladığını öğrenebilirsiniz. Tamamlanma ve bitiş enerjileri var ama bunlar güzel gelecek. Zaten düğümler aslan kova aksında. İsteseniz de istemeseniz de hayatınızda büyük değişimler olacak. Jüpiter aslanda. Güzellikler, şans,
1: İnşallah.
0: Büyüyecek, güzelleşecek.
1: İnşallah. Güzellikler sizi bulur. Ve şimdi geldik sevgili Başak ve yükselen Başaklara. Bakalım Başakların hayatında bu Koç dolunayı neler getirecek? Güzellikler, avantajları konuşacağız, dezavantajları da konuşacağız. Ortak para ve borçlarda karar zamanı diyorsun.
0: Evet. Yani şöyle, artık mesela atıyorum bir ortak geliriniz var. Eşinizle birlikte bir bütçeniz var. Ya da işte ortağınızla yaptığınız işten bir bütçe var. Ya da biriyle bir geliri paylaşıyorsunuz. Ortak bir iş yapıyorsunuz diyelim. Artık bununla alakalı bir karar verme döngüsündesiniz. Bu ne olabilir? Şimdi bu ortaklığı bitirmek de olabilir. Bu bütçeleri ayırmak da olabilir. Çünkü çok uzun zamandır hayatınızda bu parayı paylaştığınız kişi maalesef çok da doğru kararlar vermiyor. Ha bu şöyle de olabilir. Atıyorum sen çalışmıyorsundur, eşin çalışıyordur sadece. Ama o parayı da çok da iyi yönetemiyordur. Gelip senin eline de vermiyordur. Dolayısıyla bu sebeple maddi zorluklar çıkıyordur. Sen oradan kıs, buradan kıs, onu alma, bunu yapma derken hayatında diğer tarafta o parayı kazanan insan çarçur ediyordur. Yani bir adaletsizlik söz konusudur. Dolunay'ın enerjisi neydi? Sen sürekli kendinden veriyorsun, kendinden veriyorsun ama karşı taraf çok eylemsiz. Ama lafa geldiği zaman hallederiz. Buna bir dur deme zamanınız geldi. Ya da İşte diyor ki eşiniz, ortağınız artık o para mevzusu kimle varsa aranızda.

0: Şu borç var, ödenecek. Ödeyeceğiz, ödeyeceğiz, hallederiz. Para var, var, sorun yok. Bak, laf var.
1: İcraat
0: Hani para?
1: yok.
0: Yok. Para nerede yok? Laf çok. İşte bu insanlara diyeceksiniz ki bir dakika. Parayı koyuyor musun buraya? Bu borç ödeniyor mu? Ödenmiyor mu?
1: Sınırı çizecek.
0: Sınırı çizecek. Başka türlü bu kısır döngüden kurtulamayacaklar. O yüzden lütfen böyle bir kısır döngü varsa hayatınızda, bu dolunay tam da yükselen Başak ve Başaklar için bu döngüyü bitirmenin zamanı diyor. Çok kafalı. Başak Burcu borç sevmez.
1: Değil mi?
0: Zaten kafasına takılır. Canı canını yer, içi içini yer. Ödedik mi, ödedik mi? Düşünebiliyor musun eşinin her yere borç yaptığını bu kadının?
1: Evet, biraz da şey derler, cebinde akrep var başağına ama tutumlu, mecbur.
0: Tutumludur yani işte
1: Evet.
0: ya da ailesinden birinin her yere borç yaptığını. Düşünebiliyor musun? Sürekli bir ödeme var bir Başak için. Kabus.
1: Ya.
0: Hiç hoşlanmazlar. Dolayısıyla böyle bir durum varsa hayatınızda artık idare etmeyi bırakın ve deyin ki yeter. Bir dakika dur artık. Yine bununla birlikte arkadaşlarınızdan bir destek alabilirsiniz bu döngüde. Manevi bir destekten bahsediyorum. Bu zorlayıcı döngüde manevi bir destek alabilirsiniz ve şunu fark edecekler. Belki de çok dostum gibi görmüyorsun o insanı. Ama bu dolunayda o insanın gerçek dost olduğu da çıkabilir ortaya.
1: Sürpriz.
0: O yüzden bu dolunayda size başka bir taraftan, siz bu kararları verirken, belki de zorlanırken geçireceğiniz süreçte ummadığınız birileri yanınızda olabilir, bulunduğunuz sosyal çevreden. Şunu da yapabilir. Ya sen bu borcu ödemek istiyorsun. Çünkü muhtemelen karşı taraftan cevap alamayacaksınız yükselen Başak ve Başaklar. Evet. Ama şunu yapmayın. Artık o insan yerine ödeme yapmayın. Belki bunu kapatacaksın ama bu son o. Gerçekten son olsun. Hani senin, bizim de son olsun deyip devam ederiz ya. O değil. İşte o süreçte belki de seni biriyle tanıştıracak o kişi. Maddi bir gelir, bir yardımı olacak. Ummadığın bir dost belirebilir
1: Hadi
0: hayatında.
1: inşallah.
0: Bu anlamda da güzel. İlişkilerde birazcık böyle kıskançlık enerjisi var.
1: Kim kimi
0: İkili
1: kıskanıyor?
0: ilişkilerde.
1: Başak.
0: Taraflar böyle birbirini. Başak da kıskanabilir, Başak da kıskanılabilir. Ama böyle bir hani Allah Allah durup böyle var ya iç kurcalar. Hani böyle bir şey mi oluyor gibi. Merak etmeyin bu bir koç dolunayı. Bir şey varsa ortaya çıkacaktır. Şimdi çıkmadı mı? Venüs retro yapacak. Merkür retro yapacak. 15 Kasım'a kadar varsa bir şeyler önünüze dökülür. Zaten bir başak küçücük bir ayrıntıdan her şeyi çözer. O yüzden zaten bunu sizden kaçırma şansları yok.
1: Şüphe
0: Merak
1: varsa
0: etmeyin. Hayatınızda zindan etmeyin.
1: evet.
0: Zamanı gelince görür, haddini de bildirirsiniz.
1: Peki.
0: Onda bir problem yok. 28 Eylül itibariyle birazcık enerjinizi koruma döneminiz başlıyor. Uyku düzeninize dikkat edin, enerjinizi koruyun. Biraz daha kendinizi bol bol dinlendirmeye bakın. Yediğinize, içtiğinize birazcık daha dikkat edin. Ama biraz daha böyle kendine zaman ayırma, kendini dinlendirme. Çok böyle ilginç gelecek ama eğer böyle bir fırsat yakalayabiliyorsanız mesela şöyle bir hamama gidin. Bir
1: Aa,
0: rahatlama ihtiyacı, bir
1: bir
0: sıcak, bir
1: kese.
0: yani böyle bir o sıcakta kendinizi bir şuna ihtiyacı var yükselen Başak ve Başakların. Fizyolojik olarak da şöyle bir gevşeme.
1: Gevşeme.
0: Çünkü muhtemelen çoğunuzun sırtları sertleşti, omuzları
1: Masaj da
0: sertleşti.
1: olur, değil
0: Böyle
1: mi?
0: bir kasıldınız. O yüzden kendinizi biraz, kendinizi şımartma zamanı geldi.
1: Hadi bakalım. Ve şimdi geldik sevgili terazi ve yükselen terazilere. Bakalım terazilerin hayatına bu koç dolunayı neler getirecek? Önemli bir dolunay.
0: Çok.
1: Sizler için hangi alandan geliyor? Yakın çevre ilişkiler mi diyorsun?
0: Valla direkt ilişki, hatta böyle direkt eşi, uzun süre ilişkisi, ortağı. Hayatında görünür insanlarla alakalı bu. Şimdi bu dolunayın en yüksek etkilenen burçlarından biri de teraziler. Çünkü neden? Terazi bir kere koçun karşısında direkt ikili ilişkilerden yöneticisi de yengeçte, o da tepe noktadan kare enerjiyle geliyor. Dolayısıyla hiç acıması kalmamış, tahammülü kalmamış, atara atar gidere gider. Hiç kimseyi tanımayacak, naifliğinden eser bulamayacağınız haftanın en gergin burçlarından ikincisi terazi.
1: Amanın.
0: Bak, tehlikeli madde yaklaşmayın.
1: Oo.
0: Yengeçlere, terazilere şunu söylüyorum. Önümüzdeki bir hafta boyunca tehlikeli madde yaklaşmayın.
1: O kadar.
0: O kadar. Çünkü onların da hiç tahammülü kalmadı.
1: Evet.
0: Ne idare ettiler hayatlarındaki insanı? Belki
1: Sürekli.
0: eşlerini, belki uzun süre ilişkilerini. Bir kere ilişkilerde karar. Uzun zamandır sevgilisin. Ah, bir türlü tık yok yani. Bir evlenme teklifi, bir işte

0: Bir araya gelelim. Bir nişan. Teraziye geldiler.
1: Eyvah
0: Diyecek ki otur
1: eyvah.
0: bakayım şuraya sen. Senin derdin ne, niyetin ne? Evet mi, hayır mı? Bak çoğu terazi artık. Çoğu terazi şunu söyleyebilir. Yükselen terazi özellikle. 2026'nın sonuna kadar yüzüğü taktın taktın, takmadın kapı orada.
1: Ya bu sanki şey gibi yani.
0: Tabii.
1: Ama bu çok önemli bir karar.
0: Tabii.
1: Eğer evleneceksen kimi
0: Tabii.
1: evlenmek ister, kimi istemez? Kararlaştırmak, netleştirmek.
0: Ama kimseyi de oyalamamak lazım.
1: Tabii.
0: Yani senin niyetinde evlenmek yoksa, yani karşılıklı bunu konuşmak lazım. O zaman tamam.
1: Evet.
0: Özellikle haritasında 2, 3, 4, 5 derecede terazi olanlar, yükselen teraziler çok netler. Yine bununla birlikte uzun zamandır artık o evliliğin, o ortaklığın ya da o uzun ilişkinin yükünü sen taşıyorsun. Kendinden çok şey kaybettiysen eğer, yani kendini yok saydıysan, kendimi kaybettim seninle mutlu olmaya çalışırken diyorsan eğer, bu dolunayda da
1: Kendini bul.
0: bitti. Zaten şey diyecek, bitti. Ve yani terazinin böyle gayet şey böyle bir bitti der. Karşı taraf yani falan. Bitti bitti gerçekten. Bitti çünkü.
1: İnanmayacak belki de
0: Evet,
1: karşı taraf, değil
0: tahammülleri
1: mi?
0: hiç kalmadı. Hiç tahammülleri kalmadı.
1: Şimdi sevgili akrep ve yükselen akreplerdeyiz. Bakalım akreplerin hayatına bu koç dolunayı 26 Eylül'den itibaren neler getirecek? İnşallah güzelliklerle, bolluklarla gelir Damlacığım. Ne diyorsun?
0: Evet, şimdi bu koç dolunayı sevgili yükselen akrep ve akreplerde özellikle iş hayatlarında çift aşamalı çalışacak bu. Bir, çalışanlar iş yerinde, iş yerine gidip gelenlerin. Yükselen akrep ve akrepler o kadar çok insanı böyle bir desturlayacaklar ki. Yani özellikle konuşup hiç eylemi olmayanları. Hani böyle şey vardır ya, sadece konuşur orada, o konuşur ortada gezer, hani iş yok. Bakarsın çok iş yapıyormuş gibi gösterir
1: Aa.
0: kendini. Eyleme geldiğinde
1: Tık yok.
0: eylemsizlik var. Şimdi akrep dayandı, dayandı, dayandı. Morali bozuk dedi, ailesinde o oluyor dedi. O zaman susayım, aman bana ne, boş ver dedi, ama o bir akrep. Yani onun bir tahammülü var. Bu önümüzdeki bir hafta boyunca akrepler iş yerinde sadece konuşup iş halletmeyen her kim varsa had bildirir.
1: Oo. Kaçınız?
0: Yani kaçsanız da yakalar, o akrep niyeti bozduysa hiç bence gerek yok. Yine bununla birlikte ya da çalışmıyor, yani iş hayatında değil, günlük düzeni içinde aynı şey geçerli. Akrep kendi içinde bir düzeni olsun sever. O düzeni korumayı sever. Bak bir başak düzeninden bahsetmiyorum. Onun kendi içinde kafasında belli bir ritüelleri vardır. Çünkü takılır. Akrep takıntı yapabilir bazı şeylere. Takılır, böyle olacak, böyle olacak. Olmadığında da gerilir. Bir süredir de akreplerin o düzenini bozan kişi ve şahıslar var.
1: Aa.
0: Evet. Yutuyor hallederim diyor. Yutuyor tamam hallettik. Yutuyor çözeriz. Yutamadığı yere geldik. Dolayısıyla gündelik hayatınızda sizin o düzeninizi, rutininizi anlamsız ve boş yere bozanlara da bir destur çekecek gibi duruyorsunuz yükselen akrep ve akrepler. Sanki ihtiyaçları da varmış gibi. Yanınızda birilerini çalıştırıyorsanız istifalar yaşanabilir, haberiniz olsun. Bazı istifalar olabilir. Belki eleman arayışı içine girmek durumunda kalabilirsiniz.
1: Şimdi geldik sevgili yay ve yükselen yaylara. Bakalım yayın hayatında ne oluyor? O da bir ateş burcu. Koç dolunayı var. Sizi de ateş, koç da ateş. Acaba yay nasıl etkilenecek
0: Güzel
1: bundan? Güzel
0: etkilenecek.
1: mi?
0: Yay güzel
1: Ay,
0: etkilenecek.
1: aşk hayatı etkileniyor hem de.
0: Evet, aşk hayatı etkileniyor ve şöyle, yani aşkla ilgili konularda belirsiz her ne varsa netleştirmek istiyorsanız tam zamanı.
1: Ne zamandan itibaren?
0: 26 Eylül, 26, 27, 28 Eylül. Bunu kullanın. Bu 3 günü lütfen kullanın. Ne zaman? İşte o zaman, bu zaman. İlişkini bir üst boyuta taşımak istiyorsun. Karar vereceksin. O ilişkiyi ya da birine açılacaksın. Cesaret bulamıyorsun diyemem. Bir yayın, bir ilişkide açılma ile ilgili cesaretsizliği olmaz. Ama ya şu anda ben bu ilişkiyi yürütebilir miyim? Üzer miyim? Ben buna hazır mıyım diye şimdi ya, bu yay bağlanmakta zorlanıyor diye böyle bir iç huzursuzluğu. Seven sevdiğine söylesin. Tam zamanı, çok da iyi gelecek, güzel gelecek bu enerji size.
1: İstemeler, sözler,
0: Loading
1: nişanlar, loading.
0: ama 3 Ekim 15 Kasım arası değil.
1: 15 Kasım'dan sonra mı?
0: 15 Kasım'dan sonra
1: Kararı verebilir ama
0: evet,
1: şimdi.
0: ama 3 Ekim 15 Kasım'dan bunu hep söylüyorum. Eğer kontrol edebiliyorsanız, eğer yapmama şansınız varsa, ben kendim olsam yapmam. Çünkü sadece Merkür retro değil. Bak, ben Merkür retrolarında çok şey yapmam, aman demem. Birkaç ufak şeye dikkat edelim derim. Ama Venüs de retro. Ve Akrep de retro. Yani ne olacağı belli olmaz. Dolayısıyla
1: 15 Kasım'dan sonra olsun.
0: Evet,
1: canım.
0: Zaten çok yani neydeyiz ki yani? Yani bir buçuk ay zaten. Bir buçuk ayda da evlenme kararı da verilmez yeni tanıştığım biriyle. İl midir, cin midir, hırlı mıdır,
1: yani,
0: hırsız
1: mıdır? Bilemiyorum, böyle aniden kararları verenler de var.
0: Ya bir buçuk ayda evlilik kararı biraz şov.
1: Hadi içine düştü o karar diyelim, bekle. Sabret değil
0: yani
1: mi?
0: Bir buçuk ayda evlenilmez, şov değil mi ya? Birazcık ya.
1: Büyük cesaret. Yani
0: büyük cesaret.
1: Evet.
0: Ha tabii Damlacığım, biz evli bak çocuklu insanlarız. Bir dakika, size de haberim var. Çocuklarınızla alakalı okul, bir hobi, bir ders alma ya da onların geleceği, belki artık o bir evlenecek, nişan, söz, bir kız arkadaşıyla tanışacak, karar veriyor artık sizinle tanıştırmaya. Büyükten küçüğe yani, çocuklarınız yaş olarak. Onların da hayatındaki belirsiz süreçler bitiyor.
1: İnşallah.
0: Ve bir anne baba olarak ne oluyoruz? Oh be.
1: Kayınpeder, kayınvalide oluyoruz.
0: Yani kayınpeder, kayınvalide olmak ne kadar, of be, bilemedim. Erkek annesi olarak benim ortama girişim yalnız.
1: Kayınvalide adayısın
0: yok,
1: hayatım.
0: Yok yok, gelecekteki canım gelinciğim, seni çok seviyorum şimdiden.
1: Evet.
0: Şimdiden önden yatırım yapayım. Aslı, bu yayınlar kaybolmuyor. Tele her yerde var, kız izler bundan 10 sene
1: tabii,
0: sonra.
1: Tabii.
0: Yani o yüzden fakat tabii başka bir taraftan ilişkisi olanlara gelelim. Bir ilişkiniz var. Karşınızdaki adamı ya da kadını fazla idealize etmiş olabilirsiniz. O da gerçek yüzünü gösterir. Yani siz onu kafanızda çok iyi, çok aşk dolu görmüş olabilirsiniz. Aşkın gözü kördür. Bu dolunayda eğer kötü biri ise, altından bir sıkıntı çıkacaksa kendini gösterecektir. Ne yapıyoruz? Hemen oradan kaçıyoruz. Bir de hayatının odağına İlişki koymuşsa biri, yani hayatında biri olsun istiyor, yalnızlığı sevmiyor. Hayatının odağında biriyle birlikte olmak, bir ilişki varsa o odağı değiştirin.
1: Öyle mi?
0: Kendinizi bir insan üstünden ifade ediyorsanız etmeyin. Hayatınızda biri gelince her şeyin düzeleceğine inanıyorsanız, böyle bir şey yok, inanmayın.
1: Neye çevirsin odağını? Mesela
0: kendine
1: nereden?
0: Çevirsin.
1: Kendine.
0: Yeni bir hobi edinsin, yeni ortamlara girsin. Merkezinizde hayatıma bir adam girse her şey düzelecek, düzelmeyecek.
1: Sevgili yaylara en güzelini diliyorum. Hayatta neyi hedef olarak koyduysanız onu gerçekleştireceğiniz bir hafta olsun. Gönlünüze göre olsun sevgili yaylar. Ve şimdi geldik sevgili oğlak ve yükselen oğlaklara. Bakalım oğlaklara bu koç dolunayı nasıl etkileyecek? İnşallah güzel haberler alır onlar da. Güzel yollarla bu dolunay onları bulur.
0: Evet.
1: Ne diyorsun, aile ve ev mi?
0: Evet, diğer dolunayımızın diğer kuvvetli etki altındaki burcu oğlaklar. Hani ben dedim ya, böyle tehlikeli, böyle aman dokunmayın diyeceğim 3 tane burç. Bunlardan işte biri yengeçti, biri teraziydi, diğeri de sevgili yükselen oğlak ve ay oğlaklar. Evet, lütfen onlara da önümüzdeki bir hafta boyunca abuk sabuk isteklerle yaklaşmayın. Abuk sabuk nazlarla yaklaşmayın. Hele duygusal böyle feryatlarla hiç yaklaşmayın. Hiç tahammülleri yok. Normalde zaten oğlak çok gerçekçidir. İyice bu hafta çarpar yani. Hiç böyle duygusal istek. Çünkü şu anda net olmak istiyor. Netleşmek istiyor. Çünkü yükselen oğlak ve oğlaklar biraz ben demek istiyorlar artık. Özellikle bu dolunayda aile ve aileyle ilgili sırtınıza aldığınız yükler var ise, ki çoğunuzda var. Yükselen oğlak da alır ailenin yükünü
1: değil
0: çok
1: mi?
0: Sırtına.
1: Nasıl?
0: Sevdiklerinin yükünü, eşinin yükünü sırtlanır. Gerçekten o sırtında kamburlarıyla gezer ve gıkı çıkmaz. Ama çok, özellikle bu 2026'nın başından beri onlara da bir uyanma geldi. Ve artık kendileri için bir şey yapmak istiyorlar. Kendilerini şımartmak istiyorlar. Ben bunu hep söylüyorum.
1: Şımartsın.
0: İşte artık o kamburları sırtımızdan indirmenin, o yükleri sırtımıza indirmenin zamanı geldi. O dolunay bu dolunay. Hele oğlak, 28-29 derece oğlaklar yahut 2-3-4 derece oğlak varsa haritanızın herhangi bir yerinde. Siz o yükleri indirecek kişilerin ta kendisisiniz.
1: Ben de çok oğlak var ya, şimdi düşünüyorum.
0: Evet, 28, düşün.
1: 27 olur mu?
0: Olur. Olur, onu da hadi. O da benden.
1: O da benden.
0: Olur.
1: Pazarlık yap, derece pazarlığı evet. Burada.
0: 2-3 evet. Derecelik orplar içinde olabilir. Tam olarak o sırtınıza kambur olmuş, size ait olmayan sorumlulukları indirmenin zamanı geldi. Bu dolunayda eşiniz ya da partnerinizle

0: aileniz arasında kalmamaya dikkat edin. Özellikle bu önümüzdeki bir hafta çok aile görüşmesi yapmasak mı acaba? Çünkü herkes böyle bir, dedim ya, bir duygusal hassasiyetler, duygusal böyle patlamalar yaşıyor olabilir. Şimdi gidip oğlağa anlatacaklar her şeyi. Çünkü oğlak bugüne kadar her şeyi kontrol edip çözdü ya. Ama onun da tahammülü yok.
1: Ay.
0: Ortalık çarşamba pazarına dönmemesi için biraz daha böyle kendi içimizde, evimizde vakit geçirmekte fayda var. Ben taşınmak istiyorum, ev almak istiyorum, eve tadilat yaptırmak istiyorum. Bunlarla alakalı karar verme döngüsündeyiz. Ama ve lakin ben sizin yerinizde olsam, gökyüzünde bu gölgeli retro etkisi de varken, taşınma, tadilat yapma, ev satma gibi konuları biraz daha 15 Kasım ve sonrasını ertelerim.
1: Peki daha önceden böyle bir karar vermişse şimdi mesela bu hafta yapabilir mi yoksa yapma diyorsun?
0: Yani,
1: Ay, ay, ay.
0: yani
1: Anladım.
0: şöyle daha şey çıkabilir. Yani, sorunlar daha küçük çıkar belki ama niye daha kolaylıkla yapmayalım
1: Evet.
0: istediğimiz işleri diye düşünüyorum. O yüzden gökyüzü dedim ya, birazcık yarım kalan işleri tamamla diyor. Yarım kalanı tamamla, yarım bıraktığını tamamla. Yeni bir şeye niyet ettiğinde hep önüne engeller çıkarabilirim. En garibi de şu olur. Pişman olursun yaptığında. Yani o anda verdiğin karar çok da doğru olmayabilir. Bu sebeple aile içinde bir de mesela ben de artık sana destek olacağım, seni anlıyorum falan diyor aileden birileri. Eyleme bakıyorsun.
1: Yok.
0: Laf sadece. Ben senin yanındayım. Değilsin. Sadece söz olarak. İşte oğlaklar en çok da bu insanları ya hayatlarından çıkaracaklar, çıkaramıyorsalar da mesafe koyacaklar. Özellikle 2-3-4 derece ya da 28-29 derece oğlaklar çok büyük kararların eşiğinde gibi duruyorlar.
1: Hadi bakalım.
0: 28 Eylül ile birlikte, Mars'ın Aslan geçişiyle birlikte mesela borçlar var, ödenmesi gereken krediler var. Bunlarla alakalı bir düzen döngüsüne gireceksiniz. Buralarda hareketlenme olacak. Miras konuları hareketleniyor. İşte atıyorum bir tazminat vardır. Bu konularla alakalı ne zamandır bir sakinlik varsa onlar gündeme geliyor. Eşinizin maaşında artış olabilir.
1: Oo, güzel.
0: Önümüzdeki 2-2,5 aylık süreçte. Gelelim yükselen oğlak oğlak ve ay oğlakların dolunay niyetine. İlişkilerimde karşı tarafın duygularını sürekli taşımayı ve huzur bozulmasın diye kendimden vazgeçmeyi geride bırakıp kendi evimde ve özel hayatımda huzurumu korumaya niyet ediyorum.
1: Evet, olumlamayı görelim bir
0: Ya
1: ekranda
0: evet.
1: da. Onun fotoğrafını da çeksin sevgili
0: Evet.
1: seyircilerimiz. Güzel bir olumlama.
0: Evet, biraz daha böyle yükselen oğlak ve oğlaklar, biraz daha böyle kendi içimize dönmemiz çok önemli.
1: Evet, şimdi geldik sevgili kova ve yükselen kovalara. Bakalım kovaların hayatında ne olup ne bitecek? Bu hafta önemli bir koç dolunayı var.
0: Evet.
1: Tüm 12 burcu etkiliyor, kovayı da etkiliyor ama hangi alandan etki alacaksınız? Hemen bakalım sizin etki alanlarınıza Damla Ünder ne diyecek?
0: Sevgili yükselen kova ve kovalar, çok uzun zamandır beklediğim bir haber var diyorsanız eğer ve bu sizin özellikle işinizle alakalı çok önemliyse. Yani bu bir devlet dairesinden gelecek bir haber de olabilir. Bu bir iş haberi de olabilir. Çok uzun zamandır bu haberi bekliyorsun ama sonuçlanmasını bekliyorsun ya da bir
1: Evet.
0: başvuruda bulundun. Bir şeyin sonuçlanmasını bekliyorsun. Kapıda geliyor,
1: Ay
0: yolda.
1: inşallah. Hayırlı haberler.
0: Özellikle dediğim gibi 2-3-4 derece yükselen kovaysanız çok kuvvetli ihtimal kapıda. Bir de yani tabii bu derecelere göre ve kişisel haritalarımıza göre değişecek. Ama bir de 2-3-4 derece yükselen kovaysanız
1: Öyle mi?
0: telefonun başında şöyle.
1: Telefonun başında
0: Evet,
1: çaresiz
0: o da
1: bekliyorum.
0: olabilir.
1: Ne zaman
0: Çareli
1: gelir?
0: bekliyor, yok
1: Çareli
0: çareli.
1: bekliyor şimdi.
0: Çareli
1: Ne
0: bekliyor.
1: zaman gelir haber mesela?
0: Önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde uzun zamandır beklediğiniz o haberi, önemli haberi alabilirsiniz. Bu bir, dediğim gibi, bu bir başvuru da olabilir. Yaptın bekliyorsun. Girdiğin bir sınavın sonucu da olabilir. Devlet dairesinde bir iş de
1: Bir
0: olabilir.
1: atama.
0: Atama olabilir. Ya da sağlık kontrollerini yaptırmışsındır. Gerginsindir ama
1: Ay.
0: güzel gelir.
1: İnşallah
0: Tatlı
1: temiz
0: gelir.
1: haberler, güzel
0: Hoş gelir.
1: haberler. İnşallah.
0: Bu süreçte özellikle 25, 26, 27 Eylül tarih aralığında kardeşlerinizle, yakın çevrenizde birbirinizin arasında yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Şimdi yakın çevrenizde kardeşlerinizin, abiniz ablanız da buna dahil, hep size vaatlerde bulunuyorlar. Diyorlar ki seni çok seviyorum. İşte sen çok kıymetlisin. Yanındayım. Ama sana eylemsel olarak zarar veriyorlar. Ya da yakın çevren bu. Hmm. Ya da belki işte kuzenlerin, yakın akrabaların. Sözle sevip, eylemiyle dövüp zarar verenleri yükselen kovalar, kovalar ve ay kovalar hayatından çok uzaklara gönderiyor.
1: Sözle sevip eylemiyle dövenleri. Evet. Güzelmiş. Evet.
0: Ağız sözde diyor ki çok seviyorum ama eyleme baktığında zarar veriyor. Hmm. Kovalar, kova da bırakırsa dönüp bakmaz. Hmm. Bakmaz yani. Yani çünkü zaten daha aklım burcu. Dolayısıyla tamam diyorsa o iş tamamdır. Bu süreçte iş yoğunluğunuz sebebiyle iş birazcık fazla yoğunlaşacak. Özellikle böyle iş yerinde yapılacaklar, sizin çözmeniz gereken süreç biraz, çözmeniz gereken sorunlar biraz artabilir ya da ev içinde ufak tefek sorunlar çıkar. Yani bazen zaman yetmiyor deriz ya sevgili yükselen kova ve kovalar. Zamanın yetmediği bir döngü yaşayabilirsiniz önümüzdeki bir hafta içinde. Ve bu sebep, bu esnada da düşünmeden konuşabiliriz. Ağzımızdan çıkanlara biraz dikkat edelim. Hı hı. Çünkü herkesin her şeyi yanlış anlama enerjisi var. Herkesin her şeyi patlama enerjisi var bu dolunayda. Biraz dikkat edelim. 28 Eylül itibariyle ilişkilerdeki o durağan dönem bitiyor. Yerine yüksek bir enerji alıyor.
1: Nasıl yüksek? Tutkulu evet. mu?
0: Tutkulu ama biraz böyle senin dediğin olsun, benim dediğim olsun. Hı. Ama bak, hoş güzel. Yani güzel mi? Böyle... Hı. Tatlı bir atışma, böyle tatlı böyle bir
1: tatlı, tatlı.
0: Küçük küçük şimdi yükselen kova da aklını sevdiği insana aşık.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Türk Servan. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
2: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
4: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
5: Sütaş labneyi.
6: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
7: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi... Baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
10: Bugünden yarına Allianz seninle.
11: Niye ettik de birlikte geldik değil mi?
12: Ay bunlar olmazsa olmaz.
13: Tencere deyince de korkmaz.
11: Aa kızım bir baksana.
14: Her şeyin bir ideali var.
11: Bizim eve göre en ideali bu.
13: Az yer, çok iş kızım.
15: Her işin bir korkması var.
16: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
17: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
18: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz Kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz Kataloğu'nda sizleri bekliyor.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Artline artısı var.
2: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
4: Bellona, Bellona. Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
5: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
6: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
7: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
8: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
9: Damla?
10: Bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım.
11: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
11: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: çok. Trendyol Milla.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Büyük lezzet kapında, orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farklı. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
1: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
0: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
2: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Hem güç hem kontrolü var. Ferre Artline artısı var.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
6: Sadece durulalım.
7: Yeni durun en bombası.

0: farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
2: Bravo valla.
3: Sen de sadece Duru'la.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun Ay. Kim tutar seni? Express.

0: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
1: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı. Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
1: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
3: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok, piril var.
4: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
4: Yeni Piril Ultra Güç.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
6: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi?
7: Hayır, Pervol'le yıkandı.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
9: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana, ilham verir sana.
10: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Mutluluk sensin aslında, yanımdayız her anında.

0: şimdi çok.
1: Seviyorsak sebebi çok. Sütaş süzme gibisi yok.
2: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artisi var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ferre Artline artisi var.
3: Geçir fırsatları Eylül'de de seninle. Bu hafta sonu yüzlerce üründe geçerli. İkincisi 1 TL fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Yani öyle onun aklını sevmesi lazım. Düşüncelerini zeki gelmesi lazım. Zeki bir adam ya da zeki bir kadın, evet, demesi lazım.
6: Çok mantıklı.
5: Yani, çünkü kova. İşte bir durağanlık vardı ilişkilerde. İlişkilerde bir

0: hareketlenme oluyor. Bazı yükselen kovalar ve kovalar önümüzdeki 2-2,5 aylık süreçte belki evlenme teklifi alacaklar.
1: Ay inşallah.
0: Evet, harekete geçecek hayatlarındaki insan. Sadece hayatınızdaki kişiyle güç savaşına girmeyi. Geri kalan tatlı sürtüşmeler böyle tuzu biberi olabilir.
1: Evet.
0: Evet, yükselen kova, kova ve ay kovaların dolunay niyetlerine bir gelelim. İş hayatında herkese yetişmeye çalışmayı ve sorumlulukları üzerime almayı geride bırakıp düşüncelerimi daha açık söylemeye, sınırlarımı net çizmeye niyet ediyorum. Evet. Dolunay niyetimiz lütfen bu döngüyü önümüzdeki böyle 4-5 gün boyunca aralıklarla kendinize söyleyin. Şimdi ekrana da geldi. Evet. Bir fotoğrafını çekelim. Aynı burçların kötülerine geldik. Birinin özelini, sana verilmiş bir sırrı başka birine anlattın mı? Ama bunu o insanın belki işte, belki hayatın genelinde ayağını kaydırmak için yapıyorsun. Birinin sırrını başkasına, çıkarların uğruna sattın mı? Konu bu. Eğer bunu yaptıysan iş yerinde kariyer kaybı, işle ilgili sorunlar bayağı ortalık karışır. Ve önümüzdeki 6 aylık süreçte karışır, düzelmez. Umarım iyilerdensinizdir.
1: Umarız Damlacığım. Yani başka bir şey diyemiyoruz. Umarım iyi oluruz. Hepimizin için geçerli bu. Sevgili kovalara da inşallah böyle zeki, akıllarına uygun, gönüllerine yatan o eş adayı, bakın belki de bir evlilik teklifi alacaksınız. Belki de bu kişiyle bu sezon tanışacaksınız. Onu Allah bilir. Gönlünüze göre olsun diyelim. Mutluluklar sizi bulsun. Şimdi geldik sevgili balık ve yükselen balıklara. Bakalım canım balıkların hayatında neler oluyor? Bu koç dolunayı size ne getirecek? Ve sen diyorsun ki para konusunda.
0: Para. Mevzumuz
1: getiriyor
0: para.
1: Mu parayı?
0: Parayla ilgili belirsizlikleri bitiriyor. Özellikle 2, 3, 4 derece balıksanız ya da 28-29 derece balıksanız. Maddi açıdan bir belirsizliğiniz var ise o bitiyor. Ha, bu olumlu olur, olumsuz olur. Bu kişisel haritanıza bağlı. Ya da çok uzun zamandır işsizsin, işsizliğin sona eriyor. Çok uzun zamandır beklediğin bir zam haberi var, o haber geliyor olabilir. Yani hayatında maddiyatla alakalı kararlar alacağın, belirsiz döngülerin kapanacağı bir süreçten bahsediyorum.
1: Güzel.
0: Ha, bununla birlikte. Eğer aşk hayatında çıkar ilişkisi var ise, yani birisi senin maddi manevi senden faydalanmak için hayatındaysa, o da ortaya çıkacak. Ama zaten böyle bir şey varsa balık hissetti. Son 15 gündür böyle bir şüpheleniyor, hissetti. Ya. O yüzden böyle çok da sürpriz olmayacak. Bay bay diyecek
1: ne
0: zaten.
1: Ne zaman çıkar bu ortaya?
0: Önümüzdeki bir hafta içinde ortaya çıkacaktı. Şimdi çıkmazsa 3 Ekim 15 Kasım. Kendini gösterecek. Bir yerden ya da beklediğim bir para var. Bak, o da gelebilir. Parayla ilgili güzel böyle bir...
1: Ay inşallah.
0: Sonuca varıyoruz ya da şu beklentimizi keseceğiz. Tamam. Artık tamam, bu kısımdan gelecek para bu kadar. Ben yönümü başka bir tarafa çevireyim. Bu da güzel bir şey. Yani atıyorum bir işte çalışıyorsundur. Çok uzun zamandır zam bekliyorsundur. Terfi bekliyorsundur. İdare et, vereceğiz zammı, o terfiyi alacaksın diyorlardır. Artık dersin ki tamam. Yoluna bakarsın. Kendine belki hak ettiğin maddi manevi daha iyi şeyler, daha iyi bir sonuç alabileceğin bir işe başvurursun. Ama kafanda bu konunun netleşebileceği bir dolunay enerjisinden bahsediyorum.
1: Damla Ündar, teşekkür ediyorum. Bugün
0: ben
1: de bize
0: ederim.
1: Çok güzel bilgiler paylaştın. Haftaya görüşmek ümidiyle. Sevgili seyirciler, biz yarın yine buluşuyoruz Beyaz TV ekranlarında. Sabah saat 9'da görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Güzellikler seçmeye niyet edin. Hoşçakalın.

0: Merhabalar sevgili izleyiciler. Efendim yeni yayın döneminde bundan böyle Beyaz TV ekranlarında Necmi İnce ile Zirvedekiler programıyla sizlerle birlikteyiz. Efendim yine birbirinden önemli konuklarımızı programımızda misafir edeceğiz. Yeni yayın döneminde cumartesi günleri saatler 14'te Necmi İnce ile Zirvedekiler programında bundan böyle sizlerle birlikte olacağız. Programla ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi ve fikirlerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz sevgili izleyiciler. Evet, sözü fazla uzatmadan bugünkü değerli konuğumu takdim etmek istiyorum efendim. Zeki Sarı Mobilyaları Yönetim Kurulu Başkanı, değerli Zeki Sarı konuğumuz. Efendim hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim Necmi Bey.
0: Nasılsınız Zeki Bey?
1: Çok teşekkür ederim Necmi Bey. Size de ilk yayın bölümünüzde başarılar diliyorum. Beyaz TV yönetimine, sizlere, yeni programımızda, ilk bölümümüzde de tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bizleri, ekibimizi misafir ettiniz efendim. Hakikaten nezih bir ortamda misafir ettiniz. Tabii bizler sizi çok yakından tanıyoruz ama bizi izleyen izleyicilerimiz için Zeki Sarı kimdirle başlayalım efendim. Ondan sonra diğer konumuza geçelim.
1: Evet Necmi Bey, daha önce de yine programlarda belirtmiştik. Ben Trabzonluyum. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. 45 yaşındayım. 1998 yılında Trabzon'un Araklı ilçesinde Turnalı köyünden Bursa'ya ikamet ettik. Yaklaşık 28 yıldır da Bursa'dayım. Bursa'da mobilya sektörüne başlayarak burada mobilya sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Kısa özetle Zeki Sarı.
0: Evli misiniz? Kaç çocuk var?
1: Evet, evliyim. 4 tane kızım var.
0: Allah bağışlasın.
1: Teşekkür
0: efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Artık geleceğe yatırımı garantilediniz herhalde.
1: Evet.
0: 4 çocuk da maşallah, Allah bağışlasın. Tabii Zeki Sarı Mobilyaları ile ilgili tabii Bursa'da Türkiye'ye hizmet ediyorsunuz. Kuruluş hikayeniz nedir efendim?
1: Necmi Bey, 1998 yılında Bursa'ya ikamet ettikten sonra burada bir tabii geçim ile ilgili iş hayatında atılmamız gerekiyordu. Maalesef okul hayatımız olmadı, çalışmamız gerekiyordu. Dolayısıyla bir mobilya mağazasına bir gazete ilanıyla bir başvuruda bulundum. O dönemlerde çalışan olarak tabii ki. Bir gazete ilanıyla iş başvurusuna bulunup ve işe alındım. Mobilya giriş hikayem bu şekilde başlamış oldu. Yaklaşık başlamış olduğum bir Türkiye genelinde franchise bayilik olan bir marka firmasıydı. 14 yıl kadar çalıştım. 14 yıl çalıştıktan sonra çalışmış olduğum mağazayı devraldım firma sahibimden. Ve ondan sonra serüvenimiz devam etti.
0: Tabii o süreçle ilgili devam edersek, tabii ki Türkiye'ye hizmet ediyorsunuz mobilya sektörüyle ilgili. Mesela hiç anlamadığınız bir alanda 14 yıl hakikaten çok uzun bir süre.
1: Evet.
0: O arada ne zorluklar yaşadınız efendim?
1: Yani oldukça zorluklar yaşadım diyebilirim. Çünkü yani ilk defa bir işe giriyorsunuz ve ben 17 yaşına girdim. Yani şu an hakikaten baktığımız zaman 17 yaşındaki 18, 20, 22 yaşındaki genç arkadaşlara baktığımız zaman yani benim kendi dönemimdeki insanlarla da sohbet ettiğimiz zaman da ben de geriye dönüp baktığım zamanki dönemlere baktığımız zaman hakikaten çok fark var yani. Yani bizde o zaman daha olgunluk vardı, öyle diye düşünüyorum bu arada. Bana öyle geldiğini düşünmüyorum. Birçok insanla da sohbet ediyoruz. Bu yönde görüşler var. Yani daha olgunduk, daha ılımlıydık. Belki teknolojinin, yani sosyal medyanın, internetin bu kadar olmamasından kaynaklı da olabilir. Yani o dönemde cep telefonu neredeyse yoktu yani. Yeni yeni çıkıyordu cep telefonları 1998'de. Dolayısıyla teknolojiyle beraber birçok şeyin, yani insanların kendini geliştirme noktasında zayıfladığını düşünüyorum ben. Yani teknolojiyi, sosyal medyayı nasıl kullandığınızla ilişkili bir durum tabii ki. Yani istisnai insanları tabii ki hariç tutuyorum. Buradan çok faydalanan insanlar oluyordur muhakkak, kendini geliştiren insanlar. Ama genel hatlarıyla ağırlıklı baktığımız zaman ben burada bir zayıflık görüyorum. Bizim dönemimizde evet, çalışmaktan başka bir şey yapacağımız bir şey yoktu. Bir de geçim sorunu vardı. Hakikaten telefon yok, sosyal medya yok, bilgisayar yok, internet yok. Ne yapacaksınız? Yani mesela ben o dönemde okul hayatım olmadığı için, maddi olarak okuyamadığım için, çalışmam gerektiği için ben kendimi 17 yaşında şunu kabullendirmiştim. Bir, ne yapmam gerekiyor bu hayatta? Örnek veriyorum, 18 yaşına gireceğim zaman bir, çalışmam gerekiyor. İki, bir de ehliyet almam lazım. Ya işte bu bana lazım olur gibi böyle hedefler koyuyordum. Bir de bir bilgisayar kursuna gitmiştim o dönemde.

0: Yani bilgisayar öğrenmem lazım, işte ehliyetimi almam lazım gibi bu serüvenle başlayarak 14 yıl tabii ki kolay değil. Bir satış personeli olarak işe giriyorsunuz. Akşamlara da geceleri de sevkiyata gidiyorduk. Yani şimdiki gibi değil yani
1: Yani
0: hani
1: 8 saat çalışmadınız.
0: yok
1: 8
0: öyle bir
1: saat
0: şey
1: veya
0: yok.
1: 10 saatte mesain bitiyor demediniz. İşe sonrasında da özveriyle çalışın ki başarının sırrı da bu olsa gerek.
0: Bence de evet doğru. Yani şu an

0: diye bebek çocuk genç odası Bursa'nın en büyük mağazalarından bir tanesi. Konsept olan, yine kendi markam olan firmalarım var. Yani bu mağazaların hepsinde satış danışmanların görevi ayrı. İşte çay ve temizlik işlerine bakan ablamızın görevi ayrı. Sevkiyat ekibimizin görevi ayrı. Muhasebe ekibinin görevi ayrı. O dönemlerde bunlar yoktu. O dönemde her şey sizdiniz. Hatta yani sigortasız olarak öyle de söyleyebilirim yani.
1: Geçmiş dönemlerde
0: Yani
1: bir
0: tabii
1: de şu
0: ki.
1: vardı herhalde, geçmiş dönemlerde daha çok usta çırak ilişkisi noktasında da bu dediğiniz tabii yeni medyanın hayatımıza girişi o dönemlerde 90'lı yıllarda 80'li yıllarda çokça olmadığı için artık ustalara bu işi öğretebilecek o insanlar olduğu için ağzından çıkacak kelimeye bakıyordu herhalde çıraklarda. Çok ciddi anlamda bir sevgileri saygıları da vardı. Herhalde bu şu dönemde pek de bu alanda ilerleyecek yeni çırak adayları, ustalar da pek de sabretmiyorlar herhalde eskisi kadar diye düşünüyorum. Neler söyleyeceksin efendim?
0: Bu konuda kesinlikle böyle olduğunu düşünüyorum. Hatta bu bizim sektörle, iş hayatıyla alakalı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yani geçen hafta Türkiye genelindeki bir ilimizde sayın bir valimizin bir okulla ilgili, velilerle ilgili bir açıklamasını dinledim. Bunu belirtmek istiyorum. Tam da bizim hikayelerin aynısı. Yani o dönemde de öyleydi okul hayatında. Yani siz öğretmeninizden çekiniyordunuz. Yani dolayısıyla ustadan çekiniyordunuz. Yani kalfadan diyelim ki hani bir usta çırak ilişkisi varsa
1: Büyüklerinizden
0: gibi,
1: hakeza.
0: yani böyle hani öyle şimdi siz bir firma sahibi olarak yani biz bir patron geldiği zaman hani ayağa kalkmak böyle çekinirdik falan vesaire. Şimdi bunların hiçbiri yok. Dolayısıyla bir bakıyorsunuz Sayın Valimizin açıklamasından ne kadar doğru diye ilk defa böyle uzun zamandır bir valimizin açıklamasından çok böyle gururla takip ettim. Yani biz öğretmenlerimizden hani çekinirdik, arka sokaklardan köyde kaçardık ya da görmesin etmesin diye. Şimdi hani veliler okula gidiyor, kimse kimseyi tınlamıyor, kimse kimseye şey yapmıyor. Aynı durum iş hayatında var. Yani demek ki bu sadece iş sektörüyle değil, genel olarak yani insanlarımızla teknolojiyle beraber mi oldu? Ne oldu bilmiyorum ama bir şey olduğu kesin. Yani ülkemizde. Dolayısıyla dinleyenler, yani ben hayatta en pahalı şeyin, yani paranın böyle kolay satın alamayacağı şeyin, pahalı olarak şeyin tecrübe olduğuna inananlardanım. Yani çok pahalı bir şeydir tecrübe. Dolayısıyla bunu anlatırken bunları dinleyen veya almak isteyen olursa bence kendisine bir şey katıyor. Çünkü biz yaşanmışlıkların sonucunda edinmiş olduğumuz bir tecrübe var nihayetinde. Ama birileri de şöyle düşünüyor olabilir. Ya kendi çıkarına işte düşünüyor. Ama ne gerek var falan diyebiliyor gibi. Burada ayrımlar var. Gençlerimizde maalesef şu an o özveriyi ben açıkçası görmüyorum. Bir hedef görmüyorum, bir amaç görmüyorum. Bir hedef ve amaç olmayınca da yol haritanız sonuna kadar belli değilse de burada sıkıntılar başlıyor diye düşünüyorum.
1: Mobilya sektörü geniş bir alan efendim. Bu 14 yıl içerisinde neleri öğrendiniz ve kafanızda yani kuracağınız şirketle ilgili nasıl bir yol haritası çıkardınız?
0: Yani şöyle Necim Bey, tabii o 14 yılı içerisinde çalışırken son dönemlerde biraz oluşmaya başlamıştı. Tabii ki öncelikle var olma mücadelesi veriliyordu. Yani geçimle ilgili falan vesaire. Sonuç nihayetinde evlenmişsiniz, çoluk çocuk sahibisiniz, maddi durumunuz iyi değil, aileden bir sermayeniz yok. Çalışmanız gerekiyor. Yılın sonunda benim franchise dediğim bayilik firmasının fabrikanın sahibiydi benim daha önceki yani eski patronum. Dolayısıyla onlar emekli olduktan sonra bu işi yapıyordu ve işi bırakmak istediler. Ve ben de kendi işimi kurma adına bir fırsattı ve 14 yılın sonunda bu firmayı devraldım. Devraldıktan sonra 2-3 tane daha şube açtım, şubeleştim yani yaklaşık 4 şubeye yine bu firmanın çıkarttım. Ama ben burada 2012'nin Ocak ayında bu firmayı devraldığım zaman bile hissediyordum. Yani biraz öngörülerime, hislerime şey yapan birisiyim, güvenen birisiyim açıkçası. Yani ileride bayilik yaptığınız firmayla sorun yaşarsanız ne olacak? Ki bunu yaşayabiliyor insanlar. Türkiye'de birçok marka var ve bu markaların bayiliklerini yapıyor insanlar. Ve bu markayla bir gün ilişkimiz biterse ben ne yapacağım? İşte reklam yapıyorsunuz, o markayı yapıyorsunuz. Yatırım yapıyorsunuz, o markayı yapıyorsunuz. Hep ona yapıyorsunuz. Ben kendi ismimi hazırlamıştım. Yani zekisarı.com web sitemi 2012'nin başında almıştım mesela domainlerini vesaire hepsini hazırlıklarını yapmıştım.

0: ama bir gün hani ters düşerse kendi markamı kurarım diye. 2019'un 6. ayında bu ters düşme olayımız biraz gerçekleşmiş oldu öngörülerimiz doğrultusunda. Ve sonra kendi markamı kurdum. Zeki Sarı Mobilya olarak Bursa'da şu an genel olarak bilinen bir markayız, firmayız Bursa genelinde. Türkiye'nin her yerine ürün satımımız var. Birçok yere kendi araçlarımızla, kendi sevkiyat ekibimizle sevk ediyoruz. Yurt dışına sevkiyatlarımız var. Avrupa'nın birçok ülkesine ürün sevkiyatı yapabiliyoruz. 2019'da Zeki Sarı Mobilya'yı kurduktan sonra bahsettiğim gibi biraz önce de yaklaşık 4 merkezde, Bursa merkezinde 4 mağazamız var. Ve bu süreç içerisinde de ben tabii ki bir iş insanı olarak farklı sektörlerde de şu an faaliyet yürütmekteyim. İşte Bursa'nın yine bilinen kafe sektörlerinden bir markanın franchise'lik bayiliği var. Bir kafe sektöründeyim. Kendime reklam ajansı kurdum. Sektörün içerisinde olduğum için ajanslardan biraz
1: Diliniz yandı herhalde.
0: dilimiz yanmış olmasından beraber kendim reklam ajansı kurdum. Hem ajans sektöründe hem kafe sektöründe hem de Bursa'da ana işimiz olan mobilya sektöründe faaliyet yürütüyoruz şu an.
1: Evet, bu hikaye tabii kolay bir hikaye değil. Hakikaten her işletmenin böyle işte çırak olarak başladığı, 14 yılın sonunda artık patron olduğu ve bir markanın doğuşu. Peki o doğuş sonrasında neler yaşadınız efendim? Ailenizle işte evlisiniz, çocuklarınız var. Akrabalar ne dedi? Kimler destekçi oldu?
0: Evet.
1: Kimler köstek oldu? Hani sorarlar böyle. Ya yapma, girme işte kardeşim. İşte başına bir al gelir, işte daha da kötü olursun diyenler oldu mu efendim?
0: Şimdi şöyle, bir kere gurur duyuyorum. Yani ailem de gurur duyuyor. Çünkü biz yoksul insanlarız. Yani köy hayatından düşünün ki Trabzon'un Araklı ilçesinin Turnalı köyünde köy hayatında doğmuşsunuz, orada büyümüşsünüz ve 17 yaşında ilk defa bir büyük şehire geliyorsunuz bir de yani. Böyle bir durum var. Dolayısıyla burada yani sizin başarılarınız önce ailenize, çoluk çocuğunuz, işte abim var, ablam var, annem var, eşim var, çocuklarım var. Bununla beraber tabii ki sülale, bununla beraber bunun teveccühünü gördüğüm köylülerim, yani Araklı ilçesinin eski ismiyle Os, yeni ismiyle Turnalı köyünün bütün bunların böyle uzaktan gurur duymaları, ya sizin daha başarılı olmanız gerektiğini, işinizi daha doğru yapmanız gerektiğini ve gerçekten mücadele sürdürmeniz gerektiğini, yani bir nebze de olsa bazı insanların sıkıntılarına maddi olarak da bazen dokunabiliyorsunuz. Yani size Allah'ın vermiş olduğu bu fırsatı, bu imkan beni inanılmaz gururlandırıyor. Memnun ediyor. Çünkü zamanında siz buna muhtaçtınız. Zamanında muhtaç olduğunuz şeye şimdi sizin veren el konumunda olmanız, bunlara da çok çalışmak gerektiğini, başarılı sürdürmek gerektiğini inanan birisiyim. Böyle maddiyatta çok işi olan birisi değilim açıkçası. Dolayısıyla kazandığımız bir şey olduğu zaman da bunu reklama çok harcayan birisiyim. Bursa genelinde, Bursa'da böyle 6 yıldır Zeki Sarı Mobilya kuruluş bir hikayesi var. Öncesi beni tanıyanlar var ama marka olarak yoktuk. Dolayısıyla böyle 5 yılda 6 yılda Bursa'nın yaklaşık %70'i bu firmayı, bu ismi bilen birisi. Yani halk nezdinde de bilen birisi. Bu nebzeye taşımak güzel oldu. Etrafımızdaki gurur duyan insanların teveccühlerinden dolayı hem ailem için, hem o insanlar için, hem ülke için, yani geleceği ve yani çok burada önemli bir şey daha söyleyeyim. Yakın zamanda 4-5 tane bir personel alımı yaptım. Ya burada personel aldığın zaman bile, bir kişi aldığın zaman bile hani iş verme imkanı doğuyor ya. Necmi çok güzel bir şey. Ya buradan çok mutlu oluyorum. Yani bir kişi daha alıyorsunuz, bir kişi daha alıyorsunuz. İşte sadece bir kafede 20-25 kişi çalışıyor. Örnek veriyorum. Dolayısıyla hani bunlar bizi gururlandıran, işimizi daha iyi yapmamızı sebebiyet veren, yapmamız gerektiğini düşündüğümüz durumlar oluşturuyor.
1: Evet, Trabzon demişken tabii programımızın ilk konuğu da ben de Trabzon Tonyalı birisi olarak, gazeteci olarak çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Hakikaten ben de geçtiğimiz haftalarda Trabzon'daydım, Tonya'daydım. Oradaki buradan Tonya Belediye Başkanı Osman Beşer'e de selam olsun. Hakikaten orada sizi gördüklerinde ya bir gazeteci işte hem medya sahibi İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da bu işi yapan birisi olarak gördüklerinde hakikaten onlar da gurur duyuyor. Siz de yardımcı olduğunuz anda da hakikaten ciddi bir sinerji doğmuş oluyor. Peki siz de bundan önceki yine görüşmelerimizde de bu Zeki Sarı'yı işte isminiz, adını, soyadınız ama ya sizi çok işte yaşlı bilen efendim bununla ilgili yaşadığınız bazı notlar vardı. Onları da alabilir miyiz efendim?
0: Tabii çok hikaye var. Yani genelde tabii tanımıyorlar. Babadan gelen bir firma mı diyen çok fazla var. Yani personellerime söyleneni söylüyorum. İlk defa tanışacağımız insanlar oluyor. İşte malum Bursa, İnegöl, Mobilya kenti. Orada fabrika sahibi insanlar oluyor. Bizim teveccüh göstermek isteyen insanlar oluyor. Tanışmaya geldikleri zaman ben böyle çok karşılaştım. Ya Zeki Bey, siz bu kadar genç miydiniz? İşte 60-65 yaşında, biz daha kelli göbekli birilerini bekliyorduk falan. Bununla çok karşılaştım. Beni görenler de çok şaşırıyor. Şu an artık biraz olgun bir yaşa gelmiş olsak da. Hatta şöyle bir anı oldu. Mağaza müdürümüz bir gün söylüyor, diyor ki İstanbul'dan bir müşterimiz arıyor Zeki Bey diyor. Zeki Bey yaşıyor mu diye soranlar var diyor. Yani sizi çok merak edenler var. Hayır diyor, yani Zeki Bey genç bir arkadaş, genç birisi diye söylüyoruz diyor. Tabii marka ön plana çıktığı için, yani marka bizim önümüzde tabii şu an. Bundan dolayı ben hatta bu markayı kurduğum zaman, yani bunu belki bu anlamda belirtebilirim. 2019'un 6. ayına kurduktan sonra 2021'de pandemi vardı. Yani pandemi, yani bu markayı kurduktan bir yıl sonra ben pandemide birçok ulusal televizyonda Zeki Sarı mobil olarak reklam yaptık Necmi Bey. Aslında bu bir cesaret işiydi. Yani buna vizyon işi diyebilirsiniz, Zeki Sarı kültürü diyebilirsiniz, bakış açısı da diyebilirsiniz. Yani kişiye göre de değişebilir yani. Dolayısıyla orada bir yıl sonra bile bütün ulusal kanallarda reklam vermiş olmamız, iyi kötü bir bilinirlik, kulak aşinalığı var. Bunu şu anda yaydığımız zaman, evet ya bu sanki çok eski bir firmaymış gibi, çok köklü bir firmaymış gibi bir algı var. Oradan ötürü de beni yaşlı olarak düşünen insanlar var. Ki ben yaşlı değilim.
1: Gencim diyorsunuz.
0: Gencim evet
1: Gençsiniz de
0: hala.
1: zaten, onu da belirtelim.
0: Teşekkürler.
1: Ama hakikaten medya kısmı ile ilgili Bursa'da köklü markalar olmasına rağmen siz yeni kurduğunuz bir markayı tanıtımla, yani 4 şube, onlarca çalışan, başka sektörlerde de yaptığınız yatırımlarla hakikaten örnek bir yatırımcı hikayesi doğmuş oldu diye düşünüyorum ben.
0: Evet Necmi Bey. Ya aslında eskiden birçok yaşadığım şeyi not almadım ama biraz pişmanlığım var. Yani bir kitap yazacak hikaye var bende. Bazen sosyal medyada böyle iş adamlarımızın ufak ufak röportajları düşüyor. Bakıyorum hepsi aynı. Yani üç aşağı beş yukarı benzer hikayeler. Ben de o büyük, yani büyük iş insanlarımızın, yani işte Türkiye genelinde bilinmiş insanlarımızın o röportajlarını görünce kendimi de o yolda gördüm ama kendimi mutlu ve hakikaten kendimle de gurur duyuyorum yani. Mutlu da oluyorum. Keşke böyle biraz notlar alabilseydim. Belki ileride yine yazabilirim ama bir kitap yazacak hikayem var. Çünkü ya bir düşünün ki satış danışmanı olarak bir mobilya mağazasına giriyorsunuz ve geceleri de sevkiyata çıkıyorsunuz. Ve sigortanız da yok yani 2 yıl boyunca. Yani bir asgari ücrette bugünün parasıyla asgari ücretin bir tık üstünde diyelim ki çalışıyorsunuz ve gece gündüz çalışıyorsunuz ve oradan siz hayaller kuruyorsunuz. Hakikaten hayal kurmak, hedef koymak, bu hedefe yolundan asla ayrılmadan devam etmek çok önemli. Ben her zaman şu böyle kendimden şöyle düşünüyorum. Evet biz Bursa'da yaşıyoruz. Bursa'dan ekmek yiyoruz. Bursa artık bizim memleketimiz. Ama tabii ki doğduğumuz ettiğimiz bir ana memleketimiz var, Trabzon. Ya bazen işte büyüklerimiz ziyarete, yakınlarımız ziyarete gittiğimiz ama buradan şimdi bir Trabzon'a yola çıkıyorsunuz. Bu yola, otobana girdiğiniz zaman çok ayrım yollar var. İşte Bolu'ya ayrılıyor, Düzce'ye ayrılıyor, Ankara'ya ayrılıyor, Samsun'a ayrılıyor. Siz bu yollara saparsanız o Trabzon'a varamazsınız. Yani hedef koyarsanız,
1: İstikameti belirlememiz
0: evet,
1: gerekiyor.
0: belirli ve çıkacak bütün engellemeleri de telaş etmeden, evet ben buna şöyle de söylüyorum, radar çıkıyor, telaş ceza yiyip devam edeceksin yoluna, hedefe varacaksın
1: Dersi
0: yani.
1: almak gerekiyor
0: Evet.
1: herhalde Zeki Bey. Tabii yeni nesil bu anlamda hani yalnız kaldıklarında ben başaramayacağımı veya olumsuzlukları düşünüp, ki olumsuz insanların tabii ki senaryoda bunları dikkate alacak ama olumlu üzerine gitmesinde fayda var. Hayatın bir anlamda başarının sırrı da iyileri düşünerek, iyileri çağırmak. Ya iyi düşüneceğiz ya da bununla ilgili susmamız gerekiyor. Gelelim Bursa'ya, mobilya sektöründe Türkiye'de hakikaten bilinirliği en fazla, ihracatta da hakikaten Bursa dediğimizde İnegöl.

0: listenin ilk sıralarında yer alıyor efendim. Bununla ilgili Bursa'nın mobilya ile ilgili konumu nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
1: Güzel ve çok başarılı. Yani Bursa İnegöl mobilyanın başkenti tabii ki. Çünkü en önemli özelliği mobilya sektöründe zaten %60'ı ülkenin genel %60'ı ihracatını İnegöl yapıyor. Geri kalan %40 bölümünü işte Kayseri'dir, Ankara vesaire birçok İzmir, İstanbul gibi illerimizden karşılanıyor. Bu anlamda yaklaşık 350 bin nüfus olan bir İnegöl gibi bir ilçede binlerce insan şu an tahminim 5.000'e yakın bir şey oldu, üretim yapan firma var. 5.000, yani çok ciddi rakam. Ve 1.250 civarında da satış mobilya mağazası var İnegöl'de. Bunu çok doğru bulmuyorum bu arada, bunu belirtmek istiyorum. Yani bir nihayetinde bir ilçedir. Yani üretim için, tasarım için bu anlamda şahlanmalı. Bu anlamda mobilyanın başkenti diyorum ben. Ama satış mağazalarının 1.250 tane bir ilçede satış mağazası olması, yani herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum. Burada bu anlamda İnegöl'ü eleştirmek istiyorum. Sadece bu yönde. Çünkü Bursa merkez var, İnegöl var. Yani pasta aşırı dağılıyor. Bu kadar mobilya talebi Bursa merkezde yok yani.
0: Hatta şöyle eleştiriler yapılıyor. Adam kuyumcu mobilya sektörüne gitmiş. Adam inşaatçı mobilya sektörüne girmiş diye eleştiriler yapılıyor.
1: Evet, yani düşünün, hani bir ilçede 1.250 tane mobilya mağazası olursa, yani diğer Bursa Büyükşehir'deki cadde üzerlerindeki mahalle aralarımızdaki birçok mobilya mağazasına yani 3 tane koltuk satması gerekirken bir tane satabiliyor. Bu anlamda ne oradaki memnun, ne Bursa'dakiler memnun, ya da Bursa yakın illerdeki iller bile memnun değil bu durumdan. Öyle olduğunu düşünüyorum. Yani Eskişehir'i, Bilecik'i, Kütahya'sı veya Balıkesir'leri kadar bu yelpazeyi çizebiliriz diye düşünüyorum. Bu anlamda bu eleştirmek istiyorum. Onun haricinde İnegöl tabii ki bir dev. Yani İnegöl'ün sağladığı imkan, lojistik imkanı, üretim, tasarım, vizyon. Hakikaten yani İtalya'dan sonra Bursa'nın, yani Türkiye'nin trendini İnegöl belirliyor. Bu çok net. Yani İnegöl'de bir şey çıktı mı herkes artık markalar vesaire. İnegöl çünkü bu anlamda Çin fuarlarını, İtalya fuarlarını, Amerikan fuarlarını çok iyi takip ediyorlar, yakından takip ediyorlar. Oradan hemen alıyorlar ya da kendileri de tasarımcıları da çok fazla var. Birleştirerek bir yol çiziyorlar. Lojistiği de çok iyi. Dolayısıyla bir dev İnegöl.
0: Bu noktada Bursa mobilya sektöründe bununla bağlantı sektörün en önemli avantajları nelerdir efendim?
1: Bence lojistik ve her şey ulaşılabilir olması ve tasarım, özel tasarım yapılıyor olabilmesi. Mesela istediği evini, istediği özel ölçüde her şeyi yaptırabilir. Komple bir villa yapılacaktır. Tasarım A'dan Z'ye yapabilir. Bunu Türkiye'nin neresine, Avrupa'nın neresine isterse anında sevk edebilir. Sevk oldu, bir sorun oldu. Ertesi gün bir ufacık parça bile olsa buradan Almanya'ya hemen sevkiyatı var, lojistiği var. Bu anlamda dev bir organizasyon İnegöl.
0: Peki, tabii bu kadar geniş bir alanda Türkiye'ye, dünyaya ihracat yapan Bursa'dayız. Bursa'da İnegöl'de olmasak da merkezdeyiz. Siz de bu sektördesiniz. Zeki Sarı mobilyaları rakipleri farklı kılan nelerdir efendim?
1: Evet. Ya şöyle Necim Bey, tabii herkesin kendine göre bir çalışma sistemi var. Ama Zeki Sarı kültürü, Zeki Sarı vizyonu biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum. Bizim bir anayasamız var. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani ben bu mobilya mağazalarını kurarken anayasa yazdım. Kurallarımız var. Yeni arkadaşlar geldiği zaman bile bir hafta 10 gün sonra geçtikten sonra o anayasamızı okutuyoruz. Müşteri nezdimizde bir günde, gerekirse bir günde ürün teslimatı yapabiliyoruz. Yani bu standart depodan hazır bir üründen bahsetmiyorum. Bugün mağazamızda herhangi bir koltuk takımının kumaş rengini seçerek biz 2 gün içerisinde bir günde üretiyoruz. Ertesi gün müşterinin evine teslimat yapabiliriz.
0: Ama burada şöyle girelim. Yani ben de başımdan geçtiği için yani normalde bir yani ulusal bir markada gidip ya bir şey seçtiğiniz zaman bir koltuk takımını veya yatak odasını 45 gün sonra size
1: Minimum.
0: yani bu ürünü teslim edeceğiz diye belge imzalattırıyor
1: Evet.
0: efendim.
1: Biz de şöyle, bu süreç normalde 20 günle 1 ay arasında maksimum sürecimi söylüyorum.

0: Ama siz geldiniz ya Zeki Bey, biz hafta sonu eve taşınacağız ya da başımızdan bir iş geldi veya işte evlenen çiftlerimizde kaçma durumu oluşuyor. Ya Zeki Bey, biz kaçtık diyor, 3 gün sonra eve girmemiz lazım falan diyor. Böyle aciliyet durumlarda biz istediği rengi, kumaşı seçtiği zaman bile 2 gün içerisinde eve teslimatını gerçekleştiriyoruz. Bir kere bu bizi bir öne çıkartıyor öncelikle. Hakikaten şunu da söylemek istiyorum. Mobilya sektöründe birçok insanlar bu programı da dinleyicilerimiz içerisinde mağduriyet yaşamış insanlar varsa
1: İzleyicilerimiz vardır muhtemelen.
0: vardır muhakkak. Şöyle, biz Zeki Sarı Mobilya'da şu yok yani. Bizim mağazada telefonlarımız, işletmelerimiz de çalmaz. Yani benim ürünüm nerede kaldı? Gecikmeye girmez. Ben buna çok hassasiyet veriyorum. Yani hani inanılmaz hassasiyet gösteriyorum. Bir gününde minimum gününden önce teslimatı yapılır. Asla gecikmeye girmez. Ya çok anormal spesifik durumlar olmadığı sürece, yani mücbir sebepler olmadığı sürece gününden önce teslimatlar yaparız. Ama birçok firma işte bugün geliyor, yarın geliyor gibi, yani işe saygısının olmadığını düşünüyorum. Yani müşteriye saygı göstermek lazım. O insanlar bir para veriyorlar ve heyecanla ürünlerin eve gelmesini istiyorlar. Bu bir. 2 gün içerisinde teslimat yapıyoruz, bu iki. Kalitemiz hakikaten bugün zaten hani biz bir şey yaparken, bir söylemde bulunurken yani sosyal medya mecraları var. Yani şikayetler var, işte Google yorumları var, şunlar var, bunlar var. Zaten firmalar incelendiği zaman o firmanın ne kadar az şikayetle yürüdüğünü, tabii ki sıfıra inmesi mümkün değil. Yani bu sadece bizden kaynaklanacak diye bir durum da değil. Bazen tüketiciden de kaynaklanabiliyor. Dolayısıyla vizyonumuz, kültürümüz, müşteri memnuniyetimiz. Hakikaten böyle 1 yıl, 1,5 yıl sonra müşteri araması yaptırıyorum ben mesela. En önemli bizim rakiplerimizden ayıran kriter bu. 1,5 yıl sonra ürünü verdikten 1,5 yıl sonra arama yaptırıyorum. Memnun mu, değil mi?
1: Evet, bu çok enteresan. Hatta burada da mesela sizin bu ürünlerin geri dönüşümü, işte garanti kapsamı, bunun uzatma süreçleri var mı efendim?
0: Şimdi ilave olarak yok. Ama bizde şöyle bir durum var. Tabii ki bugün ülkemizde ne alırsanız da alın, Ticaret ve Sanayi Odası Bakanlığımızın 2 yıl resmi garantisi var. Her şeyin böyle bir kere. Ama biz 2 yıl bitti diye müşterimize servis hizmeti vermiyoruz diye bir şey yok. 5 yıl sonra da olabilir. Yani bir menteşesinde sorun olabilir, bir kapağında olabilir.
1: Abi ayağı kırıldı mesela.
0: Yani tabii ki bir servis ücreti karşılığında biz buna isterse 10 yıl sonra kumaşından sıkılabiliyor, kumaş değiştirme isteyebiliyor. Hani biz kumaş değişimi yapmıyoruz demiyoruz. Eğer ürünü bizden almışsa, Zeki Sarı'nın mobilya müşterisi ise, dolayısıyla ona ücret mukabilinde bir mütevazı bir servis ücreti karşılığında onun gider işinizin sorunu çözer hallederiz. Bu servis hizmetimiz her zaman var.
1: Müşteriler açısından bu kaliteli mobilya alırken kalite ve fiyat arasındaki bu kapsamdaki denge nasıl kurulmalı efendim?
0: Yani evet, son zamanlarda maalesef ekonomimizde biraz sıkıntılar var. Her sektörde olduğu gibi mobilya sektöründe de var. Yani ben şunu fark ettim. Çok ucuz yapmanın veya kaliteyi düşürmenin, sektörde görüyorum yani bunları. Bazen biz de kaliteli ürünü fiyat strateji açısından aşağı çekip böyle müşteri çekme noktasında yaptığımız şeyler oluyor. Tutmuyor. Açık konuşayım. Yani
1: O da
0: dolayısıyla
1: akıllarda başka soruları uyandırıyor
0: tabii
1: herhalde.
0: aslında yani bu ucuzsa, ki bu doğrudur yani. Hani ucuz etin yanisi ucuz olur yani. Biz Zeki Sarı Mobil olarak kumaşın belli bir kalitede olması, işte su geçirmez özelliği taşıyan kumaşlar döşemelikte kullanıyoruz. Yani çok rahat, kolay temizlenebilen kumaşlar. Hani şu terimler de yanlış bu arada. Yani hani satıcılara söylüyorlar, leke tutmaz kumaş mı? Efendim, leke tutmaz kumaş. Ya leke tutmaz diye bir terim yoktur yani. Silinebilen kumaştır. Veya keten tarzı kumaşlarsa silinmez kolay. Diğer kumaşlar daha rahat silinir gibi. İşte ahşap olmasına, içinin çelik konstrüksiyon olmasına veya gürgen kayın ağacı olmasına dikkat etmeleri. Yani burada müşterinin bunu hakikaten ayırt edebileceğini çok fazla düşünmüyorum Necim Bey. Yani mekanizmanın için kalitelisi var, kalitesiz var. Ama bilinen firmalardan kaliteli, zaten koltuk takımı veya yatak odası veya yemek odası kendini inanın baktığı zaman gösteriyordur. Gösteriyor ve fiyat da belli bir rakamda. Örnek veriyorum, 150 bin liraya bir koltuk takımı var, 100 bin liraya ben başka yerden buldum diyebiliyor. Yani bence orada yanlış yapıyor. Yani zarar ediyor. 3-5 yıl sonra o koltuk takımının hayrını göreceğini çok düşünüyorum. Yani bütçelerini zorlayarak kaliteli ürün almalarını her türlü tavsiye ediyorum.
1: Ama orada şöyle de bir gerçek var. Geçtiğimiz günlerde bir yazı okumuştum. Yurt dışında Amerika'da bir firma bir içecekle ilgili 32 yıldır 1 dolara satıyorlar. Soruyorlar fabrika sahibine. Diyorlar ki efendim diyorlar bununla ilgili siz yani 32 yıl tabii Amerika'da enflasyon alanı %1, 1,5 olduğu için 32 yılda da onu absorbe etmişler. Teknolojiyi Ar-Ge'ye yatırım yapmış. İşletme sahibi maliyetleri düşürmüş, işte üretimle ilgili diğer minimum seviyeye harcamaları düşürmüş ve hala yani tırnak içerisinde o 1 dolara satılan ürün şu anda işte Amerika'da en çok kullanılan içecek halinde tüketiliyor. Bizde de bunun tam tersi işte bir yıl aldığımızı bir yıl sonra işte enflasyon farkı yüzde işte 50'lerde 60'larda bununla ilgili tabii artan İşte enflasyon, işte ekonomik şartlar, maliyetlerin artması mobilya sektörünü nasıl etkiledi efendim?
0: Şimdi sürekli bir zam olayı var. Yani 2 ayda bir, 3 ayda bir ham maddeye. Yani dolayısıyla biraz önceki sohbetimizde önemli şeyin lojistik olduğundan bahsetmiştim. Bugün 100 TL'ye gelmiş mazot. Yani 1 litresi 100 TL. Gerçekten çok yüksek bir rakam.
1: Ki sizin bu işte ulaşımla ilgili
0: Hep tabii yani ya.
1: daimi giderleriniz içerisinde.
0: Evet, çok büyük bir şey. Yani bir koltuk takımını örnek veriyorum kendi aracınızda değil de buradan bir Zonguldak'a, bir Afyon'a,
1: Bir
0: böyle
1: Trabzon'a.
0: yakın bir Trabzon artık oraya kadar gitmek istemiyorum. Yani o rakamı tam bilemiyorum. Bu bölgelere yani nakliye, tır şirketleri, bu işi yapan lojistik firmaları 8-10 bin liradan aşağı götürmüyor. Ya bu korkunç bir rakam. Gerçekten çok yüksek bir rakam. Dolayısıyla hani ülkemizdeki enflasyon çok yüksek. Faiz oranları çok yüksek. Ya kitlenmiş durumda. Yani bunun muhakkak devlet büyüklerimiz bunun farkındadır. Muhakkak bir şeyler yapılıyordur diye değerlendiriyorum. Öyle düşünmek istiyorum. Öyle düşünüyorum yani. Dolayısıyla bu faiz oranlarının düşmesi, enflasyonun düşmesi noktasında bazı şeyleri de bizlere geri çekecektir. Yani çünkü ham madde sünger bizim burada üretiliyor ama ham maddesi yurt dışından geliyor. Yani
1: Siz
0: sünger
1: mesela
0: fabrik.
1: ürünlerinizi İnegöl'de mi yaptırıyorsunuz efendim?
0: Evet. Kendi atölyelerimiz de var. Örnek veriyorum Z Kids markamızın, Bebek Çocuk Genç Odası markamızda hepsi Kisara Mobilya'dan bahsettik. Oradan da biraz bahsetmek isterim. Orada yaklaşık bir mağaza içerisinde 50 oda konseptli bir showroom'umuz var ve burada proje bazlı çalışıyoruz. Yani özel atölyemiz var, kendi atölyemiz var. Burada benim iç mimarlarım var. Yani bir müşterimiz proje bazlı oda istediği zaman iç mimarlarımız çiziyor. Atölyemizde, kendi atölyemizde yapılıyor, müşteriye teslim ediliyor. Hem kendi üretimimiz var, hem de satın alma olaylarımız var. Al sat şeklinde de ticaretimiz de mevcut.
1: Evet tabii teknoloji dedik bir taraftan dijitalleşme artık yapay zeka
0: Evet.
1: yani bilgisayar dönemi işte dünyada 20 yılda bilgisayara geçildi telefona 10 yılda internete işte 2 yılda yapay zekaya bir ayda milyarlarca insan kullanıma erişime sunuldu ve artık hayatımızın bir parçası. Peki mobilya sektörüyle ilgili yapay zekayı nasıl kullanıyorsunuz, neler yapıyorsunuz efendim?
0: Yani şöyle hatta dün örneği oldu. Yani bizim iç mimarlarımız çizim yapıyorlar tabii. Ben burada yapay zekanın iç mimarlara zarar verdiğini düşünüyorum. Yeni mezun arkadaşlar hakikaten iş bulamıyorlar
1: Yani
0: yani.
1: fotoğrafı çekeyim, koyayım, buraya ne
0: Evet.
1: koyacağız? Hemen
0: İç
1: tasarlıyor, size
0: mimara
1: atıyor.
0: ihtiyaç kalmadı gibi bakıyorlar. Tabii ki orada emeğe saygı göstermek lazım.
1: Evet.
0: Yani bu yıllarca okunuyor, ediliyor, emek veriliyor ama bu gençlerimizin de önü açılması lazım. Yani hani ya da iş dallarının değiştirilmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla işsiz var iç mimar anlamında. Mesela ben yeni bir arkadaş aldım, çizim yaptı. Ama bunun gölgelemesini yapay zeka ile yaptı. Yani tabii ki faydalı bir şey. Yani teknolojide faydalanmak istediğiniz, yararlanmak istediğiniz noktada çok faydası var. Yani ama burada bir yerde iyi oldu diye düşünüyorum. Yani bu bizim üretimlerde de bu söz konusu. Eskiden işte ekonominin iyi olduğu dönemlerde, işlerin çatır çatır satışların olduğu dönemlerde böyle satış danışmanlarında da veya üretimlerde ustaların böyle burnu bir karış havadaydı. Şimdi o gardların hepsi inmiş durumda.
1: İyi tarafı bu diyorsunuz yani.
0: Yani sevinsek mi ağlasak mı bilemiyorum tabii.

0: Dolayısıyla şu an bir korkunç ekonomiden kaynaklanan bir işsizlik de var. Bir iş ilanı verdiğiniz zaman çok ciddi bir talep gelebiliyor. Yani keşke işlerimiz daha iyi olsa, çalışan arkadaşlarımızla hep beraber bu kötü günleri görmeden bunun kıymetini bilsek. Bu anlamda böyle değerlendiriyorum. Teknoloji olarak da tabii ki yapay zeka veya teknoloji mobilyaya da girecek. Karanlık fabrikalar kuruluyor şu an. Bunun için biraz daha süreç var ama gelecek yani. Böyle fabrikanın bir ucuna girip diğer ucuna üretim çıkmış olacak tamamen karanlık fabrikalarda. Bu anlamda ben faydalı görüyorum, iyi değerlendirenler açısından.
1: Evet, mobilya sektöründe gençler, yeni nesil girişimciler noktasında da yani atacakları adımlar ve süreçle ilgili ne yapmaları gerekiyor efendim sizce? Tabii zor bir soru bu gerçi ama.
0: Yani şu an gençlerde hedef yok. Bir iş yerine gireyim, çalışayım.
1: Veya
0: Yani
1: masa başı olsun.
0: evet. Bunlar eskiden daha fazlaydı. O biraz kırıldı. O anlamda sevindim. Hakikaten iş ilanlarında geldiği zaman işte maaş şu kadar isterim, masa başı istiyor. Yani hani sohbetimizin ilk başında da şundan belirttim. Yani biz o dönem hem satışsızdı, hem sevkiyatsızdı, temizliksizdi. İşte patronun çay kahvesini vermek sizde, işte patronun arabasını yıkamak sizde. Bunların hepsini yapıyordunuz ve hiçbirinden de gocunmuyordunuz. Rahatsız da olmuyordunuz bu arada. Yani iştir ve yapılıyordu. Şimdi birine kendi satış danışmanı olarak aldığınız bir personele başka bir şey dediğiniz zaman o benim, yani bunu ben bir örnek verebilirim. Kafe sektöründe de bulunduğum için bir garson arkadaşa işletme müdürümüz şunu söylüyor. Diyor ki yani işte akşamları böyle servise çıkıyorlar, yani ürün satışına örnek veriyorum. Yani bu bir örnek olsun diye söylüyorum. Bir portakal suyu tepsiyle çıkıyorlar masaya. İkram, yani portakal suyu alır mısınız? Veya bir çerez tabağı çıkıyorlar. Bu ürün satışı oluyor. Yani o an ürünü gördüğü zaman bir portakal suyu ver diyebilir müşteri. Dolayısıyla siz bir sunmazsanız aklına gelmez ve satış gerçekleşmez
1: Hatırlatmış oluyorsunuz
0: gibi
1: evet.
0: oluyor. Garson arkadaş şunu söylemiş, yani ürüne çıkmamış, benim görev tanımımda ürün satışı yok, ben garsonum. Halbuki garsonun asıl görev tanımı ürün satmak. Yani sadece oradaki boşalıp yemek tabağını oraya götürmek değil yani. Ürün satış asıl ana unsurlarından bir tanesi olması lazım. Yani bu anlamda gençlerin yani 18 yaşında, 19 yaşında, 20 yaşında teknolojide, yani benim şu haklarım var, bu hakkım var, o hakkım var. İşte gerekirse işsiz kalırım, işsizlik maaşım var.
1: Veya şikayet ederim, işte
0: Evet,
1: bununla ilgili
0: bunlar
1: haklarımı
0: olduğu
1: ararım.
0: sürece aslında firmalara değil kendilerine zarar veriyorlar. Bak gençlere çok net söylüyorum, bu yanlış. Devletimiz, ülkemiz bu hakkı vermiş olabilir ama bu sizin için yanlış olduğunu düşünüyorum. Siz bu haklara düşündüğünüz zaman sonuçta ay sonunda, yıl sonunda, günün sonunda elinizde ne var? Yani bir hedef, bir amaç yok. Benim bu hakkım var, benim görev tanımım yok deyip işte bu mobilya mağazalarında da olabiliyor, üretimde de
1: Bir de şöyle
0: olabiliyor.
1: düşünse aslında Zeki Bey, hani ben kendim yapsam o işi kendim yapacaksın. Yani kendin yapmak mecburiyetinde kalacağın işi aslında sen çalışanına hani olması gereken şekilde ücretini vererek, sigortasını vererek, sosyal haklarını vererek yapıyorsunuz. Ama gençler bu alanda işte yeni medyanın getirdiği işte anında yapay zekada öğreniyor. Diyor ben bak şikayet ederim seni, benim hakkım bu değil diye. Tabii bu da geleceğe dönük işle ilgili herhalde sektörle ilgili ciddi sıkıntıları doğuruyor.
0: Ciddi sıkıntı. Ben bunu gençler üzerinden, insanlar, bay bayan üzerinden yorumlamıyorum bu arada Necmi Bey. Sayın Necmi Bey, ben bunu ülkemizin geleceği açısından yorumluyorum. Ben bunu 20 yıl sonrası için bakıyorum.
1: Zaten ustalarımız yok herhalde mobilyada, ara elemanda, kalifiye elemanda nedir durum efendim?
0: Sıkıntı. Evet. Yani yavaş yavaş bitti. O yüzden firmalar, üretimler özellikle teknolojiye mümkün olduğu kadar dönmeye çalışıyor. Yani insan gücünden kurtulmak istiyor. Onun tribinden kurtulmak istiyor. Bugün hastam var, işe gelemiyorum demesinden kurtulmak istiyor. İşte biraz rahatsızım, gelmek istemiyorum tribinden kurtulmak istiyor. Çünkü sizin benim bir işim var bugün, işe gelemiyorum dediğiniz nezdede çok önemli bir ürün, koltuk takımının müşterisi bekliyor. Yarın akşam misafiri var. İşte şehir dışından ağırlanacak. Oradaki ehemmiyeti, ciddiyetinin farkında değil o kişiler. Dolayısıyla insanlar teknolojiye yatırım yapmaya çalışıyor. Yani insan gücünden kurtulmaya çalışıyor. İşte bu Çin'de var. İşte robotlara, garsonluklara bile robotları
1: Artık
0: yaptırıyorlar.
1: ulaşımda bile kullanıyorlar.
0: Gibi.
1: İnsansız işte internetten, Google'dan.
0: İşte ben bundan bahsediyorum. Yani biz kaybedeceğiz. Sonuç itibariyle biz kaybedeceğiz. Böyle devam ederse 20 sene sonra, 30 yıl sonra bu gençlerimiz yani şurada çalışayım da aman 3 kuruşa diye belki de yalvaracak konuma gelecekler. Dolayısıyla yani bizde 3 ay bir garson arkadaş çalıştı, 4 ay. Hem kendisi işe gelmedi, hem işi kendisi bıraktı, hem biz ona ertesi gün ulaşamıyoruz. Ve bu arkadaşın yaşı 19. Ve bir hafta 10 gün boyunca kız arkadaşına sonraki sohbetimde bu bilgilere dönüyorum. Kız arkadaşına gidip orada kaldığını söylüyor. Yani ben bunu anlayamıyorum. 18 yaşında, 19 yaşında nasıl gittin kız arkadaşına, sevgilinde 20 gün kalabiliyorsun edebiliyorsun. Ve bu bizi gidip avukata vermiş. Ve toplam çalışma süresi 4 ay. Yani avukatlara da çok saygı duyuyorum. Ama 4 aylık bir bu adamın girdiği gün iş yerinde işe başladığı günden bir gün öncesi sigortası yapılıyor zaten başlangıcı böyle. Sigortası var, sosyal hakları var, mesaisi veriliyor varsa yoksa maaşını alıyor. Yani ondan o vekaletnameyi niye alırsınız yani? Nasıl bir bu arkadaşa yol gösteriyorsunuz? Bunlar da yanlış. Ben hakikaten işini iyi icra eden bütün sektördeki sadece avukat değil herkese saygım sonsuz. Ben işini iyi yapana saygı duyuyorum bir kere çok net. Ama yanlış yönlendirmede yani 4 aylık bir arkadaş ne alabilir ki?
1: Evet, programın sonlarına doğru geliyoruz. Arkadaşlarım da uyarıyor. Zeki Sarı Mobilyaları önümüzdeki dönemde soru cevap yapalım. Yatırım ve büyüme hedefleri nedir efendim?
0: Sayın Necmi İnce, şu an için bu şartlarda aynı konumda yatay bir şekilde devam etmeyi planlıyoruz. Çünkü ekonomi önümüzü şu an görmüyorum açıkçası. Belki 2027 seçimler öncesi ülkemizdeki gidişatın durumuna göre mağazalaşmaya devam edebiliriz, şube açmaya devam edebiliriz. Ama şu an için rutin bir şekilde bu konumda mevcut konumuzu, mevcut durumumuzu koruyarak buradaki konumumuzu başarılı bir şekilde kalitemizden taviz vermeden devam ettirmek. İleride ekonominin, enflasyonun, faiz oranlarının şartlarına göre büyüme planlarımız olabilir.
1: Evet.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: 26 Eylül 2 Ekim arasında Bin'de Saban pilavlık bulgur 34 lira yerine 29 lira. Saban beyaz nohut 99 lira yerine 89 lira. Bin, bin.
4: Güzellik cildini anlamakla başlar. İbroşe'den her cilt ihtiyacına özel bir çözüm. Yeni Dermabotanik Serum ailesi. İster C vitamini ile gençlik ışıltısı, ister bakuchiol ile yenilenmiş bir cilt, ister kolajen ile dolgunluk. Benim serumum mu?
5: İbroşe'den ışıltı veren antioksidan C vitamini serumu. Bu serumda C vitamini Latin çiçeği ile birleştiğinde 10 kat C vitamini dozuna eşdeğer etkide. Sonuç daha pürüzsüz ve aydınlık bir cilt.
4: Dermabotanik uzmanlığı artık benim serumumda. İyi broşe.
6: Bu çorba aşmış.
7: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
8: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
9: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Hem güç hem kontrolü var. Ferrari Artline artısı var.
10: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.

0: çok. Trendyol Milla.
1: Ne yedik de birlikte geldik değil mi?
2: Ay bunlar olmazsa olmaz.
3: Tencere deyince de korkmaz.
1: Aa, kızım bir baksana. Her şeyin bir ideali var.

0: Çok iş kızım.
1: Her işin bir korkmazı var.
2: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
4: getir. Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm ama bunun pek çok artısı var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ferre Artline artısı var.
3: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
4: A101'de sonbaharın yıldızları. 23-26 Eylül tarihleri arasında 2,5 kilo ovadan baldo pirinç 159 lira 50 kuruş. Poşetli bütün piliç 89 lira 50 kuruş.
5: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
6: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
7: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
8: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene. Sadece
9: durunladım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo valla.
12: Sen de sadece durula.
13: Dileklerini alayım.
14: 3 dilek hakkın var.
15: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
16: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
17: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
18: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
19: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
5: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
19: Hiç gerek yok, piril var.
0: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
19: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
0: Yeni Piril Ultra Güç.
6: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
4: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: Siemens fırsatlarına baktın mı? Şimdi çamaşır makinesi alanlara, kurutma makinesi 10.000 TL indirimli. Yıkama programına göre kurutma programını kendi belirleyen Intelligent Dry teknolojisiyle tanışma fırsatını kaçırma. Siemens ev aletleri.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim.
2: Adriana duşta da sadece duruluyor.
3: Sadece duruladım. Sen de durula.
2: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne

0: içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ferre Art Line artısı var.
2: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
3: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
0: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
4: Sadece durulada.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece durula.
9: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
10: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express gidelim.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
7: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
8: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
7: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
9: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
7: Hiç gerek yok, piril var.
10: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
7: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
10: Yeni Piril Ultra Güç.

0: beğeneni çok. Trendyol Milla.
1: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
2: O da kim öyle? Selam. Yine orada. Yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Etik Aram Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.
3: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
4: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Hem güç hem kontrolü var. Ferri Art Line artısı var.
5: Geçir fırsatları Eylül'de de seninle. Bu hafta sonu yüzlerce üründe geçerli. İkincisi 1 TL fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
6: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Son olarak şunu soralım. Gençlerimiz, ya biraz önce sitem ettik ama onlar bizim geleceğimiz hakikaten. Evet. Ya bu meslekle ilgili yani neler yapması lazım? Çıraklık, ustalık, kalfalık süreciyle ilgili neler söyleyeceksiniz efendim?
8: Ben şunu söyleyebilirim. Tabii ki eleştirimiz oluyor ama bu eleştiriler de ben onların yine iyilik anlamında. Çünkü bunu yaşamış birisi olarak söylüyorum zaten. 17 yaşında başladım bu mesleğe. Bir kere mesai saati mefhumu diye bir şey gözetmedim. Ben bir pazar nedir onu bilmiyorum yani. Her pazar çalıştım. Ama hafta içi izin yapmak bana daha iyi geldi mesela. Resmi kurumlar hep hafta içi açık. Bankalar, postane, o... vesaire. Aslında benim içime daha çok geldi. Yani bir büyüğüm söylemişti. Pazar günü herkes izin yapar. Hafta içi daha şey insanlar yapar. Yani hakikaten bu anlamda denilenlere dikkate alınması, not yazılması, bir ajanda tutulması, iş takibi. Yani iş takibi yapılırsa büyüklerinin, firma sahibinin, müdürünün verdiği bilgiler doğrusunda bunları dikkate alırsa, çünkü bunların bedeli ödenmiş. Tecrübe çok pahalı bir şey. Bedel ödediği için daha kısa sürede, daha kısa bir yolda yavaş yavaş başarıya elde ederler. Parayı düşünmesinler. Zaten herkes aslında öncelikle bakın.
7: Mesleği öğrenmeleri gerekiyor ki para evet, sonradan gelecek.
8: Sayın Necmi Bey uzatıyorum biliyorum evet. Ama yani iş görüşmelerinin çoğunda da hep para konuşmaya çalışıyorlar. Buna da karşı.
7: Ne kadar maaş para vereceksin?
8: Yani hep prim ne kadar, maaş ne kadar, o yani işin tanımı üzerinde çok konuşmamıyoruz. Önce işi tanımlasınlar. Para zaten gelecektir. Tecrübeli olun, donanımlı olun, bilgili olun, sonunda kazanacaksınız arkadaşlar.
7: Çok teşekkür ediyoruz. Tabii şunu da eklememiz gerekiyor. Aslında akıllı insan başkalarının yaşadıklarından tecrübeleri dinleyip onu yapmayan, normal insan hataları dinleyip kendisi de yapınca anlayan insan. O yüzden akıllı olmak gerekiyor herhalde. Başkalarının yaşadığı tecrübelerden istifade etmek gerekiyor. Çok teşekkürler efendim.
8: Ben teşekkür ederim.
7: Son cümlenizi alalım bizi izleyen. İzleyicilerimize neler söyleyeceksiniz?
8: Teşekkür ederim. Bütün ülkemizde ve bütün insanlarımıza başarılar, iyi güzel günler diliyorum. Herkesi kaliteli, iyi zaman geçirmeye ve kendilerini geliştirme noktasında özverili gençlerimize özellikle çalışmaya davet ediyorum. Güzel bir program oldu. Faydalı olabildiysek ne güzel. Teşekkür ederim.
7: Evet, biz teşekkür ediyoruz efendim. Evet sevgili izleyiciler. Beyaz TV'de yeni yayın döneminde Necmi İnce ile Zirvedekiler programının bu haftada sonuna geldik. Bursa'yı konuştuk. Bursa'da mobilya sektörünün dünü, bugünü, yarını ve Bursa'nın öncü firmalarından Zeki Sarı Mobilyalar'ın başarı hikayesini ve Zirvedekiler'deki o yaşadığı olayları, eksileri, artıları ve gençlerle ilgili bir anlamda önerilerinde bulundu. Çok teşekkür ediyoruz bizleri misafir ettiği için. Efendim sürçülisan ettiysek affola, bir başka Zirvedekiler programıyla yine sizlerle olmak ümidiyle hepinize Allah'a ısmarladık. Hayırlı günler.

6000 liraya varan para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf.

0: Bu kadar yıl aradıktan sonra... Kafatası sonunda benim oldu.
1: Görünüşe göre geç kaldık.
2: Şuradaki nedir acaba?
1: Bu kristal kafası. Atlantis'in kayıp hazinelerinden biri. Kainatın en güçlü gelecekten haber veren medyum olduğu sanılıyor. Geleceği gösteriyor. Yanlış ellere geçerse inanılmaz felaketlere yol açabilir.
2: Dur. Nereye gidiyorsun?
1: Aşağı iniyorum. Kafatasını alacağım.
2: Ama onlar en az 6 kişi. Biz 2 kişiyiz. Onların silahları var.
1: Sakin ol. Böyle şeyler benim başıma sürekli gelir.
0: Orayı kapatalım. Hemen buradan çıkıyoruz. Her yere dinamit koyun. Sen köşedeki oraya koy. Hadi çabuk olun. Hadi. Gidelim artık çocuklar. Sen. Yeter artık. Köşedeki. Yeter dedim.
3: Artık gidebilir miyiz?
1: Evet.
3: Falan.
1: İnanmıyorum. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Bu otantik bir Siyu okbaşı. Siyuların ataları sandığımızdan çok daha batıda yaşamışlar.
3: Harika. Benim evde bunlardan 5 tane daha var. Hadi gidelim artık.
1: Sadece bakmak istiyorum. Gevşetebilirsem alırım.
0: Her şey hazır olsun. Burayı havaya uçuracağız.
1: Merhaba. Biz buraya sadece... Okbaşı için geldik.
0: Kafatasını almışlar. Öldürün.
1: Kaçmalısın.
0: Öldürün. Hadi.
3: Böyle şeyler başına her zaman gelir mi?
1: Bunlara alışmalısın.
2: Yavaş, yavaş, yavaş.
1: Sanırım izimizi kaybettiler.

0: Hadi kayalara doğru. Kaçmalarına izin vermeyin.
1: Gidecek yerimiz kalmadı. Geri dönmek zorundayız.
2: Tamaris Çalısı. Tamaris Çalısı'nın olduğu her yerde... Hangi aydayız? Mart'tayız değil
1: mi? Ne?
2: Tamam. Ben atladığınca anlayacağım.
1: Atlamak mı?
3: Sen çıldırdın galiba.
2: Gidelim. Hazır mısın?
0: Yeah!

0: Nereden bildin?
1: Tamar izi çalısı. Sadece nehir kenarlarında yetişir. Ve Utah'ta Mart ayı boyunca ortalama su 1,5-2 metre civarındadır. Düştüğümüz zaman bizi kaldırabilir.

0: Yere kek gibi yapışabilirdik. Sanırım gerçekten fazlasıyla şanslıyız ha. Nisan ha. Kahire, Mısır.
1: Hey! Kaçıyor! Hadi be abi! Hadi! Ne oluyor?
2: Ne lan?
1: Orada! Ne tarafa gitti?
2: Aşmer! Aşmer!
3: Çocuk, çocuk buraya gel. Bunu benim için postalar mısın? Adres üzerinde, anladın mı? Çabuk, hadi, çabuk, önemli. Hadi git, çabuk, al bunları. Al al, işte, işte, evet, hadi git artık, git.
4: Üzerine. Sır öğrenilmiş olacak. Ona ne yaparsan yap sonunda bulacağım, tamam mı?

0: Flynn, bir dakika iki saniye geç kaldım. Bu gecikmeyi sana yapılan ödemeden keseceğim. Judson seni aşağıda bekliyor. Ha, umarım bu kez verilen görevin dışına çıkmamışsındır.
1: Bu ne? Yeni bir heykel mi satın aldık?
0: Hayır, koruma görevlisi Steve yanlışlıkla Medusa'nın başına bakmış. Taş olmuş.
1: Bunu kim karşılayacak? Sigorta mı yoksa bakma şirketi mi?
0: Burası senin evin değil, iş yerin. Kişisel konular için burayı aramazlarsa çok sevinirim. Senim bir dairen yok
1: bir
0: mu?
1: Bir dairem var ama eve hiç gitmiyorum. Hep iş peşindeyim.
0: Evet, ev sahibin aradı. Kirayı geciktirmişsin. Annen de işten sonra hemen seni evde bekliyormuş. Aa, bu da sana geldi.
1: Mısır'dan?
0: Evet. Şimdi de sekreterlik oynuyorum. Oysa yapacak işlerim var. Senin olduğu gibi.

Günaydın. Lou? Steve'i duydum, çok üzüldüm. Merhaba. Merhaba, Johnson. Ben geldim. Excalibur. Şimdi olmaz, tamam mı? Havamda değilim. Geç kaldığımı görmüyor musun? Oyun oynayamam. Tamam. Oyun mu istiyorsun? Oynayalım o zaman. Buradayım.

0: İşte seni yakaladım. Ha, şimdi bir duş al bakalım.
1: Bugünlük bu kadar yeter. Poseidon'un üç dişli çatalının benzerini kullanmazsanız daha iyi
2: Johnson,
1: olur.
2: Excalibur'u üzerime sallanın, sen olduğunu biliyorum. Şimdi böyle davranman komik değil mi sence ha?
1: Hepsi
2: daha görevden yeni geldim. Henüz bir kahve bile içmedim. Son 4 gündür aynı kıyafetleri giyiyorum ve yine de ıslanıyorum, tamam mı?
1: Ama onu tam zamanında durduruyorsun. O elindeki Turin'in kefeni. Leo.

0: Leo, sanırım sana bu kefeni ortada bırakma demiştim.
1: Özür dilerim Jackson.
0: Beni izle Fly. Gel, sana göstermek istediğim bir şey var.
2: Vay canına. İnanamıyorum. Burası kütüphanenin tamamen farklı bir yeri. Burayı bana gösterdiğin için onur duydum.
0: Burası servis girişi. Utah'ta işler nasıl gitti?
2: İşte bir kristal kafatası. Söz verdiğim gibi.
0: Evet, sanırım kütüphanede çok daha emniyette olacaktır.
2: Dünyayı kurtardım gibi görünüyor. Yine.
0: Sayılır.
2: Sayılır mı? Bunun anlamı ne şimdi?
0: Başına gelenleri duydum. Ha, o mağarada sen hayatını riske attın. Tabii kafatasını kaybetme riskin de vardı. Ve bunların hepsi insan eliyle yapılmış.
2: Aa,
0: bir şey.
2: Hayır, için. Bu insan eliyle yapılmış sıradan bir şey değil. O otantik bir Sioux okbaşıydı.
0: Şimdi nerede? Okbaşı nerede?
2: Kaybettim. Bir tepeden Colorado nehrini atlarken kayboldu. Ama bir görmeliydin o kadar.
0: Küçük bir kaçamağın bütün görevin başarısız olmasına sebep olacaktı.
2: Tamam. Biliyorsun Jackson, ben bir yıl aşkın bir zamandır burada çalışıyorum. Bu zaman içinde dünyayı sihirli mızraklardan, zaman yolculuğu yapan ninjalardan ve daha pek çok şeyden kurtardım. Ben iyi bir iş yaptığımı sanıyordum.
0: Yaptın?
2: Evet, o zaman sen benimle oyun oynamayı ne zaman bırakacaksın, söyler misin? Sen de bana ne zaman güveneceksin?
0: Flynn, ben sana güveniyorum. Yani biz seni görevlere gönderiyoruz. Bu yüzden öğrenmen gereken çok şey var. Bazen seni niçin gönderdiğimizi unutup başka şeylerin peşine düşüyorsun. Bak, iyi bir kütüphaneci olmakla büyük bir kütüphaneci olmak arasında fark vardır.
2: Ah!
0: İyi misin? Yani canını sıkan bir şey var mı?
2: Hayır, benim yapacak işlerim var.

0: Merhaba. Anne, buraya uğramamı istediğin mesajını aldım. Aman tanrım. Öldüm ve cehenneme geldim.
1: 32 yaşındasın, inanamıyorum. Anne, benim anne, küçük anne, bebeğim
0: anne, biliyor musun? Böyle şeylerden nefret ederim.
1: Nasıl şeylerden? Yaş gününden mi? Çok saçma. Kim yaş günlerini sevmez ki?
0: Bu insanlar kim, söylesene.
1: Oh, arkadaşlar, akrabalar, mahyon kulübünden kızlar. Ne oldu? Hayatın o kadar gizli tutuyorsa ki kimi davet edeceğini bilemiyorum. Tanışmanı istediğin biri var evet. Biliyorum, biliyorum ama bu sefer mükemmel. Mükemmel. Rose... Rose, Flynn. Flynn, Rose. İkinize şöyle bir bakınca çok uyumlu olduğunuzu görüyorum.
2: Merhaba Flynn, mutlu yıllar.
0: Merhaba. Sen Rose Edwards'ın.
2: Evet.
1: Ne kadar hoş değil mi?
0: Bir dakika izin verir misin?
2: Hiç beklemedim. Tabii.
3: Ne oldu? Çok mu zayıf?
0: Anne, o benim üçüncü kuzenim.
2: Yani?
4: Görmüyorum, biliyor musun?
0: Yani bu yasalara karşı anne.
3: Evet ama ne var, anlamadım ki. Kız senin kuzeni. Konuşmadan çok fazla şey bulabilirsiniz hayatım. Bugün senin doğum günün. Rahatla, sakin ol. İyi vakit geçir. Ben de gidip karaoke'yi hazırlayayım.
0: Hayır. Laura halam nasıl?
2: İyiyim. Geçen hafta kalçalarından estetik oldum.
0: İçkiye ihtiyacım var. Büyük bir içkiye ihtiyacım var. Sana da bir şey getireyim mi?
2: Hayır.
0: Emin misin?
2: Evet.
0: İznini lütfen.
5: Umarım bunu içecek kadar büyümüşsündür.
0: Senin burada ne işin var? Güney Amerika'da değil miydin?
5: Yapma. Biraz erken döndüm. Annenin canını nasıl sıktığını görmek istedim.
0: Hiç bilemezsin. Orada durmuş benim kuzenimle arama yapmaya çalışıyor.
5: Çift olmak iyidir.
0: Acelesi yok. Nepal nasıldı?
5: Heyecanlı. Sana şu kadarını söyleyeyim. İthalat ihracat işlerinde çok büyük para var. Eğer başka bir iş yapmak istersen, yani kütüphanecilik işinden ayrılıp gidip dünyayı gezmek istersen ben buradayım.
0: Jerry, ben böyle iyiyim.
5: Evet. Ha, tamam. Bu arada. Özür dilerim.

0: Sefer'den sadece mobilya türü şeyler almadım. Doğum günü kutlu olsun.
1: Vay canına. Bu harika bir şey. Bu bir Tibet gölge kutusu.
0: Evet.
1: King Hanedanı'nın imzası var ve
0: alacağım yapıyorsun. Başka bir şeyden daha mutlu olursun diye düşündüm. Aç bakalım.
2: Aa, evet, çok değerli bir şey. Eminim.
0: Bu fotoğraf babanla tanıştıktan kısa bir süre sonra çekilmişti. Öyle işte. 38 yıl öncesine ait. Savaştan yeni çıkmıştık. Ve çok iyi arkadaştık. Savaştan sonra baban annenle tanıştı. İkimiz de ondan hoşlanmıştık ama baban onun ayaklarını yerden kesmeyi bildi. Şanslı adam. Biliyorsun, hastanede sen doğduktan hemen sonra babam kendine bir şey olacak olursa seninle ilgileneceğime dair bana yemin ettirdi. Bunu daha önce söylemiştim. Ama sana tekrar hatırlatmak istiyorum. Bana ne zaman ihtiyacın olursa hep yanındayım.
1: Evet, biliyorum. Teşekkür ederim.
3: Tanışmanı istediğim biri var, evet. Biliyorum ama bu sefer mükemmel. Mükemmel.
0: Baş biliyor musun, seni her gördüğümde gözüme biraz daha güzel ve genç görünüyorsun.
3: Hadi gelin partiye katılalım. Üçümüz birlikte bir numara yapabiliriz değil mi?
0: Buna ihtiyacımız olacak.
3: Burada mıydı? Evet, sonunda Tanrı'ya şükür herkes gitti. Sen iyi misin?
1: Evet, sadece babamla eski fotoğraflarımıza bakıyordum.
3: Bahse girelim, bugün senin için çok zor geçti.
1: Evet, gün boyunca babamı düşündüm. O da öldüğünde 32 yaşındaymış, ben de 32 oldum. Onun hakkında çok fazla bilgim olmadığını düşünüyorum.
3: Ama kim olduğunu biliyorsun. Brooklyn'de giyim eşyaları satan bir insandı ve ailesini çok severdi. Hakkında başka ne bilmek istiyorsun?
1: Onu nadiren görürdüm. Sürekli seyahat ederdi. Yani 22 tane derecem var. Bütün bu gereksiz bilgileri hafızamda hala tutuyorum ama babam hakkında sana tek bir şey bile söyleyemiyorum, biliyor musun?
3: Sana bir şey göstermek istiyorum.
1: Ne? Ne var?
3: Çok özel bir şey. Bunu ikinci el dükkanlarından birinden almış. Bununla ilgili şakalar yapardı. Bunun Carson ailesinin mühürü olduğunu söylerdi. Kralların soyundan geldiğimizi söylerdi. Bunu eline alır ve sana gece uyumadan önce sihirli krallıklar ve aşağı doğru inen vadiler hakkında sıra dışı hikayeler anlatır.
1: Evet, gülen kayalar vardı. Bak şimdi hatırladım. Hatırladım. Babama göstermek için anlattıklarının resmini çizerdim ve babamın gelmesini beklerdim. Ne? Ne olamaz. Bunları sakladın mı yoksa?
3: Evet. Bir gün görmek isteyeceğini düşünmüştüm babanı hatırlamak için.
1: Evet. Evet, ben hikayeleri hatırladım. Aptal küçük fantazileri aklıma geldi. Ama babamı hatırlayamıyorum. Onu hiç hatırlamıyorum.
3: Ben bundan o kadar da emin değilim. Belki de bu resimler sana sandığından daha fazla şey hatırlatır.

0: Aman tanrım.
1: Hello.
0: Johnson benim. Sanırım buraya hemen gelsen iyi olur.
1: Ne oldu?
0: Bugün postayla biri bana bir şey göndermişti ve bence...
1: Lynn hala orada mısın?
0: Johnson, dairemde biri var.

0: Silahım var. Silah. Bakalım sana yiyecek bir şeyler bulabilecek miyiz?
1: Flynn, sen iyi misin?
0: Evet, evet. Başım, başım gövdemin üzerinde duramasa da iyiyim.
1: Kafanda büyük bir şişlik var. Bunu sana kim yaptı?
0: Eve geldiğimde içeride birileri beni bekliyordu. Sanıyorum evde rulo yapılmış o belge arıyorlardı. Gitmiş almışlar. Biri bana postayla göndermişti. Eski bir parşömendi. Velum ya da papirus gibi. Büyük ihtimalle en az 3000 yıllıktı. Köşesinde bir şekil vardı. Davut'un yıldızı ve...
1: Ve alt tarafında da bir hilal.
0: Evet. Nereden bildin?
1: Kral Süleyman'ın mührü.
0: Kral Süleyman. Pazar ayinlerinden birinde öğrenmiştim. Bakayım... Süleyman milattan önce 10. yüzyılda İsrail'de hüküm sürmüş. İncil'de en zengin ve en akıllı kral olarak adı geçer. Uçsuz bucaksız varlığın Süleyman tarafından seçilen 24 duvarcı tarafından yapılan altın bir tapınakta saklanmış.
1: Doğru. Sadece her şeyin o tapınakta saklamadığını biliyoruz. Yağmalanacağından korkarak özel pek çok şeyini kimsenin bilmediği bir yere saklamış.
0: Dur bir dakika. Sen Kral Süleyman'ın madenlerinden mi bahsediyorsun? Bu sadece bir efsane değil miydi?
1: Flynn, sen ne zamandan beri burada çalışıyorsun?
0: Doğru.
1: Yüzyıllardır insanlar Süleyman'ın hazinesini arıyor. Madenlerin yeri bile henüz tespit edilmedi. Söylentilere göre yerini sadece 24 duvarcı biliyordu ve bir harita yaptılar. Postadan aldığın işte bu haritaydı.
0: O harita mıydı? Hayır. Üzerinde bir sürü rastgele şekil ve işaret vardı.
1: Bazen görünüş aldatıcı olabilir.
0: Tamam, eğer haritaysa o zaman daireme gelip karıştıran adamlar Kral Süleyman'ın hazinesini arıyorlardı.
1: Ve sen bunu şimdi mi anlıyorsun?
0: Kafama vurdular.
1: Evet, daha fazlası da olabilirdi.
0: Süleyman'ın anahtarı.
1: Eski bir kitap ve inanılmaz güçleri vardır. Süleyman'ın bu güçleri kullanarak halkına hükmettiği düşünülür.
0: Evet, ben bunu daha önce duymuştum. Yer altındaki güçleri çağırdığını, zamana ve topraklara hükmettiğini.
1: Eğer Süleyman'ın anahtarı yanlış ellere düşerse...
0: Dünyanın kaderi değişir değil mi?
1: Doğru. Neyse ki harita üzerindeki şifre çözülmeden hiçbir işe yaramıyor. Haritanın açıklayıcı bilgileri Volubilis'te Fas'taki Romalıların kalıntılarının yakınında.
0: Romalıların kalıntıları, bakalım.
1: Flynn, haritayı geri al ve yapabilirsen açıklayıcı bilgileri bul. Kral Süleyman'ın madenleri asla bulunamadı.
0: Hey, bu verdiğin görev bana bu görev için ölebilirim duygusunu yaşattı. Ölüm asla uzağımızda değil.
1: Bak, endişelenme. Sen sadece sana öğrettiğim şeyleri yap yeter.
2: Uçağın 2 saat içinde kalkıyor. Casablanca'ya gidiyorsun.
0: Casablanca mı?
2: Hı-hı.
0: Yani filmdeki gibi mi?
2: Hı-hı.
0: O filmi çok severim. Charlene, sanırım bu harika bir arkadaşlığın başlangıcı olacak hayatım.
2: Hayır, sanmıyorum. Güvende ol. Kendini öldürtme. Getirmen gerekenleri iyice sakla. Ona söyledin mi?
1: Hayır.
2: Ama söylemeliydin.
1: Yakında kendisi bulur.
3: Buraya bakar mısınız? Bunları gördünüz mü?
4: Hadi gelin.
5: Tamam.
3: Dış, evet.
0: Rick'in Amerikan kafesi seni canlandırır dostum.
6: Oho, Casablanca filminden. Çok değişik bir adamsın.
0: Volubilis kalıntıları lütfen.
6: Volubilis kalıntıları.

0: derin kazmıyorsunuz. Daha çökelti tabakasını delip aşağı geçemedik.
1: Bayan Emily, haftalardır burada kazı yapıyoruz ama hiçbir şey bulamadık.
0: O zaman kazıyı genişletelim.
1: Ama genişlettik, hem de iki kez.
0: Bir daha yapın, bir şey bulana kadar. Kim bu? Kazmaya devam edin.
1: Hadi çabuk olun, hadi. Acele edin.
0: Özür dilerim. Yardım edebilir miyim?
2: Evet, umarım bunun ne kadar nadir bulunduğunu biliyorsunuzdur. Emblema mozeyi Romalılardan milattan sonra 40. yüzyıl.
0: Milattan sonra 50, 40 değil.
2: Milattan sonra 50. Tamam, ben de öyle demek istemiştim. Kafam karışmış. Başıma vurdular da.
0: Kimsin sen? Ne istiyorsun?
2: Adım Flynn Carson. Yer bilimi enstitüsünden geliyorum. Bu bölgede toprak incelemesi yapıyoruz.
0: Bir jeolog için Romalılara ait eserler hakkında fazla bilgilisin.
2: Bu benim hobim.
0: Bu özel bir kazı. Korkarım incelemeniz işimizin bitmesini bekleyecek.
2: Tamam. Beklemekten sıkılmam. Tamam, beklemekten sıkılırım. Bilgisayar çekimleri. Yüksek çözünürlüklü dijital fotoğraflar. Bunları buraya kurmuş olmanız çok ilginç bayan.
0: Davenport, Emily Davenport.
2: Tam olarak ne arıyorsunuz? Sakıncası yoksa sorabilir miyim?
0: Elimizdeki kanıtlara göre burası bir zamanlar Kraliçe Sheba tarafından yönetiliyormuş.
2: Kraliçe Sheba. Eski İncil'de ondan Kral Süleyman'ın karısı olarak bahseder.
0: O da var.
2: Ama ben kraliçenin bölgesini Güney Arabistan'ın bir bölümü olarak biliyordum.
0: Evet, ama aksini söyleyen kanıtlarımız var izninizle.
2: Bir şey bulabildiniz mi peki?
0: Güneybatı tarafında Romalılara ait bir bekleme odası.
2: Sıra dışı bir şey var mı? Mesela diyelim ki okunması gereken bir harita gibi.
0: Sen bugün bunu soran ikinci kişisin.
2: Başkası da mı sordu?
0: Evet. Ve aynı senin gibi etrafta dolaşıp durdu.
2: Vay canına, bir günde iki kişi, ne tesadüf değil mi?
0: Nereden geldiğini söylemiştin.
2: Yer bilimi enstitüsünden geliyorum. Söylemiştim.
0: Ah, o zaman John Binder'ı tanırsın. Söylesene, John'un sağlığı nasıl?
2: Çok iyi. Bu tuzak soruydu. John Binder diye biri yok.
0: Enstitünün başında o var.
2: Lanet
0: biliyordum.
2: Olsun.
0: Benim kazdıklarımı çalmaya geldin.
2: Hayır.
0: Seni kim gönderdi? Sorbon'dan Pierre Boubol mü?
2: Evet. Evet.
0: O zaman git Pierre ve çakallarına de ki kendi kazılarını kendileri yapsınlar. Benimkileri çalmaktan vazgeçsinler. Şimdi kazı alanından
2: tamam.
0: Çık, yoksa güvenliği
2: tamam,
0: çağıracağım.
2: Beni dinlersene.
0: Turito.
1: Evet.
2: Turito, tamam.
1: Sorun nedir?
2: Gidiyorum.

0: Hiç bıkmıyorsun değil mi?
1: Beni korkuttun. Yani burada mı uyuyorsun?
0: Bak, bu benim adıma alınmış bir izin. Yani seni buraya izinsiz girdiğin için tutuklattırabilirim. İnan bana, fazla geceyi hapishanede geçirmek istemezsin.
1: Bakın Bayan Davenport.
0: Profesör Davenport.
1: Sana yalan söylediğim için üzgünüm. Ama ben buraya senin kazılarını çalmaya
0: geldim. O zaman burada ne işin var?
1: Bunu açıklamak biraz zor.
0: Yine de bir dene.
1: Kral Süleyman'ın hazinelerine ulaşabilmem için haritanın şifresini çözecek bir şeyler arıyorum.
0: Bence jeolog hikayene geri dön. O daha inandırıcı.
1: Ben gerçeği söylüyorum.
0: O harita sana aynı zamanda Atlantis'in ve Neverland'in yerini de söyleyecek mi? Ne yapıyorsun?
1: Gizli bir kol arıyorum, bilirsin. Romalılar genelde değerli eşyalarını saklamak için mimarlarına bir oda yaptırırlar.
0: Roma mimarisini çok iyi bilirim, teşekkür ederim. Burada gizli oda falan yok.
1: Her zaman gizli bir oda vardır.
0: Mozaik parçasını milattan sonra 40. yüzyıl sanan biri için büyük konuşuyorsun.
2: Aa, bak!
1: Gizli bir oda.
0: Nerede durduğunu biliyor musun?
1: Gladius Ptolemy'nin mezarında. Geometrinin ve astronominin babasıdır. Çok hoş oldu gerçekten. Haritayı bulamıyorsan haritayı yapanı bul.
0: Şuna bir baksana.
1: Bu Ptolemy'nin ünlü atlasının bir reprodüksiyonu. Gördün mü? Ptolemy aslında dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk insanlardan biri.
0: Kürenin üstüne ve altına bak. Buradaki kıta işaretlerinin hepsi yanlış.
1: Şüphelendiğim gibi.

0: Şu işaretlere bak. Bunlar İbranice mi? Hayır, İbranice değil.
1: Ptolemy tarafından kolayca tekrar yazılabilir. Daha önce böyle bir sembol görmedim.
0: Ben gördüm.
2: Harita işaretleri asla mezardan ayrılamaz.
0: Konuşabiliriz istersen.
2: Efsaneye siz sahip çıkamazsınız.
0: Çıkmıyoruz. Biz bunun peşinde değiliz.
1: Kendi adına konuş. Bu benim kazım. Kazı iznim var.
2: Şimdi öleceksiniz.
3: Biraz yardım etsene.
2: Ala kazam. Büyük emir.
0: Ne oldu?
1: Muska.
2: Mısırlı duvarcıların büyük işareti. Sen de bizdensin. Kardeşim, Süleyman'ın sırrını koruyan 24 kişinin mirasçılarındansınız. Bu sırrı koruyarak taşıyacağız. İpucu senindir. Allah seninle olsun.
0: Sanırım gidecek iyi olacak.
2: Bu tarafa
0: gidelim.
2: Bu tarafa. Dur. Haritanın açıklayıcı bilgisinin diğer yarısı gedide saklı. Şiba'nın göğüslerinin arasından geçip her şeyi gören gözlerin orada bulabilirsin. Şimdi git.
1: Ne anlama geldiğini biliyor
0: Senin
1: musun?
0: Senin bildiğini sanıyordum. Bak bir su kemeri. Gördün mü? Romalılar sık sık su kemeri.
1: Bu kadar tarih dersi yeter. Ne olduğunu biliyorum.
0: Tamamen kurumuş. İçinde yosunlar var. Umarım yeterince kaygandır ve yer çekimi bizi yanıltmaz.
1: Seni tanıdığıma pişman olacağımı anlamıştım.
0: Bizi şehre götürür müsün acaba?
4: Amerikalı gitmiş. Harita parçası da yanında.
5: Bulun onları.
1: O adamlar da Kral Süleyman'ın hazinesini mi arıyor?
0: Evet. Ve Süleyman'ın Anahtarı isimli bir kitabı arıyorlar.
1: Eğer onları atlatmak istiyorsak Kenya'ya gitmeliyiz.
0: Ne?
1: Harita çözmek için ipucunun diğer parçası Kenya'da.
0: Sen Süleyman'ın hazinesine bile inanmıyorsun.
1: İpucu 3000 yıllık. Onlara malzeme götürürsem kazılarımın bütün masraflarını karşılarlar. Ben de seninle geliyorum.
0: Sana ihtiyacım yok.
1: Harita ipuçlarını çözerken bana ihtiyacın olacak.
0: Seni üzmek istemiyorum ama ben bütün ölü dilleri gayet rahat çözerim.
1: Bunlar ölü dillerden yazılmamış. Akon dilinde. İbrani kriptografisinin eski bir şekli. Bak bakalım ne diyor.
0: Ben bunu çözerim.
1: Eğer 312 haneli poli alfabetik şifreyi biliyorsan çözersin. Şifreyi biliyor musun?
0: Hayır.
1: Havaalanına geldiğimiz zaman beni uyandır. Hala okumaya mı çalışıyorsun?
0: Anlamıyorum. Bunu okumam gerekirdi. Ben Bird alfabesini bile 7 saatte çözmüş bir adamım. Bana biraz... İpucu versene.
1: Hayır.
0: Bak, şifrenin ilk 3 harfini söyle.
1: Gedi buradan arabayla 1 gün uzakta. Götürecek birini bulalım. Ama bu hoşuna gitmeyebilir.
6: Balayı çiftleri, safariye hoş geldiniz. Önümüzde 4,5 saat sürecek kısa bir yolumuz var.
7: Flynn? Flynn Carson. Sen misin? Benim, Debra Markham. Tabii, şimdi Debra Potter oldum. Hatırlasana annem bir defasında seni benimle tanıştırmıştı.
0: Evet, evet Debra. Sosyal uzman, ağır ceza mahkumları üzerinde
7: çalışıyor. Aha, doğru. Evet, bu da benim kocam Carl. İş aracılığıyla tanıştık. Senin yanında oturan kim? Yeni karın mı?
0: Evet.
7: Evet, evet, evet.
0: Bu Emily.
5: benim güzel mi güzel karım?
1: Ne yapıyorsun?
5: Annenin burada bulunma nedenimi bilmesini istemiyorum. Numara yapacağız, tamam mı?
7: Hepiniz bakın, bu benim arkadaşım Flynn Carson ve yanında yeni karısı Emily. Hadi onlara güzel bir balayı şarkısı armağan edelim. Ne dersiniz? Da da da da da.

0: Bu çakmağı öldürdüğüm ilk adamdan almıştım. Bu yüzden benim için manevi değeri büyük.
1: Konuşmayacağım. Sırlar duvarcıdan duvarcıya geçecek.
0: Bu saçmalıktan yoruldum. Haritanın ipucu nerede? Haritanın ipucunun yerini söyle.
1: Beni öldürmen gerekir.
0: Hayır, asla seni öldürmeyi düşünmem. Seni canlı bırakacağım, onları öldürürken seyredeceksin. Aşağılık herif.
1: Ya Allah! Hayır! Allah! Ya Allah!
2: Bize kart gönderin! Burası daha uzak oldu. Yürüyerek 7'ye 2 günde gidebiliriz.
3: Otobüsten indik ya, hiç sorun değil. Şuna bak. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Bu enkerendi. Onların birleşme dansı.
2: Buna olipiri derler ve av danslarıdır.
3: Enkerendi.
2: Olipiri.
3: Neden sürekli beni düzeltmek ihtiyacı hissediyorsun? Düşündüğün kadar aptal biri değil.
2: Senin aptal olduğunu sanmıyorum. Ama benim kadar akıllı
3: Pekala.
2: Değilsin.
3: Pekala. Benim tam 12 üniversite derecem, 6 master'ım, 4 tane de PhD'sim var. Hepsi 22 derece yapıyor. Bu bir rekor, tamam mı? Ya senin kaç derecen var?
2: 25 ve yeni bir tanesini önümüzdeki Haziran'ın 26'sında başlayacağım.

0: Ne oldu? Çok mu hızlı yürüyoruz ha?
1: Oho!
2: İyi misin?
1: Daha iyiyim.
0: Bunu kim yaptı?
1: Banto adasında haydutların eline düştüm.
2: Ne yani, seni buraya ölmen için mi bıraktılar?
1: Ben Nolu'yum. Ben de olsam aynını yapardım.
0: Gel, elimi tut. Şimdi çekelim. Çek.
1: Çek. Benim adım Jomo. Hayatımı kurtardınız.
0: Bunu dert etme.
1: Size borçlandım. Benimle köyüme gelin. Orada size yiyecek ve kadın veririz. Krallar gibi ağırlarız.
2: Evet ama seni ben de kurtardım.
0: Adam konuşuyor, görmüyor musun? Özür dilerim. Kral falan gibi bir şeyler mi söylüyordun? Yani kaç tane kadından
2: bahsediyorsun? Çok tatlısın ama gitmemiz gerekiyor. Çünkü yolumuz Gedi'de bitiyor.

0: Gedi mi? Evet, orayı biliyorum. Sizi oraya götürürüm. Siz nereye giderseniz Jomo oraya gider.
1: Bu gerçekten gerekli değil.
0: Size olan borcumu ödeyene kadar içim rahat etmez. Jomo bunu sizin için taşır.
1: Kaç tane kadınmış?
2: Adamı duydun. Adetleri böyleymiş.

0: Çikolata ister misin?
1: Ben istemem. Ah, bak Hopoy kuşları. 2000 yıl önce Kral Süleyman bu kuşları Kraliçe Şiva'ya mesaj göndermek için kullanırmış. Ve şimdi bu kadar yıl sonra hala başımızın üzerinde uçuyorlar.
0: Sen hep Kraliçe Şiva ile bu kadar ilgili miydin?
1: Küçüklüğümden beri. Bütün gece uyanık kalır onun hakkındaki hikayeyi tekrar tekrar okurdum. Bu kadar güç, gizem. Bütün Afrika'nın kraliçesi olabilirdi.
0: Kulağa hoş geliyor.
1: Evet, bunu kanıtlamak gerekiyor. Henüz bu şansı yakalayamadım.
0: Evet, ama henüz bununla ilgili bir kanıt bulamadığın için, yoksa beceremediğinden değil. İnsanın kendine güveni olmalı. Ne oluyor?
2: Su aygırları. Afrika'nın en öldürücü hayvanlarıdır.
1: Evet, karaya çıkabilen hayvanlardır. Bizi parçalara ayırabilirler. Su aygırlarının inanılmaz bir işitme kabiliyeti vardır. Sessiz kalırsak, nefes bile almazsak peşimizi bırakabilirler.
0: Tamam, ben senin aynı fikirde değilim. Belki de çok ses çıkarırsak korkar ve buradan kaçarlar.
1: Kapat çeneni, seni aptal, sessiz
0: Hayır,
1: olmalıyız.
0: Hayır, deneyim, onları korkutabiliriz. Daha çok ses yapmak.
1: Kes sesini. Baksana, kapatını saldırıyorlar.
0: Bu bir savunma hareketi. Daha fazla ses yapalım.
2: Su aygırları çikolatayı sever.
0: Teşekkür ederim.
3: Yolumuzdan çekil!

0: Jomo. Biraz ara versek nasıl olur acaba?
1: Birkaç saatte üç tepe çıktık.
2: Biraz dinlenelim, bir şeyler yer gideriz.
1: Evet. Ne olsa yerim.
2: İşte. İn.
1: O küçük çikolatalardan başka
0: evet,
1: var.
0: Evet, ben de aynısını düşündüm. Resimlerim. İnanmıyorum. Annem. Ben görmeden çantama koymuş olmalı. İşte anneler.
1: Hala annenle mi yaşıyorsun?
0: Ne? Kim, ben mi? Hayır. Hayır, artık yaşamıyorum. Yeni taşındım. Artık kendime ait bir dairem var. Evet, biliyorum. Biraz utanç verici değil mi?
1: Merak etme. Üniversite yıllarımda ben de hep eve gidip uyurdum. Bakabilir miyim?
0: Evet.
1: Evet, Picasso değilmişsin. Bu bir gerçek.
0: Biraz nefes al. Sadece 8 yaşındaydım.
1: Hala öylesin.
2: Tamam. Gitme zamanı.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Gençler.
6: Buyur abi.
5: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Çok iyi.
5: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
6: Hepsi Van'da.

0: tek diyor.
1: Bir Türksel oy bulamazsana. Hepsi Van'da. Türksel Van'da.
2: Türksel faturamda.
1: Van'da, Van'da.
3: Sabit fiyatla.
1: Van'da, Van'da.
2: Daha uyguna.
4: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türksel Van'da. Hemen Türksel uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
2: Şimdi herkes...
5: Kuyrukta onca kişi, bir de idrar kaçırma problemi.
6: Bu sıra fena. Of, daha yeni gittim ama yine sıkıştım.
7: Ben cam petliyim, bana hava hoş.
5: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu cam pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler. Risk almayın, cam pet alın.
8: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
9: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
10: Bugünden yarına Allianz seninle.
11: Niye ettikte birlikte geldik değil mi?
12: Ay bunlar olmazsa olmaz.
13: Tencere deyince de korkmaz.
11: Aa kızım bir baksana.
14: Her şeyin bir ideali var.
11: Az yer, çok iş kızım.
15: Her işin bir korkması var.
16: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik. 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
2: Adriana duşta da sadece duruluyor.
3: Sadece duruladım. Sen de durula.
2: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
5: Bellona. Tribünde de olsam üzümümü çıkarır tek tek yerim. Altı üstü meyve. Diyemiyorsan yeni et ilif alif.

0: meyve var. Altı da üstü de meyveli. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği Etili Falif'ten. Yeni Etili Falif meyve var. Altı da meyveli, üstü de.
1: Etili Falif meyve var.
2: Bosch ErgoMaster El Blender'ımın mükemmel özelliklerini size 15 saniyede anlatabilirim. Dünyanın ilk seramik bağlantısına sahip el blender'ı. Dayanıklı malzeme, uzun ömürlü kullanım. En zor ürünlerde bile pürüzsüz kıvam. Devamı Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
3: Dünyanın ilk seramik bağlantısıyla uzun ömürlü kullanım sunan Bosch ErgoMaster El Blender'ları şimdi 2800 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
4: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
6: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farkla. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim.
1: Daha yeni almadık mı?
0: Yenilik burada. İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
2: Çocuk giyip, peluş oyunca. Hadi bizlik bir durum yok ki.
3: Yok ki, yok ki.
1: Yoksa? Var mı?
3: Baba oluyor!
4: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde. Üstelik 11 kilogram kapasitesiyle.
5: Oh be! Yapmış.
6: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
7: Sadece durunladım.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo valla.
11: Sen de sadece Duru'la.
12: Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
14: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
15: Yaşanacaksa. Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
16: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
17: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
18: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
19: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Sadece durulan.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
9: Sen de sadece Duru'la.
10: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
11: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
12: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
13: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
5: Sadece durulan.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
9: Sen de sadece durula.
14: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
15: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
16: Ne yedik de birlikte geldik değil mi?
17: Ay bunlar olmazsa olmaz.
8: Tencere deyince de korkmaz.
16: Aa kızım bir baksana.
18: Her şeyin bir ideali var.
16: Bizim eve göre en ideali bu.
8: Az yer, çok iş kızım.
19: Her işin bir korkması var.
20: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
21: Sen seversin diye aldım.
20: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
22: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
23: getir. Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
24: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
25: İşte, yiyin.
26: O küçük çikolatalardan başka
25: evet,
26: var.
25: Evet, ben de aynısını düşündüm. Resimlerim. İnanmıyorum. Annem. Ben görmeden çantama koymuş olmalı. İşte anneler.
26: Hala annenle mi yaşıyorsun?
25: Ne? Kim, ben mi? Hayır. Hayır, artık yaşamıyorum. Yeni taşındım. Artık kendime ait bir dairem var. Evet, biliyorum. Biraz utanç verici değil mi?
26: Merak etme. Üniversite yıllarımda ben de hep eve gidip uyurdum. Bakabilir miyim?
25: Evet.
26: Evet, Picasso değilmişsin. Bu bir gerçek.
25: Biraz nefes al. Sadece 8 yaşındaydım.
26: Hala öylesin.
25: Tamam. Gitme zamanı.
26: Bu resimler neyin resimleriydi?
25: Yatarken anlatılan hikayelerin. Babam bana yatarken bu aptalca hikayeleri anlatırdı. Ben de onun için resimlerini çizerdim.
26: Eminim buna bayılırdı.
25: Galiba. Babamı pek fazla hatırlayamıyorum. Küçükken öldü. Bir gün işten eve gelirken biri onu soymuş. Ve sonra da vurmuş. Kimin yaptığı hiçbir zaman bulunmadı.
26: Çok üzüldüm Flynn.
25: Ne yazık ki yatarken anlatılan o aptal hikayelerden geriye bunlar kaldı.
26: Benim babam bana yatarken asla masal anlatmadı. Ya işiyle ilgilenirdi ya da annemle kavga ederdi. Büyüme çağımda onunla hiç konuşmadım. Hala yaşıyor ve ben hala onunla konuşmuyorum. Anlaşılan senin baban çok iyi bir insanmış.

0: Gördünüz mü? Kedi eyaleti.
1: Şimdi ne olacak?
2: Shiba'nın göğüsleri diye bilinen ya da her şeyi gören göz olarak bilinen yerleri bulacağız.
1: Ne anlama geliyorsa.
2: Sanırım Shiba'nın göğüslerini bulduk. Bak, oradaki iki daha görüyor musun? Bak nasıl böyle yukarı doğru şey gibi.
1: Anladım Flynn.
0: Yakınlardaki bir köyde bir falcının işlettiği mistik bir dükkan varmış. Orada her şeyi gören gözü bulabiliriz.
2: Her şey için çok sağ ol. Bize büyük yardımın oldu.
0: Bitti mi?
2: Evet, artık sadece kasabaya gidip haritanın parçasını alacağız ve eve döneceğiz. Bundan sonrasını biz hallederiz.
0: Ama daha size olan borcumu ödemedim.
1: Tabii ki ödedin. Bizi buraya getirdin.
2: Bizi su aygırlarından kurtardın ve termitlere yem olmaktan kurtardın. Sanırım ödeştik.
0: Sağlıkla gidin.
2: Tamam.

0: Her şeyi gören göz. Gören göz.
1: Yardım edebilir miyim?
2: Siz buranın sahibi misiniz?
1: Evet. İçeri girin lütfen.
2: Önce sen gir.
1: Dükkan aslında babama ait. Burası onun gururu ve tek eğlencesiydi.
0: Babanız şimdi nerede?
1: Öldü. Çok fazla olmadı. Onun mirasını sürdürmem babamın ölmeden önceki son isteğiydi. Yani bu dükkanı ondan miras olarak
2: evet, devraldım. Evet, kısırlar kuşaklar boyu geçmeli derler. Gerçekten geçiyor.
1: Diğer şeyler gibi. Değil mi?
2: Bunu Fas'ta gizlice bir duvarcıdan aldım. Bana diğer yarısını burada bulacağımı söyledi.
1: Kral Süleyman'ın hazinesinin sırrı çözülecek.
2: Diğer yarısı?
1: Evet, buralarda bir yerde olmalı. Maalesef babam hemen öldü. Tanrı onun ruhunu çabuk aldı. Gizli bölmeyi söyleyemeden öldü. Ama belki de siz bulmam için bana yardım edebilirsiniz. Teşekkür ederim.

0: resimlerim.
1: Sen yoksa bir şey mi buldun?
0: Evet, duvarın içinde bir şeyler gizlenmiş.
2: Neymiş?
0: Harita ipucunun diğer yarısı. Ne yapıyorsun?
2: Bu da onu.

0: kötü adamlardan.
1: Koş, koş, koş, koş. Çabuk gidelim. Acele et biraz, koş.
0: Hayır.
1: Atlamak zorundayız.
0: Delirdin mi?
1: Hayır, hayır, bu dükkanın tentesi bizim düşman hızımızı en az %47 kesecektir.
0: 34.
1: Hadi %47, beni de tartışmaya keser misin? Atla lütfen.
2: İpucu parçası bunlar da, gidelim. Yakalayın.
3: Haritayı almışlar.

0: amca. Burada ne işin var?
1: Bazı ihracat işleri için Mombasa'ya gidiyorum. Senin burada ne işin var?
0: Başımız biraz dertte. Buradan gitmemiz gerek. Bize yardım eder misin?
1: Trende bana ait kompartımanım var. İçeri girsenize. Bunlar General Samir'in adamlarına benziyor. Bana rastladığınız için şanslısınız.
0: General Samir ben.
1: Bu bölgedeki militanların başında o vardı. Çok tehlikelidir. Bak Flynn. Burası pek de tekin olmayan bir yerdir. Burada savaşın ortasına düşebilirsin.
2: Çok geç.

0: Girin.
1: Hey ben bu... Bu bir Masai yerlisi kıyafeti sanırım.
0: Evet öyle. Bunu bana Jerry amcan verdi. Beğendin mi?
1: Evet, hiç fena değil. Üşütmeden yemeğe gidelim mi? İster misin?
2: Evet, daha sonra da kitap imzalatmak için biz de sıraya girdik. Flynn o zamanlar 9 yaşında kısa pantolonlu bir çocuktu. Yazarın yanına gitti ve onunla tartışmaya başladı. Ona kitabının yanlışlarla dolu olduğunu söylüyordu.
1: Adamın tezleri bir temele dayanmıyordu. Onu söylüyordum.
2: Yazar Stephen Hawking'di. 9 yaşındaki hiçbir çocuk Stephen Hawking'le tartışamaz. Adamda zeka var.
1: Evet.
2: Bize hemen bir şişe daha getir çabuk.
3: Hemen efendim.
0: Ben almam. Bu bile başımı döndürmeye yetti. Ben gidip biraz dinleneceğim. Teşekkür ederim elbise için.
2: Dikkat et. Şimdi ne yapacaksın? Kral Süleyman'ın hazinesinin peşinden gitmeyi mi düşünüyorsun yoksa?
1: Henüz bilmiyorum.
2: Bence benimle bu masaya gel. Annen senin buralarda olduğunu bilse kalp krizi geçirir. Flynn sen iyi misin?
3: Bayım bir şişe teş.
2: Teşekkür ederim.
1: Evet evet. Biliyor musun babamı düşünüyorum. Siz birbirinizi çok iyi tanıyordunuz.
2: Evet o benim en iyi arkadaşımdı. Öyle olduğunu sanıyorum.
1: Hayatıyla ilgili bir sır saklıyor olabilir miydi?
2: Bir sır mı? Senin gibi mi?

0: Evet. Hepimizin sırları vardır Flynn. Sanırım babanın bizden farkı yoktu. Bu madalyon. Onu ilk gördüğümde de bu madalyonu takıyordu. Hiç çıkardığını görmedim.
1: Annem bana bunun bir dükkandan alındığını söyledi.
0: Baban bana bunu babasının verdiğini söylemişti. Ondan önce de babasına onun babası vermiş. Bu madalyon senin mirasının bir parçası. Kuşaktan kuşağa aktarılan bir şey.
1: Sır kuşaklara aktarılmalı.
0: Flynn, kafandan neler geçiyor?
1: Her şey için teşekkür ederim Jerry amca.
2: Oh, merhaba. Ben sadece haritaya ve ipucu parçasına bakıyordum.
1: Bulabildin mi?
2: Evet, harita ipuçlarının iki parçasını birleştirdim. İşaretleri deşifre etmeye çalışıyorum. Eski kitaptan pasajlar var. Özellikle
1: Süleyman'ın
2: de...
1: şarkısı.
2: Nereden biliyorsun?
1: Akon şifresini dün gece çözdüm de.
2: Çözdün mü?
1: O kadar zor değildi aslında. Mısır denklemleri gibi değil. Birden fazla hesaplama yöntemi var. Ne düşüneceğimi açıkçası pek bilemedim.
2: Neden bana şifreyi bulduğunu söylemedin? Şifreyi çözdüysen artık bana ihtiyacın yok.
1: Evet ama sanırım etrafta dolaşman hoşuma gidiyor. O zaman Süleyman'ın şarkısı. Bu haritanın üzerinde İncil'den alınmış birkaç tane aşk şiiri var. Alabilir miyim? Belki cevap bundadır. Belki de bir şekilde haritayı okumayı başarırız. Ha? Ne dersin?
2: Bunun bir amacı olmalı. İstersen kalabilirsin.
1: Tamam. Süleyman'ın şarkısında öpüşmekten bahseder, değil mi?
2: Sanırım.
1: Bırak beni ağzıyla öpsün. Bu öpücükler altından daha tatlı.
2: Şarap.
1: Ne?
2: Bu öpücükler şaraptan daha tatlı. Sen altın dedin.
1: Çünkü altın olduğundan eminim.
2: Ben de şarap olduğundan eminim.
1: Hayır, altın.
2: Şarap.
1: Altın.
2: Şarap.
1: Seninle bu kadar yakınlaşıyoruz ama sen günün her saniyesinde olduğu gibi beni düzeltmeye devam ediyorsun.
2: Seni günün her saniyesinde düzeltiyorum çünkü günün her saniyesinde yanlış yapıyorsun.
1: Ben şiir okuyordum Bayan Davenport. Romantik olmaya çalışıyordum. Ne var bunda yani?
2: Romantizm bu şekilde olmaz. Afrika'nın ortasında kanlı bir savaşın içinde. Romantizm ancak müzik, çikolata ve çiçekler...
1: Bir daha söyle.
2: Romantizm müzikle olur ve çikolatayla.
1: Buldum. Bunu daha önce göremediğime inanamıyorum. Ne kadar kolaymış, apaçık ortada. Anlamadın mı? Süleyman'ın şarkısı gerçek anlamıyla Süleyman'ın şarkısı. Bu bir... Bu bir... Harita değil. Bir müzik kağıdı. İpucu da harita.
2: Notaları çalmak için bir müzik aleti.
1: İyi ki klarnet dersleri almışım. Affedersin. Bir kez daha.

0: Gördün mü? Üç büyücü dağları. Hazine bu dağların içinde olmalı.
1: Şu anda bence tam zamanı Flynn Carson.
2: Flynn orada mısın? Bakar mısın Flynn?
0: Tamam ama bu kadarı da fazla. Sana nasıl yardımcı olabilirim?
2: Haritanın

0: İpuçlarını çözdün.
1: Evet, haritayı da çözdüm.
0: Kral Süleyman'ın hazineleri emniyetli bir yerde değil mi? Pekala, o zaman ilk uçağa atlayıp hemen kütüphaneye dönebilirsin.
1: Ben buradan hemen dönmüyorum Jackson. Hazineyi bulacağım.
0: Bu çok tehlikeli Flynn. Yani eğer Süleyman'ın kitabı yanlış ellere geçerse...
1: Olmayacak, tamam mı? Dinle, neden bir kez olsun bana güvenmiyorsun? Başka seçeneğim yok. Şimdi gitmem gerekiyor, tamam mı?
0: Sadece hatırlatırım. Bazen isteklerimizi ertelememiz gerekir. Bizim iyiliğimiz
1: tamam,
0: için.
1: Tamam ama gitmem gerek. Kendine iyi bak.
2: Yeniden düşünmenizi istiyorum. Benimle Mombasa'ya gelebilirsiniz. Bu hazine avcılığını profesyonellere bırakın.
1: Ben iyiyim Ceylan amca.
3: Merhaba.
2: Günaydın.
1: Merhaba. Orada ne yapıyordun?
3: Kasabadan bir şeyler aldım.
1: Hı. Senin Kral Süleyman'ın hazinelerine inanmadığını sanıyordum.
3: İnanmıyorum. Sadece ihtiyacımız olan standart tırmanış takımları.
2: Gitseniz iyi olacak.
1: Amcam, her şey için teşekkür ederim.
2: Dikkatli ol evladım. Sen de tatlı kız.
3: Hoşça kal.

0: Burası neden bana tanıdık geliyor anladım şimdi. Daha önce buraya geldim.
1: Geldin mi?
0: Evet. Babamın yatmadan önce anlattığı hikayelerden. Burası bana anlattığı yer. Gülen kayalar. O buradaydı. Ve bir gün benim de buraya geleceğimi biliyordu. Beni bunun için hazırladı. Artık hiçbirinin gereksiz olduğunu düşünmüyorum.
1: Kereste, orman, ağaç. Baobab ağacı Afrika'da en uzun süre yaşayan ağaç. 3000 yıldan fazla yaşıyor.
0: Bu Süleyman'ın zamanından kalma olmalı. Burası.

0: Şu anda dağların arasında olmalıyız. Burada bastığın yere dikkat et. Yer çok çok...
1: Flynn?
0: Aha.
1: Flynn, iyi misin?
0: Kaygan. Ben de tam sana yerin kaygan olduğunu söyleyecektim. Neredeyiz?
1: Işığı kapat.
0: Desmodus rotundus. Vampir yarasalar. Çirkin, mide bulandırıcı vampir yarasalar.
1: Evet, ışığa karşı duyarlılar. Onları rahatsız etmeyelim.
0: He? Bu da ne böyle? Şimdi fırlatıp atacağım.
1: Aa, lütfen devam edelim. Burayı mı geçeceğiz?
0: Haritayı doğru hatırlıyorsan burası Kral Süleyman'ın hazine odasına giriş kapısı olmalı. Yani evet.

0: Bakalım.
1: Bu mu?
2: Kitap nerede? Hazine nerede? İçinde hiç hazine olmayan bir hazine odası olabilir mi?
1: Efsanelerle, gizemlerle uğraşmak vakit kaybıymış. Ben de gerçekten bir şey bulacağı sanmıştım.
0: Teşekkür ederim baba.
1: Hazine yerine çılgın adamlar tarafından öldürülüyorduk. Su aygırları başka bir hikaye.

0: Anahtarlar nedense hep sende oluyor.
1: Tamam sen gir, sen gir.

0: Şuna bak. Aman Tanrım. Bu Eski Ahit'in ilk kitabı.
1: Ölü Deniz yazmaları. Hepsi burada.
0: Şiba.
1: Süleyman'ın kitabı.

0: Flynn? Flynn?
1: Sanırım artık gitmeliyiz.
2: Kitabı bana ver. Onu bana ver dedim.
3: Bak kim gelmiş.
2: Buraya gelin. Onu da getirin.
4: Jerry amca.
5: Durun. Durun, kitabı vereceğim ama ona zarar vermeyin.
2: Üzgünüm Flynn. Ama sana buraya gelmemeni söylemiştim değil mi?
0: Seni alçak, onların adamısın.
2: Tam tersi hayatım, onlar benim adamlarım.
5: Jerry amca.
2: Ne demiştim? Hazine avcılığını profesyonellere bırak demiştim. Ama hayır, hemen buraya koştun.
5: Hazineyi nasıl buldun?
2: Babana bana yerini söylemesi için yalvardım. Ama söylemedi. Çok inatçıydı. Onu vururken bile söylemeyi reddetti.
5: Babamı sen mi vurdun? O senin en iyi arkadaşındı.
2: Anneni benim elimden aldığı için ondan nefret ederdim. Benim olamadığım ailenin sahibi olduğu için ondan nefret ederdim. Babanın her şeyi vardı. Ama benim hiçbir şeyim yoktu. Kitabın gücü her şeyi değiştirecek. Onun sayesinde zamanı ve mekanı istediğim gibi yöneteceğim. Her şey benim olacak. Kendi tarihimi baştan yazacağım.
5: Hayır, o kitap...

0: Kitabı kullanmayacaksın. Ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorum.
1: Sihirli sözler madende bulunan özel bir odanın içinde okunmalı. Ne yazık. Kitabı özleyeceksin.
0: Ne yapacaksın? Bizi öldürecek misin Ceri amca?
1: Sen benim oğlum gibisin Flynn. Seni asla öldüremem. Bunu benim için General Samir yapacak.
0: Umarım o bu işi becerir.
1: Fazla acı çekmesinler. Dikkatli ol.
2: Her ikinizi de vurup öldürmek en kolayı. Ama bunu biraz daha eğlenceli hale getirmeliyiz.
0: Burayı deneyelim. Odayı arıyorum.
3: Bu gizli oda lafını bırak artık. Ölmek üzereyiz.
0: Neden bir şeyler düşünmeyi denemiyorsun? 25 tane başarı belgem vardı hani.
3: İmdat! İmdat!
0: İmdat! İmdat!
1: Her şeyi bilen Tanrı'nın diğer bütün adlarıyla sizi yönetecek kadar güçlüyüm. Her şeyi bilen Tanrı'nın diğer bütün adlarıyla sizi yönetecek kadar güçlü. Ulu kişi, güçlü ve kuvvetli kişi. Yattığın yerden kalk ve benim işlerimde bana yardımcı ol. Büyük kapıya aç.
3: Parçalanarak öleceğiz.
0: Keşke önce boğulup sonra parçalansak. Su seviyesi sandığımdan daha çabuk yükseliyor.
3: Kapa çeneni.
0: Oksijeni harcam. Ben tekrar deneyeceğim.

0: Ben hiçbir zaman iyi uçurtma uçuramadım.
1: Öldün mü?
0: Ölmek ister miydin? Güzel, o zaman ölmedin. Oo, nasıl gidiyor? Başarıyorum. Sadece sen Flame. Süleyman'ın gizemini koruyabilirsin. Bu senin mirasın. Babanın izinden gitmelisin.
1: Anlamıyorum.
0: Anlayacaksın. Şimdi benim için bir şey daha yapmanı istiyorum.
1: Neymiş o?
0: Gözlerini aç.
2: Jomo.
1: Jomo.
3: Şimdi ödeştik.
4: Her şeyi bilen Tanrı'nın diğer bütün adlarıyla sizi yönetecek kadar güçlü. Ey ulu kişi, güçlü ve kuvvetli kişi, yattığın yerden kalk ve benim işlerimde bana yardımcı ol.
5: Kralların odasındayız.
2: Ne yapıyor?
5: Grimorian sihirli sözlerini söylüyor. Bununla ölüleri diriltecek.
4: Büyük kapıyı aç.
2: Bu kötü mü?
5: Evet, iyi değil
4: yerden kalk.
5: Eğer ruhlar ateşin tapınağına girerse bu pek hoş olmaz. Planımız şu. Onlardan kurtulmaya çalışacağız ve dikkatlerini ortaya çekeceğiz. Sonra da birimiz soldan birimiz sağdan gidip ön tarafta buluşacağız, tamam mı? Teşekkür ederim.
2: Zekice, sence Boris Spassky'yi korumak daha kolay olurdu değil mi?
5: Evet,
4: evet, bu... Hepsi senin.
5: Bu da işe yarar tabii.
4: Hatta o geçmeden önce derin bilgiliğiyle hepimizin içine girmiş olan...

0: şansım varken sizi vurmalıydım.
1: Büyük kapıyar ve giriş yolu belirlensin. Büyük kapı açılsın. Giriş yolu belirlensin. Ey ulu kişi, işlerimde bana yardımcı ol. Ey ulu kişi, güçlü ve kuvvetli kişi, yattığın yerden kalk ve benim işlerimde bana yardımcı ol. Buraya gel karanlıklar meleği, çekinmeden gel.

dünyanın oluşumundan çok önce burada olan kainatın prensesinin adına Musa'nın yolundan, Yakub'un izinden, Davud'un mühüründen, Süleyman'ın ve Tanrı'nın adından ateşten yapılmış yaratıklar çıkar. Aç kapıyı, ışığa git ve isteklerimi yerine getir.

0: nefes aldığını duyuyorum.
1: Hep birlikte ortaya çıkın. Kalkın artık. Işığa gidin. İsteklerimi yerine getirin. Buraya gelin. İşe yarıyor. İşe yarıyor.

0: ateşi hareket ettirdiği ruhla gelin. Sularla, denizle ve içindeki bütün yaratıklarla gelin. Dönen rüzgarlarla, fırtınalarla, şeytanlar bana işlerimde yardım edin. Tanrı'nın diğer isimleriyle birlikte hemen harekete geçelim. Bana gelin ve getirin. Süleyman'ın gücünü getirin. Sen o saçma sapan işine dön ve kitaplarının arasına gömül.
1: Kütüphanede öğrendiğim şeyler seni şaşırttı mı yoksa?
2: Ah!

0: Kitabı bana ver.
1: Daha fazla yaklaşma yoksa kitabı atarım.
0: Buna cesaret edemezsin. Yapma. Gücü hayal et Flynn. Tüm zamanı ve mekanı kontrol edebilirsin. El olmayacak rüyaların gerçekleşebilir.
1: Hiçbiri beni ilgilendirmiyor.
0: Babanı tekrar görebilirsin. Kitabı kullan Flynn. Sihirli sözlerin kalan kısmını sen tamamla. Baban sana dönsün artık.
2: Bunu tak.

0: anlattı ve sana sihirli vadilerin arasında bir krallıktan bahseden sıra dışı garip hikayeler anlatırdı.
1: Evet, sözcükleri oku. Oku.
2: Tanrı seni korusun, bütün gücüyle ve bütün sevecenliğiyle.
1: Babanı geri getir. Bu kadar basit. Sözcükleri oku.
2: Ateşten yaratılanlar ve ateşe tapanlar, bu kutsal isme duacı olun ve onunla gurur duyun.

0: Onu ortaya çıkarın ve ateşin yaratığını görün. O bütün dünyayı gezebilir. Her istediğini yapabilir. Şimdi yanın ve dönerek ortaya gelin. Bütün bunları burada hissetmek istiyorum. Ateş tarafından sonsuza kadar yanacak yaratıklar.
1: Flynn!
0: Ateşin yaratıkları.
1: Dur. Neler yaptığını
0: bunları kullanan
1: görmüyor
0: şeytan,
1: musun?
0: Hepsiyle birlikte ölümsüz ve bağışlayıcı Tanrı'nın kutsal ismini unutmayalım. Sevdiğim ve kaybettiğim insanı bana geri ver. Babamı bana geri ver. Babamı istiyorum.
2: Hayır. Ne yapıyorsun? Hayır. Hayır, durma. Oku. Babanın tekrar seninle olmasını istemiyor musun yoksa?
0: Babam zaten her zaman benimle beraber.
2: Hayır.

0: lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: tek diyor.
1: Bir Türksel uygulamasını hepsi Van'da. Türksel Van'da.
2: Türksel faturamda.
1: Van'da, Van'da.
3: Sabit fiyatla.
1: Van'da, Van'da.
2: Daha uyguna.
4: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türksel Van'da. Hemen Türksel uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
2: Şimdi herkes...
5: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
6: Bu çorba aşmış.

0: şimdi çok.
1: Niye ettik de birlikte geldik değil mi?
2: Ay bunlar olmazsa olmaz.
1: Tencere deyince de korkmaz.
3: Aa kızım bir baksana.
4: Her

0: yaptığımız yer. Çok iş kızım.
1: Her işin bir korkması var.
2: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
3: Yeni Lay's fırından hasat şimdi Migros'ta. Kraker diyorlar, inanılmaz. Biri peynirli ve kırmızı biberli, diğeri yoğurtlu ve mevsim yeşillikli. Yeni Lay's fırından hasat kraker. İlk kez Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım ve

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Siemens fırsatlarına baktın mı? Şimdi çamaşır makinesi alanlara kurutma makinesi 10.000 TL indirimli. Yıkama programına göre kurutma programını kendi belirleyen Intelligent Dry teknolojisiyle tanışma fırsatını kaçırma. Siemens ev aletleri.
2: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
3: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
4: Mutluluk denince akla hemen onun adı gelir.
5: Eti. Sadece durladım.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
9: Sen de sadece Duru'la.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki... Tam güç hijyen.
11: O da kim öyle? Selam. Yine orada. Yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Eti Karam Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.
12: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
13: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
14: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak. Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim.
8: Daha yeni almadık mı?
7: Yenilik burada. İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
9: Çocuk giyip, el işi oyunca. Hayatım, bizlik bir durum yok ki.
8: Yok ki, yok ki. Yoksa? Var mı?
10: Baba oluyor!
11: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde. Üstelik 11 kilo.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında üniversiteli Akbank'ta fırsatları var.
3: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
4: Sadece dururlar. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo valla.
7: Sen de sadece Duru'la.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o Kim tutar seni? Express
9: içelim. İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
10: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
11: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
12: Adriana duşta da sadece duruluyor.
7: Sadece duruladım. Sen de durula.
12: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
13: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
14: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
15: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
16: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.

0: gelen moda uygulaması. Trendyol Villa.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Villa. Benim o, benim o, benim o.
2: Benimle benim o yer misin? Nefis çikolata kaplamasını yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
3: O sen benim o der misin? Benimle benim o yer misin?
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
5: getir. Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Hayır. Ne yapıyorsun? Hayır. Hayır, durma. Oku. Babanın tekrar senin de olmasını istemiyor musun yoksa?
8: Babam zaten her zaman benimle beraber.
7: Hayır.

İstersen kalkabilirsin.

0: Jom'a nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum.
1: Sen olmadan bir şey yapamazdım. Ben sana rehberlik ettim ama yolu sen açtın.
0: Sana küçük bir hediyen var.
1: Hayır. Hayır, bu sana ait.
0: Hayır, bu sana ait. Kral Süleyman'ın sırrını senden daha iyi saklayacak birini tanımıyorum, Jomo.
1: Ben de sana bir şey vereceğim.
0: Su aygırları için.
2: Her şey için teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Bir daha Kenya'ya gittiğimde mutlaka Nolu kabilesini bulacağım.
1: Sana bir kraliçe gibi davranacağım.
2: Kraliçe mi? Bunu duydun mu? Saygı duyan biri var.
3: 382 numaralı New York uçuşu için yerlerinizi alın. 382 numaralı uçuş için lütfen yerlerinizi alın.
0: Kraliçe gibi davranılmasını istiyorsun öyle mi? Annemi tanıyana kadar sabret o zaman. İşte uçağımız şurada.
2: Ben gitmiyorum. Ben Tunus'a yer ayırtmıştım.
0: Ayırttın mı?
2: Orada kazı var. Shiba ile bağlantılı olabilecek 1. yüzyıldan bazı çömlekler bulmuşlar. Karanlıkta bir ışık.
0: Sen hala efsaneler ve gizemlerle uğraşıyorsun.
2: Evet, istersen buna etkilenme diyebilirsin.
0: Bu kadar mıydı?
2: Sanırım.
0: Evet. Vedalaşmaları pek beceremem.
2: Ben de.
0: Ben gerçekten beceremem.
2: Ben de çok iyi değilim.
0: Bence ben söylediğimden biraz daha kötüyüm. Yine görüşebilecek miyiz?
2: İnsanda biraz kendine güven olmalı.
0: Dünyadaki bütün cin şişeleri. Oysa o benim içimde.

0: Balayı turu için 500 dolar mı? Ah, şimdi hatırladım. Annen aradı. Sesi çok kızgın geliyordu. Evlenip ona haber vermediğini söyledi.
1: Sorma. Tamam.
0: Bir dahaki sefere ayrıntılarıyla yaz. Eve döndüğüne sevindim.

0: Excalibur.
1: Oh, Flynn. Ben döndüğünü bilmiyordum.
0: Jackson.
1: Seyahatin nasıl geçti?
0: Çok iyi değil. Kitabı yok ettim. Bir kütüphanecinin yapacağı bir iş değildi.
1: Daha iyi bir kütüphaneci olmak isterken kurban da olabilirsin. Sadece büyük kütüphaneciler bunu yapabilir. Baban konusunda neler oldu? İstediğin cevapları bulabildin
0: mi? Evet. Sanırım sen hepsini zaten biliyorsun.
1: Evet.
0: Neden bana söylemedin?
1: Flynn, bu senin kendi başına öğrenmen gereken bir dersti. Biliyorum babanı çok özlüyorsun. O şimdi her neredeyse seninle gurur duyuyordur. Yaptığın önemli bir şeydi. Ben de gurur duyuyorum. Şimdi gel bak, sana bir şey göstereceğim. Otantik bir suyu Hint ok başlığı görmeye ne dersin?
0: Sahi mi? Evet. Gerçekten bir tane buldun mu?
1: Evet.
0: Evet. Nerede buldun?
1: Ebay'de.
0: Ebay'de. Hey Jackson. Pekala, madene geri dönelim. Ben bir şey gördüm. Sen ve ben bir plajdaydık. Sen benimle konuşuyordun. Bana öğütler veriyordun. Gözümün önünde birden belirmedin, öyle değil mi?
1: Flynn, ben pek çok şey yapabiliyorum ama aniden var olup kaybolmak ya da plajda uçurtma uçururken görülmek benim hünerlerimden değil.
0: Ben sana uçurtma konusunda bir şey söylemedim mi?
1: Oh.
0: Hadi, bunu nasıl yaptığını bana mutlaka anlatmalısın. Hadi lütfen, nasıl yaptın? Birdenbire önümde beliriverdin. Plajda beraber yürüyorduk. Daha doğrusu sen uçurtma uçuruyordun. Ben yanına geldim. Sonra sen bana bir sürü bir şey söyledin. Hatırlamıyor musun? Bunu sen yaptın.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.

Size 6000 liraya varan para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf.

Bugün kameralarımızı Batı Karadeniz'in en güzel illerinden Bartın'a çeviriyoruz. Doğaya, lezzete, sohbete doyacağınız süper bir bölüm sizi bekliyor.

0: lav sütunları muhteşem görüntüsüyle doğanın adeta Bartın'a bir armağanı.
1: Efendim, Bartın'da keşfedilecek inanılmaz güzellikler var. Doğal güzellikler anlamında gerçekten çok zengin bir ilimiz. Değerli izleyenler, peki Bartın'da şu anda neredeyiz? Bartın merkeze 17 kilometre mesafede bulunan Güzelcehisar köyündeyiz. Evet, burası turistik bir köy ve şu anda bulunduğumuz yer Güzelcehisar plajı. Sahildeyiz, eşsiz bir güzellikle baş başayız. Efendim, doğal güzelliklere, eşsiz manzaralara, mükemmel manzaralara Bartın'ın dört bir yanında rastlamanız mümkün. Güzelcehisar plajı yaz aylarında turizm sezonunda dolup taşıyor. Günübirlik gelenler var denize girmek için. Özellikle hafta sonları çok kalabalık oluyor. Efendim, burası da Bartın merkeze söylediğimiz gibi oldukça yakın. İnkum plajı da, Güzelcehisar plajı da 17 kilometre mesafede bulunuyor Bartın merkeze. Plajın uzunluğu yaklaşık 800 metre civarında. Değerli izleyenler, Güzelcehisar'ın özellikle fındığı ve çileği çok ünlü. Fındık halkın önemli bir geçim kaynağı. Evet, turizm anlamında gerçekten çok hareketli, çok ünlü, çok popüler bir yer. Ve eşsiz bir güzellik var burada. İnkum plajı ile birlikte Güzelcehisar plajı. Evet, yaz aylarında tatilcilerin en çok geldiği, denize girmek için en çok tercih ettiği plajların başında geliyor. Ancak efendim, Güzelcehisar'ın bir özelliği var. Güzelcehisar'ın dünyaca ünlü lav sütunları var. Efendim, seyir terasına doğru ilerliyoruz. Lav sütunlarını oradan daha yakından görmek istiyoruz. Evet, değerli izleyenler, şu anda yürüyüş yolundayız. Seyir terasına doğru ilerliyoruz. Bakın, her tarafta eşsiz manzaralar var. Sol tarafımızda lav sütunları bulunuyor. Yemyeşil ormanlarla, yemyeşil ağaçlarla bütünleşen lav sütunları gerçekten tabloyu andıran, kartpostalı andıran mükemmel görüntüler oluşturuyor. Evet, Güzelcehisar plajı, sahili tüm güzelliğiyle gözlerimizin önünde. Bakın, dile kolay, 80 milyon yıllık bir oluşum. Türkiye'de tek, eşi benzeri yok ve dünyada da birkaç yerde görebileceğiniz eşsiz bir doğa harikası. Doğanın mucizesi, Allah'ın bir lütfu. Evet, bakalım seyir terasında manzara nasıl? Bugün hava serin, böyle hafif hafif yağmur atıştırıyor. Ama tertemiz bir hava var. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yürüyüş yolunda yürümek inanılmaz keyifli. Gerçekten şu anda doğanın içindeyiz, doğanın kucağındayız ve tertemiz oksijeni, tertemiz havayı ciğerlerimize bol bol çekiyoruz. Valla şu anda sessiz, sakin, herkesten uzak, mükemmel bir ortamdayız. İşte dünyaca ünlü lav sütunları. Eşi benzeri yok. Mükemmel görüntüler. Efendim, işte lav sütunlarını görmek için Türkiye'nin her tarafından, dünyanın tüm ülkelerinden turist geliyor buraya. Fotoğrafçılar fotoğraf karesiyle ölümsüzleştiriyorlar 80 milyon yıllık bu doğa harikasını. Bakar mısınız, Karadeniz tüm güzelliğiyle gözlerimizin önünde uzayıp gidiyor. Burası çok şirin bir köy. Güzelcehisar köyü mutlaka görülmeli. İşte hem İnkum'da hem Amasra'da hem Güzelcehisar'da. Tabii ki denizde bol bol balık var. Efendim, burada balıkçı restoranları var. Kalabileceğiniz oteller var, pansiyonlar var. Kısacası Güzelcehisar'a gelmek için çok fazla neden var. Evet, tüm güzelliğiyle, tüm ihtişamıyla işte Bartın, Güzelcehisar, işte lav sütunları.
0: Manzarayı izlemeye doyamıyoruz.

Efendim programımız Turizm Cenneti, Sular Şehri, Yeşille Mavi'nin buluştuğu şehir Bartın'da tüm hızıyla keyifli keyifli lezzet dolu devam ediyor. Evet, lezzet, lezzet, lezzet diyoruz. Tarihiyle, doğasıyla, geleneğiyle, kültürüyle, yöresel lezzetleriyle, kısacası her yönüyle Bartın'ı tanıtmaya devam ediyoruz. Siz de şu anda evlerinizde keyifli bir hafta sonunda Bartın'ı izliyorsunuz.

0: Dediği gibi Bartın turizm şehri. Yıl içerisinde buraya binlerce turist geliyor. Özellikle Bartın Merkez, tabii ki Amasra, Güzelcehisar ve İmkum turistlerin göz bebeği durumunda. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Güzelcehisar'da lav sütunlarındayız. Evet efendim, dünyaca ünlü lav sütunlarını arkamıza aldık. Mükemmel bir deniz manzarasını arkamıza aldık. Ahmet ustamızla birlikte yöresel bir yemek yapacağız. Cevizli tavuk yapacağız.
1: Yani cevizli tavuk dolması.
0: Cevizli tavuk dolması yapacağız. Bartın çok sevdi. Aslında Kırım Tatarlardan gelen bir kültür. Ahmet ustam nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Kaç yıllık ustasın?
1: 1986'dan beri bu işte.
0: Yıllardır yapıyorsun bu
1: aralık
0: işi.
1: Aralık aralık ama yani 1986'dan beri bu sektörde.
0: Evet.
1: Mutfaklardayım yani.
0: Bunlar nedir şimdi?
1: Bu sajda kurutulmuş yufka. Yani normal.
0: Tamam, elimi değmeyeyim.
1: Şeyinin yaş yufkanın sajda kurutulmuş hali. Kuru yufka diyoruz biz buna. Ona baharat olarak da karabiber. Bizim gene bu Kurceşe'den getirdiğimiz kırmızı toz biber. Hafif acıdır bu. Yani tamamen doğal bir biber. Bu da zaten bu da normal toz pul biberimiz.
0: Pul biberimiz, tuz, karabiberimiz, tuzumuz var. Cevizimiz var.
1: Ayçiçek yağı var. Bu da tavuk suyu.
0: Burada ne var?
1: Burada soğan, sarımsak ve fesleğen var.
0: Fesleğen var. Tamam.
1: Bu yani doldurduktan sonra bunun içine konacak. Bunun içine konacak. Burada pişecek.
0: Bakalım nasıl yapıyor Ahmet ustamız, yılların ustası.
1: Önce yufkaların çıtırtısıyla başlıyoruz.
0: Zaten Ahmet ustam, ben onu görünce otomatikman elimi uzattım. Böyle çıtır çıtır bölesim geldi. Sonra elimde eldiven olmadığını fark edince hemen elimi geri çektim. İzleyenler ne yapıyor? Sosyal medyadan hemen yazıyorlar. Ama yazmanıza fırsat vermeden ben zaten elimi değmedim.
1: Şimdi yayıyoruz. Öncelikle cevizimiz var. Bu toz haline getirilmiş ceviz.
0: Evet.
1: Bir tane tava yaklaşık 250 gram falan ceviz kullanıyoruz. Peçeteyi tam vermeyeyim ki.
0: Evet, zaten ustalarımız böyle malzemeleri sayarlar, sırlarını sayarlar ama böyle tam olarak asla vermezler. Öyle mutlaka böyle ince kenarında bir nüans vardır, illa ki onu kendilerine saklarlar.
1: Mutlaka kenarından bir şey bırakırlar.
0: Yani orada 250 gram ceviz serpiyorum dedi, yufkayı ilave ediyorum ama tam olarak da anlatmayayım falan dedi. Orada bir yuvarladı yani, dikkatimden kaçmadı Ahmet ustam.
1: Bu karabiber.
0: Tamam. Onu gördüm.
1: Bu bizim Kurceşe'den gelen toz biber.
0: Evet. Anladığım kadarıyla o
1: bu hafif
0: acılı, bayağı lezzetli.
1: Tabii hem lezzet verir hem de acılığı da belli orandadır. Evet. Tamamen doğal bir biberdir. Bunu hafiften fazla değil. Sonra şöyle bir harmanlıyoruz bunu.
0: Evet, daha önceden haşladığımız tavuğun suyunu
1: bir önceki tavuğun kalan suyu.
0: İlave ediyoruz.
1: Zaten şeyinde anlarsın.
0: Evet evet.
1: Yaklaştırabilirsin.
0: Ben ona tayın salmıştım diyor
1: hayır,
0: hocam.
1: Hayır, bir önceki tavuğun
0: tavuk
1: suyu.
0: Tavuk suyu. Evet, şimdi yufkamız, baharatımız, cevizimiz, tavuk suyumuz bir güzel buluştu. Enteresan bir yemek, dediğim gibi değişik bir yemek. Kırım Tatarlarından gelen bir lezzet. Kaç yıllık bir yemek?
1: Vallahi ben yemin yaşını bilmiyorum. Metehan'a kadar gidiyordur herhalde.
0: Bayağı eskiden.
1: Çünkü Tatarların dedesi Metehan ya, oraya kadar gidiyordur herhalde.
0: Ustam, durum ne?
1: Şu anda yoğurma işi bitti.
0: Tamam.
1: Helmelendi, gayet de güzel.
0: Ne oldu?
1: Helmelendi.
0: Ne demek o?
1: Yani homojen oldu.
0: Homojen oldu, yani karıştı, helmelendi.
1: Karıştı, güzel karıştı.
0: Güzel karıştı.
1: Evet. Şimdi tavuğumuzu alıyoruz.
0: Tavuğumuzu bir güzel yıkadık,
1: tavuk da bunu
0: temizledik.
1: Orijinal köy tavuğudur.
0: Tamam.
1: Tamamen organik tavuktur.
0: Gezen tavuk.
1: Gezen tavuk. O...
0: Kırım Tatarlarından Bartın'a uzanan yöresel bir lezzet. Efendim sizlerle buluşturmak istedik. Elimizden geldiğince program yaptığımız şehirlerde böyle değişik yöresel yemekleri sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Bakın çok değişik. Aslında daha önce hiç çekmediğim bir yemek. O ne? Ne yapıyoruz?
1: Bu iğne ipi görmeden kendine gelmez.
0: Şimdi dedim ki burası Mardin'mi. Şimdi Mardin'de bütün yemekler kaburga dolmaları falan böyle dobolar, et yemekleri böyle hep dikmek üzerinedir.
1: Evet, biz de urgan ve halat kullanmayı biliyoruz bu işte.
0: Evet bakın.

0: iğnesini, ipliğini hazırlamış ama şöyle kamera görsün. Ha, öyle şöyle. Mi? Sen şöyle geç. Şöyle izleyenler görsün istiyorum. Çok değişik. Tavuğumuzu doldurduk. Hazırladığımız harçla şimdi bir güzel dikiyoruz. Bitiyor mu sonra?
1: Tabii ondan sonra artık...
0: Aa, zor iş valla.
1: Ateşe.
0: Valla zor iş.

0: Ahmet ustam tamam mıdır?
1: Tamamdır.
0: Şimdi ne yapıyoruz şimdi?
1: Tencereye konacak.
0: Evet, tenceremizde ne vardı? Soğanımız var, kuru soğanımız.
1: Soğan var, fesleğen var, sarımsak,
0: sarımsak var. Sarımsak var, of of of, tadından yenmez. O soğanlar, sarımsaklar bu yemeğe nasıl lezzet katar?
1: Hafiften bir tuz atıyoruz.
0: Ne yaptın böyle tavuğu? Doldurdun, bağladın.
1: Hafiften de bir yağ atıyoruz.
0: Tamam, ben şöyle uzaklaşayım. Tamam, of of of.
1: Artık ocağa gidiyor.
0: Efendim, Bartın'dayız, güzel Ceysar'dayız. Eşsiz manzara eşliğinde Ahmet ustamızla birlikte cevizli tavuk dolması yaptık. 2,5 saat sabırla bekledik. Vallahi şimdi ben çatlıyorum, çok merak ediyorum. Acaba görüntü nasıl, sunumu nasıl? Açalım mı Ahmet ustam?
1: Açalım.
0: Açalım. Şöyle yavaş yavaş, sindire sindire. Biraz da böyle heyecan yaratarak kapağımızı açalım. Of of of of of. Koku. Efsane. Sarımsak, soğan kokusu, tavuğun kokusu, fesleğenin kokusu, nar gibi kızarmış tavuğumuz. Evet. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Tepsimizi alıyoruz.
0: Evet.
1: Geleneksel olduğu gibi alıyoruz tepsiye. Ondan sonra tavuğumuzu parçalıyoruz.

0: Yani bence yemeğimizin suyu son derece lezzetli. Çünkü içinde yok yok. Her şeyden önce baharat var, sarımsak var, soğan var. Bu sarımsak, soğan, baharat neye girerse girsin lezzetli oluyor.
1: Sarımsak zaten çok sağlıklı bir olay.
0: Evet, aynı zamanda sağlıklı antibiyotik. İşte özel günlerin, düğünlerin, mevlitlerin olmazsa olmazı Kırım Tatarların enfes yemeği.

0: Tamam artık son dokunuş. Şahane oldu. Aslında bunun yanında böyle salata olabilir, turşu yani olabilir.
1: Genelde biz yoğurt, ayran, o tür şeyle tüketiyoruz bunu. Ama yapmak isteyen istediğini yapabilir tabii, ayrı bir şey. Biz çocukken bunu yaptıkları zaman evde biz sadece içini yemek için gider, tavuk için değil.
0: Ciddi misin?
1: Tabii. Yani bu içi özellikle. Bu dolguyu yani. Dolgu bütün lezzeti almıştır için.
0: Ben bunun tadına bakmaz mıyım? Önce şu gezen tavuğun tadına bir bakayım. Yani şöyle 2,5 saat piştikten sonra acaba bu tavuk nasıl olmuş? Ben bunu bir yorumlayayım. Tabii ki lokum gibi. Çok lezzetli. Lezzetli olmaması mümkün değil. Zaten ben tahmin ettim efendim. Artık biz de gurmeyiz. Ama benim asıl merak ettiğim tavuğun içindeki dolgu. Acaba o nasıl? Onu gerçekten merak ettim. Ooo, o çok değişik.
1: Yani kahvaltıda bile
0: yediğimiz... Şahane. Şahane.
1: Aslında kuru yukarıda farklı yorumlanmış ha.
0: Aa, bu, bir dakika, bu çok iyi olmuş. Aşırı iyi olmuş. Ceviz tadı var. Ekşimsi bir tat var.
1: Ceviz ve tavuk.
0: Vallahi işte. Çok iyi, çok beğendim. Çok samimi söylüyorum. Beklemiyordum. Böyle bir şey beklemiyorum.
1: Bizim için özel bir yemek bu. Yani bu bölgemiz için özel bir yemek. Yani özel zamanlarda yaptığımız bir yemek.
0: Aa, çok güzel.
1: Yani 3-4 yemekten biridir. Çok özel zamanlarda yapılan.
0: Ve ben şu anda Ahmet ustamızın çocukken bu yemeğin içini niye sevdiğini anlayabiliyorum. Yemeğimize nazar değdi. Kepçeler falan uçuyor, havalarda fırlıyor. Ahmet ustamız heyecan yaptı. Çocukluğuna gitti. Vallahi çok iyi. Çok beğendim. Ahmet ustamızın ellerine sağlık. Çok yiyenlere afiyet olsun.
1: Afiyet olsun.

0: eşsiz manzaralar Bartın'ı sarmalamış durumda.
1: Değerli izleyenler, Bartın turumuz sürüyor. Bartın'ı gezmeye, görmeye, gördüklerimizi teker teker sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Bartın'ın turizm anlamında en güzel, en popüler yerlerinden biri olan İnkum plajındayız. Efendim, burası yaz aylarında, hafta sonları, turizm sezonunda inanılmaz kalabalık oluyor. Mükemmel bir plaj, mükemmel bir deniz. Efendim, Karadeniz şu anda tüm güzelliğiyle gözlerimizin önünde ve İnkum plajı yaz aylarında dolup taşıyor. Plajın uzunluğu 3 kilometre ve efendim şu bilgiyi de vermek istiyorum. İnkum plajının mavi bayrağı var. Yani özel bir plaj, özel kriterlere sahip bir plaj. Yani öyle mavi bayraklı plaj ünvanını almak kolay değil. Değerli izleyenler, yaz aylarında buraya günübirlik gelenler var. Şimdi Kastamonu'ya, Karabük'e çok yakınız. Ankara'ya araçla 3 saat mesafedeyiz. İşte günübirlik çevre illerden, Zonguldak'tan, Karabük'ten, Kastamonu'dan gelenler var. Ankara'dan gelenler var. İstanbul'dan gelenler var. Konaklamalı gelenler için de burada çok güzel pansiyonlar var, butik oteller var. Ancak burada ağırlıklı olarak yazlıklar var. Evet, özellikle yaz aylarında yazlıkçılar burayı dolduruyor. Çok sayıda yazlık bulunuyor. Bakın, doğanın kucağında, doğanın içinde, mükemmel bir ortamda, yemyeşil ormanların içinde, muhteşem bir manzaraya karşı keyif yapmak isteyenler, tatilini geçirmek isteyenler buraya adeta akın ediyor. Evet, değerli izleyenler, İnkum plajına geldiğimizde mükemmel manzaranın dışında denizin ortasındaki kaya hemen dikkatimizi çekti. Şimdi bu kaya sembol bir kaya. Doğal olaylar sonucunda dağdan kopmuş gelmiş ve denizin ortasında yerini almış. Efendim, yalnız kaya önemli bir sembol. İşte buraya gelenler aslında denizin, plajın eşsiz güzelliğine karşı yalnız kayayı arkalarına alarak bol bol fotoğraf çektiriyorlar. Eşsiz bir manzara. Bakın, şu anda havalar soğumaya başladı. Bugün Bartın'da İnkum plajında hava son derece serin. Aslında üşüyoruz, güneş yok. Ama yaz aylarında geldiğinizde inanın burada iğne atacak yer bulamazsınız. Evet, tam bir doğa harikası, eşsiz bir güzellik. Efendim, işte Bartın, işte İnkum plajı.

0: Sizleri Bartın'ın merkezine getiriyoruz şimdi de. Merkezde bizi ihtişamlı bir şadırvan karşılıyor.
1: Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Turizm şehri, mavi ile yeşilin buluştuğu şehir, sular şehri Bartın'da tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Peki Bartın'da şu anda neredeyiz? Efendim şu anda Bartın'ın merkezindeyiz, Bartın'ın kalbindeyiz, Şadırvan'dayız. Evet değerli izleyenler, doğal güzellikler anlamında Bartın müthiş bir zenginliğe sahip. Ancak Bartın merkezde ve ilçelerde tarihsel anlamda da gezilmeye, görülmeye değer birçok yer bulunuyor. İşte onlardan biri de çarşı merkezinde bulunan Şadırvan. Bartın'ın sembol yapılarından biri.

Ve efendim kavşak suyu Bartın için çok önemli. Şadırvan gibi o da çok önemli bir sembol. Bartın'ın tüm mahallelerinde çeşmeler var ve o çeşmelerden 1949 yılından bu yana kavşak suyu akıyor. Doğal bir su, dağlardan gelen doğal kaynak suyu, çok lezzetli bir su, berrak, tertemiz ve efendim hem arkamda gördüğünüz çarşı merkezinde bulunan şadırvandan hem de mahallelerde bulunan çeşmelerden sabah 8 ile öğlen 2 arası kavşak suyu akıp gidiyor. Ve Bartın halkı kavşak suyunu işte bidonlara dolduruyor, evlerine götürüyor. Özellikle kavşak suyuyla demlenen çay inanılmaz lezzetli oluyor. Efendim bir çay tiryakisi olarak mutlaka denemek istiyorum kavşak suyuyla demlenen çayı. Ayrıca efendim hiçbir işleme tabi tutulmadan güvenilir bir şekilde içme suyu olarak kullanılıyor. Yemeklerde kullanılıyor. Evet, kavşak suyunu Bartın halkı çok tercih ediyor ve evlerine bu mahallelerden, çeşmelerden doldurup götürüyor. Efendim Osmanlı döneminde 1912 yılında inşa edilen şadırvan işte o tarihten bu yana geçmişten günümüze buraya gelen misafirleri ve Bartın halkını tüm ihtişamıyla tüm güzelliğiyle selamlıyor.

0: Çarşıda Pembe teyzemizi ziyaret ediyoruz. Bartın'da mısır soymuğundan bakın neler yapılıyor neler.
1: Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Efendim sizlere Bartın'ın sembol yapısı Şadırvan'ı gösterdik ve tarihi çarşıyı da şöyle bir gezmek istedik. Burası çok eski bir çarşı, oldukça büyük, çok sayıda dükkan var, çok sayıda esnaf var. Aslında Bartın'ın geleneğine, kültürüne, gelenekçi yapısına tanıklık edebileceğiniz bir çarşı. Efendim yanımızda Pembe teyzemiz var. Eşi Mehmet amcamızla birlikte 30 yıldır bu dükkanda, 1.30 yılda bundan önceki dükkanda el emeği, göz nuru sanatlarını konuşturuyorlar, icra ediyorlar. Bakalım neler yapıyorlar. Pembe teyze merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, nasılsın?
2: İyiyim hamdolsun, siz de iyisiniz.
1: Biz de iyiyiz. Ne yapıyorsun şu anda?
2: Ben şimdi mısır soymuğundan zembil yapıyorum. Ekmek sepeti ne yaparsa o oluyor.
1: Peki zembil neden yapılıyor? Mısır soymuğundan yapılıyor. Şimdi yöresel ağızda soymuk deniyor. Aslında bildiğiniz mısırın kabuğundan yapılıyor. Şimdi tarımsal anlamda da tabii Bartın çiliği çok ünlü, hepinizin bildiği gibi. Mısır yetişiyor, kestane yetişiyor, fındık yetişiyor, lahana yetişiyor. Çok sayıda tarım ürünü yetişiyor. Ancak Bartın merkezde ve çevre ilçelerde mısır bol bol yetişiyor. İşte o mısır tüketiliyor tabii ki, yeniyor ama kabuğundan da ne yapılıyor? Zembil yapılıyor. Şimdi efendim büyük mağazalarda, marka mağazalarda işte bu zembiller dünya paraya satılıyor. Ama el emeği, göz nuru tamamen mısır soyumundan, yani mısırın kabuğundan Pembe teyzemiz yıllardır bunları üretiyor. Evet, şimdi mısır bol bol yetişiyor.
2: Çok.
1: Nereden alıyorsun soyumu?
2: Soyumu mısır tarlada oluyor ya.
1: Kendin mi yetiştiriyorsun?
2: Akrabalarımdan
1: falan. Onlardan alıyorsun. Tamam, sonra?
2: Kendim de yetiştiriyorum.
1: Sonra?
2: Sonra ben bunu güzelce kuruluyorum.
1: Evet. Soymuk o mu Pembe teyze?
2: Soymuk kuruyor. Evet.
1: O mu? Bir soymuk. Alalım onu. Soymuk bu. Soymuk bu. İşte mısırın kabuğu. Değerli izleyenler. Sonra soymuk.
2: Ben yaparken ıslıyorum ben bunu.
1: Tamam. Islak şu anda.
2: İslarsam yumuşacık oluyor, yani güzel oluyor.
1: İşlemesi kolay oluyor. Nasıl
2: güzel oluyor.
1: Yani mısırı alıyorsun tarladan, ondan sonra bir güzel
2: kurutuyorsun.
1: Evet. Sonra?
2: Bir yere bir koyuyorum ben, kış günü harcıyorum.
1: Tamam, zembili yapmaya başlayınca da böyle ıslatıyorsun, evet, kolay işlensin evet, diye. Evet, şimdi evet. Efendim bu çantaların ismi zembil. İşte bunlar yöresel çantalar ama dediğim gibi marka mağazalarda da gördüğünüz çantalar.
2: Bu zembili komşu sadece ekmek yapmış, içine ekmek koymuş, komşuya oturmaya gidiyormuş.
1: Evet.
2: Gidince de çay demliyor, bu ekmeği yiyecekler beraber. Komşu diyor ki, elindekinde de ne var diyor. O da diyor ki sahip içinde. Onu diyor sembülüsü diyor. Sembülüsüyle

0: zembil şeysi bulmuş buna.
1: Ha, sen bilirsin günümüze zembil olarak zembil, gelmiş.
0: Zembil oradan kalmış bunda.
1: Halep var mı Pembe teyze?
0: Var.
1: Evet değerli izleyenler, tarihi şarjda Pembe teyzemizle sohbet şahane, ortamımız şahane. Pembe teyze bu ne?
0: Bunu kuru yemiş koy, masanın sehpanın üzerine koy, akşamları kuru yemişi koy.
1: Ama çok güzel.
0: Aman bayram şekeri koy.
1: Ne koyarsan koy.
0: Komşulara sun bunu.
1: Şöyle şunları çok bırakayım. Şöyle. Orada efendim bitmişi var, alalım onu.
0: Şöyle mi?
1: Bakın süslemiş boncuklarla. Bak. Tamamen organik doğal. Bak. El emeği göz nuru. Ay çok güzel olmuş. Ellerine emeğine sağlık.
0: Bayram şekeri koy. Ne korsa koy ona.
1: Efendim şimdi Pembe teyzemiz ve Mehmet amcamız buranın sembol isimlerinden, tanıdık simalarından, televizyon programlarında sık sık çıkıyorlar. Ve televizyonda onları görenler buraya ziyarete geliyorlar. Ziyaret, alışverişe evet. Geliyorlar.
0: Tebriğe geliyorlar.
1: Ne diyorlar?
0: Tebrik ederim. Çok güzel olmuşuz. Çok iyi oldu. Artı ebediye size bakarız.
1: Evet.
0: Ölseyiz bile biz orada ona bakarız.
1: Allah korusun.
0: Öyle değil.
1: Allah korusun. Efendim onlar çok değerli. Aslında yaşayan hazineler, inşallah yaşayan insan hazinesi ödülünü de alırlar. İnşallah. Bakın küçücük bir dükkan. İçeride Mehmet amcamız dikiş dikiyor. Buranın en eski terzisi ve Pembe teyzemiz de onun peşinde. İşte Mısır soymuğundan. Böyle zembilleri yapıyor, böyle kaseleri yapıyor, güzel güzel ürünler yapıyor. Şimdi 60 yıldır dile kolay bir arada. Zor olmuyor mu?
0: Hiç zor değil.
1: Kavga, dövüş falan olmuyor mu?
0: Hiçbir şey yok, güzelce. Şimdi akşamüstü gidince birimiz sarımsak soyuyor, birimiz soğan soyuyor. Yemeğimizi yapıyoruz.
1: Maşallah.
0: Ondan sonra sabahleyin de kalkınca yine kahvaltımızı ediyoruz.
1: Sonra?
0: Oğlan bizi arabasını bindiriyor, buraya götürüyor.
1: Aslında zembil, vallahi Bartın'ın geçmişi, kültürü, geleneği, kızların çeyizinde mutlaka oluyor değil mi?
0: Evet, mutlaka.
1: Hala oluyor mu?
0: Şu ekmek sepetleri falan o kadar mesela.
1: Ya çok güzel şeyler yaptık. Bak, bakar mısınız?
0: Şu ekmek sepetleri falan çok güzel. Masanın üzerine koy.
1: Ve bunlar tamamen sağlıklı, hem şık.
0: Çok sağlıklı.
1: Organik.
0: Çok dayanır, 100 seneden fazla dayanır. Şimdi biz bunları yaparken boş durmazdık. Niye dayadık biliyor musun? Şimdi bunları yaparken canı sıkılıyor kendi haliye. Şu tadan lava emme.
1: Olsun olsun.
0: Yine yeşillendi fındık dalları. Acap ne olacak yarın halları. Ayağına giymiş pembe şalvarı. Yarallan gel pullan gel gel gel yanıma. Beyaz kollarını dola boynuma.
2: Sizlerle birlikte tarihi çarşıyı şöyle bir gezelim mi? Bakalım neler var?

0: Evet değerli izleyenler, Bartın'da tarihi çarşıda Kırmızı Cadde olarak adlandırılan yerdeyiz. Çarşıyı gezmeye devam ediyoruz. Her taraftan efsane kokular geliyor ve çarşıda yok yok. Ben bu çarşıya bayıldım. Efendim burası Batı Karadeniz. Tabii kestane, fındık bol bol yetişiyor. Közlenmiş kestane. Sevmeyen var mı? Vallahi ben bayılırım. Ne derler? Kestane kebap yemesi sevap.
1: Kestane kebap yemesi sevap.
0: Evet ustam, Bartın'ın, hoş bulduk. Bartın'ın kestanesi ünlü. Çileği ünlü.
1: Tabii kestane, çilek, evet. Fındık.
0: Özelliği ne kestanenin?
1: Ufak oluşu.
0: Ufak, evet.
1: Kabuğundan çıkması. Daha kuzu diye geçer.
0: Kuzu.
1: Tabii Bartın doğal kestanesi.
0: Evet. Açar mısın?
1: Dağlarda yetişir.
0: Ay mis gibi kokuyor. Dağlarda yetişiyor.
1: Doğal. En doğal bu.
0: İyi mi?
1: Tabii iyi. Afiyet
0: olsun. Helal et.
1: Afiyet olsun.
0: Atıyorum ağzıma. Sıcak sıcak.
1: Nasıl? Memnun olduk, ses mesele yok.
0: Evet değerli izleyenler, kokular mis, can dayanmaz. Valla ne oldu? Patladım, nazar oldu. İnanmıyorum, gördünüz değil mi nasıl patladığını? Ustam ne oldu öyle?
1: Nazar çıktı.
0: Ne patladı?
1: Nazar, kestane.
0: İnanmıyorum, yüzüme patladı. Görün işte nazar. Efendim çalışıyoruz, emek veriyoruz lütfen. Nazar değdirmeyin. Çalışın, sizin de olsun. Şimdi ben bu kış ilk defa

0: kestane yedim. Hani ne derler, böyle kimin elinden yersen eğer eli açıksa, işte bol bol yiyeceksin demektir bu. Öyle bir inanış vardır. Ustam elini açık mı?
1: Açıktır hocam. Herkese yardımcı olur.
0: Tamam o zaman sen ver bana bir kestane daha. Ustamın eli açıkmış. Zeki al. Şunu da tadına sen bak. Vallahi şahane. Bir tane de şöyle tarı alayım. Ustam tamam.
1: İkram mı ya?
0: Elim yanar.
1: Hayır yanmaz.
0: Efendim Bartın halkı böyle misafirperver, yedirmeyi içirmeyi seviyor. Bakın Bartın'ın kestanesi. Yani buraya gelince işte zamanında mevsiminde Bartın'ın çileğini, kestanesini, fındığını.
1: Meşhur kestanesi meşhur.
0: Evet.

0: değerli izleyenler, güzel ilimiz Bartın'ı keyifli keyifli gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Değerli izleyenler, bu keyifli hafta sonunda eminim çayınızı kahvenizi aldınız. Bartın'ı izliyorsunuz. Şimdi Bartın'la anılan, aslında programımızda olması gereken çok fazla başlık var. İşte onlardan biri de tel kırma. Dünyaca ünlü, hem Türkiye'den hem de dünyadan talep var. Coğrafi işaret belgesi bulunuyor. Efendim şimdi burası turizm şehri. Aynı zamanda doğa şehri, yeşilin, mavinin buluştuğu şehir. Güzel ilimiz Bartın geleneksel el sanatları konusunda da ön plana çıkıyor. Ahşap yat ve tekne yapımı, ne bileyim mısır soymundan zembil yapımı ve tel kırma, tel sarmayla yapılan birbirinden muhteşem, birbirinden güzel ürünler. Evet, Bartın söz konusu olduğunda bunları mutlaka konuşmak lazım, ekranlarınıza getirmek lazım. Efendim şu anda çarşıda çok güzel bir dükkandayız. Bartın'ın hamarat üretken kadınlarıyla birlikteyiz. Hepsi harıları tel kırma yapıyor. Merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldin.
0: Hoş bulduk, kolay gelsin.
1: Sağ olun.
0: İsim?
1: Hatice.
0: Hatice Hanım, ne yapıyorsunuz?
1: Tel sarma namaz başörtüsü yapıyorum.
0: Evet. Tel sarma, tel kırma. Şimdi tel kırmanın coğrafi işaret belgesi evet. Var. Tel sarmanın?
1: Var.
0: İkisinin de var.
1: Evet.
0: Aslında şimdi Türkiye'nin her tarafında, ne bileyim, halk eğitim merkezlerinde, kurslarda, festivallerde, standlarda böyle tel kırmayla, tel sarmayla yapılan ürünleri görüyoruz. Ve ben her zaman çekim yaparken coğrafi işaret belgesinin Bartın'a ait olduğunu söylüyorum net bir şekilde.
1: Evet, Bartın'a ait.
0: Evet. Tel kırma nedir?
1: Tel kırma çok eski işlerimiz.
2: Kaç yılı? 1800'lerde. Tam 1800'lerde. Evet,
1: eski.
2: Çok eski.
1: Çok eski.
2: Çok eski. Eski. Evet. Çok eski.
1: Ama şimdi modernleştirdir. Sadece tüle değil, her şeyi yapabiliyoruz.
0: Evet, her şey yapılıyor. Her şey. Değişik ürünler yapılıyor. Ne bileyim, eskiden belki sadece eşarplar yapılıyordu.
1: Tüleydi sadece.
2: Çarşaflar yapılıyordu eskiden, böyle yatakların üzerine serilen
1: çarşaf.
0: Açalım mı onu?
2: Evet. Çarşaflara mesela tel kırma işleniyordu.
1: Evet.
2: Masa örtüleri, bezlere işleniyordu.
0: Ay şahane olmuş, şahane olmuş. Bu tel kırma, tel sarma. Bu tel sarma, ben de artık öğrendim efendim. Hemen anlıyorum tel kırma mı, tel sarma mı. Evet, mükemmel abiye çantalı. Valla ne güzel çantalar yapılıyor. Şöyle mısır soyumundan yapılan o zembiller de çok güzel.

0: Bartın'da şimdi kısa bir lezzet molası veriyoruz. Buralarda enfes kabak böreği yapılıyor.
1: Efendim, Saniye ablamızın ve güzeller güzeli işletmeci kızı Serpil'in misafiriyiz. Kendilerine çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi çok güzel ağırladılar. Yemek çekimlerimizi onların restoranında yaptık. Burası hem restoran hem de otel hizmeti veriyor ve inanılmaz talep görüyor. Turistlerin olmazsa olmazı uğrak noktası, hem yaz aylarında hem de kış aylarında. Zaten yaz aylarında burada yer bulmak mümkün değil. Çünkü efendim burası gerçekten özel bir coğrafya. Havası tertemiz. Şu anda akşam saatleri ama arkamızda mükemmel bir deniz manzarası var. Lav sütunları var. Tabii ki bu yüzden de çok fazla talep var. Ayrıca burada mükemmel lezzetler var. Şimdi yöresel yemek zamanı, yöresel börek yapıyoruz. Kabak böreği yapıyoruz. Hamur işini çok seviyor Bartın ve kabak böreği de Bartın'ın olmazsa olmazı. Saniye ablamız da çok güzel yapıyormuş. Saniye ablacığım, nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.

0: Havası çok güzel.
1: Evet, ben de çok seviyorum.
0: Serpil'cim nasılsın?
2: Teşekkürler, siz?
0: Valla biz deyiz. Burada olup da iyi olmamak mümkün değil.
2: Evet, iyi gelmiştir size.
0: Evet, bari. Kesinlikle iyi geldi. Yani hem çalıştık hem de dinlendik. Hava tertemiz.
2: Evet, evet, güzeldir havası.
0: Şimdi burası hem restoran hem de otel. Burada kalmak ayrıcalık. Yani sabah böyle bir manzaraya uyanmak, bu tertemiz havayı solumak.
2: Evet.
0: İşte ne bileyim, bu manzaraya karşı, lal sütunlarına karşı kahvaltı yapmak, yemek herkese nasip olmaz.
2: Evet, biz de misafirlerimizi özel olarak ağırlamaya çalışıyoruz,
0: evet,
2: burada. Buranın en büyük avantajı sakin olması, temiz bir havasının olması. Zaten tüm odalarımızda, restoranımızda deniz görüyor. Misafirlerimiz uyandıkları anda deniz manzarasıyla karşılaşıyorlar. Umarım herkese iyi gelir burası.
0: Yani iyi gelmemesi mümkün değil. Gerçekten keyifli bir yer. Hani her zaman söylüyorum ya, işte dünyadan uzak, her şeyden uzak,
2: evet,
0: olarak tanımlanan yerler var. Gerçekten öyle. Hani doğanın kucağında, doğayla iç içe mükemmel bir tatil yapabilirsiniz. Kafa dinleyebilirsiniz. Böyle mükemmel bir kaçış noktası. Sonra stresten arınmış bir şekilde evinize dönebilirsiniz. Yöresel yemek var. Ne bileyim, deniz ürünleri var. Aradığınız her türlü lezzet de var. Kabak böreği. Evet. Seviliyor mu Bartın'da?
1: Çok.
0: Her zaman yapar mısın Saniye abla?
1: Yaparım. Her kış yaparım yani.
0: Yapalım o zaman.
1: Kabak olduğu zaman kışın oluyor zaten çoğunlukla.
0: Evet.
1: Tam zaman.
0: Evet, bu nedir şimdi?
1: Bu tepsimiz.
0: Bakır mı?
1: Bakır.
0: Bakır. Kaç yıllık bu?
1: Bilmiyorum.
0: Bayağı yaşını. Eski gibi değil mi?
1: Yaşını bilmiyorum.
0: Şimdi efendim, kabaklarımızı bir güzel soymuş, temizlemiş, yıkamış. Ondan sonra rendelemiş Saniye ablamız. Bu nedir?
1: Evet,
0: ceviz.
1: Ceviz.
0: Şekerimiz var.
1: Şekerimiz var.
0: O nedir?
1: Bu da hamurumuz.
0: Tamam.
1: Nişastayla açacağız.
0: Evet, zamandan kazanmak için Saniye, evet, abla hamurumuzu hazırlamış, dinlendirmiş. Şimdi bir güzel açıyor. Oh, böyle annelerin, kadınların yaptığı hamur işleri candır. Şimdi Saniye ablanın yemekleri çok iyi değil mi?
2: Çok güzel. Çok güzel yemek yapar. Yemekleri beğenildiği zaman da çok mutlu olur.
0: Kim mutlu olmaz ki? Ama beğenmemek ne mümkün? Bakar mısınız? Efendim, hamur işi candır. Vallahi çok yemiyorum ama ben de çok severim. Bayılırım. Evet, şimdi burası aslında böyle yıllara dayanan, geçmişi çok eski olan bir işletme.
2: Evet. 25. senemiz.
0: Oo,
2: 2000 iyi. Yılında annem ve babamın kurduğu bir işletme burası. Biz de 3 çocuk olarak onlara destek vermeye çalıştık. Son 6 yıldır da ben buradayım. Ben destek olmaya çalışıyorum aileme.
0: Şimdi Serpil aslında eğitimci, öğretmen, efendim işi gücü bırakmış. Tabii Saniye ablamız baş edememiş çünkü talep çok fazla, hem restoran hem otel ve imdadına Serpil yetişmiş. Saniye abla ne yaptın? Açtın mı?
1: Açılıyorum. Hamur biraz sert halde, yeni yaptım. Çok beklettik çünkü.
0: Sert erdi, çok beklettik. Tabi böyle çekime hazırlandık. Hamurlar falan bekledi. Ama olsun, yaparsın
1: oldu,
0: sen.
1: Oldu, oldu.
0: Evet, bakar mısınız şu hamaratlar, şu güzelliği. Saniye abla, Bartın ne yer, ne içer, ne sever?
1: Bartın her şeyi sever.
0: Her şeyi, neyi sever?
1: Her yemeği, yeşili de, etini de.
0: Hamur işi balığını seviyor.
1: Tabii ki.
0: Deniz ürünü seviyor, aynı zamanda sebze seviyor.
1: Evet.
0: Yani zeytinyağlı yemekler, mezeler falan da buranın olmazsa olmazı. Burası tam benlik aslında.
1: Kışın karamancarımız meşhur.
0: Kış geldi artık, yaparsın karamancar.
1: Tabii ki, kar yağarken yağması gerekiyor.
0: Evet, Saniye ablamız hamurumuzu açsın, kabak böreğimizi yapmaya başlayacağız. Yani tabii bunları yemesi keyifli ama yapılışı son derece zahmetli. Şimdi Serpil'cim, ellerinize, emeğinize sağlık. Bartın'ın turizmine katkı sağlıyorsunuz. Burada çok güzel bir otel inşa etmişsiniz. Çok güzel bir mekan açmışsınız. Restoran açmışsınız. Şimdi hem restoran hizmeti konusunda hem de otel hizmeti konusunda hani bu kadar başarılı olmak, ikisini birden yürütmek tabii ki kolay değil ama bunu başarmışsınız. Peki şu anda Beyaz TV ekranları başında herkes izliyor ve bizim önerilerimiz onlar için, izleyenler için son derece önemli. Buraya gelmek için eminim ki sebepler var. Çok güzel sebepler var. Onlar nedir? Ha, bu arada kabak böreğimiz şekilleniyor yavaş yavaş. Saniye ablamız bayağı yol almış.
2: Buraya dinlenmek için gelmelisiniz. Burası

0: çok sakin bir yer. Büyük şehrin kaosundan bir an olsun, birkaç gün de olsa uzaklaşmak isteyenler için burası cennet diyebilirim. En büyük avantajı Ankara'ya ve İstanbul'a, büyük şehirlere yakın çok olması. Deniz kenarı olması, yani insanlar...
1: Şerbet yapmaması, koymuyoruz üzerine arasına.
2: Tamam. Tabii tabağımızın üzerine şekerimizi bir güzel serptik. Vallahi şeker gibi oldu.
3: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
4: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
6: Bu makarna aşmış.
7: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
8: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
9: Oğlum, el alemin oğluna bak. Ne kadar düzenli.
10: Anneciğim, bunlar gerçek değil. AI, AI.
11: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere Etin Canga.
12: Niye ettik de birlikte geldik değil mi?
13: Ay bunlar olmazsa olmaz.
14: Tencere deyince de korkmaz.
12: Aa, kızım bir baksana.
15: Her şeyin bir ideali var.
12: Bizim eve göre en ideali bu.
14: Az yer, çok iş kızım.
16: Her işin bir korkması var.
17: Tuvalet kağıdı ve kağıt havluların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 25-26 Eylül tarihlerinde tuvalet kağıdı ve kağıt havlularda aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
18: Sadece durulan.
19: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
13: Sen de sadece Duru'la.

0: 3 dilek hakkın var.
1: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
2: Adriana duşta da sadece duruluyor.
3: Sadece duruladım. Sen de durula.
2: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
4: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
5: getir. Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart...

0: seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
2: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
4: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
2: Hiç gerek yok, Piril var.
5: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
2: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
5: Yeni Piril Ultra Güç.
6: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
7: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
8: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
9: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farkla. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni?
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
5: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
4: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
6: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
4: Hiç gerek yok, piril var.
7: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
4: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
7: Yeni Piril Ultra Güç.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi Ailesi.
0: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern Art. Kim tutar seni?
9: Bu var ya,
10: blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Yazanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
9: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Bu fiyata daha büyüğü yok diyenlere Ekonomi Kings menüler büyük boy patatesi ve içeceğiyle.
13: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
17: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
18: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
19: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
20: Ha, evet. İncelik kol isteyen
21: kol,
20: işler.
21: Kol böreği gibi.
20: İncelik isteyen işler. Tadından yenmiyor ama şahane oluyor. Saniye abla da şahane yapıyor. Evet, sen şöyle tepsimizi doldur. Böyle iki tane hamuru açtı, içini döşedi, tepsimize dizdi. Bu tepsi dolacak ama bu tepsinin dolması bayağı zaman istiyor. Ama Saniye ablamız ne yapmış? Zamandan kazanmak için, bize yardımcı olmak için kalkmış. Efendim biz gelmeden bir güzel kabak böreğini yapmış, bir tepsi pişirmiş. Ve şimdi ne yapacağız? O tepsiyi buraya alacağız. Ne için alacağız? Tadına bakmak için alacağız.
21: Aynen.
20: Ve bir tepsi tabak böreğimiz buraya doğru. Acaba geliyor mu? Serpil, sever misin?
22: Çok severim.
20: Ben bayılırım böreğe.
22: Herkes, bütün Bartınlar sever.
20: Bütün Bartınlar sever. Evet, nereye alalım? Buraya alalım. Sen sonra devam et. Efendim, tavşan kanı, çayımız da demlendi. Zaten buraya geldiğimiz andan itibaren sürekli ocağın üstünde çay vardı. Evet, ne yapıyor şimdi? Bayağı pişmiş, dinlenmiş.
21: Evet.
20: Her zaman yapıyor musun? Saniye abla.

0: Genelde yapıyorum.
1: Genelde yapıyorsun. Bugün de bizim için yaptım.
0: Evet, bugün de
1: keselim. Efendim işte Saniye ablamızın ellerinden Bartın'ın olmazsa olmaz lezzeti dillere desen yöresel böreği, kabak böreği mis gibi tüm güzelliğiyle önümüzde tepsimiz kocaman. Valla ekip kalabalık, hani bizim dışımızda burada büyük bir ekip var, büyük bir kalabalık var. Herkes çekim bitse de o böreğe saldırsak diye bekliyor. Şıramızı alalım, çayım zaten var.
2: Afiyet olsun.
1: Evet. Kendiniz mi yapıyorsunuz bunu?
2: Evet, bahçemizin üzümü.
1: Bahçeden üzümleri topluyorsunuz. Evet. Allah'ım nasıl bir doğallık, nasıl bir doğallık?
2: Çilek üzümü, kokulu üzümü.
1: Başka ne var bahçede? Domates, salatalık falan filan var mı?
0: Ekinci oluyor.
1: Ekinci. Saniye abla, ekinci olur zaten. Ektin mi?
0: Bu sene ekmedim. Ancak yapamadığı ya, için bak, üzülüyor.
2: Yapamadım.
3: Bu sene yapamadığı için üzülüyor
1: bana
3: o yüzden.
1: Çok akıllıca bir cevap. Ekinci oluyor diyor ama önemli olan ektin mi ekmedin mi?
0: Ekemedim bu sene.
1: Üzüm varmış ama üzüm bol bol
0: üzüm
1: olmuş.
0: Üzüm bol şura. Ama öbür meyveler hep yandı.
1: Şura bol bol içtik. Şimdi benim elimde mikrofon var ama şöyle bırakayım. Sana vereyim.
0: Tabii.
1: Evet. Ah, hiç dayanamam böreğe, hiç. Yalnız efendim çok lezzetli. Tatlı bir börek. Zaten gördünüz. İşte kabak da tatlıdır. Üzerine toz şekeri ilave ettim. Tatlı bir börek. Kabak böreği. Bayıldım. Efsane. Çok güzel olmuş. Saniye abla ellerine emeğine sağlık.
0: Afiyet olsun.
1: Ne söylemek istersin?
0: Her zaman beklerim.
1: Şu anda herkes bizi izliyor. Buraya gelenlere.
0: Buraya gelin.
1: Kabak böreği yapacak mısın?
0: Yersiniz, yaparım.
1: Ama domates, salatalık ekmemiş. Ekersen
0: bir
1: olur
0: diyor. Bir dahaki olur.
1: Ekersen olur diyor. Bir dakika şapkam yamuldu. Ekersen olur diyor. Çok sempatik, çok doğal, çok sıcak. Tıpkı burası gibi. İşte buranın yöresel lezzetleri gibi. Her şey doğal. Daha ne olsun. Vallahi keyfimiz yerinde. Çok teşekkürler.
3: Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için.
1: Misafirperverliğiniz için. Çok keyifliydi. Ve yöresel mutfağın tanıtımına biz de vesile olabildiysek tabii ki sizin katkılarınızla, sizin hazırlığınız sayesinde çok teşekkürler. Her şey çok güzel. Daha ne olsun.
3: Çok teşekkür ederiz. Herkesi de bekleriz. Eğer dinlenmek istiyorsanız, Bartın lezzetlerinden de tatmak istiyorsanız herkesi bekleriz.
1: Hepsi burada. Hepsi burada. Efendim sevgiler, selamlar.

0: ve şehrin önemli değerlerinden Bartın Irmağı'ndayız. Bartın Irmağı geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemini koruyor.
1: Değerli izleyenler, Bartın'da şimdiki durağımız Bartın Irmağı. Efendim, şehrin ortasında, Bartın'ın merkezinde, Bartın'ın kalbinde tüm doğal güzelliğiyle buraya gelen misafirleri selamlayan Bartın Irmağı, Bartın ili için son derece önemli bir sembol. Yaz aylarında Bartın Irmağı inanılmaz hareketli oluyor. Değerli izleyenler, buraya gelen turistler Bartın Irmağı'nın üzerinde tekne turu yapma imkanına sahipler. Ve efendim, iki çayın birleşmesiyle oluşan Bartın Irmağı Karadeniz'e dökülüyor. 14 kilometre boyunca uzanıyor. Şimdi Bartın Irmağı hem doğal güzellik anlamında önemli, hem tarihsel anlamda önemli. Efendim, Osmanlı döneminde burada çektirme yapılıyormuş. Yani küçük tekne yapımı son derece yaygınmış. Ticaret buradan dönüyormuş. Bartın Irmağı üzerinde taşımacılık yapılıyormuş. Ve o ilk yapılan Osmanlı dönemindeki çektirmelerle kereste ve yumurta taşınıyormuş. Ve şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Günümüzde üzerinde taşımacılık yapılan tek ırmak şu anda bulunduğumuz Bartın Irmağı. Evet, bu anlamda da son derece önemli. Bakın, yemyeşil ormanların içerisinde sazlık alanlarla birlikte Bartın Irmağı gerçekten mükemmel bir görüntü sergiliyor. Değerli izleyenler, artık çektirme yapılmıyor tabii ki Bartın Irmağı'nda. Çektirme, işte ahşaptan inşa edilen

Küçük Tekneler Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yat ve tekneler yapılıyor. Daha büyük tekneler yapılıyor, yatlar yapılıyor. Orada imalat devam ediyor ama Bartın'a geldiğinizde burada Osmanlı döneminde inşa edilen, ahşaptan inşa edilen çektirmelerin maketlerini görebilirsiniz. Zaten Bartın'dan ayrılırken yanınızda götürebileceğiniz çok fazla hediyelik ürün var. Ahşaptan yat ve tekneler var. Zaten şuradan giriyorum. Değerli izleyenler, zaten Bartın'dan ayrılırken alabileceğiniz, yanınızda götürebileceğiniz çok güzel hediyelik ürünler var. Ahşaptan yat ve tekne yapımı çok yaygın. Bu ürünleri alabilirsiniz. Tel kırma, tel sarma sanatıyla ortaya çıkarılan birbirinden güzel hediyelik ürünlerden alabilirsiniz. Ne bileyim, kestane, fındık, çilek, bunlar da götürebileceğiniz ürünler arasında. Ayrıca Bartın'ın tarihi konakları ünlü. Yine onların maketleri de hediyelik eşya dükkanlarında satılıyor. Onları da alabilirsiniz. Evet değerli izleyenler, Bartın Irmağı programımızda mutlaka olmalıydı. Bu eşsiz güzelliği sizlere mutlaka göstermeliydik. Tüm güzelliğiyle işte Bartın, işte Bartın Irmağı.

0: Değerli izleyenler, programımız Turizm Şehri Bartın'da tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, Bartın'ın nesi ünlü değil ki? Bartın'ın ırmağı, Bartın'ın çileği, Bartın'ın tel kırması, tel sarması, işte fındığı, kestanesi, amasrası, güzelce hisarı, inkumu, daha sayayım mı? O kadar çok başlık var ki Bartın söz konusu olduğunda konuşmamız gereken. Ve değerli izleyenler, Bartın'ın aynı zamanda ahşaptan inşa edilen tarihi konakları ünlü. Bartın genelinde yüzlerce tarihi konak var. Aslında bu konakların sayısı azalmış durumda. Peki neden? Efendim, yıllar içerisinde depremlerden ve yaşanan sellerden dolayı, yani yaşanan afetlerden dolayı tarihi konaklar zarar gördü ve sayıları azaldı. Peki günümüze ulaşan tarihi konaklar hangi amaçla kullanılıyor? Efendim, içinde yaşam sürülen konaklar var. Aynı zamanda bu konakların bir kısmı restore edilerek, yani dışları yeniden yapılandırılarak turizme açılmış durumda. Kafelere, butik otellere, restoranlara ev sahipliği yapıyor. Ahşaptan inşa edilen Bartın'ın tarihi konaklarında Osmanlı sivil mimarisini görebilirsiniz. Barok sanatının en güzel örneklerini sergileyen tarihi konakların önünde buraya gelen turistler bol bol fotoğraf alıyor. Efendim, Bartın genelinde kestane ağacı çok fazla. Yani kestanesi zaten çok ünlü, çok lezzetli ve ahşap konaklarının inşaatında ağırlıklı olarak kestane ağacı kullanılmış. Bunlar cumbalı konaklar. Bakın, dışları tamamen ahşap. Osmanlı döneminde inşa edilen, tarihe ışık tutan yüzlerce yıllık konaklar. Ve değerli izleyenler, şu bilgiyi de vermek istiyorum. Bartın'da gezerken mahalle aralarında, sokak aralarında mutlaka ahşaptan inşa edilen ve geleneksel mimariye, Osmanlı sivil mimarisine yansıtan tarihi bir konak mutlaka görürsünüz. Yani bu konaklar Bartın'ın geleneksel tarihi konakları. Hani tek bir alanda ya da tek bir mahallede toplanmış durumda değil. Bartın genelinde tüm mahallelerde, tüm caddelerde, tüm sokaklarda efendim bu mükemmel tarihi konakları, ahşaptan inşa edilen tarihi konakları görmeniz mümkün. Ve bu tarihi konaklar buram buram tarih kokuyor.
1: Bu kadar bereketli bir şehirde balık da bol tabii. Buyurun buyurun, enfes lezzetler sizleri bekliyor.

Değerli izleyenler, Bartın çok güzel, Bartın'da olmak çok güzel ve programımız tüm hızıyla akıp gidiyor. Siz de şu anda evlerinizde ya da her neredeyseniz keyifle bizi izliyorsunuz. Efendim şimdi lezzet zamanı, yanımızda yılların ustası Ahmet ustamız var. Bartın Furu Caşileli.

0: Arasçak olarak sunduğumuz bir ürün de aynı zamanda ana yemek de olarak sunuluyor.
1: Ne yapacağız?
0: Hamsi dolması.
1: Hamsi dolması.
0: Biz ona denizin gözü diyoruz ama normalde hamsi dolması.
1: Hamsi dolması bizim yerel, denizin gözü.
0: Hamsi zaten tüm Karadeniz'in, hatta şu anda Türkiye'nin tamamında yeniden bir evet. balık çeşidi oldu. Ama işleme ve teknik olarak bizim burada daha ileri. İleri seviyede.
1: Şimdi Ahmet Ustam bu nedir?
0: İskorpit balığı.
1: Çok değişik şöyle evet. izleyenlere gösterelim.
0: İskorpit balığı.
1: Evet. Lezzetli mi?
0: Bizim yerel adıyla çarpan müthiş evet. lezzetli. Zaten hamsi dolmasının iç dolgusunda da bu iskorpiti kullanıyoruz.
1: Tamam.
0: Mozzarella peynir, iskorpit kavurması, tamam. dereotu, kişniş.
1: Yani hamsi dolmasının dışı da balık, evet. içi de balık.
0: Dışı da balık, içi de
1: balık. Tamam. Efendim masamızda mükemmel mezeler var. Özellikle Ahmet Ustamızın yaptığı, ekibinin yaptığı mezelere bayıldık. Yani bunlar tam benlik. Onlar nedir Ahmet Ustam?
0: Bu normal klasik kabaki. Rum mutfağından.
1: O çok güzel. O
0: kabaki.
1: Çok güzel.
0: Bu kereviz, portakallı.
1: Şahane. Bayıldım.
0: Patlıcanı bize özgü. Aslında bizim müessesemize özgü bir yer.
1: Evet.
0: Bu işte denizin gözü ya da hamsi dolması dediğimiz.
1: Tamam.
0: Yapılmış şekliyle bu.
1: Evet.
0: Diğer balıklara gelince deniz devremiz
1: evet,
0: var.
1: Evet, hamsi dolması birazdan yapacağız. Bu nedir?
0: Deniz devremiz.
1: Kaç kilo?
0: Kuruçeşe'de tutuldu. 7 kilo tuttu. 7 kilo civarında bir balıktı.
1: Taze taze. Vallahi hı-hı. şanslısınız. Şu dekor şahane. Ne yaptın böyle çiçek gibi bunları?
0: Derotumuz var, maydanozumuz var, reyhanemiz var, nanemiz var.
1: Çok iyi olmuş çiçek gibi.
0: Bu ürünlerin tamamını zaten hem zeytinyağlı hem de deniz ürünlerinde kullanıyoruz biz.
1: Bayıldım, bayıldım. Dekorumuz şahane. Böyle hem göze hem de damağa hitap eden. Aynı zamanda Bartın'ın işte geleneğine, kültürüne, işte ünlü olan unsurlarına dair ipuçları veren mükemmel bir masanın başındayız. Şimdi kuru caşileli Ahmet Ustamız. Kuru caşilenin nesi ünlü?
0: Kuru caşilenin nesi ünlü? Balığı ünlü. İşte az önce yaptığımız cevizli tavuk dolması ünlü.
1: Tamam.
0: Ama en önemlisi tarihten gelen 1400 evet. yıllardan
1: çok
0: gelen
1: ünlü. O çok
0: çektirme.
1: Ünlü. Evet, çektirme yani, budur.
0: Çektirme
1: özelliğine.
0: Özelliği bu eskiden hem yelken kayımı sonra makine takılmış yük taşıma. Yani bu Karadeniz'deki bütün taşımacılık.
1: Mallar taşınmış.
0: Tabii evet. yani ürünler tamamı üreticiden işte tüketici nihayeye ulaşması bu kayıklarla sağlanmış yıllarca.
1: Bu nedir? Bakın burada da var.
0: Ya nedir bu? Bu bizim yeresel annelerimizin, babaannelerimizin taktığı yazma diyoruz biz. Tülbent deniyor. Tülbent diyorlar, yazma diyorlar.
1: Kaba yazmaymış. Gaba yazmaymış. Günümüze kaba yazma olarak ulaşmış. Yani böyle daha kibar. Eskiden gaba yazma denilmiş ama şimdi öyle kibarca kaba yazma deniyor. Mısır bol bol yetişiyor. Bartın genelinde. O niye sarı, o niye siyah?
0: Tohumuyla alakalı. Yani bunlar muhtemelen ata tohumu. Ata tohumu değil mi Elif Hanım? Ata tohumu bunlar. Yani bizim buranın yerel tohumu bu. Bugün yapacağımız ürün hamsi dolması.
1: Evet.
0: Yerel tatlardan birisi. Bunda hamsi balığı kullanıyoruz. İç dolgu olarak da iskorpit kullanıyoruz. İskorpit nasıl kullanıyoruz? Mozzarella
1: evet,
0: ya da rendelenmiş kaşar, dereotu, maydanoz, sarımsak, kişniş, iskorpit.
1: İskorpit.
0: Bu evet. iç dolgusu. Dışı da kene hamsiyle kaplıyoruz.
1: Dolmamızın içi.
0: Özel bir panajıyla yağda kızartıyoruz. Gene pancar sosumuz var şu. Burada görüldüğü gibi.
1: Evet.
0: Pancarla yaptığımız özel bir sosla soslayıp servis ediyoruz.
1: Hadi o zaman Ahmet Ustam hemen başlayalım hamsi dolmamızı yapmaya. Efendim dışı hamsi, içi iskorpit. Ama içimizde iskorpitin dışında da ustamızın saydığı malzemeler var. Evet aslında deniz ürünlerinde özellikle son yıllarda çeşit o kadar fazla ki. Yani ustalarımız, şeflerimiz gerçekten döktürüyor. Ne yapıyorsun şimdi Ahmet Ustam?
0: Şimdi dolmaya hazırlıyorum.
1: Bu nedir, un mu?
0: O hafif nişastalı bir un.
1: Hafif nişastalı bir
0: çok
1: un.
0: Çok az bir un nişastalı.
1: Ama hafif onun içinde sanki böyle başka bir şeyler de var gibi hissetmedim değil.
0: Yok yok bunda bir şey
1: ne
0: yok.
1: Ne yapıyorsun öyle? Hiçbir şey yokmuş. Evet şimdi bu hamsi lezzetli bir balık ama tabii kılçığının olmaması lazım. Ayıklanması lazım. Kılçılar... Benim de kılçıklı balığa hiç tahammülüm yok. Yani efendim buraya geldiğimizde çekimden önce Ahmet Ustamız bir balık yaptı böyle ızgara bana böyle az yağlısından. Bayıldım. Sen nasıl yaptın o ızgarayı? O balığı nasıl yaptın? Yani tadından yiyemedim.
0: Benim bir adım da Ahmet Şevkat. Balığa şefkat gösterdiğim için.
1: O kadar.
0: O kadar.
1: Bir dakika. Bir dakika şöyle izleyenler görsün. Çiçek gibi hamsilerin ortasında içinde.

0: ve iskorpit bulunan karışım. Dolmamızın aynen, içi.
1: Aynen, iç harcı. Şöyle kapatıyoruz.
0: Tamam.
1: Gazağımız mübarek olsun diyoruz.
0: Hadi bakalım.
1: Böyle. O zaten Bila. Beni görünce böyle kapanır o.
0: Şahane. İşte bu. Ustalık bu.
1: Bu kadar.
0: Bitti mi?
1: Şimdi hayır. Ondan sonra hafiften bir gene bu özel bir karışımımız var.
0: Altı da onunla.
1: Aynı harç o zaten.
0: Tamam.
1: Böyle yapıyoruz.
0: Un var,
1: sonra
0: nişasta
1: şöyle
0: var.
1: Şöyle alıyoruz bunu.
0: Aa. Zeki ondan gel sonra... Zeki.
1: Hafiften şöyle yani yağ atıldığında açmayacak şekilde
0: tabii
1: ayar
0: ki
1: yapıyoruz. Bunda ne var?
0: İçinde ne var?
1: Bunun içinde ne var? Sızma zeytinyağı var.
0: Tamam.
1: Pul biber var.
0: Evet.
1: Yumurta var. Normal şinitsel sosunun farklı bir yorumu diyeyim ben. Bir iki şey daha var.
0: Bir iki şey daha var. Tamam sormuyorum tamam.
1: Ha, ondan zaten bir iki şey.
0: Bir iki şey daha var. Geçtik. Duymadık.
1: Ondan evet, sonra alıyoruz buradan bunu.
0: Sosumuza buladık.
1: Aldık. Ondan sonra bu normal mısır unu.
0: Tamam.
1: Şimdi Karadeniz'deyseniz mısır unu her yerde olması gerekir.
0: Kesinlikle.
1: Ondan sonra böyle mısır unuyla bunu şöyle yapıyorsunuz. Güzel kapatıyorsunuz. Ya zaten burada bunu bekliyor.
0: Bekliyor mu?
1: Aynen.
0: Kızdı
1: şöyle
0: mı?
1: Atıyoruz. Joss.
0: Of of of of.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Farmaton kullananların %94'ü memnun. 20'den fazla bilimsel çalışmayla desteklenen ve Ginseng G115 içeren bir multivitamin. Farmaton. Bilim destekliyorsa içimiz rahat.
5: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
6: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
7: Sütaş labne ye.
8: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
9: Güzellik cildini anlamakla başlar. İbroşe'den her cilt ihtiyacına özel bir çözüm. Yeni Dermabotanik Serum ailesi. İster C vitamini ile gençlik ışıltısı, ister bakuchiol ile yenilenmiş bir cilt, ister kolajen ile dolgunluk. Benim serumum mu?
10: İbroşe'den ışıltı veren antioksidan C vitamini serumu. Bu serumda C vitamini Latin çiçeği ile birleştiğinde 10 kat C vitamini dozuna eşdeğer etkide. Sonuç daha pürüzsüz ve aydınlık bir cilt.
9: Dermabotanik uzmanlığı artık benim serumumda. İbroşe.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Ne yedik de birlikte geldik değil mi?
2: Ay bunlar olmazsa olmaz.
3: Tencere deyince de korkmaz.
1: Aa, kızım bir baksana.
4: Her şeyin bir ideali var.
2: Bizim eve göre en ideali bu.
1: Az yer, çok iş kızım.
5: Her işin bir korkması var.
6: Dileklerini alayım.
7: 3 dilek hakkın var.
8: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.

0: hafta iyilik hareketi.
1: Tuvalet kağıdı ve kağıt havluların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 25-26 Eylül tarihlerinde tuvalet kağıdı ve kağıt havlularda aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
3: O fiyata
2: akıl verenlere karşı tek başına.
4: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Siemens fırsatlarına baktın mı? Şimdi çamaşır makinesi alanlara kurutma makinesi 10.000 TL indirimli. Yıkama programına göre kurutma programını kendi belirleyen Intelligent Dry teknolojisiyle tanışma fırsatını kaçırma. Siemens ev aletleri.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Bu ürünleri gören herkes şokta. Aman kaçırma. Birbirinden eğlenceli oyuncaklar hem şokta hem cepte şokta.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Hafta sonu fırsatları başladı. 1 kilo ömür tam yağlı beyaz peynir 265 lira yerine 219 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
10: Şu probisi bir yapamadınız ya.
11: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
10: Anlıyor, yapamıyor.
12: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
13: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
15: içelim. Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
16: Bankan Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı beyaz peynir %17 indirimle 219 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
2: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez. Tecrübeyle sabit.
3: Modası geçmeyen lezzet al beni.
4: Çikolata, bisküvi, karamel, uyumamı. Al beni al.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
7: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Hayatım. Çamaşır makinemizi yeniledim.
11: Daha yeni almadık mı?
10: Yenilik burada. İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
11: Çocuk giyip, el işi oyunca. Hadi bizlik bir durum yok ki.
12: Yok ki, yok ki.
11: Yoksa? Var mı?
12: Baba oluyor!
13: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde. Üstelik 11 kişi.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Geçir fırsatları Eylül'de de seninle. Bu hafta sonu yüzlerce üründe geçerli. İkincisi 1 TL fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat.
3: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana, ilham verir sana.
4: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
5: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
6: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
7: Sadece durulan.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo valla.
11: Sen de sadece durula.
12: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
13: Muazzam bir geçiş töreni. Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Mutlu bir aile Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar. Taksiciler 100 Oktan performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile. Beyaz yakalılar bütçelerini aşmıyorlar. Patronlar...
14: Otogaza değil, Aygaz 100 Oktan'a geçtik.
13: Daha kimler kimler Aygaz'a geçtiler ve dediler ki...
15: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
16: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
17: Evet.
18: Nar gibi kızardı.
17: Hamsi dolması. Bitti
18: üç
17: mi?
18: 3 dakikada tamam.
17: Tamam mıdır?
18: Bitti. Tabağı alıyoruz.
17: Evet. Sosumuz hazır.
18: Sosumuz hazır.
17: Sosumuzda ne var? Ne çok sos var.
18: Bu sosta ne var? Ben size net şekilde söyleyeyim. Pancar. Ana madde kırmızı pancar.
17: Evet.
18: İkincisi çiğ balık. Ana çiğ balığın kemikleri yani bu balık.
17: Ne?
18: Sıfır balık.
17: Çiğ abi. Balığın kemikleri. Sosun bu, içinde.
18: Şimdi şöyle sıfır atık olayı var artık. Ha. Yani mesela bu levreği ayıkladık.
17: Dönüşüm.
18: Kılçıkları atmıyoruz. Ne yapıyoruz? Kılçıkları bir takım malzemelerle dereotu, maydanoz, toz şeker, esmer şeker, sirke ve limonla artı pancar rendeleyip dinlendiriyoruz çiğ balıkla birlikte. Hı hı. 24 saat falan durduğunda o çiğ balığın aroması bu sosa geçiyor zaten. Hı hı. Ondan sonra da onu bir kevgire koyuyoruz süzgeçe, oradan süzülüyor. İşte süzülen bu sos.
17: Vallahi enteresan.
18: Aslında yani gravlax yani bu kuzey mutfağının gravlaxına yakın bir şey.
17: Vallahi enteresan.
18: Gravlax sosuna yakın bir şey.
17: Evet değerli izleyenler beklediğim an geldi. Benim en

0: sevdiğim an, yöresel yemeklerin tadına baktığım an, ustalarımızın, şeflerimizin, aşçılarımızın ellerinden çıkan mükemmel lezzetleri sizin için tattığım an şimdi. Denizin gözü, hamsi dolması. Ne derseniz deyin. Görüntüsü çok güzel. Hem göze hem de damağa hitap eden.
1: İçi balık, dışı balık.
0: Damak çatlatan mükemmel bir dolma. Şu anda deniz mahsulleri sevenler ekran başında, efendim Bartın'a geldiğinizde, güzelce Esar'a geldiğinizde, Amasra'ya, işte ne bileyim İnkum'a gittiğinizde mutlaka, kısacası Bartın'a geldiğinizde deniz ürünleri mutlaka yiyin. Çeşit çok fazla ve güzelce Esar'da eşsiz manzara eşliğinde lütfen Ahmet ustamızın ellerinden çıkan bu mükemmel deniz ürünlerinin tadına bakın. Ben şöyle bir parça almak istiyorum. Ahmet ustam çok iyi, aşırı iyi. Efendim iskorpit var, hamsi var, üzerinde sosu var, içinde farklı malzemeler var ama ağırlıklı olarak benim aldığım tat hamsi tadı.
1: Tamamıyla balık.
0: Tamamen hamsi tadı. Evet, çok lezzetli. Balık sevenler, özellikle hamsi severler için gerçekten ideal bir ara sıcak mı?
1: Ara sıcak. Ana yemekte, ana yemeğe çeviriyoruz.
0: Ana yemek ama, de olabilir.
1: Üç tane, dört tane koyduğumuz ana yemek
0: tabii
1: zaten.
0: Tabii doyulur, ana yemek.
1: Ama tek verdiğimizde biz genelde ara sıcak olarak servis ediyoruz.
0: Bilir. Ne söylemek istersin?
1: Benim söyleyeceğim de gelen misafirlere mutlaka balık balık üzerine yemek düşünsünler.
0: Evet.
1: Biz çünkü balık kültürü olarak çok iyi seviyedeyiz.
0: O halde ne diyoruz? Programımız Bartın'da tüm hızıyla aksın gitsin diyoruz. Buyurun.

Size 6000 liraya varan para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçın.

0: İyi akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de yine dop dolu bir gündemle, beyaz ana haberle karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, Bulgaristan'da gerçekleşen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcumuz Buse Naz Sürmeli altın madalya kazandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Buse Naz Sürmeli'yi başarısından dolayı tebrik etti. Ardındansa gülümseten bir soru yöneltti. İşte o anlar.
1: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Önce tebrik etti, sonra gülümseten bir soru yöneltti.
1: Yok.
3: 3-0.
2: Bulgaristan'da gerçekleşen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Naz Sürmeneli altın madalya kazandı. İkinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla Avrupa şampiyonu Buse Naz Sürmeneli ile konuştu.
1: Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. İnşallah 2028'de de bu kadroyla iyi işler yapacağız.
2: Ve Cumhurbaşkanından gülümseten bir soru geldi.
1: Yok.
3: 3-0.
2: Ve bugün Müsiat Expo 29. Uluslararası İş Forumu'nda verdi mesajlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan.
4: Türkiye ekonomisi son 24 çeyrektir kesintisiz büyüme yaşadı.
2: Terör devleti İsrail'e de ayrı bir parantez açtı Cumhurbaşkanı.
4: Kendisini seçilmiş zanneden, tüm insanlardan üstün gören, işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız.
5: Efendim bizler de hitapları için...
0: Diğer yandan CHP'nin de Bolu kampında iş makinesi krizi yaşandı. Pankart asmak için getirilen iş makinesi otelin girişinde arızalandı sevgili izleyenler. Bolu'dan gelen bir diğer gelişmede ise görevinden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan için 217 yıla kadar hapis cezası istendi.

0: CHP'nin Bolu Abant'ta düzenlediği kamp öncesinde hazırlıklar sürüyordu. Pankart asmak için getirilen iş makinesi otelin girişinde arızalandı. Dakikalarca uğraşıldı, başka bir araç getirildi ama iş makinesi yerinden oynatılamadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişine dakikalar kala otelin girişi kapandı. Karşılama heyeti plan değiştirdi. Protokol üyeleri öne geçti. Kılıçdaroğlu yeni noktada karşılandı ve otele giriş yaptı. Bolu'daki kampın gölgesinde kentteki bir başka gelişme de yargıdan geldi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın yargılandığı irtikap davasında savcılık mütalaasını açıkladı. 4 sanığın tutuklu bulunduğu davada savcılık Tanju Özcan hakkında 32 mağdura yönelik eylemler nedeniyle 217 yıla kadar hapis cezası talep etti. Siyasi gündemdeki bir diğer gelişme ise Ankara merkezli uyuşturucu soruşturmasından geldi. Konya'da düzenlenen operasyonda Yeni Parti Konya İl Başkanı Nejat Türtaş gözaltına alındı. Türtaş ifade işlemleri için Ankara'ya gönderildi.
1: Fon soruşturması ise derinleşerek devam ediyor. Tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri Survivor'dan tanınan ve yerli Adriana Lima lakabıyla bilinen Fatma Gül Fakı Lafçıoğlu efendim. Başsavcılık soruşturma kapsamında 7 fonun kuruluşundan tüm kayıtlarını istedi ve işte fon soruşturmasında yaşanan son gelişmeler.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Başsavcılık 7 şirkete ait fonlardaki incelemeyi derinleştirdi. 7 fonun kuruluşlarından tasfiye tarihlerine kadar tüm yatırımcı hareketlerini istedi.
2: Yani devletin en üst makamınca bu konunun sahiplendiğini gösteriyor.
0: Başsavcılık ayrıca tüm kayıtların yanı sıra özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin de acil gönderilmesini talep etti. Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından gönderilecek veriler de soruşturma dosyasındaki diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilecek.
2: Vatandaşların parasının geri alınması sağlanabilmesi amacıyla fonlardan kaçırıldığı tahmin edilen veya iddia edilen rakamların önemli bir kısmına el konularak bu şekilde zararın boyutunun büyümesinin engellenmesi amaçlanıyor.
0: Ve üçüncü dalga operasyon. Operasyon kapsamında tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Gözaltına alınan isimlerden biri de dikkat çekti. Bir dönem Survivor yarışmasıyla tanınan Fatma Gül Fakı da soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Fakı, Brezilyalı ünlü model Adriana Lima'ya benzetilmesi nedeniyle yerli Adriana Lima lakabıyla anılmaya başlamıştı. 2019 yılında da dünya evine girmişti. Eşinin kurduğu şirkette idari işler müdürü olarak çalışıyordu. Soruşturma dosyasında da bu ünvanla yer aldı.
1: Ve Vanlı Kara Haydar soruşturması, yeni gelişmeler var. Mehmet Fatih Tançalan'ın serveti otoparktan çıktı. Sakladığı 954 milyon liralık döviz 2 araçta bulundu.
0: Ekipler bile şaşkındı. Otomobillerden deste deste döviz fışkırdı. Vanlı Karaydar'ın arabasından servet çıktı. Sakladığı 954 milyon liralık döviz bulundu. Vanlı Karaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, 45 milyonluk düğünle gündeme gelmiş, kara para aklama suçundan tutuklanmıştı. Kaçmaya çalışan fenomen eşi Çağla Özde yakalanıp cezaevine gönderildi. Vanlı Karaydar gelirinin 32 bin lira olduğunu söylese de eşiyle ikisinin hesaplarında 222 milyon liralık para trafiği ortaya çıktı. Ekipler Tançalan'a ait araçların peşindeydi. Sarıyer Maslak'ta otoparka baskın yapıldı. Ekipler gördükleri karşısında büyük şok yaşadı. Karaydar'ın serveti otoparktaydı. Arabalara saklanan deste deste dövizler ele geçirildi. 954 milyon lira değerinde döviz bulundu. Bir şüpheli gözaltına alındı. Paraların kaynağı araştırılıyor.
1: Eskişehir'de bir şehir eşkıyası apartmanın kapısını kırdı ve anlaşmazlık yaşadığı kişinin kapısına dayandı efendim. İşte dehşete düşüren o anlar.

0: apartmanın kapısını parçalayıp anlaşmazlık yaşadığı kişinin evini basmaya kalkıştı.
1: Bıçak almış ya.
0: Yaşadığı dehşet işte böyle kameraya yansıdı.
2: Bırak kamerayı bırak. Kapıyı yerleştirdim.
0: Eskişehir'de yaşıyor Semih Köse. İddiasına göre Şehu ona düşmanlık besliyordu.
3: İlk önce bu olay, yeni aldığım arabamın parçaları çalındı. Bütün logoları, sinyallerini falan söküldü.
0: Hırsızlık sanıldı ama değildi. Husumetlisi onunla oyun oynuyordu.
3: Apartmanların kamera kayıtlarına falan bakınca bu şahsız sürekli motorla o günün içerisinde giydiği bittiğini gördüm.
0: Haftalar sonra bir daha geldi. Bağırdı, çağırdı, ortalığı ayağa kaldırdı.
3: Hep bir de gece vakitleri geliyor. Birden, ikiden, üçten sonra geliyor. Burada gözüken garajımız var. Bu garajın camlarını kırıyor.
0: Tekrar geldi, zile bastı. Hakaretleri havada uçuştu.
3: Kapıyı açmayınca da bizim apartman giriş kapısını kırıyor. Camını kırıyor ve yukarı çıkıyor.
0: Köse ailesi dehşete düştü. Kimse ne yapacağını bilemedi.
1: Bıçak almış ya.
3: Bir de çocuklarım var. Açsam bir dert, açmasam ayrı bir dert. Ben bunu nasıl yapacağımı bilemedim.
0: Polise haber verildi. Saldırgan kaçtı. Semih Köse ise çocukları ve kendi hayatı için endişeli.
3: Ya bu adam beni zarar verecek ya da bu adam bana zarar vermesin diye ben bu adama zarar vereceğim. Evimde duramıyorum. Evi değiştirmeye kadar düşünüyorum.
4: Asrın felaketini yaşayan Barış Özbay ise 3 yıldır kendini eve kapatmış, başını bilgisayar ve telefondan kaldırmamıştı. Barış'tan yeni bir haber var. 3 ay süren tedavisi bitti. Bakalım tedavi onun için nasıl geçti?
5: Düzelmek istemiyorum, gerek yok. Yaşamak istemiyorum.
0: Aylarca tedavi gördü, evine döndü. Ancak sanal dünyadan bağlantısını koparamadı. Barış yine bildiğimiz o eski haline döndü.
5: Elimde olsa yemek bile yemem.
6: En son ne zaman dışarı?
5: Hatırlamıyorum.
0: Barış Özbay depremin ardından üniversiteyi yarıda bırakmış, sanal dünyaya dalmıştı. Hatta öyle ki yeni yaşına da yine bilgisayar başında girmişti.
7: Hoş bulduk. Sürpriz yapalım istedik. İyi ki doğmuşsun. İyi ki varsın Barış.
0: Tüm Türkiye'nin konuştuğu isim aylardır hastanedeydi.
5: Fazla bir şey değişmedi işte. Hastaneye yattım 3 ay.
0: Çok sevdiği evine döndü. Ancak değişen hiçbir şey olmadı. Ona göre sorun psikologlarda.
5: Psikologlar büyük ihtimalle tedavi yöntemi insana anlatmaya çalışıyorlar ki kendi durumunun o kadar kötü olmadığını.
0: Uyanır uyanmaz eline telefonu alıyor. Sanal dünya mesaisi sabahın ilk ışıklarında başlıyor.
5: Telefonla falan zaman öldürüyorum işte. Dün 5'te uyudum. Diğer gün daha erken uyudum.
0: Düzelmek için kendince bir çözümü de var.
5: En basitinden duş alarak başlayacağım. İlk başta rahatsız edecek ama alıştıktan sonra rahatsız etmeyecek.
0: Ama o istemiyor. Çünkü yaşadığı hayat ona daha rahat geliyor.
5: Şu an rahatım aynen. Fiziksel ağrım var hastalığım yüzünden. Ama önemsiz fiziksel ağrı beni pek rahatsız etmiyor.
0: Barış ilaçlarını da içmiyor. Çünkü ilaçları biterse doktora gitmesi gerekecek.
5: İstemiyorum dışarı çıkmak, doktora gitmek, doktorla konuşmak ya da biriyle iletişime girmek.
6: En son ne zaman dışarı?
5: Hatırlamıyorum. 2 aydan fazla olmuştur.
4: Antalya'da uygulama üzerinden makarna siparişi veren bir adam da çok geçmeden rahatsızlandı. Sonrasında adeta bir dedektif oldu. O siparişin peşine düştü. Yediği makarnanın evde yapılıp satıldığını ortaya çıkardı.
8: Kurumsal şirket üzerinden makarna sipariş verdim. Makarnayı yedikten yaklaşık 1 saat sonra istifra ettim.
0: Siparişin peşine düştü. Dedektif gibi kuryeleri takip etti. Büyük bir skandalı ortaya çıkardı.
8: Bu iş yerinin 2022 yılında denetimleri sonucu kapattığını öğrendim.
0: Antalya'da yaşayan İbrahim'a yemek siparişi uygulamasından makarna sipariş etti. Yemek geldi, o da afiyetle yedi. Ancak sonrasında bir şeyler ters gitti.
8: Terlemeye başladım. Sonra yediğim ürünün dolayı zehirlenebileceğimi düşünerek nereden yemek yediğimi merak ettim.
0: İnternetten işletmenin adresini buldu.
8: Sipariş verdiğim şirketin adresine gittim. Adresin boş bir dükkan olduğunu fark ettim.
0: İşletmenin 2022 yılında kapandığını öğrendi. Araştırmalar hız kazandı.
8: Tekrar sipariş verdim ve bu fişin üzerinde yazan yeni bir adres olduğunu fark ettim.
0: Yeni adrese gitti. Evden çıkardığı paketi motosikletine yükleyen bu kişiyi gördü. İddiasına göre bu kişi hem aşçı hem de kuryeydi.
8: Hem evde imalat yapıp ruhsatsız, kaçak, merdiven altı, insan sağlığını tehlikeye atacak şekilde yemek yapıp insanlara servis etmesi zaten hijyen kurallarına aykırı.
0: Şikayette bulundu. İşletmenin İl Tarım Müdürlüğü tarafından kapatıldığı ortaya çıktı. Sahibi ise evde makarna yapıp satmaya devam ediyordu.
8: Sadece vergi kaydı var. Herhangi bir işletme ya da izin, ruhsat hiçbir şey yok. Bunun da araştırılıp hem adli hem idari olarak bu şahsa ceza kesilmesini talep ediyorum.

0: Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesiyle ilgili davada da tahliye edilen Müslüm Ayberk Doğan sanal medyada yaptığı pişkin paylaşımlarla tepki çekti. Gülerek cezaevi günlerini anlattı.
1: Dedim onu ben görmek istiyorum lütfen.
2: Böyle yeni mahkumuz 2 ay olmuş yeni mahkumuz böyle.
3: Eyvallah.
2: Adana'ya gittik kardeşim yüksek güvenlik. Soruyorlar bana işte neyden geldim ben diyorum kader mahkumuyum ben falan.
4: Ey bebek bir bebek büyütelim bu mudur?
5: Cezaevi günlerini gülerek anlattı. Pişkinliği pestedirtti.
2: Ben çok kötü bir durumdayım falan işte acındırıyorum kendimi böyle.
1: Sadece ilahi adalete güveniyorum o kadar. O kadar. O kadar gitmek istiyorum.
5: Kadıköy'de bir bit pazarında bıçaklı saldırıya uğramıştı Ahmet Minguzzi. 15 yaşında hayatının bağrında can vermişti. Davada olay günü Ahmet'in yerini parmağıyla gösteren Müslüm Ayberk Doğan da yargılanıyordu. Doğan tahliye edildi. Tahliye edilir edilmez de skandal paylaşımlara imza attı. Sanal medyadan açtığı canlı yayınlarda cezaevi günlerini gülerek anlattı.
2: Böyle yeni mahkumuz 2 ay olmuş yeni mahkumuz böyle.
3: Eyvallah.
2: Adana'ya gittik kardeşim yüksek güvenlik. Soruyorlar bana işte neyden geldim ben diyorum kader mahkumuyum ben falan. Ben çok kötü bir durumdayım falan işte acındırıyorum kendimi böyle.
5: Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi yaşananlara tepki gösterdi. İçeridekiler de rahat durmuyor dışarıdakiler de rahat durmuyor. Marifetmiş gibi başına gelenleri anlatıyor dedi.
0: Bursa'da da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 18 yaşındaki şüpheli annesiyle tartıştıktan sonra pompalı tüfekle dışarı çıktı. Tabii korkuya kapılan anne ve teyze polisi aradı, yardım istedi. Polisler şüpheliyi götürmek isteyince de bakın ne yaptılar.
6: Memur bey kim onu koymuş?
7: Hadi lan o kişi bir kişi almaz.
5: Önce polisi çağırdılar. Gelince de direndiler.
7: Savcımın anne haberim bak. 10 kişi bir kişi olmaz abi.
5: İddialara göre 18 yaşındaki genç annesiyle tartıştı. Tartışmanın ardından pompalı tüfekle dışarı çıktı. Anne ve teyze korkuya kapıldı. Polisi aradı.
7: Bana bu içirenleri var ya bak.
6: Abi.
5: Ama anne tüfeği oğlunun elinden alıp saklamaya çalıştı. Ekipler çocuğu götürmek istediğinde de olanlar oldu.
7: Gözün abi beni.
6: Çekemezsin bak. Sen çekemezsin.
5: Ekiplere direndiler. Şüpheliyi vermek istemediler.
7: Savcımın anne haberim bak. 10 kişi bir kişi olmaz abi.
5: Polisler uzun uğraşlar sonucu şüphelileri gözaltına aldı.
0: Efendim bir mesajlaşma uygulaması olarak bilinen Telegram suç örgütlerinin yuvası oldu. Kanallar üzerinden adam yaralama, kurşunlama ve soygun gibi birçok iş ilanı verildi. Telegram'da yeni suç ortaklıkları kuruldu. İşte gittikçe büyüyen o suç ağı.
8: Tehdit, şantaj, madde, silah satışı, adam kaçırma artık Telegram suçun merkezi haline geldi.
9: Mesajlaşmak için kullanılan Telegram çetelerin suç pazarına dönüştü. Kurşunlama, adam yaralama, soygun gibi birçok ilan verildi. Kapalı gruplarda dakikalar içinde yeni suç ortaklıkları kuruldu. Suç örgütlerinin yeni karargahı Telegram oldu. İlan verenlerse sadece suç örgütleri değil, maddi zorluk yaşayanlar da gruplara girip iş arıyor. Yani Telegram'daki suç ağı gün geçtikçe daha da büyüyor.
8: Telegram gruplarında şantaj, tehdit, nefret söylemi gibi eylemler giderek çoğalmaya başladı.
9: İşte suç niteliğinde olan bu içeriklerde kısa sürede çok kişiye ulaşıyor. Kapalı gruplardaki paylaşımlardan etkilenen gençlerse suça eğilimli oluyor.
8: Örneğin bir çocuk önce yalnızca şiddet içerikli paylaşımları takip ederken zaman içerisinde gruptaki kişilerle iletişim kuruyor ve suç niteliğindeki faaliyetlere yönlendirilmiş oluyor.
9: Siber ekiplerin sanal devriyesi de sürüyor. Ancak Telegram'ın her türlü suça aracılık etmesi ve suç ortaklıklarının burada anlık olarak kurulabilmesi mücadeleyi zorlaştırıyor.
8: Denetlenemeyen dijital platformların, sanal medyanın yasalarla çok daha sıkı bir şekilde denetlenmesi ve gerektiğinde erişim engeli gibi farklı yöntemlerin geliştirilmesi oldukça mühim.
0: Sevgili izleyenler, zamanı geri sarmış, servet değerinde operasyon yaptırmıştı. 10 milyon liralık estetik yaptıran ünlü şarkıcı Ebru Gündeş bu kez imajını yeniledi.

0: yarın izlenme yaptırdım ama sizler için. Ben bunun için bir şey istemiyorum. Sadece sizler için.
1: Güzel olmuş.
2: Estetiğe 10 milyon lira harcamıştı. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş bu kez imajını yeniledi. Son pozları sanal medyayı salladı. 51 yaşındaki şarkıcı Ebru Gündeş geçtiğimiz aylarda yarım yüz gerdirme operasyonu geçirdi. Hayranlarına konserde böyle duyurmuştu.
0: Yarım yüz gerdirme yaptırdım ama sizler için. Ben bunun için bir şey istemiyorum. Sadece sizler için.
1: Güzel olmuş.
2: Yaklaşık 10 milyon lira harcayan Gündeş yeni albüm hazırlığındaydı. Klip çekiminden kareleri sanal medya hesabından paylaştı. Ebru Gündeş yeni tarzını sevenlerinin beğenisine sundu.
3: Mersin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Birinci sınıf öğrencisi bir çocuğun çantasında silah bulundu. Sevgili izleyenler, babası gözaltına alındı. İfadesinde söyledikleriyle de pes dedirtti.
2: Öğretmenin dikkati bir faciayı önledi. Birinci sınıf öğrencisinin çantasında silah bulundu. Öğrenciler okula girecekti. Bir öğretmen, birinci sınıf öğrencisi A.E.'nin çantasında silah olduğunu fark etti. Okul yetkilileri alarma geçti. Polis inceleme başlattı. Silah, müteahhit olan çocuğun babasına aitti. Baba gözaltına alındı. Çocuksa çocuk şubeye götürüldü. Baba ifadesinde söyledikleriyle kan dondurdu. Silahı oğlunun çantasına kendisinin koyduğunu, sonra da unuttuğunu söyledi. Soruşturma sürüyor.
3: Efendim, Bolu'da laf atma tartışmasında kan aktı. Dört şehir eşkıyası 64 yaşındaki sürücüyü aracından indirip acımasızca dövdü. Olayla ilgili bir kişi de tutuklandı.
2: Laf attı dediler, arabadan indirip öldüresiye dövdüler. Yaşlı adama dehşeti yaşattılar. 64 yaşındaki esnaf aracıyla hareket halindeydi. Bu sırada yolda yürüyen bir kişiyle aralarında tartışma çıktı. Şehir eşkıyası aracın camının açık olmasını fırsat bildi. Direksiyon başındaki yaşlı adama işte böyle yumruk attı. Saldırgan Reo'nun oğlu ve iki çalışanı da bölgedeydi. Yaşlı adamı otomobilden çıkardılar. Tekme tokat saldırdılar. Yere düşürüp cadde ortasında acımasızca dövdüler. Talihsiz adamın burnunda kırık ve vücudunun her yerinde yaralar vardı. Yakınları hastaneye götürdü. Ona bu dehşeti yaşatanlarsa kısa sürede gözaltına alındı. Bir şüpheli tutuklandı. İki kişi ise serbest bırakıldı.
3: İstanbul'da bir çete 10 milyon lira haraç vermeyen oto galerisini kundakladılar efendim. Arabalar küle döndü.
2: Sabaha karşı geldiler, araçları ateşe verdiler. Araç çetesinin hedefinde Esenyurt'taki oto galeri vardı. İş yeri sahibinden 10 milyon lira istediler ama istekleri olmayınca korkunç planı devreye soktular. İki şüpheli galeriye geldi. Ellerinde yanıcı madde ve çakmak vardı. Araçların üzerine benzini döktüler. Sonra da böyle ateşe verdiler. Otomobiller alev alırken koşarak kaçtılar. Araçlar küle döndü. İş yeri sahibinin maddi zararı fazla. Ama bu ilk değildi. Aynı aileye ait iş yeri daha önce de hedef olmuştu. Avcılar'daki oto galeriyi de kundaklamışlardı.
3: Tek suçu sattığı köftenin parasını istemesiydi. Ankara'da bir seyyar köfteci hesabı ödemesini istediği müşterisi tarafından kaldırım taşlı saldırıya uğradı. Yoğun bakımda da 3 gün yaşam mücadelesi veren köfteci hayatını kaybetti.
2: Müşterisinden hesabı ödemesini istedi. Kaldırım taşlı saldırıya uğradı. Köfteci 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 46 yaşındaydı Ali Arduç. Ankara'nın Altındağ ilçesinde oğluyla birlikte köfte tezgahı işletiyordu. Geçimini işte bu köfte arabasıyla sağlıyordu. Ve 23 Eylül gecesiydi. Müşteri köftesini yedi ama hesabı ödemedi. Ali Arduç'sa parasını istedi. Bunun üzerine müşteri İ.Ö. yerden aldığı kaldırım taşıyla Arduç'a saldırdı.

0: Cadde kan gölüne döndü, arduç yere yığıldı ama cani müşterinin dehşeti bitmedi. Köftecinin başına acımasızca tekmeler attı. Ağır yaralanan Arduç 3 gündür yoğun bakımdaydı. Yaşam mücadelesini kaybetti. Onu hayattan koparan cani müşteri ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
1: Sevgili izleyenler, Türk baklavasını baklava ki isminden kurtarmak için önce patent aldı, sonra dünyanın en büyük baklavasını yaptı. O dev baklava da Guinness Dünya Rekorlar kitabına girdi.
2: Yunanistan'a gittik, baklavasının patentini aldık, geldik, yetmedi. Baklavaki'den kurtaramadık baklavayı.
0: Türk baklavasını Baklavaki isminden kurtarmak istedi. Önce patentini aldı, sonra rekor için kolları sıvadı.
2: Dünyanın büyük baklavasını yaptık, 7,5 metre boyunda.
0: Mahmut Dolmacı mesleğe başladığında henüz 11 yaşındaydı. Onun geleceğe açılan kapısını annesi araladı.
2: Sen aç olursan dünyayı gezersin. Sordum, nasıl dünyayı gezerim? Anam dedi ki Oxford bitirmemişti. Dedi gemilerin de açısı var, ünlülerin de açısı var. Bunları hep sırayla anlattı bana.
0: Sonunda ise Gaziantep'ten İstanbul'a gitti. Ustalarının eğitimiyle aşçı oldu. Dünyanın dört bir yanında çalıştı.
2: Dortmund'da fabrika kurdum. Suudi Arabistan'da Bahre'de fabrika kurdum. Okinawa'da gittim çalıştım, meyveleri öğrendim. Tokyo'da dükkan açtım vesaire.
0: Şimdi ise rekorları alt üst etti. 7,5 metrelik baklava açtı.
2: 11.800 dilim. 7 saatte yaptık. Dünya rekoru kırdık. Guinness Rekorlar kitabına adımızı yazdık.
0: 11 yaşında başladığı meslekte Türk baklavasını yurt dışına taşıyor.
2: Buradan bütün baklavacılar şunu bilecek ki biz baklavamızı tanıttık. Yurt dışına artık baklava ihraç ediyoruz. Bu da benim için en büyük sevinç ve övünç kaynağı.
1: Efendim, Samsun'da bir adam kalbinin sağ tarafta olduğunu, 26 yaşında tüm organlarının ise ters olduğunu 54 yaşında öğrendi. Doktorlar dahi şaşırdı.
3: Normalde kalbin yeri burası ama bu hastada kalbimiz burada. Aynı zamanda karaciğerimiz burada. Normalde karaciğerin yeri burası.
4: Çok nadir karşılaşan bir olayla karşılaştık. 10.000'de bir kişi de gözüküyor.
0: Doktorlar bile şaşırdı. Kalbin sağda olduğunu 26, tüm organların ters olduğunu 54 yaşında öğrendi.
5: İyiyim, mutluyum hepsini öğrendiğim için.
0: Muzaffer Uzunbacak önce sağlık raporu almak için hastaneye gittiğinde büyük şok yaşadı.
5: Çektiği bir doktor kabul etmedi. Bu nasıl iş dedi? Yeniden bir yana bakacağım dedi. Kalbin mi yok senin dedi bana. Sizin kalbin sağ tarafta dedi. 26 yaşımda öğrendim ben.
0: Kalbi solda değil sağdaydı. Bağırsak kanseriyle mücadele ediyordu. Tetkikler sırasında ikinci bir şok daha yaşadı. Tüm organlarının yeri tersteydi.
4: Hastanın kalbi sağda, normal yeri solda olmasına rağmen karaciğer sağda olması gereken, safragesi sağda olması gerekirken her ikisi solda. Dalak solda olması gereken sol dalak sağ tarafta.
5: 56 yıl sonra hepsini burada öğrendik. Hepsi çıkmış oldu meydana.
0: 10.000'de bir kişide rastlanan bu durum doktorları bile şaşırdı.
4: Cerrahların alışık olmadığı düzeyde bir durum.
1: O herkesin Güllü ablasıydı. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Hala acısı taze, hala ölümündeki düğüm çözülemedi. Güllü'nün ölümünün üzerinden de tam bir yıl geçti sevgili izleyenler. Gözlerse şimdi 1 Ekim'deki davada.
6: Rüyamda gördüm seni bu gece.
0: Sabah olmadan
6: hemen uyandım, sabah olmadan
0: kopamam senden,
6: kopamam senden,
0: ödüm kopuyor.
6: Duyacaksın diye ödüm kopuyor.
0: Değmezmiş sana,
6: değmezmiş sana.
0: O herkesin Güllü ablasıydı. Söylediği şarkılarla 7'den 70'e herkesin gönlüne dokunmuştu. Bazen yarım kalan bir aşkın çığlığı oldu. Bazen de yalnız gecelerin en sadık dostu.
6: Yavaş yavaş bu tat geçer.
0: Kopamam senden derken aslında dinleyicisine söz vermiş gibiydi. Bir yıl geçti ama milyonlarca seveni ondan, onun o eşsiz sesinden kopamadı.
6: Kopamam.
0: Tam bir yıl önce bugün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayata gözlerini yumdu. Ama ölümündeki sır perdesi hala aralanmadı. Olay günü yanında bulunan kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan'a yönelmişti bütün oklar. Ancak ikili uzun süre inkar etmişti.
7: Annem koş dediğini hatırlıyorum. Sonrasında koşarak aşağıya indik zaten.
0: Sultan'ın itirafçı olmasının ardından Güllü'nün kızı Tuğyan, tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçlamasıyla tutuklandı.

0: Kilitlenmişti.
1: Analizi siz mi öldürdünüz?
0: Artık yargılamaya günler kaldı. Gözler şimdi 1 Ekim'deki duruşmada.
2: Ben seni çok sevdim. Deliler gibi.
3: İstanbul Sultan Gazi Tem yolunda bir minibüs arızalandı. Tabii oluşabilecek trafiği önlemek isteyen kadın polis de yardıma koştu efendim. Koskoca aracı bakın nasıl itti.
0: Aracın yolda kaldığını fark etti. Hemen yardıma koştu. Kadın trafik polisi minibüsü tek başına böyle itti. Sultan Gazi Tem otoyolunda ilerleyen minibüs yol ortasında arızalandı. Oluşabilecek trafik yoğunluğunu önlemek isteyen kadın trafik polisi saniyeler içinde çözüm buldu. Aracı tek başına yol kenarına itmeye başladı. Çabasını gören sürücüler de araçlarından inerek yardım ettiler. Kadın polis milyonların gönlünü fethetti.
3: Dövdüler, üzerine masa fırlattılar, yetmedi. Silahın kabzasıyla acımasızca vurdular. Efendim Ankara'da komşularını dövüp silahla tehdit eden 3 kişi yakalandı işte yaşananlar.
0: Üç kişi bir oldular. Komşuları olan adama saldırdılar. Talihsiz adama dehşeti yaşattılar. Sonunda cezaevinin yolunu tuttular. Komşu dehşetinin adresi Ankara Keçiören. Üç kişilerdi. Apartmanın otoparkında aralarına aldıkları adamı acımasızca dövdüler. Talihsiz komşu darbe üstüne darbe almış yere yığılmıştı. Biri onun kalkmasını engelledi. Diğeri elindeki silahın kabzasıyla başına vurdu. Sonradan gelen üçüncü eşkıya ise üzerine masa fırlattı. Ekipler saldırganların peşindeydi. Kimlikleri tespit edildi. Üçü de ters kelepçeyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandı. Tutuklandılar. Eşkıyalığın sonu cezaevinde bitti.
3: Konya'da bir fizik öğretmeni kalp krizi geçirmiş, doktor tavsiyesi üzerine de yürüyüşe başlamıştı. Yürüyüş yaptığı parkta bir şehir eşkıyasının hedefindeydi ve komalık oldu. Bir aydır yaşam mücadelesi veriyor.
4: Yoğun bakımda, komada kendisi. Olay yürüyüş yaparken gerçekleşiyor.
0: Sağlığı için yürüyüş yapıyordu ama şehir eşkıyası fizik öğretmenine dehşeti yaşattı. Bir aydır komada yaşam mücadelesi veriyor. Cumhur Öztürk fizik öğretmeniydi. Geçtiğimiz Mart'ta kalp krizi geçirmiş. Ard arda olduğu anjiyolarla hayata tutunmuştu.
4: Bir aylık yoğun tedaviden sonra sağlığına kavuşmasının ardından doktor tavsiyesiyle yürüyüşe çıkardı yani Mayıs ayından beri.
0: 29 Ağustos günü akşam saatlerinde çıktığı yürüyüşte ölümle burun buruna geldi.
4: Tanımadığı bir şahsın saldırısı sonucunda aldığı darbeler sebebiyle beyin kanaması geçiriyor.
0: Bilinci kapalı bir şekilde hastaneye götürüldü.
4: Yoğun bir tedavi altında tutuyorlar. Ancak uyanmadı. Tedaviye yanıt vermesini, uyanmasını bekliyorlar.
0: Bir aydır yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Savunmasında bana baktı, küfretti diyen zanlı tutuklandı. Acılı aile saldırganın en ağır cezayı almasını istiyor.
3: İnternet üzerinden verilen emlak ilanlarında da yeni bir dönem başlıyor. Taşınmaz ilanlarında yetkilendirme sürecine yeni kurallar getirilecek. İşte detaylar.
0: Evini emlakçıya verecek olanlar dikkat. İlan sisteminde uygulama değişiyor. Hedef sahte ilanların önüne geçmek ve fiyat manipülasyonlarını azaltmak. Elektronik doğrulama sistemi uygulamaya alındı. Uygulamayla birlikte ev sahipleri e-devlet üzerinden kendi üzerlerine kayıtlı taşınmazları görüntüleyerek işlem yapabiliyor.
5: Satış veya kiralama ilanı oluşturmak isteyen vatandaşlar çalışacakları emlak işletmesini sistem üzerinden yetkilendiriyor.
0: Sistemde yeni bir değişiklik yapılması planlanıyor.
5: Buna göre taşınmaz sahiplerinin aynı mülk için birden fazla emlak işletmesine ilan yetkisi vermesi sınırlandırılacak.
0: Böylece aynı konut için farklı fiyatlarla açılan ilanların ve yetki karmaşasının azaltılması amaçlanıyor. Ayrıca emlak işletmesiyle taşınmaz sahibi arasında yazılı yetki sözleşmesi yapılmasının da zorunlu hale getirileceği de gündemde.
3: Dikkatsizlik ve hız efendim kazaları da beraberinde getirdi. İşte yurtta kayda geçen o kazalar.

0: hızla ilerliyordu. Forkliftin demirini görmedi. Başını işte böyle çarptı. Motosikletli genç çarpmanın etkisiyle yere düştü. Çevredekiler yardımına koştu. Genç kaldırıldı, hastanede hayatını kaybetti. Aşırı hızlıydı, kontrolü kaybetti. Yol kenarındaki trafik levhasına işte böyle çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli metrelerce takla attı. 17 yaşındaki genç yaralandı. Biri dikkatsiz, diğeri hızlıydı. Kaza kaçınılmaz oldu. Kontrolsüz dönüş yapan otomobil başka bir otomobille işte böyle çarpıştı. Çevredekiler yardıma koştu. İki kişi yaralandı.
1: Adanalılar artık geceleri uyuyamaz hale geldiler efendim. Her gece yükselen sesler vatandaşı canından bezdirdi. Peki onları çileden çıkaran bu sesin kaynağı ne acaba?
2: Her gün cırcır böceği sesinden, gürültüsünden, kendisinden uyuyamaz olduk.
0: Popülasyonu arttı. Çıkardığı sesle uyutmuyor.
3: Akşamlar çok rahatsız edici ses var.
0: Çevre kirliliği ve iklim değişikliği cırcır böceklerinin popülasyonunu arttırdı. Böcekler evlerin içine dahi girdi.
2: Evimizin içinde her tarafta cırcır böcekleri.
0: Cırcır böcekleri yaklaşık 100 desibel sese sahip ve artık Adanalılar bu ses yüzünden uyuyamaz hale geldi.
4: Akşamları balkonlarda oturamıyoruz cırcır böceklerinin sesinden.
2: Çocuklar aşırı derecede korkuyorlar. Artık çocuklarda bir travma oldu.
0: Vatandaşlar yetkililere seslendi. Çözüm bekliyor.
1: İstanbul'da Nişantaşı'nda bir mağazaya giren ressam ve sosyal medya fenomeni kadın 47 bin lira değerindeki 24 parça ürünü çalarken yakalandı sevgili izleyenler. Daha önce de hırsızlıktan suç kaydı bulunduğu öğrenilen fenomen ifadesinde arkadaşımı bekliyordum dedi.
5: 47 bin liralık 24 parça ürün çaldı. Elini kolunu sallayarak mağazadan çıkarım zannetti. Ama kapı önüne çıkar çıkmaz yakalandı. Sanal medya fenomeni ve ressam Dem Sevinç K. Nişantaşı'nda lüks bir mağazaya girdi. 24 parça ürün alan fenomen 47.860 liralık ücreti ödemeden dışarı çıktı. Ama mağaza görevlilerinin radarındaydı. Kapı önünde durduruldu. İhbar üzerine hemen polis ekipleri geldi. Ürünler mağazaya teslim edilirken mağaza yetkilileri fenomenden şikayetçi oldu. Dem Sevinç K. verdiği ifadede arkadaşını beklediğini, ücreti ödeyeceğini söyledi. Daha önce de aynı mağazada benzer bir olaya karıştığı öğrenildi. Daha önce de hırsızlıktan suç kaydı bulunan fenomen savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
1: Efendim, dövüş müsabakalarından önce sporcuların birbirlerine meydan okumalarına face to face deniyor. Yani sporcuların bir nevi gövde gösterisi diyebiliriz. İşte muhabirimiz Büşra Nur Danişment de dünya şampiyonu Bahram Rajapzadem'le rövanşa çıktı. İşte o eğlenceli anlar.
6: İşte face to face zamanı. Meydan okumalar başladı. Behram Recepzade.
7: Hazır mısın face to face'e?
8: Her zaman.
7: Ben de kazandım yine.
6: Birbirlerinin nefesini hissediyor iki sporcu.
9: 8'i turnuva yapıyoruz. Bu Türkiye'de bir ilk.
7: Dünya kickbox şampiyonları İstanbul'da buluştu. Yarın ringde kozlarını paylaşacaklar. Ama onun öncesinde face to face var. Yani gövde gösterisi. Şu an sporcular face to face için geldi. Nefesler tutuldu. Gözlerinin içine bakıyorlar. Ben güçlüyüm diyorlar.
9: Bir kişi 2 saat içinde 3 kişiyle maç yapacak ve hem kemeri hem büyük ödülü, para ödülü var, hem de kupasını alacak.
6: İran Bey, Fatma Ebrola'ya değmen Kürşat Şahin girdi araya.
10: Ben kazanacağım inşallah.
11: Benimle maç yapmak çok zor.
10: Biz hazır mısınız?
7: Hazır.

0: Bitmiş.
1: En güzel bir şekilde benim tarafımdan bitiyor ve kemer alacağım.
0: İkisi de kozlarını paylaşacak ve rakipler bakalım kim kazanacak. Face to face'tir de başladı. Kazanıyorum diyor.
2: Hazır mısınız?
1: Sen biliyorsun ben daha hazırım zaten.
0: Çoktan hazırım diyor. Face to face bitti, poza geldik.
3: Bugün kim kazanacak ben de merak ediyorum. Hepsi güzel maçlar, hepsi güçlü çocuklar.
0: Face to face'im yok mu?
3: Var. Sen nerede kaldın? Murat bugün 3 defa aradı, randevu yaptı. Sen neredeydin?
0: Yeni geldim.

0: Bir kavanoz reçel bugünler de geçer.
1: Ben reçel yemeye gidiyorum, olmayacak.
2: Şimdi de yurttan ve dünyadan ilginç görüntüler var sırada.
3: Bir deve kuşu kaldığı barınaktan kaçtı. Bir adam da onu yakalamak için peşindeydi. Otoyolda yakaladım zannetti ama mücadele başladı. Deve kuşu ve adam arasında arbede çıktı. Deve kuşu kendisini yakalamak isteyen adamla güreşti. En sonundaysa adama işte böyle tekme attı ve ağaçların arasında kayboldu. İzmir'de bir gelin Türk'ün töresini gün yüzüne çıkardı. Kına gecesine atla giriş yaptı. Kırmızı elbisesini giydi, ata bindi ve sahneye geldi. O anlar sanal medyada gündem oldu.
4: Mafya! Mafya!
3: Arnavutluk Başbakanı Rama, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'deydi. Bir grup tarafından protesto edildi. Protestocular Rama'ya yumurta fırlattı.
4: Mafya! Mafya! Mafya! Mafya!
3: Rama güvenlik eşliğinde binaya girdi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise yakalandı. Bir feribot Mikonos açıklarındaydı. İçinde 29 kişi, yaklaşık da 200 araç bulunuyordu. Ve denizin ortasında feribottan alevler yükseldi. Yolcular tahliye edildi. Feribot alevlere teslim oldu. Yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yolcular Tinos Adası'na ulaştırıldı. Bir çöp kamyonu sağ şeritteydi. Arkasından hızla gelen kamyonet çöp kamyonuna işte böyle çarptı. Bir araçta savrulan parçalardan kıl payı kurtuldu. O anlar kameralara işte böyle yansıdı. Bir hayvansever uzaktan kumandalı arabayla kedilere mama gönderdi. İki kedi de mamaya aynı anda yöneldi. Biri diğerinin kafasına işte böyle vurdu, yemesini engelledi. O mamasını afiyetle yerken diğerleri ise bakmakla yetindi. Kedilerin o anları sanal medyada gündem oldu.
2: Kısa bir aranın ardından yeniden burada olacağız.
5: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Gençler.
7: Buyur abi.
6: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
7: Çok iyi.
6: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
7: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına
4: Allianz seninle. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala.

0: benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Hem güç hem kontrolü var. Ferrari Art Line artısı var.
2: Bu çorba aşmış.
3: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
4: Yeni Lay's fırından hasat şimdi Migros'ta. Kraker diyorlar. İnanılmaz. Biri peynirli ve kırmızı biberli, diğeri yoğurtlu ve mevsim yeşillikli. Yeni Lay's fırından hasat kraker. İlk kez Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Beğeneni çok. Trendyol Milla.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır. Kazancım ve

0: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat.
1: Getir fırsatları Eylül'de de seninle. Bu hafta sonu yüzlerce üründe geçerli. İkincisi 1 TL fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Ne yedik de birlikte geldik değil mi?
3: Ay bunlar olmazsa olmaz.
4: Tencere deyince de korkmaz.
2: Aa, kızım bir baksana.
5: Her şeyin bir ideali var.
3: İdeali bu.
2: Az yer, çok iş kızım.
6: Her işin bir korkması var.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim.
8: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
9: Bayer'den.

0: beğeneni çok. Trendyol Milla.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
2: Dileklerini alayım.
3: 3 dilek hakkın var.
4: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
5: Boy.

0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
2: Ama bu...
3: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mühim sistem.
2: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
4: Demezdi.
2: O zaman bize müsaade.
5: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
3: Ne ister?
2: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
3: Ya şey olursa, arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
2: Ah canım.
3: Böyle kalırsa?
6: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
7: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
1: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
8: modem öyle, dizi bekler.
2: Modem öyle.
1: Hadi o zaman. Hadi modem.
9: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
1: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
10: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?

0: sevilen moda uygulaması Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
4: Dileklerini alayım.
5: 3 dilek hakkın var.
6: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
7: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
8: Bankan Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?

0: trendi çok.
1: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
4: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
5: Altın herkesindir ama bilezik kocaktır. Yılların

0: birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Şemsiyeleri, montları hazırlayın efendim. Çünkü yarın sağanak yağışlar başlıyor. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yağmur aralıksız ve etkili olacak.
2: Yarın bir planım, Isparta'ya gideceğim, döneceğim. Yol var.
3: Yağmur geliyor, yağmur.
4: Güneşte terlemektense yağmurda üşümeyi tercih ediyorum ben şahsen.
3: Yarın şemsiyeler çıkıyor, montlar giyiliyor ve sıcaklık düşüyor. Yağmur geliyor.
4: Bugün de keşke güneş olmasaydı. Yani yağmur daha iyi.
5: Bu sene havalar zaten bir anda birden soğudu.
6: 10 gün boyunca güneşe hasret kalacağız.
4: Yazın sıcağından sonra, o bunaltıcı havalardan sonra yağmur herkese iyi gelecek.
3: Hem uzun kollu giymişiz hem de sivit almışız yanımız.
4: Evet, çünkü belli olmuyor İstanbul sonuç olarak. Akşam belki yağmur da yağabilir diye.
7: Kışı seviyorum. Yazın sıcağından yine iyidir.
3: Marmara için kuvvetli fırtına alarmı verildi. Hızı 75 kilometreye ulaşacak. Yani İstanbullular yarın aman dikkat.
4: Bir giyiniyorum sıcak hava, bir giyiniyorum çok soğuk, ben de anlamıyorum.
6: Sıcaklık Ekim ayı normallerine dönecek. Akşamları hava soğuk olacak.
5: Gerçi bugün yağmur görünmüyordu ama yine de oğlumun tiyatrosu olduğu için ona geldik. Mecburen dışarı çıktığımız için de ister istemez tedbir alıyoruz.
3: Sağanak yağış sadece Marmara'da değil, İç Anadolu, Ege ve Doğu Karadeniz bölgesinde de etkili olacak.
4: Kış daha iyi bence. Kışı daha çok seviyorum. İnşallah yağmurlu devam eder.
1: Eli kanlı İsrail'in başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler kürsüsünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hadsiz sözlerle dil uzatmıştı. Türkiye Basın Federasyonu Netanyahu'nun sözlerine tepki göstermek üzere İsrail Büyükelçiliği'nin önünde toplandı.
8: Netanyahu seçimlere giderken Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamalar yapıyor. Oysa kendisi bir katliam suçlusudur.
9: Zalimlerin işi değil Tayyip Bey'e söz söylemek, işgalcinin işi değil.
6: İsrail'in eli kanlı başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler kürsüsünden hadsiz sözlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dil uzatmıştı. Türkiye Basın Federasyonu da Netanyahu'nun bu sözlerine tepkiliydi. Bugün İsrail Büyükelçiliği'nin önünde toplandılar.
8: Hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 276'ya ulaştı. Niye gazetecileri öldürüyorlar? Soykırımı dünyaya duyurmasın diye.
6: Katil İsrail'i protesto ettiler.
10: Var olsun Siyonizm!
11: Dünya peşler büyüktür.
8: Sayın Erdoğan'a yönelik açıklamalarını şiddetle kınıyoruz.
1: Efendim böylelikle bu akşam da Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın.

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf, paraf.

0: Ben Tonks. 3 misli kazanmak için 4, 8 ve 3. yarışlar için 3, 4 ve 8 her yarış için 10.000 yen.
1: Alo?
2: Benim Ivy.
1: Neden beni arayıp?

0: duruyorsun? Sana söyledim, ben artık bir keşişim.
1: Neredesin?
0: Ne önemi var? Beni rahatsız edip durma artık.
1: Canın cehenneme.
0: Ben bir keşişim. Keşişler cehenneme gitmezler.
1: Sen bir yalancı ve pisliksin.
0: Sözlerine dikkat et tatlım.
2: Bu geliştirilmiş bir 304 modeli. Kızıl ötesi teknolojiyle yeniden tasarlanmış. Yavaş hareket etmelisin, yoksa çuvallarsın. Hey, yine ben. 4, 8 ve 3. yarışlar için 3, 4 ve 8. Her yarış için 10 bin yen.
0: Düşünüyordum da, sınırlı malzeme ile gökyüzüne ulaştım. Çok fazla kadın ama çok az zamanla. Onların peşinden gitmek oyunu kaybetmek demek oluyor. Ve bu nedenle de bir karar verdim. Sadece buna değecek olanlara yoğunlaşacağım. Yani bundan sonra zengin bir kadın bulacağım kesinlikle.
2: Harika.
0: Aynı fikirde misin?
2: Girdin mi?
0: Henüz değil.
2: Devam et, ilerle. Biraz daha.
0: Ha, böyle mi?
3: Ha?
2: Biraz daha. Biraz daha. Tamamdır. İşte şimdi. Yap, yap, yap, yap, yap. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi yap. Hadi, şimdi, hadi, şimdi, hadi, şimdi yap. Hadi, hadi,
3: hadi. Hadi.
2: Lanet olsun, ikinci ol.
0: Hayatım boyunca kumarbaz kalacağım.
2: Defol şuradan.
0: Girdik.
2: Neden söylemedin? Ya, hepsi bu mu?
4: Çok acıdı.
5: Sakin olun lütfen. Bacaklarınızı açmalısınız. Hadi ama yapmayın, yoksa bebeği çıkartamayacağız. He?
2: Hey, nedir bunlar? Okuyamıyor musun? Ha? 12 dolar. Alt tarafı mide ilacı. Hadi ama bu çok aptalca. Senin asıl... İşte aradığımız şey bu. Evet, tam 1000 dolarlık. Bize asıl bunlar lazım.
5: Sakin tamam. Olun, sakin olun. Akının.
4: Evet.
5: Biraz daha akının. Evet. Devam
4: nefes
5: edin
4: al.
5: Lütfen.
4: Tamam. İşte. Evet, nefes
5: tamam,
4: al.
5: Geliyorum.
4: Nefes al. Evet.
5: İşte.
4: Nefes al.
6: Evet.
7: Evet, işimiz bitti. Aşağı giriyoruz. B bloğunun orada buluşalım.
6: Barcelona'nın B'si mi?
7: Bebeğin B'si.
6: Ukala şey. Pekala, bebeğin B'si. Bebeğin B'si.
8: Tamam, bu raporları aldıktan sonra ben size bir dönüş yapacağım tabii.
9: Doktor Martin, Doktor Martin, lütfen ameliyathaneye.
2: Normal davran.
0: Nasıl yapayım? Hamile gibi görünüyorum. Sen de Notre Dame'ın kamburu gibisin.
3: Hey, bakar mısınız?
2: Sakın söyleme. Doktorların koca göbeği ve kamburu olabilir. Aptal gibi davranmayı bırakın.
3: Merkez cevap ver.
0: Alo, burada doktor Sui, evet.
3: Var, tamam mı?
0: Ne, acil bir durum mu? Koş, koş.
3: Hey, hey, dur.
2: Ayrılalım. Sakın yakalanma. Yakalanırsan da konuşma.
0: Tamam.

0: Hey, ne yaptığını sanıyorsun? Defol.
1: Hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi.
2: Affedersiniz bayım.
3: Dokuz numara kazanmalıydı.
4: Hadi biraz daha lütfen. Biraz
5: evet
4: daha
5: ne oluyor orada?
6: Dayan baba, dayan, dayan, dayan.
7: Kim bu?
6: Onun adı Cem.
7: Yanlış kişi, affeder.

0: Sena. Kusura bakma. Bu benim ceketim. Dur. Tamam. Ya hoşça kal.
1: İşte geldi.
2: Sizi kutlarım bayan diye. Torununuz çok sağlıklı ve tatlı. Tam
1: 2,8 gram. Bir
2: bakın
1: bakayım.
2: Ne kadar da yakışıklı.
1: A peki Mani nasıl?
2: O da çok iyi. Her şey sorunsuz gitti. İşte orada.
1: Aa Mani. Nasılsın? Harika bir bebek bu. Şuna baksana.
0: Hey.
1: Canın acıyor mu? Şimdi dinlen. Yakında görüşürüz, tamam mı?
0: Seni seviyorum tatlım.
1: Aa çok tatlı. Onu tekrar size...
0: Tamam. Şimdi ne yapacağız? Tamam, tamam, o
1: taraflara geç. Çok korkunç. Max.
3: Bana bir söz vermiştin. Yalan söyledin. Birlikte olacaktık. Hem de sonsuza dek, tıpkı söylediğin gibi. Ama şimdi bir çocuğumuz oldu.
1: Hayır, bebeğin babası Calvin. Max, bebeği bana ver.
3: Sen neden bahsediyorsun?
1: Bak ben zaten evliyim, üzgünüm. Şimdi lütfen bebeğimi bana ver, lütfen.
3: Sen benimsin. Ve yalan söylüyoruz. Bu benim çocuğum.
4: Hey, dikkat et. Tamam, tamam. Hadi aşağıya gidelim.
2: Tamam. Hey,
4: neler yapıyorsun?
0: Vay be.
2: Hey. 6 numarayı oyna. Bu kez o atın kazanacağına eminim.
0: Ne?
3: Bu benim yarış rehberim.
0: Dayan hadi. Seni bırakmam. Sen iyi misin? Çekilin. Merdivende onu durdurun.
5: Sakin ol.
0: Geri çekilin. Benden uzak durun.
4: Aa ne yapıyor?
5: Sakin ol. Sakin ol. Sakin olun.
0: Bebeği bize ver. Önce Mani'yi benden aldın. Şimdi de çocuğumu benden alacaksın.
5: Sakin ol.
0: Benden uzak dur.
5: Tamam
0: uzak
5: sakin
0: dur.
5: Ol.
0: Uzak dur.
5: Sakin ol.
1: Lütfen bunu bize yapma Max.
0: Mani! Sen benimsin. Buradan birlikte gidelim hemen.
1: Sen delirmişsin. Bana bebeğimi geri ver.
0: Senin çocuğun mu? Kapa çeneni. Ağlamayı kes.
5: Başım ağrıyor.
0: Geri çekilin. Ciddiyim. Bebeği tutun.
2: Hadi buradan gidelim.
0: Bırak beni. Bırak.
2: Ver şunu.
0: Bırak dedim.
2: Bebek düşüyor. Acele edin. Daha fazla tutamıyorum. Acele edin.
4: Çok şükür.
1: O iyi mi?
4: Tanrı'ya şükürler olsun. Aman Tanrım.
0: Hey çekilin çekilin çekilin. Açılın. O iyi mi? Aman Tanrım.
2: Çekin beni. Aman Tanrım. Bu çok yakındı.
5: İyi iş.
0: İyi işti.
6: Çok iyi işti.
7: Aşağıdalar.
4: Kabus gibiydi.
2: Hey, ilaçları düşürdüm. Sana onları alma demiştim. Hadi.
7: Ama bunlar...
2: Gidelim buradan.

0: Hazır mısın? Başla.
1: Tamam. Tamam. Eğer kılı hissedebilirsen hiçbir şey sana engel olamaz.
2: Ama kim kılı hissedebilir? Bu imkansız. Hiçbir şey yok. Sadece...

0: buradan. Kuduz olmak istemiyorum.
1: Anne, dışarıda birileri var.
2: Japon istiri diyorsun. Her biri epey para eder.
3: Evet, bu hoşuma gitti. Geldiği yerde dahası da var.
4: Haydi, haydi.
5: Üçüncü oyuncu 7'ye oynar. Kazanan hepsini alır.

0: Ne kadar?
1: 40 bin yen lütfen.
0: Sanırım bu yeterli olmalı.
2: Neden kredi kartı kullanmıyorsun?
0: Nakit ödeyeyim dedim. Evet. İşte kredi kartı. Etrafa bakınacağım, çıkışta bekle.
1: Özür dilerim, bu vadesi dolmuş bir kart.

0: Söylesene, neden parayı buzdolabına koyuyorsun? Hadi söylesene.
1: Bu bir buzdolabı değil, bir kasa. Hayatım, bebeğimizi kaybedeli 20 yıl oldu. Artık hayatına devam etmelisin.

0: Lütfen bu yeni parfümü deneyin. Merhaba. Lütfen bu yeni parfümü deneyin.
1: Hey, hadi oynasana sen de.
2: Dedi. Merhaba. Evet. Hey, şunu iyi anlaman gerek dostum. Elbette paranı ödeyeceğim. Bu adamlara hiç gerek yok. Senin başarının sırrı nedir biliyor musun? Çünkü sen akıllısın, tutkulusun. Haksız mıyım yoksa? Ha, söyle. Değil mi? Üstelik yakışıklısın. Yakışıklı adamsın, evet. Şimdi 100 bin papel. Haftada 100 papel geri ödeyeceğim, tamam mı? Öyleyse anlaştık. Durun.
3: Buna gerçekten inandın mı yani?
4: Paramı hemen istiyorum.
2: Yaklaşmayın. Mac dedi. Şaka yapıyordum.
4: Ama hiç komik değildi.
2: Pekala, orada dur. Daha fazla yaklaşma yoksa atlarım bak.
4: Atla.
2: Ne? Ciddi olamazsın. Ama ölürsem paranı geri alamazsın ki.
4: Alt tarafı para. Ama işte bu paha biçilemez.
2: Bekle. Lütfen. Buna gerek yok. Paranı geri ödeyeceğim. Bunu yapabilirim.
4: Hiç sanmıyorum. Biz öyle çalışmayız. Ben sana

0: Parayı borç veririm. Sen de bana geri ödersin. Hazır mısın?
1: Aa, hadi ama Mektedi.
0: Başlayalım.
1: Hayır.
0: Bir, iki, üç, dört. Güzel. Oo. Aklımı okuyorsun.
1: Şimdi ne yapacaksın? Beni takip edeceksin.
0: Pek sayılmaz. Ha, al bakalım. Hey Tank, sonsuza kadar kaçamazsın.
2: Bu da ne böyle?
3: Hey, ne oluyor?
1: Yok bir şey. Sen içeri gir.
4: Polisler.
0: Pekala, gidelim.

0: Hey Tongs.
1: Aa müfettiş. Özür dilerim. Bu ne sürpriz?
0: Evet, hoş bir sürpriz. Mezunlar buluşmasını kaçırdın.
1: Mezunlar buluşması mı? Kimse bana haber vermedi ki.
0: Sahi mi?
1: İlkokul mu yoksa lise mi?
0: Lise. Ellerini birleştir. Kuralları biliyorsun.
1: Bu gerçekten gerekli mi?
0: Hadi. Peki senin binalardan atlaman gerekli miydi?
2: Biliyor musun, babamdan daha yeteneklisin.
3: Ben onun ayakkabı bağı bile olamam. O Asya'nın en zengin insanlarından biridir aslında. Onun yarısı kadar bile olsaydım sence de mükemmel olmaz mıydı ha?
2: Babam seni çok sevecek eminim.
3: Umarım öyle olur. Tatlım.
2: Aa, çok tatlısın.
3: Aa, evet. Affedersin. Az kalsın. Unutuyordum da arabadan bir şey alıp hemen geleyim. Pist pist. Ivy, gözünü ondan ayırma. Ivy, dur dur. Burada ne işin var böyle? Neden böyle giyindin? Aman tanrım, sen delirdin mi? Tavuk gibi giyinip buraya gelemezsin. Müşterinin olduğumu görmedin mi? Bak, beni takip etmek istiyorsan iyice düşün. Boşanmak istiyorum.
4: Çalışıyorum, tamam mı?
3: Güzel, bunu eğlenmek için yaptığını düşünmüştüm.
4: Buraya geldim çünkü Fiona sizi gördüğünü söyledi. Şeyle, kim mi?
3: Bir kadınlayım diye mi takip ediyordun beni? Sana söylüyorum, benim müşterilerim her zaman kadın olur. Güvenmiyorsan benden boşan.
4: Ama aylardır eve uğramadın.
3: Hadi ama. Genç yaşta seninle evlenecek kadar aptaldım. Hem de senin gibi bir kadınla. Beni neden rahat bırakmıyorsun ha? Boşanmak istiyorum.
4: Özür dilerim.
3: Özür dileme. Sen yanlış bir şey yapmadın. Sadece kendin için üzül. Bence okuluna geri dön. İyi bir eğitim alırsan eğer bunu yapmana gerek kalmaz zaten. Gerçek bir işin olur ha? Yeter artık. Kendi bağımsızlığını kazanmalısın. Yeter, tamam mı? Beni rahat bırak. Buruma kadar geldi artık. İstemiyorum.
4: Hamileyim. Senden.
3: Ha? Ne?
4: Senden.
3: Şaka mı bu? Buna inanmıyorum. Dinle Ivy. Çocukları sevmediğimi biliyorsun. Yani benden iyi bir baba olmaz. Hayatında bir çocuk olsun istemezsin, değil mi? Her neyse tatlım. Bundan emin misin? Yani 3 aydan fazla olamaz. Burada vakit kaybetme sakın. Şenzen'e gidip yaptır. Hadi tatlım. En iyi seçenek bu. Ha? Seni seviyorum. O halde acele et hadi. Hey bekle bekle. Şenzen'e bu kılıkla yürüyerek gidemezsin. Otobüse bin. İçeri gidelim.
5: Söyle bakalım, Tongs nerede?
1: O öldü lanet olasıca.
5: Hey kızma, sakin ol, sorun yok. Pekala, her zamanki gibi boya alıp duvarlara resim yapacağız. Kapıyı ve pencereleri de güvenliğiniz için kapalı tutun, tamam mı? Bunun için çok üzgünüm. Hoşça kalın.
6: Merhaba.

0: Aa, kim gelmiş? Aa, babanı görmeye mi geldin?
1: Evet, görüşürüz.
0: Karısı, onunla konuşma lütfen.
2: Borcunu öde mi?
3: Devam edin bayan, resim yapmamız gerek.
4: Evet evet.
3: Rahatsızlık verdiğimiz için özür dileriz.
4: Hadi devam et.
3: Hadi acele et. Hey sen ne yapıyorsun?
2: Ailemi bu işe karıştırmanızı istemiyorum.
3: Ama sen saklanıyordun ve seni bulamıyorduk. Başka nasıl bir mesaj bırakabilirdik ki? Aa, ne yapıyorsun?
2: Sıkı tutun. Elime geçince sana paranı ödeyeceğim. Ama ailemi bir daha rahatsız edersen seni öldürürüm, anladın mı? Ona yardım et. Merhaba, merhaba. Nasılsınız bakalım? Aa, herkes buradaymış. Merhaba çocuklar. Ne kadar büyümüşsünüz. Buraya gelin, hediyelerinizi alın. Hepsi size. Beğendiğinizi alın. Bu da sizin için. Ve bu da senin için. Evet. Ve bu da hep istediğini yastık. Ve senin ısıtıcın. Ve baba, bu da senin için. Bir masaj aleti. Sırtın için.
5: Neden geri döndün? Öldüğünü düşünmek daha iyiydi.
2: Henüz ölmedim. İşte karşındayım baba.
5: Sen bir hiçsin. Bu ailenin yüz karasısın. Oysa iyi bir çocuktun. Seni bir doktor ya da avukat olmanı istedim. Naziktin, akıllıydın. Seni en iyi okullara gönderdim. Ama sen sadece bir hırsıza dönüştün.
2: İstediğin gibi olamadığım için üzgünüm baba. Ama ben hala oğlunum, tamam mı? Ve yaptığım işte de gayet iyiyim.
5: Annenle ben bütün paramızı seni iyi bir okula göndermek için biriktirdik. Ama sen hırsızlık yapıp çalıyorsun. Yapmanı istediğim şey bu mu sanıyorsun?
2: Benden ne istiyorsun? İstediğin her şeyi yaptım. Bence sorun bende değil.
5: Sorun sensin.
2: Bana bak, iyi görünüyorum.
5: Hayır, görünmüyorsun. O serseriler neden geliyor ha? Çünkü onlara borcum var.
2: Ben bir iş adamıyım. Bazen böyle şeyler olur.
5: İş adamı mı? Peki ne işiymiş bu? Ben ne olduğunu iyi biliyorum ha? Sadece eğlence ve kumar. Sen bir sahtekar ve yalancıdan başka bir şey değilsin.
2: Kapa çeneni. Senin tek istediğin benim para kazanmak. Şunu. Ve ben de öyle yapıyorum. Size hediyeler bile getirdim. Bak bunun nesi yanlış? İstediğini yaptım. Para kazandım.
5: Beni endişelendiren şey bu mu sanıyorsun? Peki ya saygı?
2: Sence saygı yeterli mi? Sana inanamıyorum. Mesele bu mu yani?
5: Parasını ödemediğin hiçbir hediyeni istemiyorum. Aslında bunların hepsinin çalıntı olduğunu biliyorum.
6: Baba, baba, onları ya, istemiyorum. Hayır, lütfen sakin ol.
5: Yatır onları buradan. Hepsini
6: lütfen,
5: dışarı
6: lütfen,
5: at.
6: Lütfen baba. Dışarı.
0: Dur artık. Sakin olman gerekiyor.
6: Ya. Lütfen baba, yapmayın.
0: Lütfen yeter artık.
2: Bunu atmayı unuttum.
6: Tamam.
0: Git hemen buradan.
6: Sana git dedim.
5: Defol.
6: Çık
5: burada
6: dışarı.
5: Burada istemiyorsun. Sen artık benim oğlum değilsin. Götür şu çalıntı mallarını da. Seni görmek istemiyorum
6: artık. Yeter artık baba, sakin ol lütfen.
5: Defol git buradan.

0: Olamaz. Ne var, ne oldu? Sen iyi misin tatlım?
1: Burası bizim yatak odamız değil mi?
0: Evet. Evet, tabii ki öyle.
1: Emin misin?
0: Evet. Her şey aynı görünüyor.
1: O halde soyulduk.
0: Sahi mi?
1: Evet, sahi. Sakladığım paralar çalınmış.
0: Sorun değil hayatım. En azından bebeğimiz güvende. Sana biraz çay yapayım. İster misin?
1: Soyulduk. Bütün para gitti. Alo.
2: Landlord.
1: Evet, ne var?
2: Senin için büyük bir işim var. Emekli olduğunu biliyorum ama sormam gerekiyordu. İlgilenir misin?
1: Emekli olmuyorum. İşe alıyorum.

0: Donks, benimle buluşmanı istiyorum. Saat 10'da. Her zamanki yerde.
1: Eğer elinde tutamayacaksan araba satın alıp durma.
2: Bana sadece birkaç hafta ver. İşte bunu zahmetine karşılık al hadi.
1: Hayır üzgünüm.
2: Bir şeyler içersin al hadi. Sadece arabayı götürme yeter. Hadi yap.
1: Yapamam.
2: Tamam öyle olsun seni cüce. Hayatın boyunca araba çek dur sen ezik. Ve çocuğun da senin gibi cüce olsun sonra.
1: Onu gördün değil mi?

0: Oktopus. Benim kasamı sen mi kırdın?
1: Tonks ne cehennemde? Buraya gelmeyecek mi?
0: Bir teklif aldım. Büyük bir iş. Ama tek başıma karar veremem.
1: Senin sorunun ne? Neden sürekli üzerinde boya lekesi var? Daha mı iyi görünüyorsun?
0: Baksana Tonks. Evi mi sen mi soydun?
2: Bu neden seni rahatsız ediyor? Asıl senin sorunun ne? Neden çeneni kapatmıyorsun ha? Ne diyordun sen? Bizi neden buraya çağırdın?
0: Yeni bir işimiz var. Ama pek emin değilim.
2: Bunun önemi yok. Ben varım, tamam.
0: Bu oldukça karmaşık. Ama işi yaparsak 7 milyon alacağız.
1: Ne?
2: 7 milyon mu?
1: 7 milyon mu?
0: Evet,
1: ne için 7
0: milyon. Ama iş biraz...
2: 7 milyon.
1: Hadi, hadi kapa çeneni. Hemen
2: aramaya çalıştın.
1: Hadi, hadi yürü. Hadi,
0: hadi,
1: yürü.
0: Ama emin değilim.
1: Hadi yürü gidelim.
2: Evet,
1: hadi.
2: Evet. Kapa çeneni. Gazla hadi.

0: İnmeme yardım edin.
1: Bizimle gelmek zorunda değildin.
0: Hayır, bu işi kendim yapmalıyım.
1: Nedir bu iş? Neden para bu kadar yüksek?
0: Boş ver. Sadece benim için kapıyı açın. Burada bekliyorum.
2: Hazır mısın?
1: Evet.

0: Evet, neymiş?
1: Hiçbir şey. Burada bir şey yok. Mücevher falan yok. Sadece bunlar.
0: Dalga mı geçiyorsun?
1: Landlord nerede? Büyük ihtimalle başka bir kasayı boşaltıyordur. Aa, bu hastanedeki o bebekli hanımefendi. Neredesiniz? Neler oluyor?

0: Siz aklınızı mı kaçırdınız? Bebeği mi kaçıracağız?
1: Hayır, sadece onu büyük babasına geri götürün.
2: Sessiz ol.
0: Bana yalan mı söyledin?
2: Söylemedim.
0: Bunu nasıl yaparsın?
3: Hey, neler oluyor?
4: Bilmiyorum.
1: Alo, benim. İş tamamdır. Tamam, hemen geliyorum. Görüşürüz.
0: Unuttun mu? Bir anlaşmamız vardı. Ne olursa olsun cinayet ve kaçırma yoktu.
1: Dinle, bu sadece bir aile içi anlaşmazlık. Tek yapmamız gereken onu büyük babasına götürüp kan testinden sonra geri

0: getirmiş.
1: Onu neyle besleyeceksin?
2: Hiçbir şeyle.
1: Bırakın gideceğimiz yere kadar uyusun. Ay, bunu nasıl yaparsın? Çizgiyi aştın. Bu bir bebek, farkında mısın? Bize çizgiyi aşmamayı sen öğretmiştin. Bu adam kaçırmadır.
3: Hayır, hayır, bu farklı. Bu yaptığımız doğaçlama.
2: Bize çocuk kaçırma işi olduğunu söylemen gerekirdi.
3: Evet, size söylemeye çalıştım ama 7 milyonu duyunca çıldırıp beni arabaya tıktınız. Artık gidebilir miyiz? He?
1: Olmaz, ben bu işte yokum.
3: Hey, ne yapıyorsun?
1: Doğru olan şeyi.
3: Yapamazsın. Ucunda iyi para var, unuttun mu?
1: Unut gitsin.
3: Ama paraya ihtiyacın var. İkinizin de. He? He? Adam ha Tonks, bu çok para. Ben olmasam ne yapardınız? Hiçbir şey. Sana çalmayı kim öğretti? Ve de sana. Ben öğrettim. Bu yüzden lütfen, biliyorsunuz karım bir deli. Ve biliyorsunuz kör oluyorum. Artık iyi göremiyorum. Umutsuzum. Lütfen sadece bir kereliğine. İkiniz de oğlum gibisiniz. Bunu neden mi yapıyorum? Çünkü metalik sesim. Çünkü param çalındı. Kasamdaki bütün paramı aldılar. Tam 3 milyon papel. 3 milyon. Hepsini. Hiçbir şeyim kalmadı. Bana destek olacak mısın? Söyle. Olacak mısın? Peki ya sen?
4: Meteliksizim. Meteliksizim. Meteliksiz. Ben şimdi ne yapacağım? Beni soydular. Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Ne yapacağım?
3: Abiciğim, bununla başa çıkabilirim. Tek yapmam gereken götürüp paramı almak. Evet,
1: arabaya bin lan Lord. Hadi.
3: Ha?

0: Daha dua edin, ben de öyle bir araba kullanmıyorum. Şanslısınız.
1: Çekilsene yolda seni salak.
0: Demek öyle aşağılık herif. Bakalım beni geçebilecek misin, göreceğiz.
2: Hey, arabada bir bebek var, dikkat etsene.
3: Sen delirdin mi? Bırak gitsin. Alo, geldin mi?
1: Neredesin? Sen neredesin?
3: Ben de varmak üzereyim.
1: 5 dakika sonra oradayım. Salağın teki önümü kesiyor.
3: Biz de peşimizdeki bir salakla kapışıyoruz.
1: Geç kalmayın. Alıcı çok dakik biri.
3: Dikkatli ol ve önündeki o salaktan bir an önce kurtul.
1: Bu kolay. Bana boşuna Kral Monza demiyorlar. Görüşürüz.
4: Patron, sorun nedir?
5: Merak ettim. Bebeği aldıktan sonra diğerlerinin icabına bakabilir misin? Ben sadece çocuğu istiyorum.
4: Tamam patron.

0: Affedersiniz efendim. Kenara çekebilir misiniz? Aşırı hız yapıyordunuz.
1: İşte bu harika. Sana yavaşla demiştim.
2: Paniğe kapılmayın. Aşırı hız yapmaktan ehliyetime el konuldu.
1: Ehliyetin olmadan mı kullanıyordun?
2: Bunun soyguncu olmakla ne ilgisi var?
1: Çünkü şu anda şoför koltuğunda sen varsın. Değişmeye hazır oldum.

0: Dinle. Patron bebeği aldıktan sonra diğerlerini öldürün dedi.
1: Öyleyse şunu al.
0: Tamam.
2: Bayım, üfleyin, emmeyin.
3: Efendim, camı indirir misiniz lütfen?
4: Ha?
3: Camı indirin.
4: Aa, tabii.
3: Teşekkür ederim. Çantayı açar mısınız lütfen, çanta? Çanta efendim.
4: Ha?
3: Çantayı açmanızı istiyorum.
4: Bu çanta mı?
3: Evet, açın lütfen.
4: Ha, şimdi mi?
3: Evet, şimdi efendim. Efendim, bir sorun mu var? Lütfen oyalamayın.
5: Geri bas! Elimde bir silah var. Tanrı aşkına delirdiniz mi siz? Çabuk silahını sakla.
6: Hadi, hadi, açıyorlar, hadi. Açıyorlar, yakalayın şunları. Hadi.
5: Git, çabuk git.
6: Hadi peşlerine düşün.

0: Neden bu kadar karanlık?
1: Şey, çünkü farları yakmayı unuttun. Sen bunu araba sürmek biliyorsun.
0: Bebeği kontrol et.
1: O iyi. Onu sürekli yanımda tutuyorum.
0: Sıkıştım.
1: Kımıldayabilir misin?
0: Ben iyiyim. Siz beni
1: İyi
0: bırakın.
1: Misin?
0: Sorun değil, siz gidin. Ben iyi olacağım.
1: Nereye bekliyorsun? Seni burada bırakamayız.
0: Çocuk buradan hemen götürmelisiniz. Çok para ediyor. Çok para. Gidin dedim
1: tamam,
0: size.
1: Peki. Şunu selam.
2: Polisler her an burada olabilir, hadi.
0: Para, para.
1: Hadi.
3: Au. Merkez Sayı Kunta bir trafik kazası oldu. Ambulans gönderin. Yaralı var. Bir de it.

0: Patron, bir kontrol noktasına takıldık. Bebek bizde değil. Bütün yol kapatıldı. Çocuğu alan adamları da bulamıyoruz. Patron.
1: Neye mal olacağı umurumda değil. Sadece bana o çocuğu getirin. Daha fazla hata istemiyorum. Yoksa sizi kendim öldüreceğim.
0: Tamam patron.

0: Ne istiyorsun? Söyle bize. Onun oyna hadi.
1: Bunu sen yap.
0: Hayır sen
1: ama
0: yap.
1: Ben anlamam hadi, ki. Hadi yapma. Sen yap. Hadi lütfen hadi sen yap. Lütfen sen yap.
0: Bir şeyler yap.
1: Ne yapıyorsun?
0: Onu uyutacağım. Onunla oynamıyorsun.
1: Hayır hayır hayır. Böyle olmaz.
0: Peki ne yapacağız?
1: Pencereleri kapatalım. Perdeleri de. Ne hissediğini söylesene olmuyor mu?
0: Yo ne yapıyorsun? Bunu yapamazsın.
1: Ne demek istiyorsun? Hava alacak yer bıraktım.
0: Kes şunu. O da bir bebek. Hadi ama delirdin mi? Bunu
1: sadece
0: yapamazsın.
1: Sadece sesini kesmeye çalışıyorum.
0: Evet
1: o kadar...
0: ama onu öldürebilirsin. Ya. Hey işe yaradı. Bir daha yapalım. Şimdi. Hoşuna gitti.
1: Bu.
0: Devam
1: bu.
0: Et devam et. Eğleniyor musun?
1: Bu.
0: Evet.
1: Bu.
0: Evet. Vay canına. Başka bir şey dene.
1: Şimdi bum.
0: Harika devam et hadi. Evet.
2: Ne? Kapıyı kilitlememişsiniz.
0: Ev sahibimiz. Bu ne sürpriz.
1: Başımız belada.
2: Bir bebek ağlaması duydum. Buradan geliyordum. Hey. Bir bebeğiniz mi var?
1: Hayır.
2: Hayır mı?

0: musun? Sorun nedir?
1: Yine duydum. Nerede benim küçük bebeğim?
0: Bebeğiniz kollarınızda ya.
1: Aa, işte buradaymış.
0: Saklanmaya devam et.
1: Senin neyin var? Sen iyi misin?
2: Ha? Ah, evet evet, ben iyiyim. Ben iyiyim.
1: Kocacığım nerede? Neden burada değil ha?
0: Aa, golf oynamaya gitti.
1: Nasıl golf oynamaya gider? Ve nereye?
0: Şenzene.
1: Ne kadar sürer?
0: Bir hafta, hayır bir ay.
1: Bir ay mı? İkiniz onu kaybettiniz değil mi?
2: Aa, hayır hayır, durun durun durun.
1: Aa, ne tatlı bir bebek.
2: Hanımefendi,

0: bir aylığına değil, bir günlüğüne gitti. Evet, o kadar. Evet, bir günlüğüne, o kadar. Bir iş görüşmesi için gitti. Büyük bir iş, yakında döner.
1: Aa, evet, bana anlatmıştı. Aa, burası çok kirlenmiş.
0: Aa, sorun değil, sorun değil. Tamam, ben temizlerim, temizlerim.
1: Abi de bunlar...
2: Geç oldu. Evet, yatma vakti. Bence bebeğinizi uyutmalısınız.
1: Bu dağınıklığı temizleyin.
2: Evet, kesinlikle her yeri

0: gelirsiniz. Evet.
1: Hoşçakalın.
0: Göz duymaya çalışın. Güle güle.
2: Hey. Bebek nerede?
3: Aç hemen.
4: Durduramıyorum.
3: Pişirecek.
4: Lütfen artık ağlama, sana yalvarıyorum. Lütfen lütfen. Lütfen sus
2: tamam,
4: artık.
2: Tamam,
4: Tanrı
2: lazım.
4: Aşkına lütfen tamam. Ağlama. Hadi ama tamam, yalvarıyorum tamam, sana yalvarıyorum.
2: Olur mu?
4: Yapma yapma. Yapma lütfen.
2: Al sana biraz tavuk. Ham yap bakayım.
0: Bununla kafasına vurayım mı? Belki o zaman uyur. He? Ona bundan içirelim. Sarhoş tamam, olursa belki
2: şimdi,
0: uyuyakalır.
2: Ağzına. Daha dün annemizin kollarında yaşarken. İşe yarıyor. Daha dün
0: başka bir şey söyle. Devam et hadi, hoşuna gitti. Bir şey söyle, ne olursa söyle söyle. Hadi acele et.
2: Küçük çocuk şarkı söyler, oyun oynar, hoplar zıplar, büyüyünce okula gider ve sonra işe girer.
0: Duyduğum en kötü şarkı.
2: Sen söylemek ister misin?
0: Evet evet.
2: Buyur.
0: Dur bir deneyeyim.
4: Vay ya.
0: Hoşça kal bebeğim, ağacın üst dallarında. Seni seviyoruz, seni çok seviyoruz. İyi bizimlesin, sen bizim bir tanemizsin. Çanlar.

0: hediye.
1: Dört küçük, beş minik, altı ufak hediye. Yedi küçük...
2: Şimdi sırada yerel haberler. Dün akşam Hong Kong'da Tai Kwun Lee Malikanesi'nde bir soygun gerçekleşti.
3: Gardiyan, kimse yok mu? Bir iyilik isteyecektim. Kimse yok mu?
4: Alo.
3: Benim. Senden televizyonu açmanı istiyorum. Acele et. Bir saniye lütfen.
2: Elimize yeni bilgiler geçtikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın.
5: Gördün mü? O sıradan bir köpek değil. O soylu bir kaniş. Artık normal bir fiyata satmayacağız. Buradan çıkınca fiyatı yükselteceğim.
0: Peki çıkman ne kadar sürer?
3: Birkaç gün içinde umarım. Beni tehlikeli araba sürmekle suçluyor.
1: Hey dostum, evet. Sen yokken bebeği kim bakacak?
3: Siz. Çünkü o kaniş milyarlar edecek. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Hoşçakalın.
1: Bebek bize kaldı. Aman tanrım.
0: Sustursana şunu.
1: Nasıl susturayım? Bana yardım etsene. Hadi ama. Bekle.
0: Dur yardım edeyim. Şöyle gel. Şşş, tamam. Çıkar.
1: Kapa çeneni.
0: Ne pislik ama. Aşağısı daha da iğrenç. Al buraya bakayım. Ne? Nasılmış? Hadi uslu bir bebek ol. Tadı güzel değil mi ha?
6: Merhaba küçük bebek. Böyle gelin, öyle her şeyle onu beslemeyin. Kaç yaşında?
0: Yaşımı? Kaç yaşında bu?
6: Sanırım 5-6 aylık olmalı. Peki babası kim?
1: Babası o.
6: Oo, anlıyorum, çok hoş. Sizin gibileri biliyorum. Aferin size. Oo, anlıyorum, çok hoş. Sizin gibileri biliyorum. Aferin size. Sizin gibilere karşı değilim. Sadece bazı şeylere biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Gördünüz mü? Mesela bu 3 yaşındaki çocuklar için ve... bakın bunda omega 3 yok. Evet. İşte ve bu da ekstra büyük. Evet, sonra çişi kenarından akar durur. Bu da sütü arttırmak için. Bu ne için ha?
1: Bilirsiniz, kendimi daha iyi hissettiriyor. Evet.
0: Bize ne tuttuğunu söyler misiniz?
6: Sadece birkaç tavsiye vermek istedim. Baba olarak böyle şeyleri ciddiye almalısınız. Ebeveyn olmak düşündüğünüz kadar kolay değil. Bebeklerin ihtiyaçları vardır. Durun size göstereyim. İşte. Hadi siz de alın. Alın hadi.
0: Pekala, acele eder misiniz?
6: Peki bunlar nedir? Sizin mi?
0: Bunlar mı? Al, hemen ver bakayım.
1: Pekala. Al bakalım. Baksana bu çok koyu olmuş. Hey, baksana.
0: Ne oldu?
1: Hadi öğrenelim.
0: Teşekkür ederim. Bebek dersleri. Sen birini, ben diğerini.
1: Pekala.
0: Bekle.

0: Sağ ol.
1: Şu taraftan efendim.
2: Teşekkür ederim. Yardım edin lütfen.
3: Bir, iki, üç. Şimdi oturun ve...
0: Affedersiniz, bir daha gösterebilir misiniz?
3: Pekala, hepiniz devam edin. Şimdi eve gittiğinizde eşinize öğretmenizi istiyorum. Hı-hı. Tamam mı? Sırtınızı düz tuttuğunuzdan emin olun. Kalçaları ise sıkı tutmalısınız, tamam mı?
0: Aynen bu şekilde.
3: Gördünüz
0: mi?
3: Gördünüz mü?
0: Evet, çok düz.
3: Evet, kalçalar sıkı. Görüyor musunuz?
0: Bu inanılmaz, gerçekten.
4: Çok şuna tatlı, bakın. Çok şirin. Kaç aylık bu?
2: Sanırım birkaç aylık. Şey. Evet.
3: Duydun mu? Birkaç aylıkmış.
2: Evet. Annesi mi? İşte o.
3: Bebeğe yalnız mı bakıyorsun?
2: Evet.
4: Ne kadar şey. Erkek mi kız mı? Öyle mi?
2: Sen buralı değilsin değil mi?
5: Hayır, şen şenliyim.

daha yavaş at. Yine kaybettim bak. Bu konuda bir şeyler yapmalıyım. Daha iyisini yapabilirim.

0: Ne? Aa, ne? Ne? Buna inanabiliyor musun?
1: Melody, sana teşekkür etmek istiyorum. Sen olmasaydın ne yapacağımızı bilemezdik. Octopus ve ben sana minnettarız. Ben aslında ben daha çok minnettarım.

0: Ivy, dediğim şeyi yaptın mı? Eğer istemiyorsan yapmak zorunda değilsin. Sence onu yine aramalı mıyım? Yoksa çok mu acımasızdım?
1: Ben Ivy, şu anda cevap veremiyorum. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın, sizi sonra ararım.
2: Merhaba.
3: Nasıl gidiyor?
2: Merhaba.
3: Uzun zaman olmuştu. Bu senin bebeğin mi?
4: Aa. Hadi. Yarım saattir bekliyoruz.
5: Evet. Hadi
4: bakalım. Sen yine yapayım nereye? Yakalarım ona.
5: Hadi.
4: Evet.
2: Hadi. Uslu bir çocuk o.
0: Hadi.
2: Ağlama ama. Lütfen. Lütfen ağlama.
4: Evet.
0: Hey, oynamayacaksan defol.
4: Bebeğin burada ne işi var? Tamam.

0: Bebeklerin ihtiyaçları vardır. Baba olarak böyle şeyleri ciddiye almalısınız. Ebeveyn olmak düşündüğünüz kadar kolay değil.
1: Hadi. Hey, hadi. Oynayacaklar orada.
2: Hey, defol buradan.
1: Hadi dostum.
2: Hadi git buradan. Hala bekliyor.
3: Gidiyorum, tamam, gidiyorum.
2: Buradan. Çocukla oynanmaz, defol.
4: Ne oldu, erken mi kaybettin?
3: Hayır, alımı bir türlü bırakmadı.
1: Dört numaraya, on bir. Evet.
3: Ha, böylesi daha iyi. Ay.
5: Bilmiyorum. Bütün gün onlara ulaşmaya çalıştım. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ben sözümü tutarım. Bu işi halledeceğim.
6: Ben sadece çocuğu istiyorum.
5: Merak etme. Hey, çıkarın beni. Aman tanrım. Neredeyim ben? Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Bu olamaz, bu olamaz. Pekala, iki suç ortağı var. Tonks ve Octopus. Çıkarın beni.
6: Gidip o suç ortaklarını bulun. Octopus ve Tonks'u.
7: Hey, bunlar onlar.
8: Evet, haklısın. Hemen ara.
9: Benim, patron için bazı haberlerim var.
0: Çok güzel. Şimdi de çocuk bezini değiştiriyoruz. Sadece çıkartın ve masanın üzerine serin.
10: Oradalar.
0: Güzel.
10: Sen Tonk musun? O bebeği bize vereceksin.
0: İşte böyle.
3: Ne bebeği?
10: Benimle oyun
0: oynama.
10: Şimdi
0: başka bir şey deneyelim. Hey! Hey! Ne oldu?
3: Ah! Landlord diye birini tanımıyorum.
10: Sabrımı zorluyorsun.
11: Neler oluyor?
3: Bebeği arıyorlarmış.
11: Aa, benim adım Bebek. Beni mi arıyordunuz?
10: Kendin kaşındın. Yakalayın şunu.

0: Git buradan!
1: Ah!

0: Sen iyi misin?
1: Ben iyiyim, sadece fazla sıçradım.

0: açıldı.
1: Ne dediler?
2: Kimin umurunda? Hadi, hadi gidelim.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Gençler.
6: Buyur abi.
5: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Çok iyi.
5: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
6: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını. Clio.

0: Şu geçen yılki boş yok kampanyası çok inacı. Kesin herkes kullanmıştır bunu.
1: Herkes değil.
0: Herkes kullanana kadar duramayız Naci. Üstümüze düşeni yapacağız. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye. Club Smart üyelerine boş yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.
2: Çok yediren babaanne, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın IntelliSporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
3: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. HandiKredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni?
3: Geçir fırsatları Eylül'de de seninle. Bu hafta sonu yüzlerce üründe geçerli. İkincisi 1 TL fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif 5 konsantre deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Güzellik cildini anlamakla başlar. Yves Rocher'den her cilt ihtiyacına özel bir çözüm. Yeni Dermabotanik Serum ailesi. İster C vitaminiyle gençlik ışıltısı, ister bakuchiol ile yenilenmiş bir cilt, ister kolajen ile dolgunluk. Benim serumum mu?
2: Yves Rocher'den ışıltı veren antioksidan C vitamini serumu. Bu serumda C vitamini Latin çiçeği ile birleştiğinde 10 kat C vitamini dozuna eşdeğer etkide. Sonuç, daha pürüzsüz ve aydınlık bir cilt.
1: Dermabotanik uzmanlığı artık benim serumumda. Yves Rocher.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Ne yedik de birlikte geldik değil mi?
5: Ay bunlar olmazsa olmaz.
6: Tencere deyince de korkmaz.
4: Aa kızım bir baksana. Her şeyin bir ideali var.
5: Bizim eve göre en ideali bu.
4: Az yer, çok iş kızım. Her işin bir
7: korkması var. Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.

0: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim.
1: Daha yeni almadık mı?
0: Yenilik burada.
2: İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
3: Çocuk giyip, peluş oyuncu. Hatim bizlik bir durum yok ki. Yok ki, yok ki.
1: Yoksa? Var mı?
4: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde. Üstelik 11 kilogram kapasitesiyle.
5: Oh be, Profilo yapmış.
6: Bu hafta sonunun kazandıran Bizim Kart ürünleri. Deodorant ürünlerinde %50 Bizim Kart para kazanın. Hem bizim toptan hem bizim groslarda.
7: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
8: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
9: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
10: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
11: Dileklerini alayım.
12: 3 dilek hakkın var.
8: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
13: Siparişiniz
14: ve Pepsi'niz.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
17: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
3: Bellona. Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin ve kendini bulursun. Klar, sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.

0: hafta iyilik hareketi.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
3: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
2: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim.
5: Bu pazar Coop'ta ESK kıymanın kilogram fiyatı 600 lira.

0: geçiş töreni Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Mutlu bir aile Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış babalar gibi kesiyorlar. Taksiciler 100 Oktan performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile. Beyaz yakalılar bütçelerini aşmıyorlar. Patronlar...
1: Otogaza değil, Aygaz 100 Oktan'a geçtik.
0: Daha kimler kimler Aygaz'a geçtiler ve dediler ki...
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
3: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: Pekala, hazır mısın?
1: Evet. Sen zili çaldığında boyayı suratına boşaltacağım.
0: Hadi onu boyayalım.
1: Tamam.
0: Bekle. Hey Tongs, kadınların ve bebeklerin arkasına mı saklanıyorsun? Borcunu öde yoksa seni öldürürüm.
2: Tongs şu anda evde değil.
0: Söylediklerinizden bir şey anlamadım. O benim eski dostumdur.
2: Lütfen sonra gelin.
0: Pekala, biz de içeride bekleriz.
1: Merhaba.
2: Ama bekleyin.
1: O haklı patron, burada değil.
3: Ama çok korkuyorum.
4: Daha mı çok?
3: Ona gelecek hakkında sorular sorayım mı?
4: Ona karşı sesini yükselt.
2: İşte oldu. Kimmiş uslu bebek? Al bakalım. Kimi aramıştınız?
3: Oktopusu.
2: Şu anda evde değil. Sonra uğrar mısınız? Her neyse, içeri gelin.

0: Songs.
1: Çabuk git, bebeğin evde olduğundan emin ol.
0: Sorun nedir?
1: Dişim ağrıyor.
0: Hey, Oktobus aceleyle nereye gitti?
1: Tuvalete gitmesi gerekti de.
0: Burada mı yaşıyorsun? Evet. Görmeyi çok isterim doğrusu.
1: Ne? Steve!
2: Tom, seni...
3: Senin burada ne işin var? Tam zamanıydı. Sesli mesaj bırakmaktan yoruldum. Git buradan. Sizinle sonra konuşacağım. Gel çabuk, gel hadi. Bebeği benim odama mı koydun?
4: Evet, ama onlar kim?
3: Hiç kimse, merak etme.
4: Ama...
5: Doğum öncesi kayıt sistemi.
1: Ev darmadan durumda.
0: Ha, sorun değil. Bu boya nedir?
1: Daireyi dekore ediyoruz. Sadece rengi deniyorduk da. Ivy, sorun nedir?
3: Ha? En iyisi ben gideyim.
1: Belki polis sana yardımcı olur.
0: Sorun nedir bayan? İçeride konuşalım.
2: Şimdi seni...
0: Hanımefendi, polis her türlü konuda yardım edebilir.
6: İçeride bir polis var, sen çatıyı açık hemen.
0: Oturun ve sorununuzu anlatın lütfen.
1: Affedersiniz, sizi tanıştırayım. Bu müfettiş Steve Mock, benim arkadaşım. Ve bunlar da benim kuzenlerim.
7: Merhaba.
3: Merhaba.
7: Dekorasyon için yeni renkleri göstermeye gelmiştik.
0: Ama bu adam...
3: Evet, vücut sanatı yapıyorum.

0: Peki bu bebek eşyaları nedir?
1: Dostum oktopusu bilirsin. Kadın düşkünüdür. Bir kadın yetmiyor ve hepsiyle beraber oluyor. Sanırım bu kadın da hamile. Herhalde onu pek önemsemiyor.
0: O şimdi nerede?
1: Tuvalette.
0: Ben de gitmeliyim.
1: Sen de mi?
0: Tonks, bir hırsızlığı araştırıyorum. Bir şeyler biliyor musun?
1: Hayır. Uzun zaman önce bıraktım. Oktopus müfettişlerine konuşmak istiyor. Acele eder misin? Oktopus! Çık.

0: Kullanabilir miyim?
1: Tabii buyurun.
0: Fikrimi değiştirdim.
2: Dur dur, isim verme sakın. Oraya sakın girmesin. Sakın girmesin oraya.
0: Burada da bir arkadaşın var.
1: Yatak odamda mı? O benim... Hayır. Diğer kuzenim.
3: Ben en büyükleriyim.
0: Pekala, belki de oturup konuşmalıyız.
2: Tamam, hadi oyalı.
0: Ne, birbirlerini tanıyorlar mı?
1: Evet, elbette tanıyorlar. Oktopus, buraya gelir misin lütfen?
4: Burada ne işin var? Boşanmak istiyorum. Nedir bu? Hey. Boş versene, boşanmak istiyorum.
5: Oktopus. Hey, sizin sorununuz nedir? Ivy, bekle.
0: Çok karışık bir mesele.
1: Evet öyle. Çok karışık, evet.
0: Tonks, seni uzun zamandır tanırım. Farklı ırklardan ailen olduğunu bilmiyordum.
1: Babam bir denizciydi ve Afrika'ya gitmişti.
3: Ne? Ama bu onu seni kardeşin yapar. Bu doğru olamaz.
4: Evet doğru. Anneme sorabilirim.
6: Bence sen çeneni kapalı tut.
0: Sorun nedir?
3: Sorun ne?
1: Sadece bir kas spazmı. Sorun yok. Merak etme.
0: İyi olduğuna emin misin? Yardım ister misin?
4: Yardım et, daha fazla tutamıyorum. Acele et hadi.
0: Hey, bu bir bebek. Sıkı tutun. Sıkı tutun. Sıkı.
4: Tom, yardım et.
1: Hey, biraz yardım fena olmazdı.
3: Çok isterdim ama.
1: Hey, yakala ve ortadan kaybol.
0: Oktopus, bundan kurtulamayacaksın. Tonks, başın büyük belada.
3: Acele edin.
6: Hadi ama.
3: İçerideler, yakalayın hepsini.
1: Kafana dikkat et. Pekala, beni dinle.
0: Evet, doğru karakola.
1: Karakola daha sonra uğrarım.
0: Sana inanmıyorum.
1: Bunun için çok üzgünüm.
0: Üzgün olduğunu sanmıyorum. Hey Tonks, geri çekil.
1: Beni dinlemeliydin.
0: Tonks, seni yakalayacağım.

0: Oktopus!
1: Hadi koş!
2: Buraya gelin!
0: Tamam, sorun yok, sorun yok. Kalk ve kamerası takip et. Dur! Dur!
3: Ne?
1: Sorun yok. Polis, kamyoneti takip et.
3: Yapamam. Motor kullanmayı yeni öğreniyorum. Acemiyim.
1: Sana ehliyet vermeleri için komisyonla konuşurum. Sen sür.
3: Sen ciddi misin?
1: Evet. Sakınca yoksa bunu nereden öğrendin?
3: Video oyunlarından.
1: Ha?

0: olamaz. Arkamızdaki araba bizi takip ediyor ve durmamızı söylüyor. Ne yapacağız?
1: Güpe gündüz uyuyacaklar mı? Daha neler?
2: Panikleme. Merkezi ara. Destek iste.
1: Cevap ver merkez. Burası araç 3321. Daniel konuşuyor. Şüpheli bir soygun durumu.
3: Hey çocuk! Aracı durdur!
0: Çocuk mu?
2: Sen kime çocuk diyorsun? Durmuyorum!

0: Ha, bela istiyorsun demek. Sana tekmeyi basacağım.
1: Ha, evet.
2: Daha yaklaş hadi. Yo, yavaşla yavaşla.
0: Olamaz. Bir tane daha mı? Bu seferki motorlu.
2: Aracı döndür. Dur.
1: Çok hoş.
2: Atlayamaz. Komisyon ehliyetin için seni arayacak.
3: Sağ ol.
4: Bu taraftan, bu taraftan.
2: Kurtar şunu. Sence ben ne yapıyorum salak? Neredeyse oldu.
4: Hey dur. Kenara çek. Çarpma.

0: Dikkat edin. Amanın.
1: Sen kendine şoför mü diyorsun?
0: Tamam. Ağlama tamam.
1: Dur.
2: Tanrım, bu çok yakındı. Artık bitti ve her şey yolunda. Çok iyiydin dostum.
3: Aslen nerelisin sen?
2: Brock Dağı'ndanım.
4: Hey çocuk, ben polisim. Bisikletine ihtiyacım var.
5: Git işine be salak.
4: Geri gelip tekrar söylesene.
6: Her şey yolunda. Tekrar görüşmek üzere efendim.
7: Teşekkür ederim. Hoşça kal.
6: Hoşça kalın.

0: Octopus'a ulaştınız. Mesajınızı sinyal sesinden sonra bırakın.
1: Borç senedi. Buna inanamıyorum.
2: Baba, Tongs'a yardım etmeliyiz.
3: Benden de bu kadar. Merak etme baba.
1: Ah.

0: Sana ne oldu böyle? Buzlu lollipop'a dönmüşsün. Patron, açıklayabilirim. Biz onurlu insanlarız. Sözümüzden dönmeyiz. Her zaman sözümüzü tutarız. Birimiz hepimiz için ve hepimiz... yani senin için.
1: 30 milyon.
0: Ne dedin? 30 milyon.
1: Bu çocuk için son teklifim.
0: Aramızda paranın lafı mı olur? Sana çocuğu getiririm. Ama teklifi kabul ediyorum.
2: Kimse yok mu?
3: Merhaba, banyodayım.
2: Ben burada olmana sevindim. Çocuk kimin? Deliler gibi ağlıyor.
3: Benim için ilgilenir misin?
2: Tamam, ilgilenirim.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Altını değiştirmelisin. Ateşi de var.
3: Ha, ateşi mi var?
2: Evet.
3: Ne yapabilirim peki?
2: Onu hemen doktora götür.
3: Nasıl yani? Doktor mu?
2: Evet, acele et.
4: Alo.
3: Landlord, çıkmışsın.
4: Evet, bıraktılar.
3: Çok şükür.
4: Sen neredesin?
3: Hastaneye gidiyorum.
4: Hastane mi? Ne oldu?
3: Bebek hasta.
4: Ne? Oktopus'a orada buluşacağımızı söyle.
3: Tamam.

0: Tongs?
1: Söylesene, ne oldu?
0: Unuttun mu, seni arayıp felç geçirdiğini söylemiştim. Belli ki unutmuşsun.

0: Çok üzgünüm baba. Kendinize iyi bakın.
1: Baba sen iyi misin?
2: Ah güzel. Nihayet ateşi düştü. Doktor iyi olacağını söyledi.
0: Aa, teşekkür ederim.
2: Sen doğru olanı yaptın.
0: Dinle ben...
2: Açıklamak zorunda değilsin. Daha da önemlisi... Bebek iyileşecek işte.
0: Aa, sağ ol.
2: Burada bekle, ben reçeteyi getireyim.
0: Tamam, sağ ol.
3: Ha, nihayet gel buraya çabuk. Yeni bir anlaşma yaptım. Eğer siz ikiniz bebeğin ne kadar ettiğini bilseydiniz. Hadi tahmin edin bakalım. 10 milyon haber. Hem de her birimize. İşte bu da depozit. 5 milyon dolar. Tek yapmamız gereken çocuğu teslim etmek. Ve bam 25 milyon daha.
4: Bekleyin de ona ilacını vereyim.
0: Hayır, ateş artık düştü. Gerek olmayacak.
3: Ne? Siz ikiniz şimdi de dadı mı oldunuz? Hadi ama. Bu nedir biliyor musunuz? 3 spor araba. Hadi. Bu hayalini kurduğun kumarhane. Hem de en büyüğünden. Ha? Hadi. Hadi.
1: Bize

0: yardım edin. Tek istediğim bebeğimi geri almak. Ne isterseniz kabul edeceğiz. Her şeyi. Sadece bebeğimize zarar vermeyin.
1: İzlemeyin şunu. 30 milyon papel. Bu bebek için. Büyük babasına teslim edersek.
2: Biraz temize bağlayacağım.
1: Parayı düşünsenize. Üstelik onu ailesine geri veriyoruz. Doğru olan bu değil mi? Söylesene.
3: Size özel sashimi yemeğimizi öneriyoruz. Sarı kuyruk, somon ve mürekkep balığı. Sadece bir deneyin, çok lezzetlidir. Üstelik fiyatı da uygun. Gelmek ister misiniz bayım? Lütfen bir deneyin bayım. Somon balığı içeren özel bir tarifti. Sarı kuyruk, tatlı karides. Hepsi çok uygun fiyata. Buyurun, işte buyurun. Çok uygun fiyatı. Buyurun, buyurun bayım.
4: Neden burada dikilip fısıldıyorsun? Daha yüksek bağırsana. Hadi.
3: Merhaba, size özel sashimi yemeğimizi öneriyoruz. Sarı kuyruk, somon ve mürekkep balığı. Özel promosyon. Sadece bir deneyin. Çok lezzetlidir. Lütfen gelin bayım. Özel sashimi yemeğimizi öneriyoruz. Sarı kuyruk, somon ve mürekkep balığı. Alo?
5: Tattım. Çok üzgünüm. Kocan olmayı hak etmiyorum. Affet beni.

0: İşte orada. Girebilirsiniz.
1: Hayatım.
2: Her şey yolunda tatlım.
1: Hastaneden aradıklarında o kadar endişelendim ki, ne oldu?
2: Aa, hiçbir şey.
1: Sonra anne yok. Demek istiyorsun? Gözlüğün nasıl bu hale geldi?
2: Buraya gelirken bir bisikletliyle çarpıştım. Camları kırıldı. Yarın gider yaptırırım, merak etme. Sana bir hediyem var. Gözlerini kapat. Bakmak yok, tamam mı? Pekala, işte geldik. Hazır mısın? Senin için çok özel bir hediyem var. Bakmak yok. Tamam mı? Gözlerini açabilirsin. Biraz daha aç. Artık bakabilirsin. Sessiz ol, onu korkutacaksın.
1: Bebeğim. Annecik seni gördüğüne çok mutlu oldu.
2: Seni seviyorum tatlım. Şimdi.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok üzgünüm. Ben tam bir aptalım.
2: Hayır. Sen yaşlı bir adamı çok mutlu ettin. Sen benim hayatımdaki en değerli ve en önemli şeysin. Şş, yüksek sesle ağlarsan onu korkutursun, tamam mı? Sakinleş. İşte böyle.

0: Yarın onu annesine geri götürüyorum. Ait olduğu yere geri dönecek. Bebeklerin yaşamı çok basit. Ye, iç ve altını kilit. Çok şanslılar. Çok mutlu ve endişelenecek hiçbir şey yok. Sen ne dersin?
1: Katılıyorum.
0: Biliyorsun ben bir hırsızım. Neden bana karşı bu kadar naziksin? Bunu hak etmiyorum.
1: Sanırım bunun asıl sebebi ve eminim ki senin vicdanın var. Neden baştan başlamıyorsun? Sen iyi birisin.
0: Keşke bunu yapabilsem.
1: Yapabilirsin. Senden harika şeyler bekliyorum.

0: daha çok geç değildir. Dinle, bunu yapabilirsin. Bana bak. Sana güveniyorum.
1: Ben annecik ve bu da işte babacık.
2: Kes artık bak. Şunu.
1: Ben annecik, babacık, babacık, babacık. Babacık, sence ismi nedir?
2: Bunun bir önemi yok.
1: Bundan sonra ne olacak merak ediyorum. Sence ona ne olacaktır?

0: Ne oldu?
1: Parayı aldım. Çocuğu getirebilirsiniz.
2: 5 dakika içinde biri sizinle buluşacak.

0: Onu bana verin. Bebeği hemen bana verin.
1: Hadi paraları aldım, verin artık bebeği.
0: Hadi bebeği bana verin.
2: Bak dinle şimdi. Her 4 saatte bir onu doyurmalısınız. Elinizin tersiyle mamanın sıcaklığını kontrol edin, yoksa ağzı yanar. Ayrıca her öğle vakti portakal suyu içmesi gerekiyor. Dişi olmadığı için kolayca boğulabilir, tamam mı? Hatta ezilmiş meyveler bile onu boğabilir. Bir de sol koluna tut, yoksa ağlar durur, tamam mı?
3: Öğleden sonra pirinç ezmesi yedir. Yağsız eti ince ince doğra. Çok soğuk ya da çok sıcak olmasın. Başka ne vardı? Aa, bir de pofuduk oyuncaklarını unutma.
1: Artık bebeği teslim et sen diyorum. Sonra da gidelim ha.
3: Bekle, dikkatli taşı.
0: Anladık.
2: Biberonu al, sıcaklığı kıvamında, tamam mı? Beslenme vakti geldi çünkü, al.
4: Yeter. İkiniz de delisiniz. Sen neye bakıyorsun? Hadi ikile. Yürü.
3: Bekle bekle. Ona ne yapıyorlar?
1: Ya merak etme. Doktor ve hemşireler var. O iyi olacak. Onu muayene edip büyük babasına götürecekler. Spor arabanı düşün ve sen de kumarhaneni. Bu gerçeğe dönüşen bir hayal.

0: Peki efendim.
1: Her şey tamam. Onu yukarı götürün.
2: Tamam.

0: Babacık geliyor.
1: Annecik geliyor.
0: Bebeği al.
2: Bebeği verin.
3: Hayır, hayır.
2: Ben de daha güvende olur. Hadi ver. Tamam, geçti ufaklık.
0: Lan dur. Bizi bekle. Landlord gitti. Kapıyı aç.
4: Bebeği bana ver.

0: Makineyi çalıştır.
1: Peki efendim.
0: Çabuk gidip bebeği getirin.

0: burada bekle, tamam mı? Kımıldama. Sana doğru geliyorum. Bebek!
1: Yakaladın Pofuduk. Hiç komik değil.
0: Evet, sen bir dahisin.
2: Bebeğe zarar vermeyin aptallar, onu çanda getirin.
0: Kaç hemen. Onu yakalamalarına izin verme.

0: İyi eğlenmene sevindim. Hadi.
1: Kaçıyor. Diğer treni gönderin. Hadi.

Merak etme.

0: Pekala, işte gidiyoruz.
1: Tonks, sadece bebeği istiyorum. Hadi, yoksa arkadaşını aşağı atarım.
2: Er ya da geç hepimiz öleceğiz zaten. Önemli olan ölüş şeklimiz. Bebek henüz çok küçük. Hayatını değiştirme şansını hak ediyor.

0: 6, 7.
1: Diğerlerinde ne oldu? Peki ya 3 ve 5?
0: 8, 9, 10. Bebeği getirin.
2: Tamam efendim.
1: Bu makineyi hangi moron icat etti?
2: Buyurun efendim.
3: Sen çok tatlı bir ufaklıksın değil mi? Bana o kocaman gülücükten yok mu? Büyük babaya bile mi? He?
1: Pekala işte annecik geldi, geldi geldi. Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Onu sol koluna al yoksa ağlar.
3: Hiç fena değil. Ona neden bağlandığınızı anlıyorum. Evet, parayı geri vermek istemenize üzüldüm ama bu bebek burada benimle kalacak. Yaşamak istiyorsanız gitseniz iyi olur. Bana bir gülücük ver ufaklık. Sen benim torunumsun, bunu biliyorsun değil mi? Test sonuçlarını alır almaz üçümüz birlikte Brezilya'ya gideceğiz.
4: Sen kimsin peki?
3: Ben sadece torunumu istedim. Bu bir sorun mu?
4: O bebeği ailesinden ayıramazsın ama.
3: Gerçekten mi? Peki ya ölen oğlum ne olacak? Max daha bir çocukken annesini kaybetti. Ben ona kendi Luna Park'ı olacağı sözünü verdim. Ama tamamlandığını asla göremedi. Sadece bir aile istedi. Ama o lanet kadın onu öldürdü. Artık bir oğlum yok. Torunumu da kaybedemem. Büyük baba olmamın benim için önemi büyük. Bu çocuk artık beni hayata bağlayan tek şey.
4: Nasıl bu kadar bencil olabilirsin? Onun bir annesi var. Mesele sadece senin oğlun değil. Mesele bebek.
5: Peki ya o senin torunun değilse? O zaman ne olacak?
6: Laboratuvar sonucu efendim.
3: Tamam. Gidebilirsin.

Çocuğu buldum. Ama o senin oğlun değil.

0: Gözünüzü ayırmayın. Dikkatli olun, yavaş efendim.
1: Ne yapıyorsunuz siz? Bebek nerede?
0: Bakın, paranızı alın ve hemen gidin buradan.
2: Burayı güzel bir buz sarayına çevireceğim. Güzel bir buz sarayı. Buz sarayı. Buz sarayı oğlum için.
3: Hey, neyin var senin?
4: Gidip kendin gör hadi.
3: Aa, bir işe yaramazsın.
4: Ne kadar da hızlısın. Onları gördün mü?
3: Evet, ikisini de gördüm.
5: İkisi hala burada, atın şunları.
6: Tamam.
1: Durun, bekleyin.

God!

Keltoşları sevmem. Senin pis keltoş.

Hem de taze taze. Tadı güzel mi?

0: Geliyorum ufaklık. Bebek.
1: Ha? Ha?
0: Buradayım. Bebek.
1: Soğumuş.
0: Hadi.
1: Şunu giy.
2: Hey!

0: Yeterince soğuk değil mi?
1: Azadan bir şeyle besleyelim.
0: Hey, kapıyı açabiliyor musun?
1: Ne anahtar deliği var ne de kapı kolu.
2: Kapı sadece dışarıdan açılabilir.

0: İyi misiniz? Kapıyı açın.
1: Açamam, kapıyı sadece patronum açabilir.
0: Öyleyse onu bul ve getir.
2: Maalesef kafayı yedi.
0: İş sana kaldı ev sahibi, aç şu kapıyı.
3: Yapamam. Bu bir İsveç yapımı bilgisayarlı mekanik kilit. 8 katmanlı ve 4 milyondan fazla kombinasyonu var. Aynını CIA'de kullandı.
0: Neden şikayet ediyorsun? Ben polisleri çağırırken sen de onu açmaya çalıştın.
4: Hadi buradan gidelim.
0: Hey durun. Kimse ayrılmasın. Tutuklusunuz. Kapayın çenenizi. Kıpırdamayın.
3: Çok gürültülü. Duyamıyorum.
0: Makineleri kapatın.
3: Buzdolabını da kapatın.
0: Onu duydunuz hadi.
3: Klima sesi duyuyorum.
0: Hemen kapat.
5: Peki müfettiş.
3: Ve nefesinizi de tutun.
0: Ne, hepimiz mi?
3: Evet, hepiniz.
0: Hadi. Nefesinizi tutun.

0: Açıldı mı?
1: Açılması gerekir ama açılmadı.
0: Neden?
1: Dokunma, sakın açmaya kalkma. Kendiliğinden açılmalıydı.
0: Ha, bak, bunun yüzünden olmalı.
1: İyi de oraya nasıl sıkışmış öyle?
0: İşte oldu.
1: Evet.
0: Açılıyor.
2: Neden bu kadar uzun sürdü?
3: Bebek. Bebek.
2: Bebeği kurtarın.
3: Bebek.
2: Bebeği kurtarın.
3: Bebek.
1: Ceza indiririm demiştim.
0: Evet evet tamamdır.
4: Araba! Araba nerede?
2: Biraz daha dayan. İşte! Araba! Çalıştır onu! Aa, lütfen! Neden sen? Kalk ve sütünü iç. Hadi. Lütfen uyan.
3: Hadi, uyan. Hadi. Lütfen. Çalış. Lütfen, hadi.
2: Lütfen uyan. Lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen. Uyan, uyan. Lütfen. Lütfen ölme. Uyan, lütfen. Uyan lütfen. Hadi, hadi, hadi lütfen.
5: Kaputu aç! Akü!
3: Motor arkada. Evet, akü.

0: Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Uyan.
1: Bir kez daha.
0: Bir, iki, üç.

0: Götürün onları. Adamları getirin ve çıkışları kapatın. Kimse girip çıkmasın. Hey!
1: Bebek! Bebek!
0: Dur! Sorun yok. Gitsinler.

0: kıpırdamayın.
1: Hey, kıpırdama.
0: Olduğun yerde kal.
1: Yere yat.
2: Ben sadece oğlumla eğlenmek istemiştim. Eğlenmek istemiştim.
1: Kıpırdama.
2: Çabuk hey. Max.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak. Ne var sırada,
5: Deniz Bank burada. Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
6: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
7: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
5: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de Mobil Deniz 7/24 cebinizde. Ne var sırada, Denizbank
8: burada. Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Misal Pro Ace City Cargo. Vakit nakittir. Senin hızında yüklenecek her işi. Bir de 10 yıla kadar garanti. Bambaşka
9: yere taşır. Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
10: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
9: Ozmo Kornet. Her kodu eğlence dolu.
11: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
12: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.

0: patatesi ve içeceğiyle.
1: Bambaşka yere taşır. 26 Eylül 2 Ekim arasında Bim'de Saban pilavlık bulgur 34 lira yerine 29 lira. Saban beyaz nohut 99 lira yerine 89 lira. Bim, bim, bim, kalbimle benim,
2: bim, bim. Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
2: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
4: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
2: Hiç gerek yok, Piril var.
5: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
2: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
5: Yeni Piril Ultra Güç.
6: Bu makarna aşmış.
7: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
8: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
9: O fiyatı gelir.
8: Akıl verenlere karşı tek başına.
10: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada...

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
2: Geçir fırsatları Eylül'de de seninle. Bu hafta sonu yüzlerce üründe geçerli. İkincisi 1 TL fırsatını kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
4: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
3: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Dileklerini alayım.
6: 3 dilek hakkın var.
7: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
8: Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında üniversiteli Akbank'ta fırsatları var.
9: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
11: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
12: Bankan hadise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdim.
1: O zaman bize müsaade.
3: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
2: Ne ister?
1: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
2: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
1: Ah canım.
2: Böyle kalırsam?
4: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
0: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
5: Ay, olur bunu vallahi götürürüm.
6: modem öyle bizi bekler.
1: Modem öyle.
5: Hadi o zaman hadi modem.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
8: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
9: Dileklerini alayım.
10: 3 dilek hakkın var.
11: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim.
13: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin ve soğanın kilosu %17 indirimle 29 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
14: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
15: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
16: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
17: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
18: Siemens fırsatlarına baktın mı? Şimdi çamaşır makinesi alanlara, kurutma makinesi 10.000 TL indirimli. Yıkama programına göre kurutma programını kendi belirleyen Intelligent Dry Technology ile tanışma fırsatını kaçırma. Siemens Ev Aletleri.
19: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler getir.

0: Bir Büyük'te düzenli analiz raporları ürün detayında taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
1: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabam.com'a değerinde drink sat.
4: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
5: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
4: Bakıyorum kedimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
6: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
7: Etikte birlikte geldik değil mi?
8: Ay bunlar olmazsa olmaz.
9: Tencere deyince de korkmaz.
7: Aa, kızım bir baksana.
10: Her şeyin bir ideali var.
7: Bizim eve göre en ideali bu.
9: Az yer, çok iş kızım.
11: Her işin bir korkması var.
12: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
13: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri prizsiz bırakmıyoruz.
14: İkisi birlikte çok iyi.
15: Tıpkı bizim gibi.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: etti.
1: Bu pazar Coop'ta ESK kıymanın kilogram fiyatı 600 lira. Kimisi bulunmaz, ben bilirim,
2: ben bilirim. Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
3: Stash labneyi.
4: Stash labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
5: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe Ütü Bir Arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Ütü Bir Arada'nın altın çağı.

0: bilmiyor musun? Red Bull içmiş.
1: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
2: Red Bull kanatlandırır.
3: Yeni Red Bull Zero. Sıfır kaloriyle de kanatlandırır.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
6: Üzgünüm tatlım. Kendine iyi bak. Paranın önemli olduğunu sanıyordum ama yanılmışım. Eğer bir öbür dünya varsa yeniden doğum, yeniden karım olmanı istiyorum. Bir sürü çocuğumuz da olsun. Tatlım, üzgünüm.
7: Hapisteyken her saniye seni özlüyorum. Tek düşündüğüm paraydı. Ve ben bencildim. Yeniden başlama şansım olursa eğer seni daha çok seveceğim.
8: Özür dilerim baba. Oynadığım kumar ve sebep olduğum acı yüzünden. Düşündüm ki çok param olursa insanlar bana saygı duyardı. Ve sen gurur duyardın. Ama şimdi farkına vardım. Bana öğretmek istediğin şeyi. En iyisini.

0: kendim için.
1: Elveda.
0: Ah tatlım, birçok çocuğumuz olacaktı. Üzgünüm tatlım, üzgünüm, üzgünüm.
2: Tanrı günahlarınızı affetsin. Baba, oğul ve kutsal ruh adına. Amen.
0: Bir sürü çocuğumuz olacak ve arka bahçede oynayacaktık. Seni sevdiğimi unutma.
3: Ateş!
4: O zamanki hükümet politikası ölüm cezası gibi çok katıydı. Sadece ağır suç işleyen suçlular ölüm cezasına çarptırılırdı. Şu anda tanık olduğunuz şey ölüm cezasından farklı. Eminim şimdi daha iyi anlıyorsunuzdur. Hadi bize bu gösteriyi sergileyenleri tekrar alkışlayalım.
5: Bravo! Tebrikler! Çok güzel gördüm. Bravo!
4: Hepinize teşekkür ederiz. Lütfen şimdi kendinizi ödüllendirin.
5: Bravo! Çok iyi oynadılar.
6: Merhaba!
7: Harikaydın Tonks. Muhteşemdi. Tatlım harikaydın. Beni çok korkuttun. Dehşete düştüm.
0: Gerçek değildi.
7: Ama beni sevdiğini söyledin.
0: Ha, o kısmı doğruydu işte.
7: Ha, biliyor musun bak 10 tane evlatlık aldım. Afrika'dan, Orta Asya'dan.
0: Peki Kamerun'dan var mı?
7: Sen ciddi misin?
0: Peki tamam.
1: Kendini zorlama. Neden bunu bana vermiyorsun ha? Kaşlarını çatma. Bu bebek için hiç iyi bir şey değil.
8: Sen kendine bak. Doktor bebeğin iyi olduğunu söyledi.
1: Peki.
8: Aa, unutuyordum. Neyi? Doktorla randevum vardı.
1: Kadın mı erkek mi?
8: Doktorlarımı kıskanıyor olamazsın. Bunu açtığını sanıyordum.
1: Özür dilerim. Haklısın.
8: Biraz boşluk ver.
1: Onun için burada yeterince boşluk var.
6: Pekala, sağ olun. Geldiğin için teşekkürler Mekledi. Babamla ilgilendiğin için teşekkür ederim.
9: Sorun değil, sen nasılsın?
6: Harikayım, evet artık alıştım. Ama aynı hatayı tekrar yapmayacağım.
9: Bunu bana neden anlatıyorsun?
6: Aa, ben babama söz veriyordum.
4: Tonks.
6: Steve, merhaba.
10: Merhaba. Adalet Bakanlığı sizi şartlı tahliye edebilir.
6: Aa, teşekkürler.
1: Sağ olun efendim.
10: Bakın kim geldi.
1: Bebek.
6: Bebek. Merhaba bebek.
7: Git hadi.
6: Merhaba tatlı şey.
0: Sizden bir türlü özür dileme fırsatımız olmadı.
8: Hayır lütfen özür dilemeyin. Çocuğumuzu kurtardınız.
11: Acaba ilgilenir miydiniz?
6: Neyle?
11: Bizim için çalışmakla.
6: Ne?
10: Sen güvenlikten sorumlu olacaksın. Sen koruma olacaksın. Ve sen de özel şoför olacaksın.
0: Aa, bu iş benim için çok uygun.
1: Spor araba kullanmak mı? Bu benim hayalim zaten.
7: Aa, ilgilenir miydiniz?
6: Aa, teşekkür ederiz.
0: Evet, evet. Elbette.
12: Süre doldu. Mahkumlar hücrelerinize.
11: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.
7: Aa, bebek. Bebek.
6: Aa, evet tabii tabii. Bu arada bebeğin adını öğrenebilir miyim acaba?
7: Adı Matthew.
11: Matthew Cassing.
0: Gerçekten mi?
1: Elveda.
11: Özür dilerim, iyi bağla, izlemeye dayanamam.
13: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.

Alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf, paraf.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Daha önce hiç görmedikleri bir şey. Ortaya sarı ve çok yakıcı bir keskin buhar salıyor.
2: Sertlik yanlısı askeri rejimin eylemleri uluslararası arenada artan endişelerin de kaynağı. Rejim muhalifleri sindiriyor. Ülkenin doğusunda etnik gruplara baskılar sürüyor.
3: İddialara göre Burma'da askeri rejim isyanları bastırmak için bir tür kimyasal silah kullandı. Binlerce insan sokaklara döküldü ve aralarında gösterilere katılan keşişlerin de olduğu binlercesi öldürüldü. Bazıları canlı canlı yakılırken bazıları da boğuldu.
4: Tecavüz ve işkence artık günlük olan. Aralarında 12 yaşında çocuklar bile var. Baş kesilmesi ve sakatlanmalar sık rastlanan vaka.
2: Askeri rejim Karen topraklarındaki doğal kaynaklara el koymak istiyor.
4: Burma'nın Karen halkına karşı yürüttüğü kanlı operasyonlar neredeyse 60 yıldır devam ediyor. Bu dünyanın en uzun süre devam eden iç savaşı.

0: Atlayın. Hadi hadi hadi. Hadi hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi çabuk çabuk.
1: Gidiyoruz. Daha uzun daha uzun. Enfer hadi.
0: Yürü hadi yürü.
1: Hadi kız gibi olmayın. Daha çabuk. Bakalım buraya gel. Buraya gel.
0: Şunu da ara şunu da bak.
1: Hadi.
0: Çıkar bakalım çıkar.
1: Hareket etme.
0: Hadi.
1: Hareket
2: şuraya
1: etme.
2: Geç, şuraya geç.
0: Dur bakalım.
1: Hey, hey ne oluyor?
0: Tamam tamam. Yürü. Şunlara bak nasıl da korktular.
1: Yürü.
0: Gel buraya gel buraya.
1: Hey hey. Bu tarafa hadi.
2: Hadi
0: yürü,
2: hadi.
0: Yürü yürü yürü.
2: Hadi. Yürü dedim sana.
0: Hadi. Ama zorlu çıkarma seni mahvederim.
1: Yürü.
0: Yürü hadi.
1: Onlara bakın. Hadi. Yürü. Koş koş.
2: Kımıldayın.
1: Hadi. Kımıldayın.
0: Daha hızlı hareket edin.
1: Koş.
0: Hadi koş, hadi hadi.
1: Yürü yürü yürü.
3: Hadi gönderin hadi, gönderin. Hadi
4: açın bizi.
3: Lütfen. Hadi.
4: Lütfen. Bitirin.

0: Ve işte bir numara. İşte karşınızda Kral Kobra. İkiye karşı bir. Şimdi hünerlerini hep birlikte izleyip göreceğiz. Bir numaralı kobra gerçekten çok tehlikeli görünüyor.
1: Hey, bana bak.
2: Canın cehenneme.
0: Bu gerçekten çok tehlikeli. Tayland'da bir numara. Bence dikkatli olsan iyi olur arkadaşım. Çok tehlikeli görünüyor. Bir numaralı kobra daha tehlikeli gibi. Şuraya bakın. Nasıl da saldırıyor. Bu gerçekten çok tehlikeli. Söylediğim gibi Tayland'da bir numara. Dikkatli ol arkadaşım.
2: Tehlikeli bir işe benziyor.
0: Şuraya bakın.
2: Ben Michael Burnett. Konuşmak için zamanın var mı? Uzun sürmeyecek, söz veriyorum. Tekneni kiralamanın mümkün olduğunu söylediler. Bunu yapmak istiyoruz. Bu mümkün mü? Nehirden yukarı gideceğiz.
3: Nereye gidiyorsunuz?
0: Burma. Çok önemli hareketler yapıyor.
3: Burma savaş bölgesi.
2: Evet, öyle diyorlar ama orada olan savaştan çok bir soykırım.
0: Her an başına bir şey gelebilir.
2: Her ne? Bu benim 5. yolculuğum olacak ve tüm risklerin farkındayız.
3: O kadar kuzeye gitmem.
2: İstersen durumumuzu açıklayayım. Kilisemiz Panasya Bakanlığı'na bağlıdır. Merkezimiz Colorado'da yer alır. Hepimiz gönüllüleriz. Yılın bu zamanı ülkeye tıbbi yardım ve malzeme sokarız. Karen kabilesi halkına dua kitapları ve destek ulaştırmaya çalışırız. Nehri herkesten iyi bildiğini söylüyorlar.
3: Yalan söylemişler.
2: Şey bak, demek istediğim, insanların hayatlarını değiştirmeyi denerken bize ayıracağın birkaç saatin karşılığını fazlasıyla ödemeye hazırız.
3: Yanınızda silah getirdiniz mi?
2: Elbette hayır.
3: Hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz.
2: Evet. Zaten dünyanın bu halde kalmasının sebebi de bu.
3: Dünyanın canı cehenneme.
2: Gidelim.
4: Neden?
2: İlgilenmiyor. Hadi gidelim.
4: Ben deneyeyim.
2: Bak Sera, bu...
4: Oraya gitmenin tek yolu bu.
2: Bunu biliyorum ama
4: tamam,
2: ben zaten...
4: Tamam Michael, kaybedecek neyimiz var? Bırak ben de deneyeyim, ne olur.
2: Sera.
4: Lütfen.
2: Lütfen.
4: Merhaba. Ben Sera Miller. Umarım buraya kadar geldiğim için kusura bakmazsın. Biraz önce konuştuğun o adam...
3: Ben hiç kimseyle konuşmadım.
4: Tamam. Seninle konuşan o adam... bizi nehrin yukarısına götürmen için... seni tutup tutamayacağımızı soruyordu. Hayır dedin. Neden?
3: Size yardım edemem.
4: İyi sebeplerin varsa bunları bana da söylemen mümkün mü?
3: Evine dön.

0: Geç söyle, geç söyle.
1: Arul damro, e arul dure. Damro, e asima. Tanji, e asima sura. Mino, bataja. Hey. Mino de. Bongo top yo yin. Yo de lu go nga sha phat pye be. Bongo yaik kha thau pa na ro lou de so yin. Mino twa long go. Mi lau dai twin pye be.

0: Neden döndün?
1: Seni bekliyordum.
0: Daha önce de söyledim, sana yardım edemem.
1: Gitmemiz ve o insanlara yardım etmemiz gerekiyor. Bir farklılık yaratmak için geldik. Tüm hayatların özel olduğuna inanıyoruz.
0: Bazıları öyle, bazıları değil.
1: Sahi mi? Herkes senin gibi düşünse hiçbir şey değişmezdi.
0: Hiçbir şey değişmiyor.
1: Elbette değişiyor. Hiçbir şey aynı kalmıyor.
0: Hayatını yaşa, çünkü güzel bir hayat.
1: Hayatım yapmaya çalıştığım şey.
0: Yapmaya çalıştığım değişmezi değiştirmeye çalış.

Belki, belki de insanlara olan inancını kaybettin. Ama hala bir şeylere inanıyor olmalısın. Hala değer verdiğin bir şeyler olmalı mutlaka. Belki değişmemizi değiştiremeyiz. Ama hayat kurtarmaya çalışmak, hayatı boşa harcamak olmaz.

0: Bu insanlar ne kadar kötü olurlarsa olsunlar sonunda kaybedecekler. Birleşik bir cepheye karşı tutunmaları imkansız, yapamazlar. Buna elbette zaman gösterecek ama bu arada insanları bir arada tutmaya çalışmalıyız. Yani daha geçen gün... Affedersiniz. Serap, nereye gidiyorsun?
1: Onunla konuşmaya.
0: Yalnız bırakılmak istediğinden eminim.
1: Michael, onu görmezden gelemeyiz, yardım ediyorum.
0: Bunun için para aldım.
1: Hiçbir şey almadım. Bunu yaptığın için tekrar teşekkür ederim. Gerçekten, hepimiz adına. Biliyor musun, bize adını hiç söylemedin.
2: John.

0: Nerelisin?
1: Bowie, Arizona.
0: Neden ayrıldın?
1: Vietnam'a asker olarak geldim.
0: Ve kaldın mı?
1: Biraz daha karmaşık.
0: Arizona'da ailen var mı?
1: Belki babam, bilmiyorum.
0: Ülkende hayatın nasıl değiştiğini görmek istemez miydin?
1: Bunun için sebebim yok. Sera, nehirden yukarı senin için gidiyoruz. Dönmek istediğinde söyle yeter.
0: Tamam.

0: Nedir bu? Kim bunlar?
1: Burmalı korsanlar. Herkes otursun, ses çıkarmayın.
2: Kimmiş bunlar?
0: Tamam, merak etmeyin. Sadece
1: konuşmayın. Olsun.

0: bunlardan başka var
1: belki
0: mı?
1: Belki. Ne yapacaksın?
0: Yola devam etmeliyse biz kararımızı verdik.
1: Sana sormadım. Ne yapmak istiyorsun?
0: Biz bir grubuz. Oylama isterlerse oylarız.
2: Oturun. İstedikleri paraysa...
1: Kimse konuşmasın. Başınızı eğin. Başınızı eğik tutun ve sakın gözlerine bakmayın, yoksa öldürürüm.

0: Straight ahead. Hey, 3.35.
1: 一夜抢到我呀，俺都也难为。明天轮轮的接走了，亚美，天哪了，明天我估计见大不来了亚的话，我看雷啥都拦不拢的。雷啥不得？明天雷少跑啊，反正没人够搂进来。咱那还得跟旅游的要白抓家嘛喽。谁抓保姆喽？你们这，
2: 我爹话，没个人保姆了，给我地瓜盖山，瓜盖山。
1: Shut up, you bum. Do go. Baba, balon. Hey, ben basa beyazan. Do go, di koke. Di koke. Beba, me biya. Me no, beyle me sura nga tire. Kalma mura, di koke. Akon, beba, me biya. Me no. Tazan. Yazan, pazan ma. Yoksa
3: hepinizi öldürürüm. Duydun mu beni? Hepinizi öldürürüm. O kadını istiyorum. Hemen o kadını...

0: Ne yaptın sen? Biz günahkarı bitirmelerine yardım etmeye geldik. Sen kim oluyorsun da?
1: Sen kimsin?
2: Bırak onu.
1: Önce 50 kez tecavüz edecekler. Sonra lanet olası kafasını keseceklerdi. Sen kimsin? Söyleyin kimsiniz? Dönüyoruz.
2: Hayır. Hayır, geri dönmemeliyiz.

0: her gün bu şekilde öldürülüyorlar. Michael, bu senin fikrindi. Biz bir söz verdik. Yaptığımız şeye inanmadığını biliyorum. Ama bu bizim hayatımız, bizim seçimimiz.
1: Hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz.
0: Lütfen. Lütfen John. Lütfen.

Git yerine otur.

0: söyle geçin.
1: Hadi tamam,
0: hadi gel. Tamam. Her şeyi alın.
1: Tamam. Ben de.
0: Şunu kaldır.
1: Hadi. Bir, iki, üç.
2: Geri dönüşte karayolunu kullanacağız. Bu yüzden bizi beklemene gerek yok. Bana bunu bildirmek zorundayım. Yaptığının evet, doğru olduğunu düşündüğünü biliyorum ama öldürmek hiçbir zaman doğru tamam değil.
0: Tamam, hadi bakalım. Tek sıra oldun.
1: Şuraya geç. Geldim.
0: Başka bir şey kaldı mı?
1: Hayır, kalmadı, tamam. Tamam, o zaman gidebiliriz.
0: İstersen diğer çantayı ben alayım.
1: Ah evet.
3: Gerçekten olur. Ne diyeceğimi bilmiyorum.
2: Belki de hiçbir şey söylememelisin. İyi şanslar.

0: Gel bakalım.
1: Gelsene.
0: Onları görmüş müydün?
1: Evet. Ödün koş. Ödün koş bu tarafa. Hey, beni de bekleyin.
2: Hey.
1: Hadi.
0: Hoş geldiniz.
3: Bayım.
0: Merhaba.
3: Bayım.

0: Teşekkür ederiz.
1: Çok güzelmiş.
2: Aç bakalım. Aa. Evet, güzel.
1: İyi ki geldiler.
3: Bu kendi ruhunda ve iç varlığında güç anlamındadır. Anladın mı? Bu şekilde İsa kalbinizdeki yerini alır.
1: Bak, gördün mü ne kadar güzel?
0: Evet.
3: Ben de dua ediyorum.
1: Biliyor musun?
0: Biraz.
3: Umarım bir gün bu savaş sona erer.
1: Bak, istersen dişimi
4: doktora. Evet, gösterelim. Bakalım bu küçük sorunu halledebilecek tamam, miyiz?
0: Bakalım sorun nerede?
1: Sen de miden için gelmek ister misin?
0: Hey.
1: Hayır, yürüyebileceğim.
0: Şu ufaklık kaçıp duruyor. Onu tutup bana getirin.
5: Hey, merhaba. Şu bandajlardan birini verir misin? Tamam. Teşekkür ederim. Tamam.

0: oradan!
1: Ne oluyor?
0: Çabuk götür onu!

0: Kuzgun, cevap ver.
1: Neyim ben? Beni siz böyle yaptınız.
0: Tam anlamıyla bir sıcak çatışma askeri.
1: Kendimi kapatmam imkansız.
0: Konuş benimle John.
1: İstediği zaman kapanmıyor.
0: Artık bitti.
1: Hiçbir şey bitmedi.
0: Her şey yeniden tersine döndü. Burada olmanın sebebini biliyorum John.
2: Bir kendi hayatın nasıl değiştiğini görmek istemez miydin?
1: Yeterince zarar verdin.
0: Olduğun şeyi kabul edene, başladığın yere döndüğünü kabul edene kadar her zaman kendi içini yiyip
2: yiyeceksin. Sonsuza kadar burada mı kalacaksın?
0: John!
1: Hayır, ben bu değilim.
3: John Rambo. John. John Rambo.

0: Benim adım Arthur Mudge. Colorado'daki İsa'nın kilisesinin papazıyım. Seninle konuşmam gerekiyor. Bu çok önemli. Öyle olmasa buraya bu şekilde gelmezdim. Grubun yola çıktığı günün sabah Michael Burnett bana bu yere doğru geldikleri bilgisini vermişti.
1: Ne oldu?
0: Tam olarak kimse bilmiyor. 10 gün önce dönmüş olmaları gerekiyordu ama dönmediler. Elçilikten yardım talep ettim ama yardım edemiyorlar. Ne Burma'da ne de zamanında.
1: Yaşadıklarını nereden biliyorsun?
0: Çünkü nereye götürüldüklerini bildiklerini iddia eden Karen özgürlük savaşçılarıyla bağlantı halindeyiz. Ve elçilikten bana Amerikalı eski bir askerin adını da verdiler. Beni dünyanın bu bölgesi konusunda tecrübe sahibi olduğunu söyleyen insanlarla tanıştırdı.
1: Paralı askerler.
0: Evet. Başka bir seçeneğim yok. Tam yerlerini biliyorsun. Bu adamları, insanlarımızı bıraktığın yere götürmen gerekiyor.
1: Ne zaman hazır olacaklar?
0: Sen istediğin zaman.

0: Ne olduğunu biliyorsun. Neden yapıldığını da. Savaş senin kanında. Karşı koyma. Sen ülken için öldürmedin. Sen kendin için öldürdün. Tanrı bunu unutmana hiç izin vermeyecek. Zorlandığında öldürmek nefes almak kadar kolay.
1: My head was mangled and my words were torn. Covered in blood like a newly born. Hey, the wishing well, sing it soft and low. I stayed for a while in the hollow sound. The only water came up from the ground.
2: Şu lanet yere bir bakın. Burada sadece bir maymun yaşar. Tanrı aşkına ne işim var benim burada?
3: Hey, kes artık şunu. Sanat hoşuna gitmiyor mu?
4: Seninki sanata benzemiyor.
3: Kız kardeşin öyle düşünmüyor diye.
4: İlgi duyar.
2: Hey kayıkçı, bu antika şeyde daha ne kadar yolumuz kaldı?
4: Rahip ne anlatıyordu?
2: Kaybolan sürüsü hakkında saçmalayıp duruyordu. Ben de ona bak dedim. Lanet olası Burma'ya gidecek olursan karşılığında alacağın şey de bu olur. Gidip başka insanların pisliklerini karıştırmaya başlarsan olacağı bu.
3: Oradaki generaller dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar çok kazanıyor.
5: Saçmalık.
3: Milyonlarca...
4: Bunların parasını nasıl veriyorlar sanıyorsun?
3: Altında uyuyacağına gazeteyi okumayı dene taşralı.
2: Lanet olası generaller. İşlerindeki en büyük keşler onlar.
6: Bu soylu Louis.
2: Ne dedin?
6: İçeri silahları olmadan giren o insanlar. Sadece kitap ve ilaçlarla. Bu soylu.
2: Bak okullu çocuk. Soylu burnunu başkalarının işine sokarsan ya ölürsün ya da... Bu işi yapmamın tek nedeni eski bir eş ve üç çocuk. Ve bu iş bittikten sonra bu asker...

0: Gergilik oyununu alıp istediğin yerde...
1: Kafeinsiz içmeyi denedim.
0: Boş versene ve sen. Oraya varmadan yaşlılıktan ölmeye niyetim yok. Acele et. Bir şey mi dedin?
2: Fighting over food with the garbage man.
3: Help! Knock on it! Knock on it! Get that logo! Help!

0: Sorun bende mi? Yoksa yılın bu zaman hava ıslak bir köpek gibi mi kokuyor? Lanet olsun. Ben bundan daha hızlı yüzerim. Haklı değil miyim?
1: Bu çok doğru.
0: Hadi dostum, çabuk çabuk. Ne kadar çabuk gidersek o kadar çabuk döneriz. Lanet olası. Buraya geliyorlar. Tüm bu saçmalığı başlatıyorlar. Ve tüm dünyanın komşuları gibi davranmasını bekliyorlar ama olmuyor işte. Bu yüzden Tanrı'nın işini yapmaya şeytanı gönderiyorlar. Çok garip değil mi? Seni sıkıyor muyum dostum? Yoksa sorun bu yolculuk mu? Seni sıkan bu mu? Çünkü gerçekten hareket senin de çok hoşuna gitmeli. Beni anlıyor musun? Bu yılanların peşinden koşmaktan daha iyidir. Oh Tanrı. Sen gerçekten sinirli bir serserisin, öyle değil mi? Bu kötü bakış saçmalığını bırakabilirsin. Daha önce de bunları gördüm. Ve etkilenmedim.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix,

0: Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
1: Şimdi herkes...
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Oy patatesi ve içeceğiyle.
1: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin. Ve kendini bulursun. Klar. Sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Ve bit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
3: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım ve

0: Galatasaray alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik, 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Bu ürünleri gören herkes şokta. Aman kaçırma. Birbirinden eğlenceli oyuncaklar hem şokta hem cepte şokta.
3: Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında üniversiteli Akbank'ta fırsatları var.
4: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Senin yanında Akbank.
5: Oğlum bak, el alemin oğlu ne kadar akıllı. Annesinin sözünü ikiletmeden odasını toplayıp evi süpürüyor.
6: Bir de kendine bak. Her yer her yerde.
7: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI, AI.
6: Ne AI?
7: Yapay zeka yani.
6: Yapay mapay. Ama değerli toplu.
8: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere eti canga.
9: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
10: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
11: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
12: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farklı. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
3: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
4: Demezdi.
3: O zaman bize müsaade.
5: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
2: Ne ister?
3: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
2: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
3: Ah canım.
2: Böyle kalırsam?
6: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
7: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
0: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
2: modem öyle bizi bekler.
3: Modem öyle.
0: Hadi o zaman hadi modem.
8: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
9: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
10: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir, tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle

0: zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Hafta sonu fırsatları başladı. 1 kilo patates ve soğan 35 lira yerine 29 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında sizi bekliyor.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express içelim.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
5: Ne yedik de birlikte geldik değil mi?
6: Ay bunlar olmazsa olmaz.
7: Tencere deyince de korkmaz.
5: Aa kızım bir baksana.
8: Her şeyin bir ideali var.
5: İdeali bu.
7: Az yer, çok iş kızım.
9: Her işin bir korkması var.
10: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Kaç kaç oldu? Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
9: Mutluluk denince akla hemen onun adı gelir.
11: Eti. Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
12: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
13: Bugünden yarına Allianz seninle.
14: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express içelim.
15: Bu pazar Coop'ta ESK kıymanın kilogram fiyatı 600 lira.

0: geçiş töreni Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Mutlu bir aile Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar. Taksiciler 100 Oktan performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile. Beyaz yakalılar bütçelerini aşmıyorlar. Patronlar...
1: Otogaza değil, Aygaz 100 Oktan'a geçtik.
0: Daha kimler kimler Aygaz'a geçtiler ve dediler ki...
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: Eski bir hava komandosu. Delirmeyi öğrettikleri birinci sınıf bir asker. Bana okullu çocuk derler. Bu isim bana keskin nişancı okulundan kaldı. Ve kaç kişiyi vurursam vurayım arkadaşlarım okullu demeyi kesmedi.

0: Bir adam ve bir çocuk galiba şaka yapıyorlar. Gönderdikleri isyancılar bunlar mı?
1: Bu hiç hoşuma gitmedi.
2: Lanet olası bir ormandasın. Hoşa gidecek bir şey yok.
0: Nasılsın?
3: Benim adım Mint. Bu da Ta.
0: Hepsi bu mu?
3: Evet.
0: Bu çocuk ne dostum?
3: İyi üst sürer.
0: Üst sürücüye değil, rehbere ihtiyacımız var. Tam yerlerini biliyorsun değil mi?
3: 10 kilometre batıda. Kuzeye 6 kilometre yürüyüş mesafesi.
0: Kaç asker var?
3: 100 belki.
1: 100 mü?
0: Ne dedi?
3: Yarın daha fazla asker gelecek.
1: Beyaz bir karavan artığı olabilirim ama saymayı bilirim. 100 kişilik birliğe saldıramazsın.
0: Tamam. Şunu iyi anlayalım. Hiç kimseyle çatışmaya girmeyeceğiz. Bu insanları kurtarabilirsek güzel. Ama temiz bir giriş çıkış olacak. Yoksa işimiz biter.
4: Biri kayıkçının ne yaptığını söyleyebilir mi?
0: Hey, neden teknede beklemiyorsun?
4: Teknede adamlarım kalacak.
0: Sen kayıkçısın, teknede kalacaksın.
4: Sizi yavaşlatmam.
0: Evet, yavaşlatmayacağını biliyorum. Bu bir doğa yürüyüşü değil.
2: İşte bu doğru. Arkadan benimle gelebilir.
0: Hey, burada kalacak. Adam bir kayıkçı ve kayığın yanında kalması gerek. Teknede bir beyaz istiyorum. Bu yerlilerden birini değil. Patlayıcılar kimde? Thompson?
4: Yok.
2: C4 ve Fünye var. Ben de Claymore var.
0: Tamam. Hadi yola çıkalım. Hadi.
3: Kalk, kımıldayın. Yürü.

0: İnsanlarınız buradan alındılar.
1: Hayatım boyunca çok katliam gördüm. Ama bugüne kadar böylesini görmedim.
2: Dur. Şuna bakın.
0: Ordu gelir ve herkesi öldürür. Ölüleri uyarı olması için de burada bırakır.
3: Ta. Kelura. Keke.
0: Artık gidebilir. Mayın, her yerde. Bastığınız yere dikkat edin.
2: Tamam, gidelim.
4: Nereye? Köpekleri bile öldürmüşler. O insanlar öldü.
5: Enju ile aynı fikirdeyim.
2: En azından gidip bakmamız gerek. Görmeliyiz.
1: Aynı fikirdeyim. Gidip bakalım.
5: Neye bakacağız? Adamlar 100 kişi.
2: Adamın parasını aldık.
1: Sakin olun, sakin olun. Oraya gidip ne olduğuna bakacağız. Bir sorun çıkarsa eğer, ne olursa olsun döneceğiz. Anlaşıldı mı? Tamam mı?
2: Tamam.
5: Tamam.
1: Güzel. Ne tarafa?
0: Bu tarafa. Ordu, saklan, saklan!

0: Hadi hadi hadi.
1: İnin. Hadi. Hadi hadi.
2: Geç şuraya, geç şuraya.
3: Tamam.
4: Ben ateş edeceğim.
2: Geç şöyle, geç şöyle.
5: Hayır. Geldikleri yere dönmezlerse burada olduğumuz anlaşılır.
2: Hadi. Yana yana.
1: Çabuk. Evet.
5: Ne yapıyor bu adamlar böyle?
1: Hadi.
2: Geç şöyle, geç şöyle.
1: Geç.
2: İyi. Şimdi yürüyün hadi.
1: Geç.
2: Başardınız mı? Geberin!
3: Lütfen durun yap.
2: Yürüyün! Yürüyün hadi! Çabuk koşun! Çabuk!
1: Hadi.
5: Kimsin sen kayıkçı?
6: Gidelim.
5: Gidelim mi? Bu adamların geri dönmediğini görünce peşimize düşerler.
6: Bu riske giremeyiz. Tekneye dönüyoruz. Gidelim.
5: Hey, ne oluyor?
6: Aranızda ateş etmek isteyen varsa şimdi tam zamanı. Şu anda başka bir yerde olmak istemeyen kimse yok. Ama bizim işimiz bu. Biz buyuz. Ya bir hiç için yaşayın, ya da bir amaç uğruna ölün. Karar sizin.
4: Senin kararın ne?
6: Gidelim.
2: Hadi.

0: Okullu çocuk buraya vardığında 15 dakikamız olacak. Saatlerinizi 1.45'e ayarlayın. Girip çıkacağız. Kimseyi beklemek yok. Kulenin altında buluşacağız.
1: Kuleye çıkamazsa işimiz biter.
0: Merak etme, çıkacak. Hazır mısın?
2: Evet.
1: Hazırız.

Girdik. Git. Hadi. Sen de.

0: Hayır, konuşma. Beni dinle. Kız nerede?
1: İşte orada.
0: Sen onu çöz. Sizin için geri döneceğim.

0: Buraya. Kafeste iki kişi var. Hendek'in yakınında.
1: Tamam. Onları al.

0: Hadi, hadi.
1: Sen de kimsin?
0: Kapa çeneni, hadi.
2: Yürü, hadi yürü. Sallanıp durma. Geç söyle. Geç, sana. Arkaya. Ayağa kalk dedim. Buraya gel. Sana buraya gel dedim. Çabuk dışarı çık.

0: buraya. Kerem, yürü yürü yürü. Sarıp durma.
1: Yürü diyorum sana.
0: Yürü yürü. Ağlayıp dur. Yürü yürü.
2: Gidelim. Kayıkçı nerede?
3: Vesera.
4: 15 dakika. Anlaşmamız buydu.
2: Gidiyorum. Gidelim. 5 dakika daha.
3: Boş versene.
4: Anlaşmayı biliyordu.
2: Buradan gideceksek hep birlikte gideriz.
4: Hayat senin. Giderim.

0: olmaz. Hayatını Tanrı kurtarma. Biz kurtardık. Şimdilik kalk lanet olası. Kalk dedim.
1: Bu taraftan.

0: Bizi koruyan sen miydin?
1: Evet.
0: Neden döndün?
1: Ya sen? Gün doğmak üzere.
0: Bu taraftan.
2: Hadi gidelim. Yetişmemiz lazım. Hadi acele edin.
3: Çabuk çabuk.
2: Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Sallanmadan, sallanmadan.
0: Neler oluyor burada?
4: Geldiler
0: yine bu
4: efendim.
0: Karışıklık. Ne oluyor?
2: Hadi acele edin.
4: Hadi, hadi, hadi. Çabuk,
2: yürü,
4: çabuk.
2: Yürü, yürü. Hadi. Siz ikiniz. Hey. Hadi gelin.
4: Çabuk, hadi, hadi arabalara, arabalara. Onları bulmak zorundayız. Çabuk.
2: Kaç kişi var?
4: Her yere bakın.
0: Araçlara binin, çabuk olun, beni takip edin, hadi yürüyün, gidiyoruz, acele edin.

0: lanet olası bacağıma. Sus sus, yanındayız. Seni kurtaracağız.
1: Bacağı parçalanmış.
0: Rehber nerede?
1: Lanet olası gitmiş.
2: Boşver, koordinatları biliyorum.
1: Olmadan nereye dönmek?

0: etmemiz imkansız.
1: Şu çeneni kapa artık, hadi bacağına bağla.
2: Botunu çıkar.
1: Hayır.
2: Botu çıkarmayın. Ben bakayım, biz doktoruz. Bir bıçak
1: gerek. Al şunu al.
2: Kurtulacak
1: bilmiyorum. Sedyeyi hazırlayın. Dağılın.
3: Ah!

0: Tepeyi tut. Tamam. Sen al. Hadi tut.
1: Duydunuz mu? Takip ediyorlar.
0: Dön.
2: Ne yapıyoruz?
0: Kımılda.
2: Tamam.
0: Dön, dön.
2: Tamam.
0: Sizin güneydoğudan nehre gitmenizi istiyorum. Tekne sizi bekliyor. Orada değilse kıyı şeridini takip ederek bulana kadar gidin.
2: Peki ya sen?
0: Beni merak etme. O Claymore'u bana ver. Tamam. Bir el ateş et.
1: Ne?
0: Bir el ateş et. Gidin. Gidin.
3: Hadi.

Ah!

0: İşte oradalar, oradalar. Tam yol, tam yol, tam yol. Hadi, hadi, hadi. Tamamdır. Daha hızlı.
1: Eğil, eğil, eğil.
2: Ne oldu? Ne oldu?
1: Lanet olsun. Bak.
2: Ne oldu?
3: Lütfen.
2: Hata mı?
0: Serseri.
3: Vurmayın.
0: Kes sesini.
1: Vurmayın.
0: Kes sesini.
1: Lütfen.
0: Herif.
1: Lanet olsun.

0: yapmayın.
1: Sessiz ol.
2: Hadi gel bana senin süt kuzusu serseri. Ver. Hadi dedim. Sana bana gel dedim serseri.
1: Lanet olası serseri. Seni gebertirim. Nasıl?
2: Beni pislik.
1: Hoşuna gitti mi?
0: Biz hiçbir şey yapmadık.
1: Kes sesini. Sonra sana da gelecek. Hepiniz susun. Hepinizi geberteceğim. Hepinizi. Lanet olası pislik beyazlar. Herifler. Şunların hepsini ayağa kaldırın. Çabuk olun.
0: Durun yapmayın.
1: Buraya neden geldiniz bilmiyorum ama hepinizi kurşuna dizeceğiz.
3: Ne yapacağız?
1: Lanet olası herifler.
4: Yapabileceğimiz bir şey yok.
1: Ateş etmeye hazır olun.

dikkat edin!

Geri çekilin, saklanın.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını. Clio.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
2: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an, içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive, kendine ayırdığın o an.
3: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
4: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
3: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
5: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
3: Hiç gerek yok, Piril var.
6: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
3: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
6: Yeni Piril Ultra Güç.
7: Bu çorba aşmış.
8: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
9: Siparişiniz
10: ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem ile çok kolay.
13: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
14: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
13: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem her sen için.
15: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bulduru ay. Kim tutar seni?
16: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
17: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
18: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde

0: Ayça ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
2: Yeni Bey's fırından hasat şimdi Migros'ta. Kraker diyorlar, inanılmaz. Biri peynirli ve kırmızı biberli, diğeri yoğurtlu ve mevsim yeşillikli. Yeni Bey's fırından hasat kraker. İlk kez Migros mağazaları ve Migros.

0: Migros uygulamasında.
1: Yettikte birlikte geldik değil mi?
2: Ay bunlar olmazsa olmaz.
3: Tencere deyince de korkmaz.
1: Aa, kızım bir baksana.
4: Her şeyin bir ideali var.
2: Bizim eve göre en ideali bu.
3: Az yer, çok iş kızım.
5: Her işin bir korkması var. Haydi.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim.
7: Bu pazar Coop'ta ESK kıymanın kilogram fiyatı 600 lira.
8: Güzellik cildini anlamakla başlar. İbroşe'den her cilt ihtiyacına özel bir çözüm. Yeni Dermabotanik Serum ailesi. İster C vitaminiyle gençlik ışıltısı, ister bakuchiol ile yenilenmiş bir cilt, ister kolajen ile dolgunluk. Benim serumum mu?
9: İbroşe'den ışıltı veren antioksidan C vitamini serumu. Bu serumda C vitamini Latin çiçeği ile birleştiğinde 10 kat C vitamini dozuna eşdeğer etkide. Sonuç, daha pürüzsüz ve aydınlık bir cilt.
8: Dermabotanik uzmanlığı artık benim serumumda. İbroşe.
10: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
11: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
12: Banka neredeyse veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen değildir. Hadi.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
1: Bu ürünleri gören herkes şokta. Aman kaçırma. Birbirinden eğlenceli oyuncaklar hem şokta hem cepte şokta.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Bellona,
3: Bellona. Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
4: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
5: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında üniversiteli Akbank'lı fırsatları var.
8: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, 12.000 TL'ye varan çip para promosyonu kazan.
9: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
3: Burası neresi?
2: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji, tutkalsız, sadece suyla birleştiriliyor.
3: Yum yum yumuşacık.
2: Familyadan saf su dokunuşu.
3: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
2: Tek dokunuşta farkı hissedin.
4: Boş Ergo Master

0: Blender'ımın mükemmel özelliklerini size 15 saniyede anlatabilirim. Dünyanın ilk seramik bağlantısına sahip el blender'ı. Dayanıklı malzeme, uzun ömürlü kullanım. En zor ürünlerde bile pürüzsüz kıvam. Devamı Boş Mağazaları ve boşhome.com.tr'de.
1: Dünyanın ilk seramik bağlantısıyla uzun ömürlü kullanım sunan Boş Ergomaster el blender'ları şimdi 2800 liradan başlayan fiyatlarla Boş Mağazaları ve boşhome.com.tr'de.
2: Damla?
3: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action Kireç Karşıtı Çamaşır Suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
8: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak. Yaşanacaksa
9: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
10: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Seçili deodorantlarda %50 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurlar. Kim tutar seni?
12: Muazzam bir geçiş töreni. Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Mutlu bir aile. Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi kesiyorlar. Taksiciler 100 Oktan performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile. Beyaz yakalılar bütçelerini aşmıyorlar. Patronlar...
13: Otogaza değil. Aygaz 100 Oktan'a geçtik.
12: Daha kimler kimler Aygaz'a geçtiler ve dediler ki...
14: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
15: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
16: Ah! Ah!

0: Geri çekilin.
1: Gidelim, gidelim.
0: Çabuk
1: hadi.
0: Gidelim.
2: Tamam, dayan.
3: Malcolm.
2: Seni hemen götüreceğiz.
3: Malcolm.

Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçın.

0: Neden beni arayıp duruyorsun? Sana söyledim, ben artık bir keşişim.
1: Neredesin?
0: Ne önemi var? Beni rahatsız edip durma artık.
1: Canın cehenneme.
0: Ben bir keşişim. Keşişler cehenneme gitmezler.
1: Sen bir yalancı ve pisliksin.
0: Sözlerine dikkat et tatlım.
2: Bu geliştirilmiş bir 304 modeli. Kızıl ötesi teknolojiyle yeniden tasarlanmış. Yavaş hareket etmelisin, yoksa çuvallarsın. Hey, yine ben. 4, 8 ve 3. yarışlar için 3, 4 ve 8. Her yarış için 10 bin yen.
0: Düşünüyordum da. Sınırlı malzeme ile gökyüzüne ulaştım. Çok fazla kadın ama çok az zamanla. Onların peşinden gitmek oyunu kaybetmek demek oluyor. Ve bu nedenle de bir karar verdim. Sadece buna değecek olanlara yoğunlaşacağım. Yani bundan sonra zengin bir kadın bulacağım kesinlikle.
2: Harika.
0: Aynı fikirde misin?
2: Girdin mi?
0: Henüz değil.
2: Devam et, ilerle. Biraz daha.
0: Ha, böyle mi?
3: Ha?
2: Biraz daha. Biraz daha. Tamamdır. İşte şimdi. Yap, yap, yap, yap, yap. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi yap. Hadi, şimdi, hadi, şimdi, hadi, şimdi yap. Hadi, hadi, hadi. Lanet olsun, ikinci ol.
0: Hayatın boyunca kumarbaz kalacak.
2: Defol şuradan.
0: Girdik.
2: Neden söylemedin? Ya, hepsi bu mu?
4: Çok acıdı.
5: Sakin olun lütfen. Bacaklarınızı açmalısınız. Hadi ama yapmayın, yoksa bebeği çıkartamayacağız. He?
2: Hey. Nedir bunlar? Okuyamıyor musun? Ha? 12 dolar. Alt tarafı mide ilacı. Hadi ama bu çok aptalca. Senin asıl... İşte aradığımız şey bu. Evet, tam 1000 dolarlık. Bize asıl bunlar lazım.
5: Sakin tamam. Olun, sakin olun. Akının.
4: Evet.
5: Biraz daha akının. Evet. Devam
4: nefes
5: edin
4: al.
5: Lütfen.
4: Tamam. İşte. Evet, nefes al. Tamam, nefes al. Evet,
5: işte.
4: Nefes al.
6: Evet.
7: Evet, işimiz bitti. Aşağı geliyoruz. B bloğunun orada buluşalım.
6: Barcelona'nın B'si mi?
7: Bebeğin B'si.
6: Ukala şey. Pekala, bebeğin B'si. Bebeğin B'si.
8: Tamam, bu raporları baktıktan sonra ben size bir dönüş yapacağım tabii.
9: Doktor Martin, Doktor Martin, lütfen ameliyathaneye.
2: Normal davran.
0: Nasıl yapayım? Hamile gibi görünüyorum. Sen de Notre Dame'ın kamburu gibisin.
10: Hey, bakar mısınız?
2: Sakın söyleme. Doktorların koca göbeği ve kamburu olabilir. Aptal gibi davranmayı bırakın.
10: Merkez cevap ver.
0: Alo, burada doktor Su, evet.
10: Var, tamam mı?
0: Ne, acil bir durum mu? Koş, koş.
10: Hey, hey, hey, dur.
2: Ayrılalım. Sakın yakalanma. Yakalanırsan da konuşma.
0: Tamam.

0: Hey, ne yaptığını sanıyorsun? Defol. Kusura bakmayın.
1: Hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi.
2: Affedersiniz bayım.
3: Dokuz numara kazanmalıydı.
4: Hadi biraz daha lütfen bundan biraz.
5: Evet,
4: daha.
5: Evet, ne oluyor orada?
6: Dayan baba, dayan, dayan, dayan. Neden, neden, neden, neden?
7: Sen neden ağlıyorsun?
6: Bu kim bu?
7: Onun adı Cem.

0: kişi affedersin. Kusura bakma. Bu benim ceketim. Dur. Tamam. Ya hoşça kal.
1: İşte geldi.
2: Sizi kutlarım bayan diye. Torununuz çok sağlıklı ve tatlı. Tam 2 kilo 800 gram.
1: Bakın bakayım.
2: Ne kadar da yakışıklı.
1: Peki Mani nasıl?
2: O da çok iyi. Her şey sorunsuz gitti. İşte orada.
1: Aa Mani. Nasılsın? Harika bir bebek bu. Şuna baksana.
3: Hey.
1: Canın acıyor mu? Şimdi dinlen. Yakında görüşürüz, tamam mı?
3: Seni seviyorum tatlım.
1: Aa çok tatlı. Onu tekrar size...
3: Tamam. Şimdi ne yapacağız? Tamam tamam,
1: o tarafa geç. Korkunç. Max.
4: Bana bir söz vermiştin. Yalan söyledin. Birlikte olacaktık. Hem de sonsuza dek. Tıpkı söylediğin gibi. Ama şimdi... bir çocuğumuz oldu.
1: Hayır. Bebeğin babası Calvin. Max, bebeği bana ver.
4: Sen neden bahsediyorsun?
1: Bak ben zaten evliyim, üzgünüm. Şimdi lütfen bebeğimi bana ver, lütfen.
4: Sen benimsin. Ve yalan söylüyoruz. Bu benim çocuğum.
5: Hey, dikkat et. Tamam. Hadi aşağıya gidelim.
2: Dur.
5: Hey, neler yapıyorsun?
6: Vay be.
2: Evet. 6 numarayı oyna. Bu kez o atın kazanacağına eminim.
4: Ne? Bu benim yarış rehberim.
5: Seni bırakmam.
3: Sen iyi misin?
7: Çekilin. Merdivende onu durdurun.
8: Sakin ol.
7: Geri çekilin. Benden uzak durun.
8: Aha, ne yapıyorsun? Sakin ol. Sakin ol. Sakin olun.
4: Bebeği bize ver. Önce Mani'yi benden aldın. Şimdi de çocuğumu benden alacaksın.
3: Sakin ol.
4: Benden uzak dur.
3: Tamam
4: uzak
3: sakin
4: dur.
3: Ol.
4: Uzak dur.
3: Sakin ol.
9: Lütfen bunu bize yapma Max.
7: Mani! Sen benimsin. Buradan birlikte gidelim hemen.
9: Sen delirmişsin. Bana bebeğimi geri ver.
7: Senin çocuğun mu? Kapa çeneni. Ağlamayı kes.
4: Geri çekilin. Ciddiyim.
7: Bebeği tutun.
2: Hadi buradan gidelim.
7: Bırak beni. Bırak. Bırak dedim.
2: Bebek düşüyor. Acele edin. Daha fazla tutamıyorum. Acele edin.
5: Çok şükür.
4: O iyi mi? Aman tanrım. Hey çekilin çekilin. Çekilin açılın. O iyi mi? Aman tanrım.
2: Çekin beni. Aman tanrım. Bu çok yakındı.
10: İyi iş.
4: İyi işti.
3: Çok iyi işti.
4: Aşağıdalar.
2: Hey, ilaçları düşürdüm. Sana onları alma demiştim. Hadi.
4: Ama bunlar...
2: Gidelim buradan.

0: Hazır mısın? Başla.
1: Tamam. Tamam.
2: Eğer kılı hissedebilirsen hiçbir şey sana engel olamaz.
1: Ama kim kılı hissedebilir? Bu imkansız.

0: buradan. Kuduz olmak istemiyorum.
1: Anne, dışarıda birileri var.
2: Japon istiridyesi. Her biri epey para eder.
3: Evet, bu hoşuma gitti. Geldiği yerde dahası da var.
4: Üçüncü oyuncu 7'ye oynar. Kazanan hepsini alır.

0: 1000 yen lütfen.
1: Ha, sanırım bu yeterli olmalı.
2: Neden kredi kartı kullanmıyorsun?
1: Nakit ödeyeyim dedim. Oh. Evet. İşte kredi kartı. Etrafa bakınacağım, çıkışta bekle.
0: Özür dilerim, bu vadesi dolmuş bir kart.

0: Söylesene, neden parayı buzdolabına koyuyorsun? Hadi söylesene.
1: Bu bir buzdolabı değil, bir kasa. Hayatım, bebeğimizi kaybedeli 20 yıl oldu. Artık hayatına devam etmelisin.

0: Lütfen bu yeni parfümü deneyin. Merhaba. Lütfen bu yeni parfümü deneyin.
1: Hey, hadi oynasana sen de.
2: Hey, Mac Daddy. Merhaba. Evet. Hey, şunu iyi anlaman gerek dostum. Elbette paranı ödeyeceğim. Bu adamlara hiç gerek yok. Senin başarının sırrı nedir biliyor musun? Çünkü sen akıllısın, tutkulusun. Haksız mıyım yoksa? Ha? Söyle. Değil mi? Üstelik yakışıklısın. Yakışıklı adamsın, evet. Şimdi 100 bin papel. Haftada 100 papel geri ödeyeceğim, tamam mı? Öyleyse anlaştık. Hayır, durun, durun, durun.
3: Buna gerçekten inandın mı yani?
4: Paramı hemen istiyorum.
2: Yaklaşmayın. Mac dedi. Şaka yapıyordum.
4: Ama hiç komik değildi.
2: Pekala, orada dur. Daha fazla yaklaşma yoksa atlarım bak.
4: Atla.
2: Ne? Ciddi olamazsın. Ama ölürsem paranı geri alamazsın ki.
4: Alt tarafı para. Ama işte bu paha biçilemez.
2: Bekle, bekle. Lütfen. Buna gerek yok. Paranı geri ödeyeceğim. Bunu yapabilirim.
4: Hiç sanmıyorum. Biz öyle çalışmayız.

0: Ben sana parayı borç veririm. Sen de bana geri ödersin. Hazır mısın?
1: Aa, hadi ama Mektedi.
0: Başlayalım.
1: Hayır.
0: Bir, iki, üç, dört. Güzel. Ooo. Aklımı okuyorsun.
1: Şimdi ne yapacaksın? Beni takip edeceksin.
0: Pek sayılmaz. Al bakalım. Hey Tong, sonsuza kadar kaçamazsın.
2: Bu da ne böyle?
3: Hey, ne oluyor?
1: Yok bir şey. Sen içeri gir.
4: Polisler.
0: Pekala, gidelim.

0: Hey Tongs.
1: Aa müfettiş. Özür dilerim. Bu ne sürpriz?
0: Evet, hoş bir sürpriz. Mezunlar buluşmasını kaçırdın.
1: Mezunlar buluşması mı? Kimse bana haber vermedi ki.
0: Sahi mi?
1: İlkokul mu yoksa lise mi?
0: Lise. Ellerini birleştir. Kuralları biliyorsun.
1: Bu gerçekten gerekli mi?
0: Hadi. Peki senin binalardan atlaman gerekli miydi?
2: Biliyor musun, babamdan daha yeteneklisin.
3: Ben onun ayakkabı bağı bile olamam. O Asya'nın en zengin insanlarından biridir aslında. Onun yarısı kadar bile olsaydım sence de mükemmel olmaz mıydı ha?
2: Babam seni çok sevecek eminim.
3: Umarım öyle olur. Tatlım.
2: Aa, çok tatlısın.
3: Aa, evet. Affedersin. Az kalsın. Unutuyordum da arabadan bir şey alıp hemen geleyim. Pist pist. Ivy, gözünü ondan ayırma. Ivy, dur dur. Burada ne işin var böyle? Neden böyle giyindin? Aman tanrım, sen delirdin mi? Tavuk gibi giyinip buraya gelemezsin. Müşterinin ne olduğumu görmedin mi? Bak, beni takip etmek istiyorsan iyice düşün. Boşanmak istiyorum.
4: Çalışıyorum, tamam mı?
3: Güzel. Bunu eğlenmek için yaptığını düşünmüştüm.
4: Buraya geldim çünkü Fiona sizi gördüğünü söyledi. Şeyle kim
3: mi? Bir kadınlıyım diye mi takip ediyordun beni? Sana söylüyorum, benim müşterilerim her zaman kadın olur. Güvenmiyorsan benden boşan.
4: Ama aylardır eve uğramadın.
3: Hadi ama. Genç yaşta seninle evlenecek kadar aptaldım. Hem de senin gibi bir kadınla. Beni neden rahat bırakmıyorsun ha? Boşanmak istiyorum.
4: Özür dilerim.
3: Özür dileme. Sen yanlış bir şey yapmadın. Sadece kendin için üzül. Bence okuluna geri dön. İyi bir eğitim alırsan eğer, bunu yapmana gerek kalmaz zaten. Gerçek bir işin olur ha? Yeter artık. Kendi bağımsızlığını kazanmalısın. Yeter, tamam mı? Beni rahat bırak. Buruma kadar geldi artık. İstemiyorum.
4: Hamileyim. Senden.
3: Ha? Ne?
4: Senden.
3: Şaka mı bu? Buna inanmıyorum. Dinle Ivy. Çocukları sevmediğimi biliyorsun. Yani benden iyi bir baba olmaz. Hayatında bir çocuk olsun istemezsin, değil mi? Her neyse tatlım. Bundan emin misin? Yani 3 aydan fazla olamaz. Burada vakit kaybetme sakın. Şenzen'e gidip yaptır. Hadi tatlım. En iyi seçenek bu. He? Seni seviyorum. O halde acele et hadi. Hey bekle bekle. Şenzen'e bu kılıkla yürüyerek gidemezsin. Otobüse bin. İçeri gidelim.
5: Söyle bakalım, Tongs nerede?
1: O öldü lanet olasıca.
5: Hey kızma, sakin ol, sorun yok. Pekala, her zamanki gibi boya alıp duvarlara resim yapacağız. Kapıyı ve pencereleri de güvenliğiniz için kapalı tutun, tamam mı? Bunun için çok üzgünüm. Hoşça kalın.

0: Merhaba
1: Tom. Dur bak kim gelmiş. Aa, babanı görmeye mi geldin?
0: Evet, görüşürüz.
1: Karısı, onunla konuşma lütfen.
2: Borcunu öde mi?
3: Devam edin bayan, resim yapmamız gerek.
4: Evet evet.
3: Rahatsızlık verdiğimiz için özür dileriz.
4: Hadi devam et.
3: Hadi acele et. Hey sen ne yapıyorsun?
2: Ailemi bu işe karıştırmanızı istemiyorum.
3: Ama sen saklanıyordun ve seni bulamıyorduk. Başka nasıl bir mesaj bırakabilirdik ki? Aa, ne yapıyorsun?
2: Sıkı tutun. Elime geçince sana paranı ödeyeceğim. Ama ailemi bir daha rahatsız edersen seni öldürürüm, anladın mı? Ona yardım et. Merhaba, merhaba. Nasılsınız bakalım? Aa, herkes buradaymış. Merhaba çocuklar. Ne kadar büyümüşsünüz. Buraya gelin, hediyelerinizi alın. Hepsi size. Beğendiğinizi alın. Bu da sizin için. Ve bu da senin için. Evet. Ve bu da hep istediğini yastık. Ve senin ısıtıcın. Ve baba, bu da senin için. Bir masaj aleti. Sırtın için.
5: Neden geri döndün? Öldüğünü düşünmek daha iyiydi.
2: Henüz ölmedim. İşte karşındayım baba.
5: Sen bir hiçsin. Bu ailenin yüz karasısın. Oysa iyi bir çocuktun. Seni bir doktor ya da avukat olmanı istedim. Naziktin, akıllıydın. Seni en iyi okullara gönderdim. Ama sen sadece bir hırsıza dönüştün.
2: İstediğin gibi olamadığım için üzgünüm baba. Ama ben hala oğlunum, tamam mı? Ve yaptığım işte de gayet iyiyim.
5: Annenle ben bütün paramızı seni iyi bir okula göndermek için biriktirdik. Ama sen hırsızlık yapıp çalıyorsun. Yapmanı istediğim şey bu mu sanıyorsun?
2: Benden ne istiyorsun? İstediğin her şeyi yaptım. Bence sorun bende değil.
5: Sorun sensin.
2: Bana bak, iyi görünüyorum.
5: Hayır, görünmüyorsun. O serseriler neden geliyor ha? Çünkü onlara borcum var.
2: Ben bir iş adamıyım. Bazen böyle şeyler olur.
5: İş adamı mı? Peki ne işiymiş bu? Ben ne olduğunu iyi biliyorum ha? Sadece eğlence ve kumar. Sen bir sahtekar ve yalancıdan başka bir şey değilsin.
2: Kapa çeneni. Senin tek istediğin benim para kazanmak. Şunu. Ve ben de öyle yapıyorum. Size hediyeler bile getirdim. Bak bunun nesi yanlış? İstediğini yaptım. Para kazandım.
5: Beni endişelendiren şey bu mu sanıyorsun? Peki ya saygı?
2: Sence saygı yeterli mi? Sana inanamıyorum. Mesele bu mu yani?
5: Parasını ödemediğin hiçbir hediyeni istemiyorum. Aslında bunların hepsinin çalıntı olduğunu biliyorum.
1: Baba, baba, onları istemiyorum. Lütfen sakin ol.
5: Yatır onları burada. Hepsini dışarı at.
1: Lütfen baba. Dur artık. Sakin olman gerekiyor. Ya. Lütfen baba. Lütfen. Yapmayın. Lütfen. Lütfen yeter artık.
2: Bunu atmayı unuttun.
1: Tamam. Git hemen buradan. Lütfen. Sana git dedim.
5: Defol.
1: Çık
5: burada
1: dışarı.
5: Burada istemiyorsun. Sen artık benim oğlum değilsin. Götür şu çalıntı mallarını da. Seni görmek istemiyorum
1: yeter
5: artık.
1: Yeter artık baba. Sakin ol.
5: Defol,
1: lütfen.
5: Defol git buradan.

0: Tatlı bebeğim. Ağlamaz. Ne var, ne oldu? Sen iyi misin tatlım?
1: Burası bizim yatak odamız değil mi?
0: Evet. Evet, tabii ki öyle.
1: Emin misin?
0: Evet. Her şey aynı görünüyor.
1: O halde soyulduk.
0: Sahi mi?
1: Evet, sahi. Sakladığım paralar çalınmış.
0: Sorun değil hayatım. En azından bebeğimiz güvende. Sana biraz çay yapayım. İster misin?
1: Soyulduk. Bütün para gitti. Alo.
2: Landlord.
1: Evet, ne var?
2: Senin için büyük bir işim var. Emekli olduğunu biliyorum ama sormam gerekiyordu. İlgilenir misin?
1: Emekli olmuyorum. İşe alıyorum.

0: Donks, benimle buluşmanı istiyorum. Saat 10'da. Her zamanki yerde.
1: Eğer elinde tutamayacaksan araba satın alıp durma.
2: Bana sadece birkaç hafta ver. İşte bunu zahmetine karşılık al hadi.
1: Hayır üzgünüm.
2: Bir şeyler içersin al hadi. Sadece arabayı götürme yeter. Hadi hadi yap.
1: Yapamam.
2: Tamam öyle olsun seni cüce. Hayatın boyunca araba çek dur sen ezik. Ve çocuğun da senin gibi cüce olsun sonra.
1: Onu gördün değil mi?

0: Oktopus. Benim kasamı sen mi kırdın?
1: Tonks ne cehennemde? Buraya gelmeyecek mi?
0: Bir teklif aldım. Büyük bir iş. Ama tek başıma karar veremem.
1: Senin sorunun ne? Neden sürekli üzerinde boya lekesi var? Daha mı iyi görünüyorsun?
0: Baksana Tonks. Evi mi sen mi soyun?
2: Bu neden seni rahatsız ediyor? Asıl senin sorunun ne? Neden çeneni kapatmıyorsun ha? Ne diyordun sen? Bizi neden buraya çağırdın?
0: Yeni bir işimiz var. Ama pek emin değil.
2: Bunun önemi yok. Ben varım, tamam.
0: Bu oldukça karmaşık. Ama işi yaparsak 7 milyon alacağız.
1: Ne?
2: 7 milyon mu?
1: 7 milyon mu?
0: Evet,
1: ne için 7 mi?
0: Milyon. Ama iş biraz...
2: 7 karar. Milyon.
1: Hadi kapa çeneni, hemen
2: arabayı çalıştır.
1: Hadi yürü.
0: Ama
1: hadi.
0: Emin değilim.
1: Hadi yürü gidelim.
2: Evet, kapa çeneni. Gazla hadi.

0: İnmeme yardım edin.
1: Bizimle gelmek zorunda değildin.
0: Hayır, bu işi kendim yapmalıyım.
1: Nedir bu iş? Neden para bu kadar yüksek?
0: Boş ver. Sadece benim için kapıyı açın. Burada bekliyorum.
2: Hazır mısın?
1: Evet.

0: Evet, neymiş?
1: Hiçbir şey. Burada bir şey yok. Mücevher falan yok. Sadece bunlar.
0: Dalga mı geçiyorsun?
1: Landlord nerede? Büyük ihtimalle başka bir kasayı boşaltıyordur. Aa, bu hastanedeki o bebekli hanımefendi. Neredesiniz? Neler oluyor?

0: Siz aklınızı mı kaçırdınız? Bebeği mi kaçıracağız?
1: Hayır, sadece onu büyük babasına geri götürüyoruz.
2: Sessiz ol.
0: Bana yalan mı söyledin?
2: Söylemedim.
0: Bunu nasıl yaparsın?
3: Hey, neler oluyor?
4: Bilmiyorum.
1: Alo, benim. İş tamamdır. Tamam, hemen geliyorum. Görüşürüz.
0: Unuttun mu? Bir anlaşmamız vardı. Ne olursa olsun cinayet ve kaçırma yoktu.
1: Dinle, bu sadece bir aile içi anlaşmazlık. Tek yapmamız gereken onu büyük babasına götürüp

0: kan testinden sonra geri getirmiş.
1: Onu neyle besleyeceksin?
2: Hiçbir şeyle.
0: Bırakın gideceğimiz yere kadar uyusun.
1: Ay, bunu nasıl yaparsın? Çizgiyi aştın. Bu bir bebek, farkında mısın? Bize çizgiyi aşmamayı sen öğretmiştin. Bu adam kaçırmadır.
0: Hayır, hayır, bu farklı. Bu yaptığımız doğaçlama.
2: Bize çocuk kaçırma işi olduğunu söylemen gerekirdi.
0: Evet, size söylemeye çalıştım ama 7 milyonu duyunca çıldırıp beni arabaya tıktınız. Artık gidebilir miyiz? He?
1: Olmaz, ben bu işte yokum.
0: Ne yapıyorsun?
1: Doğru olan şeyi.
0: Yapamazsın. Ucunda iyi para var. Unut
1: gitsin.
0: Ama paraya ihtiyacın var. İkinizin de. He? He? He? Adam ha Tonks. Bu çok para. Ben olmasam ne yapardınız? Hiçbir şey. Sana çalmayı kim öğretti? Ve de sana. Ben öğrettim. Bu yüzden lütfen. Biliyorsunuz karım bir deli. Ve biliyorsunuz kör oluyorum. Artık iyi göremiyorum. Umutsuzum. Lütfen sadece bir kereliğine. İkiniz de oğlum gibisiniz. Bunu neden mi yapıyorum? Çünkü metalik sesim. Çünkü param çalındı. Kasaptaki bütün paramı aldılar. Tam 3 milyon papel. 3 milyon. Hepsini. Hiçbir şeyim kalmadı. Bana destek olacak mısın? Söyle. Olacak mısın? Peki ya sen?
3: Metaliksizim. Metaliksizim.
0: Metaliksiz.
3: Ben şimdi ne yapacağım? Beni soydular. Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Ne yapacağım?
0: Biliyorum bununla başa çıkabilirim. Tek yapmam gereken götürüp paramı almak. Evet,
1: arabaya binmek doğru. Hadi.
0: Ha?

0: Daha dua edin, ben de öyle bir araba kullanmıyorum. Şanslısınız.
1: Çekilsene yolda seni salak.
0: Demek öyle aşağılık herif. Bakalım beni geçebilecek misin, göreceğiz.
2: Hey, arabada bir bebek var, dikkat etsene.
3: Sen delirdin mi? Bırak gitsin. Alo, geldin mi?
4: Neredesin? Sen neredesin?
3: Ben de varmak üzereyim.
1: 5 dakika sonra oradayım. Salağın teki önümü kesiyor.
3: Biz de peşimizdeki bir salakla kapışırız.
1: Geç kalmayın. Alıcı çok dakik biri.
3: Dikkatli ol ve önündeki o salaktan bir an önce kurtul.
1: Bu kolay. Bana boşuna Kral Monza demiyorlar.
4: Görüşürüz.
5: Patron, sorun nedir?
6: Merak ettim. Bebeği aldıktan sonra diğerlerinin icabına bakabilir misin? Ben sadece çocuğu istiyorum.
5: Tamam patron.

0: Affedersiniz efendim. Kenara çekebilir misiniz? Aşırı hız yapıyordunuz.
1: İşte bu harika. Sana yavaşla demiştim.
2: Paniğe kapılmayın. Aşırı hız yapmaktan ehliyetime el konuldu.
3: Ehliyetin olmadan mı kullanıyordun?
2: Bunun soyguncu olmakla ne ilgisi var?
3: Çünkü şu anda şoför koltuğunda sen varsın. Değişmeye hazır ol.

0: Dinle. Patron bebeği aldıktan sonra diğerlerini öldürün dedi.
1: Öyleyse şunu al.
0: Tamam.
2: Bayım, üfleyin, emmeyin.
3: Efendim, camı indirir misiniz lütfen?
4: Ha?
3: Camı indirin.
4: Aa!

0: Tabii.
1: Teşekkür ederim. Çantayı açar mısınız lütfen, çanta? Çanta efendim.
0: Ha?
1: Çantayı açmanızı istiyorum.
0: Bu çanta mı?
1: Evet, açın lütfen.
0: Ha, şimdi mi?
1: Evet, şimdi efendim. Efendim, bir sorun mu var? Lütfen oyalamayın.
2: Geri bas! Elimde bir silah var. Tanrı

0: Neden bu kadar karanlık?
1: Şey, çünkü farları yakmayı unuttun. Sen bunu araba sürmek mi diyorsun?
0: Bebeği kontrol et.
1: O iyi. Onu sürekli yanımda tutuyorum.
0: Sıkıştım.
1: Ne? Kımıldayabilir misin?
0: Ben iyiyim. Siz beni İyi bırakın. Misin? Sorun değil, siz gidin. Ben iyi olacağım.
1: Ne demek istiyorsun? Seni burada bırakamayız.
0: Çocuk buradan hemen götürmelisiniz. Çok para ediyor. Çok para. Gidin dedim
1: tamam,
0: size.
1: Peki. Şunu selam.
2: Polisler her an burada olabilir. Hadi.
0: Para, para.
1: Hadi.
3: Au. Merkez Sayı Kunta bir trafik kazası oldu. Ambulans gönderin. Yaralı var. Bir de itfaiye aracı. Tamam.

0: aldınız mı? Herkes tabii. Evet. Onları bari bir dinlemeye gönderdim ama. Tamam.
1: Patron, bir kontrol noktasına takıldık. Bebek bizde değil. Bütün yol kapatıldı. Çocuğu alan adamları da bulamıyoruz. Patron.
2: Ne mal olacağı umurumda değil. Sadece bana o çocuğu getirin. Daha fazla hata istemiyorum. Yoksa sizi kendim öldüreceğim.
1: Tamam patron.

0: Ne istiyorsun? Söyle bize. Onun oyna hadi.
1: Bunu sen yap.
0: Hayır sen ama, yap. Yapabilirsin. Hadi, hadi yapma.
1: Sen yap.
0: Hadi
1: lütfen hadi sen yap. Yap. Lütfen sen yap.
0: Bir şeyler yap.
1: Ne yapıyorsun?
0: Onu uyutacağım. Onunla oynamıyorsun.
1: Hayır hayır hayır. Böyle olmaz.
0: Peki ne yapacağız?
1: Pencereleri kapatalım. Perdeleri de. Ne istediğini söylesene olmuyor mu?
0: Yo yo yo, ne yapıyorsun? Bunu yapamazsın.
1: Ne demek istiyorsun? Hava alacak yer bırakın.
0: Kes şunu. O da bir bebek. Hadi ama delirdin mi? Bunu
1: sadece
0: yapamazsın.
1: Sadece sesini kesmeye çalışıyorum.
0: Evet
1: o kadar...
0: ama onu öldürebilirsin. Ya. Hey, işe yaradı. Bir daha yapalım. Şimdi. Hoşuna gitti.
1: Bu.
0: Devam et, devam et. Eğleniyor musun? Evet.
1: Bu.
0: Evet. Vay canına. Başka bir şey dene.
1: Şimdi bum.
0: Harika, devam et hadi. Evet.
2: Kapıyı kilitlememişsiniz.
0: Ev sahibimiz, bu ne sürpriz.
1: Başımız belada.
2: Bir bebek ağlaması duydum. Buradan geliyordum. Hey. Bir bebeğiniz mi var?
1: Hayır.
2: Hayır mı?
0: Ne yapıyorsun? Sorun nedir?
2: Yine duydum. Nerede benim küçük bebeğim?
0: Bebeğiniz kollarınızda ya.
2: İşte buradaymış.
0: Saklanmaya devam et.
2: Senin neyin var? Sen iyi misin?
1: Evet, ben iyiyim. Ben iyiyim.
2: Kocacığım nerede? Neden burada değil?
0: Golf oynamaya gitti.
2: Nasıl golf oynamaya gider? Ve nereye?
0: Şenzene.
2: Ne kadar sürer?
0: Bir hafta, hayır bir ay.
2: Bir ay mı? İkiniz onu kaybettiniz değil mi?
1: Hayır, durun.
2: Ne tatlı bir bebek.
1: Hanımefendi. O bir aylığına değil, bir günlüğüne gitti. Evet, o kadar. Evet, bir günlüğüne, o kadar. Bir iş görüşmesi için gitti. Büyük bir iş. Yakında döner.
2: Evet. Bana anlatmıştı. Burası çok kirlenmiş.
1: Sorun değil, sorun değil. Tamam, ben temizlerim.
2: Bir de bunlar...
0: Geç oldu, geç oldu. Evet, yatma vakti. Bence bebeğinizi uyutmalısınız.
2: Budağınıklığı temizleyin.
0: Evet, kesinlikle her yeri temizleyeceğiz. Emin olabilirsiniz. Evet.
2: Hoşçakalın.
0: Biraz uyumaya çalışın. Güle güle.
1: Hey. Bebek nerede?

0: lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
5: Damla?
6: Bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
10: Bayer'den.
11: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
12: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
13: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
12: Anlıyor, yapamıyor.
14: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
15: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa
16: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove Yoğun Onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
17: Siemens fırsatlarına baktın mı? Şimdi çamaşır makinesi alanlara kurutma makinesi 10.000 TL indirimli. Yıkama programına göre kurutma programını kendi belirleyen Intelligent Dry teknolojisiyle tanışma fırsatını kaçırma. Siemens ev aletleri.
18: Bu fiyatları gören herkes şokta. Kabuklu cevizin kilosu %20 indirimle 199 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
19: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez. Tecrübeyle sabit.
2: Modası geçmeyen lezzet Albin.
3: Çikolata, bisküvi, karamel,
4: bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
5: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacak.
8: Damla? Bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım.
10: Diş hassasiyeti probleminiz varsa

0: Lütfen bunu ciddiye alın.
1: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
0: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Bosch ErgoMaster El Blender'ımın mükemmel özelliklerini size 15 saniyede anlatabilirim. Dünyanın ilk seramik bağlantısına sahip el blender'ı. Dayanıklı malzeme, uzun ömürlü kullanım. En zor ürünlerde bile pürüzsüz kıvam. Devamı Bosch mağazaları ve Bosch.com.tr'de.
4: Dünyanın ilk seramik bağlantısıyla uzun ömürlü kullanım sunan Bosch ErgoMaster El Blender'ları şimdi 2800 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch.com.tr'de.
5: Ülker çikolatalı gofret efendim.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mı iyi bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
2: Ne ister?
1: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
2: Ya şey olursa, arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
1: Ah canım.
2: Böyle kalırsam?
4: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
5: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
0: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
6: modem öyle bizi bekler.
1: Modem öyle.
0: Hadi o zaman hadi modem.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
8: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
9: Ders çalışmıyorsun, odanı toplamıyorsun.
10: Muhabbet sarmadıysa Karamiyo'yla kendini akışa bırak.
11: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
13: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
14: Burası neresi?
13: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji, tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
14: Yum yum yumuşacık.
13: Familyadan saf su dokunuşu.
14: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
13: Tek dokunuşta farkı hissedin.
15: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozlu sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
16: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
17: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
18: Damla?
19: Bence çok eğlenceli.
18: Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: En tatlı sabahlar Çoko Krem'de başlar. Çoko Krem.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
1: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
2: Bu hafta sonunun kazandıran Vin ürünleri. Clear şampuan çeşitlerinde 120 bin para, Head & Shoulders ve Elidor şampuan çeşitlerinde 90 bin para kazan, hem şokta hem cepte şokta, doya doya harca. Vin, vin,
3: vin. Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
4: Burası neresi?
3: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji, tut kalsın. Sadece suyla birleştiriliyor.
4: Yum yum yumuşacık.
3: Familyadan saf su dokunuşu.
4: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
3: Tek dokunuşta farkı hissedin.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Şu probisi bir yapamadınız ya. En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
7: Anlıyor, yapamıyor.
8: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
1: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
9: Damla.
10: Bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım.
11: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
11: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
13: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim.
14: Daha yeni almadık mı?
13: Yenilik burada. İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
14: Çocuk giyip, el işi oyunca. Hayatım, bizlik bir durum yok ki. Yoksa? Var mı?
15: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde. Üstelik 11 kilogram kapasitesiyle.
16: Oh be, Profilo yapmış.
17: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
18: Şimdi altın almanın tam zamanı. Gelenekselleşen Koçak Altın Günlerinde 14 ayar mücevherlerdeki fırsatı mağazalarda ve online'da keşfedin. Koçak.
19: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
20: Aç hemen! Durduramıyorum!
21: Pişirecek!
20: Lütfen artık ağlama, sana yalvarıyorum. Lütfen, lütfen. Lütfen sus
21: tamam,
20: artık.
21: Tamam, bir
20: Tanrı
21: dakika,
20: aşkına lütfen tamam. Ağlama. Hadi ama tamam, yalvarıyorum tamam, sana, yalvarıyorum. Yapma, yapma. Yapma lütfen.
21: Al sana biraz tavuk. Ham yap bakayım.
20: Bununla kafasına vurayım mı? Belki o zaman uyur. He? Ona bundan içirelim. Sarhoş tamam, olursa belki şimdi, uyuyakalır. Şunu biraz,
21: he? Ağzına. Daha dün annemizin kollarında yaşarken. İşe yarıyor. Daha dün
20: başka
21: anne...
20: bir şey söyle. Devam et hadi, hoşuna gitti. Bir şey söyle, ne olursa söyle söyle. Hadi acele et.
21: Küçük çocuk şarkı söyler, oyun oynar, hoplar zıplar. Büyüyünce okula gider ve sonra işe girer.
20: Duyduğum en kötü şarkı.
21: Sen söylemek ister misin?
20: Evet, evet.
21: Buyur.
20: Dur bir deneyeyim. Vay ya! Hoşça kal bebeğim ağacın üst dallarında. Seni seviyoruz, seni çok seviyoruz. İyi bizimlesin, sen bizim bir tanemizsin. Çanlar

0: Yedi küçük sek.
1: Şimdi sırada yerel haberler. Dün akşam Hong Kong'da Taikon Li Malikanesi'nde bir soygun gerçekleşti.
2: Gardiyan, kimse yok mu? Bir iyilik isteyecektim. Kimse yok mu?
3: Alo.
2: Benim. Senden televizyonu açmanı istiyorum. Acele et. Bir saniye lütfen.
1: Elimize yeni bilgiler geçtikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın.
4: Gördün mü? O sıradan bir köpek değil. O soylu bir kaniş. Artık normal bir fiyata satmayacağız. Buradan çıkınca fiyatı yükselteceğim.
5: Peki çıkman ne kadar sürer?
2: Birkaç gün içinde umarım. Beni tehlikeli araba sürmekle suçluyor.
6: Hey dostum, evet. Sen yokken bebeği kim bakacak?
2: Siz, çünkü o kaniş milyarlar edecek. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Hoşçakalın.
6: Bebek bize kaldı. Aman tanrım.
5: Sustursana şunu.
6: Nasıl susturayım? Bana yardım etsene. Hadi ama. Bekle.
5: Dur yardım edeyim. Şöyle gel. Şşş, tamam çıkar.
6: Kapa çeneni.
5: Ne pislik ama. Aşağısı daha da iğrenç. Al buraya bakayım. Ne? Nasılmış? Hadi uslu bir bebek ol. Tadı güzel değil mi ha?
7: Merhaba küçük bebek. Böyle gelin, öyle her şeyle onu beslemeyin. Kaç yaşında?
5: Yaşımı? Kaç yaşında bu?
7: Sanırım 5-6 aylık olmalı. Peki babası kim?
6: Babası o.
7: Oo, anlıyorum, çok hoş. Sizin gibileri biliyorum. Aferin size. Oo, anlıyorum, çok hoş. Sizin gibileri biliyorum. Aferin size. Sizin gibilere karşı değilim. Sadece bazı şeylere biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Gördünüz mü? Mesela bu 3 yaşındaki çocuklar için ve... bakın bunda omega 3 yok. Evet. İşte ve bu da ekstra büyük. Evet, sonra çişi kenarından akar durur. Bu da sütü arttırmak için. Bu ne için ha?
6: Bilirsiniz, kendimi daha iyi hissettiriyor. Evet.
5: Bize ne tuttuğunu söyler misiniz?
7: Sadece birkaç tavsiye vermek istedim. Baba olarak böyle şeyleri ciddiye almalısınız. Ebeveyn olmak düşündüğünüz kadar kolay değil. Bebeklerin ihtiyaçları vardır. Durun size göstereyim. İşte. Hadi siz de alın. Alın hadi.
5: Pekala, acele eder misiniz?
7: Peki bunlar nedir? Sizin mi?
5: Bunlar mı? Al, hemen ver bakayım.
6: Pekala. Al bakalım. Baksana bu çok koyu olmuş. Hey, baksana.
5: Ne oldu?
6: Hadi öğrenelim.
5: Teşekkür ederim. Bebek dersleri. Sen birini, ben diğerini.
6: Pekala.
5: Bekle.
6: Sağ ol.
8: Şu taraftan efendim.
5: Teşekkür ederim. Yardım edin lütfen.
9: 1, 2, 3. Şimdi oturun.
6: Affedersiniz, bir daha gösterebilir misiniz?
9: Pekala, hepiniz devam edin. Şimdi eve gittiğinizde eşinize öğretmenizi istiyorum. Hı-hı. Tamam mı? Sırtınızı düz tuttuğunuzdan emin olun. Kalçaları ise sıkı tutmalısınız, tamam mı?
6: Aynen bu şekilde.
9: Gördünüz
6: mi?
9: Gördünüz mü?
6: Evet, çok düz.
9: Evet, kalçalar sıkı. Görüyor musunuz?
6: Bu inanılmaz gerçekten.
9: Çok şuna tatlı, bakın.
8: Çok şirin. Kaç aylık bu?
5: Sanırım birkaç aylık. Şey. Evet.
9: Duydun mu? Birkaç aylıkmış.
5: Evet. Annesi mi? İşte o.
9: Bebeği yalnız mı bakıyorsun?
5: Evet.
8: Ne kadar şeker. Erkek bir kız mı? Öyle mi?
5: Sen buralı değilsin değil mi?

0: yavaş at. Yine kaybettim bak.
1: Bu konuda bir şeyler yapmalıyım. Daha iyisini yapabilirim.

0: Ne? Buna inanabiliyor musun?
1: Melody, sana teşekkür etmek istiyorum. Sen olmasaydın ne yapacağımızı bilemezdik. Octopus ve ben sana minnettarız. Ben daha çok minnettarım.

0: Ivy, dediğim şeyi yaptın mı? Eğer istemiyorsan yapmak zorunda değilsin. Sence onu yine aramalı mıyım? Yoksa çok mu acımasızdım?
1: Ben Ivy, şu anda cevap veremiyorum. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın, sizi sonra ararım.
2: Merhaba.
3: Nasıl gidiyor?
2: Merhaba.
3: Uzun zaman olmuştu. Bu senin bebeğin mi?
4: Hadi, yarım saattir bekliyoruz.
5: Evet, hadi
4: sen bakalım. Sen yine yapayım nereye? Yakalarım ona
5: hadi.
4: Göre. Evet,
2: evet, hadi. Evet, uslu bir çocuk ol.
0: Hadi.
2: Ağlama ama. Lütfen, lütfen ağlama.
4: Evet,
0: hey, oynamayacaksan defol.
4: Bebeğin burada ne işi var? Tamam. Götür o çıkardan.
6: Bebeklerin ihtiyaçları vardır. Baba olarak böyle şeyleri ciddiye almalısınız. Ebeveyn olmak düşündüğünüz kadar kolay değil.
4: Hadi, hadi oynayacaklar orada.
0: Hey, defol buradan.
4: Hadi dostum.
0: Hadi git buradan.
7: Evet,
0: hala bekliyor.
2: Gidiyorum, tamam, gidiyorum.
0: Git buradan. Çocukla oynanmaz, defol.
3: Ne oldu, erken mi kaybettin?
2: Hayır, alımı bir türlü bırakmadı.
0: Hadi.
4: 4 numarayı 11'e.
2: Ha, böylesi daha iyi. Ay.
8: Bilmiyorum, bütün gün onlara ulaşmaya çalıştım. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ben sözümü tutarım. Bu işi halledeceğim.
9: Ben sadece çocuğu istiyorum.
8: Hey, çıkarın beni. Aman tanrım. Neredeyim ben? Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Bu olamaz, bu olamaz. Pekala, iki suç ortağı var. Tonks ve Octopus. Çıkarın beni.
9: Gidip o suç ortaklarını bulun. Octopus ve Tonks'u.
10: Benim. Patron için bazı haberlerim var.
6: Çok güzel. Şimdi de çocuk bezini değiştiriyoruz. Sadece çıkartın ve masanın üzerine serin.
11: Oradalar.
6: Güzel.
11: Sen Tonk musun? O bebeği bize vereceksin.
6: İşte böyle.
2: Ne bebeği?
11: Benimle oyun
6: şimdi
11: oynama.
6: Şimdi başka bir şey deneyelim. Hey. Hey, ne oldu?
2: Ah. Landlord diye birini tanımıyorum.
11: Sabrımı zorluyorsun.
0: Neler oluyor?
2: Bebeği arıyorlarmış.
0: Aa, benim adım Bebek. Beni mi arıyordunuz?
11: Kendin kaşındın. Yakalayın şunu.
2: Wow!

0: Sen iyi misin?
1: Ben iyiyim, sadece fazla sıçradım.
0: Açıldı.
2: Ne dediler?
1: Kimin umurunda? Hadi, hadi gidelim.

0: Pekala, hazır mısın?
1: Evet. Sen zili çaldığında boyayı suratına boşaltacağım.
0: Hadi onu boyayalım.
1: Tamam.
0: Bekle. Hey Tongs, kadınların ve bebeklerin arkasına mı saklanıyorsun? Borcunu öde yoksa seni öldürürüm.
2: Tongs şu anda evde değil.
0: Söylediklerinizden bir şey anlamadım. O benim eski dostumdur.
2: Lütfen sonra gelin.
0: Pekala, biz de içeride ama... bekleriz.
1: Merhaba.
2: Ama bekleyin.
1: O haklı patron, burada değil.
3: Ama çok korkuyorum.
4: Daha mı çok?
3: Ona gelecek hakkında sorular sorayım mı?
4: Ona karşı sesini yükselt.
2: İşte oldu. Kimmiş uslu bebek? Al bakalım. Kimi aramıştınız?
3: Oktopusu.
2: Şu anda evde değil. Sonra uğrar mısınız? Her neyse, içeri gelin.

0: Dogs.
1: Çabuk git, bebeğin evde olduğundan emin ol.
0: Sorun nedir?
1: Dişim ağrıyor.
0: Oktobüs aceleyle nereye gitti?
1: Tuvalete gitmesi gerekti de.
0: Burada mı yaşıyorsun? Evet. Görmeyi çok isterim doğrusu.
1: Ne? Steve!
2: Tamam seni...
3: Senin burada ne işin var? Tam zamanıydı. Sesli mesaj bırakmaktan yoruldum. Git buradan. Sizinle sonra konuşacağım. Gel çabuk, gel hadi. Bebeği benim odama mı koydun?
4: Evet ama onlar kim?
3: Hiç kimse, merak etme.
4: Ama...
5: Doğum öncesi kayıt sistemi.
1: Ev darmadan durumda.
0: Sorun değil. Bu boya nedir?
1: Daireyi dekore ediyoruz. Sadece rengi deniyorduk da. Sorun nedir?
3: En iyisi ben gideyim.
1: Belki polis sana yardımcı olur.
0: Sorun nedir bayan? İçeride konuşalım.
2: Şimdi seni...
0: Hanımefendi, polis her türlü konuda yardım edebilir.
6: İçeride bir polis var, sen çatıyı açık hemen.
0: Oturun ve sorununuzu anlatın lütfen.
1: Affedersiniz, sizi tanıştırayım. Bu müfettiş Steve Mock, benim arkadaşım. Ve bunlar da benim kuzenlerim.
2: Merhaba.
3: Merhaba.
2: Dekorasyon için yeni renkleri göstermeye gelmiştik.
0: Ama bu adam...
3: Evet, vücut sanatı yapıyorum.

0: Peki bu bebek eşyaları nedir?
1: Dostum oktopusu bilirsin. Kadın düşkünüdür. Bir kadın yetmiyor ve hepsiyle beraber oluyor. Sanırım bu kadın da hamile. Herhalde onu pek önemsemiyor.
0: O şimdi nerede?
1: Tuvalette.
0: Ben de gitmeliyim.
1: Sen de mi?
0: Tonks, bir hırsızlığı araştırıyorum. Bir şeyler biliyor musun?
1: Hayır. Uzun zaman önce bıraktım. Oktopus müfettişlerine konuşmak istiyor. Acele eder misin? Oktopus! Çıktın mı?
0: Kullanabilir miyim?
1: Tabii, buyurun.
0: Fikrimi değiştirdim.
2: Dur, isim verme sakın. Oraya sakın girmesin. Sakın girmesin oraya.
0: Burada da bir arkadaşın var.
1: Yatak odamda mı? O benim... Hayır. Diğer kuzenim.
3: Ben en büyükleriyim.
0: Pekala, belki de oturup konuşmalıyız.
2: Tamam, hadi oyala.
0: Ne, birbirlerini tanıyorlar mı?
1: Evet, elbette tanıyorlar. Oktopus, buraya gelir misin lütfen?
4: Burada ne işin var? Boşanmak istiyorum. Nedir bu? Hey. Boş versene, boşanmak istiyorum.
5: Oktopus. Hey, sizin sorununuz nedir? Ivy, bekle.
0: Çok karışık bir mesele.
1: Evet, öyle. Çok karışık, evet.
0: Tonks, seni uzun zamandır tanırım. Farklı ırklardan ailen olduğunu bilmiyordum.
1: Babam bir denizciydi ve Afrika'ya gitmişti.
3: Ne? Ama bu onu seni kardeşin yapar. Bu doğru olamaz.
4: Evet, doğru. Anneme sorabilirim.
6: Bence sen çeneni kapalı tut.
0: Sorun nedir? Sorun ne?
1: Sadece bir kas spazmı. Sorun yok. Merak etme.
0: İyi olduğuna emin misin? Yardım ister misin?
4: Yardım et, daha fazla tutamıyorum. Acele et, hadi.
0: Hey, bu bir bebek. Sıkı tutun. Sıkı.
4: Tonks, yardım et.
1: Hey, biraz yardım fena olmazdı.
7: Çok isterdim ama.
1: Hey, yakala ve oradan kaybol.
0: Oktopus, bundan kurtulamayacaksın. Tonks, başın büyük belada.
3: Acele edin.
6: Hadi ama.
3: İçerideler, yakalayın hepsini.
1: Kafana dikkat et. Pekala, beni dinle.
0: Evet, doğru karakola.
1: Karakola daha sonra uğrarım.
0: Sana inanmıyorum.
1: Bunun için çok üzgünüm.
0: Üzgün olduğunu sanmıyorum.
1: Ah!
0: Tongs. Geri çekil.
1: Beni dinlemeliydin.
0: Tongs, seni yakalayacağım.

0: Son topuz.
1: Hadi koş.
2: Buraya gelin.
0: Tamam, sorun yok, sorun yok. Kalk ve kamerayı takip et. Dur. (Gülüyor)

0: Sorun yok. Polis, kamyoneti takip et.
1: Yapamam. Motor kullanmayı yeni öğreniyorum. Acemiyim.
0: Sana ehliyet vermeleri için komisyonla konuşurum. Sen sür.
1: Sen ciddi misin?
0: Evet. Sormamda sakınca yoksa bunu nereden öğrendin?
1: Video oyunlarından.
0: Ha?

0: Olamaz. Arkamızdaki araba bizi takip ediyor ve durmamızı söylüyor. Ne yapacağız?
1: Güpegündüz uyuyacaklar mı? Daha neler?
2: Panikleme. Merkezi ara. Destek iste.
1: Cevap ver merkez. Burası araç 3321. Daniel konuşuyor. Şüpheli bir soygun durumu.
3: Hey çocuk! Aracı durdur!
0: Çocuk mu?
2: Sen kime çocuk diyorsun? Durmuyorum!

0: bela istiyorsun demek. Sana tekmeyi basacağım.
1: Ha evet.
2: Daha yaklaş hadi. Yavaşla yavaşla.
0: Olamaz. Bir tane daha mı? Bu seferki motorlu.
2: Aracı durdur.

0: Patlaya bak. Komisyon ehliyetin için seni arayacak.
1: Sağ ol.
2: Bu taraftan, bu taraftan.
0: Kurtar şunu.
3: Sence ben ne yapıyorum salak? Neredeyse oldu.
2: Hey dur. Kenara çek. Çarpma.

0: Dikkat edin. Amanın.
1: Sen kendine şoför mü diyorsun?
0: Tamam.
1: Hey!
0: Ağlama tamam.
1: Dur!
2: Tanrım, bu çok yakındı. Artık bitti ve her şey yolunda. Çok iyiydin dostum.
3: Aslen nerelisin sen?
2: Brock Dağı'ndanım.
4: Hey çocuk, ben polisim. Bisikletine ihtiyacım var.
5: Git işine be salak.
4: Geri gelip tekrar söylesene.
6: Her şey yolunda. Tekrar görüşmek üzere efendim.
7: Teşekkür ederim. Hoşça kal.
6: Hoşça kalın.

0: Octopus'a ulaştınız. Mesajınızı sinyal sesinden sonra bırakın.
1: Borç senedi. Buna inanamıyorum.
2: Baba, Tonks'a yardım etmeliyiz.
3: Benden de bu kadar. Merak etme baba.

0: Sana ne oldu böyle? Buzlu lollipop'a dönmüşsün. Patron, açıklayabilirim. Biz onurlu insanlarız. Sözümüzden dönmeyiz. Her zaman sözümüzü tutarız. Birimiz hepimiz için ve hepimiz... yani senin için.
1: 30 milyon.
0: Ne dedin? 30 milyon mu?
1: Bu çocuk için son teklifim.
0: Aramızda paranın lafı mı olur? Sana çocuğu getiririm. Ama teklifi kabul ediyorum.
2: Kimse yok mu?
3: Merhaba, banyodayım.
2: Burada olmana sevindim. Çocuk kimin? Deliler gibi ağlıyor.
3: Benim için ilgilenir misin?
2: Tamam, ilgilenirim.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Altını değiştirmelisin. Ateşi de var.
3: Ateşi mi var?
2: Evet.
3: Ne yapabilirim peki?
2: Onu hemen doktora götür.
3: Nasıl yani? Doktor mu?
2: Evet, acele et.
4: Alo.
3: Landlord, çıkmışsın.
4: Evet, bıraktılar.
3: Çok şükür.
4: Sen neredesin?
3: Hastaneye gidiyorum.
4: Hastane mi? Ne oldu?
3: Bebek hasta.
4: Ne? Oktopus'a orada buluşacağımızı söyle.
3: Tamam.

0: Tongs?
1: Söylesene, ne oldu?
0: Unuttun mu, seni arayıp felç geçirdiğini söylemiştim. Belli ki unutmuşsun.

0: Çok üzgünüm baba. Kendinize iyi bakın.
1: Baba sen iyi misin?
2: Ah güzel. Nihayet ateşi düştü. Doktor iyi olacağını söyledi.
0: Aa, teşekkür ederim.
2: Sen doğru olanı yaptın.
0: Dinle ben...
2: Açıklamak zorunda değilsin. Daha da önemlisi... Bebek iyileşecek işte.
0: Sağ ol.
2: Burada bekle, ben reçeteyi getireyim.
0: Tamam, sağ ol.
3: Ha, nihayet gel buraya çabuk. Yeni bir anlaşma yaptım. Eğer siz ikiniz bebeğin ne kadar ettiğini bilseydiniz, hadi tahmin edin bakalım. 10 milyon paper, hem de her birimize. İşte bu da depozit. 5 milyon dolar. Tek yapmamız gereken çocuğu teslim etmek ve bam, 25 milyon daha.
4: Bekleyin de ona ilacını vereyim.
0: Hayır, ateş artık düştü. Gerek olmayacak.
3: Ne? Siz ikiniz şimdi de dadı mı oldunuz? Hadi ama. Bu nedir biliyor musunuz? 3 spor araba. Hadi. Bu hayalini kurduğun kumarhane. Hem de en büyüğünden. Ha? Hadi. Hadi.
1: Bize yardım edin. Tek istediğim bebeğimi geri almak. Ne isterseniz kabul edeceğiz. Her şeyi. Sadece... Bebeğimize zarar vermeyin.
3: İzlemeyin şunu. 30 milyon papel. Bu bebek için. Büyük babasına teslim edersek.
4: Biraz temizleme alacağım.
3: Parayı düşünsenize. Üstelik onu ailesine geri veriyoruz. Doğru olan bu değil mi? Söylesene.
5: Size özel sashimi yemeğimizi öneriyoruz. Sarı kuyruk, somon ve mürekkep balığı. Sadece bir deneyin, çok lezzetlidir. Üstelik fiyatı da uygun. Gelmek ister misiniz bayım? Lütfen bir deneyin bayım. Somon balığı içeren özel bir tarifti. Sarı kuyruk, tatlı karides. Hepsi çok uygun fiyata. Buyurun, işte buyurun. Çok uygun fiyata. Buyurun, buyurun bayım.
6: Neden burada dikilip fısıldıyorsun? Daha yüksek bağırsana. Hadi.
5: Merhaba, size özel sashimi yemeğimizi öneriyoruz. Sarı kuyruk, somon ve mürekkep balığı. Özel promosyon. Sadece bir deneyin, çok lezzetlidir. Lütfen gelin bayım. Özel sashimi yemeğimizi öneriyoruz. Sarı kuyruk, somon ve mürekkep balığı. Alo.
7: Tattım. Çok üzgünüm. Kocan olmayı hak etmiyorum. Affet beni.

0: İşte orada. Girebilirsiniz.
1: Her şey yolunda tatlım.
2: Hastaneden aradıklarında o kadar endişelendim ki, ne oldu?
1: Aa, hiçbir şey.
2: Sonra anne yok. Demek istiyorsun? Gözlüğün nasıl bu hale geldi?
1: Buraya gelirken bir bisikletliyle çarpıştım. Camları kırıldı. Yarın gider yaptırırım, merak etme. Sana bir hediyem var. Gözlerini kapat. Bakmak yok, tamam mı? Pekala, işte geldik. Hazır mısın? Senin için çok özel bir hediyem var. Bakmak yok, tamam mı? Gözlerini açabilirsin. Biraz daha aç. Artık bakabilirsin. Sessiz ol, onu korkutacaksın.
2: Bebeğim. Annecik seni gördüğüne çok mutlu oldu.
1: Seni seviyorum tatlım. Şimdi.
2: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok üzgünüm. Ben tam bir aptalım.
1: Hayır. Sen yaşlı bir adamı çok mutlu ettin. Sen benim hayatımdaki en değerli ve en önemli şeysin. Şş, yüksek sesle ağlarsan onu korkutursun, tamam mı? Sakinleş. İşte böyle.
3: Ha, ha, ha.

0: Yarın onu annesine geri götürüyorum. Ait olduğu yere geri dönecek. Bebeklerin yaşamı çok basit. Ye, iç ve altını kilit. Çok şanslılar. Çok mutlu ve endişelenecek hiçbir şey yok. Sen ne dersin?
1: Katılıyorum.

0: Biliyorsun ben bir hırsızım. Neden bana karşı bu kadar naziksin? Bunu hak etmiyorum.
1: Sanırım bunun asıl sebebi ve eminim ki senin vicdanın var. Neden baştan başlamıyorsun? Sen iyi birisin.
0: Keşke bunu yapabilsem.
1: Yapabilirsin. Senden harika şeyler bekliyorum. Asla çok geç değildir. Dinle, bunu yapabilirsin. Bana bak. Sana güveniyorum.
2: Ben annecik ve bu da işte babacık.
0: Kes artık şunu.
2: Ben annecik, babacık, babacık, babacık. Babacık, sence ismi nedir?
0: Bunun bir önemi yok.
2: Bundan sonra ne olacak merak ediyorum. Sence ona ne olacaktır?

0: Onu bana verin. Bebeği hemen bana verin.
1: Hadi paraları aldım, verin artık bebeği.
0: Hadi bebeği bana verin.
2: Bak dinle şimdi. Her 4 saatte bir onu doyurmalısınız. Elinizin tersiyle mamanın sıcaklığını kontrol edin, yoksa ağzı yanar. Ayrıca her öğle vakti portakal suyu içmesi gerekiyor. Dişi olmadığı için kolayca boğulabilir, tamam mı? Hatta ezilmiş meyveler bile onu boğabilir. Bir de sol koluna tut, yoksa ağlar durur, tamam mı?
3: Öğleden sonra pirinç ezmesi yedir. Yağsız eti ince ince doğra. Çok soğuk ya da çok sıcak olmasın. Başka ne vardı? Aa, bir de pofuduk oyuncaklarını unutma.
1: Artık bebeği teslim etsen diyorum. Sonra da gidelim ha.
3: Bekle, dikkatli taşı.
0: Anladık.
2: Biberonu al, sıcaklığı kıvamında, tamam mı? Beslenme vakti geldi çünkü. Saçma. Al.
4: Yeter. İkiniz de delisiniz. Sen neye bakıyorsun? Hadi ikile. Yürü.
3: Bekle bekle. Ona ne yapıyorlar?
1: Ya merak etme. Doktor ve hemşireler var. O iyi olacak. Onu muayene edip büyük babasına götürecekler. Spor arabanı düşün ve sen de kumarhaneni. Bu gerçeğe dönüşen bir hayal.

0: Peki efendim.
1: Her şey tamam. Onu yukarı götürün.
2: Tamam.

0: Anneciğim geliyor. Bebeği al.
1: Bebeği verin.
2: Hayır, hayır, hayır.
1: Ben de daha ver. Güvende olur. Hadi ver. Tamam, geçti ufaklık.
0: Lan dur. Bizi bekle. Landlord gitti. Kapıyı aç.
3: Bebeği bana ver.

0: Makineyi çalıştır.
1: Peki efendim.
0: Çabuk gidip bebeği getirin.

0: burada bekle, tamam mı? Kımıldama. Sana doğru geliyorum.
1: Yakaladım Pofuduk. Hiç komik değil.
0: Evet, sen bir dahisin.
2: Bebeğe zarar vermeyin aptallar. Onu çanda getirin.
0: Kaç hemen. Onu yakalamalarına izin verme.

0: İyi, eğlenmene sevindim. Hadi.
1: Kaçıyor. Diğer treni gönderin. Hadi.

0: Merak etme. Pekala, işte gidiyoruz.
1: Tonks, sadece bebeği istiyorum. Hadi, yoksa arkadaşını aşağı atarım.
2: Er ya da geç hepimiz öleceğiz zaten. Önemli olan ölüş şeklimiz. Bebek henüz çok küçük. Hayatını değiştirme şansını hak ediyor. Hem ayrıca beni atacağından şüpheliyim.
1: Tonks, ona kadar sayacağım. Sonra onu aşağı atacağım. Bir, İki, altı, yedi.
2: Diğerlerine ne oldu? Peki ya üç ve beş?
1: Sekiz, dokuz, on.
0: Pekala.
1: Bebeği getirin.
3: Tamam efendim.
2: Bu makineyi hangi moron icat etti?
3: Buyurun efendim.
4: Sen çok tatlı bir ufaklıksın değil mi? Bana o kocaman gülücükten yok mu? Büyük babaya bile mi? He?
2: Pekala, evet, işte annecik geldi, geldi, geldi. Daha dün annemizin kollarında yaşarken. onu sol koluna al, yoksa ağlar.
4: Hiç fena değil. Ona neden bağlandığınızı anlıyorum. Evet, parayı geri vermek istemenize üzüldüm ama bu bebek burada benimle kalacak. Yaşamak istiyorsanız gitseniz iyi olur. Bana bir gülücük ver ufaklık. Sen benim torunumsun, bunu biliyorsun değil mi? Test sonuçlarını alır almaz üçümüz birlikte Brezilya'ya gideceğiz.
0: Sen kimsin peki?
4: Ben sadece torunumu istedim. Bu bir sorun mu?
0: O bebeği ailesinden ayıramazsın ama.
4: Gerçekten mi? Peki ya ölen oğlum ne olacak? Max daha bir çocukken annesini kaybetti. Ben ona kendi Luna Park'ı olacağı sözünü verdim. Ama tamamlandığını asla göremedi. Sadece bir aile istedi. Ama o lanet kadın onu öldürdü. Artık bir oğlum yok. Torunumu da kaybedemem. Büyük baba olmamın benim için önemi büyük. Bu çocuk artık beni hayata bağlayan tek şey.
0: Nasıl bu kadar bencil olabilirsin? Onun bir annesi var. Mesele sadece senin oğlun değil. Mesele bebek.
5: Peki ya o senin torunun değilse? O zaman ne olacak?
6: Laboratuvar sonucu efendim.
4: Tamam. Gidebilirsin.

Çocuğu buldum. Ama o senin oğlun değil.

0: Gözünüzü ayırmayın. Dikkatli olun, yavaş efendim.
1: Hey, hey, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Bebek nerede?
0: Bakın, paranızı alın ve hemen gidin buradan.
2: Burayı güzel bir buz sarayına çevireceğim. Güzel bir buz sarayı. Buz sarayı. Buz sarayı oğlum için.

0: Hey, neyin var senin?
1: Gidip kendin gör hadi.
0: Ya, hadi işe yaramazsın.
1: Ne kadar da hızlısın. Onları gördün mü?
0: Evet, ikisini de gördüm.
2: İkisi hala burada, atın şunları.
3: Tamam.
1: Durun, bekleyin.
4: Hadi.

Hayır.

Dad!

Tamam. Keltoşları sevmem. Seni pis keltoş.

Hem de taze taze. Tadı güzel mi?

0: Sırada sen varsın. Geliyorum ufaklık. Bebek.
1: Ha?

0: Soğumuş.
1: Ye!
2: Hadi.
0: Şunu giy.
1: Hey!

0: Yeterince soğuk değil mi?
1: Azadan bir şeyle besleyelim.
0: Hey, kapıyı açabiliyor musun?
1: Ne anahtar deliği var ne de kapı kolu.
2: Kapı sadece dışarıdan açılabilir.

0: Tonks! İyi misiniz? Kapıyı açın.
1: Açamam, kapıyı sadece patronu açabilir.
0: Öyleyse onu bul ve getir.
2: Maalesef kafayı yedi.
0: İş sana kaldı ev sahibi, aç şu kapıyı.
3: Yapamam. Bu bir İsveç yapımı bilgisayarlı mekanik kilit. 8 katmanlı ve 4 milyondan fazla kombinasyonu var. Aynını CIA'de kullandı.
0: Neden şikayet ediyorsun? Ben polisleri çağırırken sen de onu açmaya çalış.
4: Hadi buradan gidelim.
0: Hey durun. Kimse ayrılmasın. Tutuklusunuz. Kapayın çenenizi. Kıpırdamayın.
3: Çok gürültülü, duyamıyorum.
0: Makineleri kapatın.
3: Buzdolabını da kapatın.
0: Onu duydunuz, hadi.
3: Klima sesi duyuyorum.
0: Hemen kapat.
5: Peki müfettiş.
3: Ve nefesinizi de tutun.
0: Ne, hepimiz mi?
3: Evet, hepiniz.
0: Hadi. Nefesinizi tutun.

0: Açıldı mı?
1: Açılması gerekir ama açılmadı.
0: Neden?
1: Dokunma, sakın açmaya kalkma. Kendiliğinden açılmalıydı.
0: Ha, bak, bunun yüzünden olmalı.
1: İyi de oraya nasıl sıkışmış öyle?
0: İşte oldu.
2: Evet,
0: açılıyor.
2: Evet.
3: Neden bu kadar uzun sürdü?
4: Bebeği kurtarın. Bebek.
1: Ceza indiririm demiştim.
0: Evet evet tamamdır.
5: Araba nerede?
3: Biraz daha daya. İşte araba. Çalıştır onu. Aa, lütfen. Neden sen? Kalk ve sütünü iç. Hadi. Lütfen uyan.
4: Hadi, uyan. Hadi. Lütfen. Çalış. Lütfen. Hadi.
3: Lütfen uyan. Lütfen. Uyan. Uyan. Lütfen. Lütfen ölme. Uyan. Lütfen. Uyan lütfen. Hadi lütfen.
4: Kapı aç.
3: Akü.
4: Motor arkada. Evet, akü.

0: Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Uyan.
1: Bir kez daha.
0: Bir, iki, üç.

0: kıpırdamayın.
1: Hey, kıpırdama.
0: Olduğun yerde kal.
1: Yere yat.
2: Sakin. Ben
1: yat.
2: Sadece oğlumla eğlenmek yere istemiştim. Yere yat, yere yat. Eğlenmek istemiştim.
1: Kıpırdama.
2: Çabuk hey. Ol. Max.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın, yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.

0: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.

0: Az ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
1: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
4: Gündem yoğun, sorular çok. Cevaplar bu programda. Hafta boyunca yaşananlar, en çok merak edilen konular, siyasetin sıcak gündemi, olayların perde arkası. Melisa Bağcı soruyor, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi gazeteci Yusuf Alabar da yanıtlıyor. 7. gün, bugün 10.45'te Beyaz TV'de.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
3: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
10: Üzgünüm tatlım. Kendine iyi bak. Paranın önemli olduğunu sanıyordum ama yanılmışım. Eğer bir öbür dünya varsa yeniden doğum, yeniden karım olmanı istiyorum. Bir sürü çocuğumuz da olsun. Tatlım, üzgünüm.
11: Hapisteyken her saniye seni özlüyorum. Tek düşündüğüm paraydı. Ve ben bencildim. Yeniden başlama şansım olursa eğer, seni daha çok seveceğim.
12: Özür dilerim baba. Oynadığım kumar ve sebep olduğum acı yüzünden. Düşündüm ki çok param olursa insanlar bana saygı duyardı. Ve sen gurur duyardın. Ama şimdi farkına vardım. Bana öğretmek istediğin şeyi, en iyisini, kendim için.
11: Elveda.
10: Ah tatlım, birçok çocuğumuz olacaktı. Üzgünüm tatlım, üzgünüm, üzgünüm.
13: Tanrı günahlarınızı affetsin. Baba, oğul ve kutsal ruh adına. Amen.
10: Bir sürü çocuğumuz olacak ve arka bahçede oynayacaktık. Seni sevdiğimi unutma.
14: Ateş!
15: O zamanki hükümet politikası ölüm cezası gibi çok katıydı. Sadece ağır suç işleyen suçlular ölüm cezasına çarptırılırdı. Şu anda tanık olduğunuz şey ölüm cezasından farklı. Eminim şimdi daha iyi anlıyorsunuzdur. Hadi bize bu gösteriyi sergileyenleri tekrar alkışlayalım.
16: Bravo. Çok güzel gördüm. Bravo.
15: Hepinize teşekkür ederiz. Lütfen şimdi kendinizi ödüllendirin.
16: Bravo. Çok iyi oynadılar.
17: Merhaba.
18: Harikaydın Tongs. Muhteşemdi. Tatlım, harika.
14: de düştüm.
10: Gerçek değildi.
14: Ama beni sevdiğini söyledi.
10: Ha, o kısmı doğruydu işte.
14: Ha, biliyor musun bak 10 tane evlatlı kaldım. Afrika'dan, Orta Asya'dan.
10: Peki Kamerun'dan var mı?
14: Sen ciddi misin?
10: Peki, tamam.
11: Kendini zorlama. Neden bunu bana vermiyorsun ha? Kaşlarını çatma. Bu bebek için hiç iyi bir şey değil.
14: Sen kendine bak. Doktor bebeğin iyi olduğunu söyledi.
11: Peki.
14: Aa, unutuyordum. Neyi? Doktorla randevum vardı.
11: Kadın mı erkek mi?
14: Doktorlarımı kıskanıyor olamazsın. Bunu açtığını sanıyordum.
11: Özür dilerim. Haklısın.
14: Biraz boşluk ver.
11: Onun için burada yeterince boşluk var.
12: Pekala, sağ olun. Geldiğin için teşekkürler Mekledi. Babamla ilgilendiğin için teşekkür ederim.
17: Sorun değil, sen nasılsın?
12: Harikayım, evet artık alıştım. Ama aynı hatayı tekrar yapmayacağım.
17: Bunu bana neden anlatıyorsun?
12: Ben babama söz veriyordum.
15: Tonks.
12: Steve, merhaba.
15: Merhaba. Adalet Bakanlığı sizi şartlı tahliye edebilir.
12: Aa, teşekkürler.
11: Sağ olun efendim.
15: Bakın kim geldi.
11: Bebek.
12: Bebek. Merhaba bebek.
14: Git hadi.
12: Merhaba tatlı şey.
10: Sizden bir türlü özür dileme fırsatımız olmadı.
14: Hayır lütfen. Özür dilemeyin. Çocuğumuzu kurtardınız.
18: Acaba ilgilenir miydiniz?
12: Neyle?
18: Bizim için çalışmakla.
12: Ne?
15: Sen güvenlikten sorumlu olacaksın. Sen koruma olacaksın. Ve sen de özel şoför olacaksın.
10: Aa, bu iş benim için çok uygun.
11: Spor araba kullanmak mı? Bu benim hayalim zaten.
14: Aa, ilgilenir miydiniz?
12: Aa, teşekkür ederiz. Evet, evet.
10: Elbette.
19: Süre doldu. Mahkumlar hücrelerinize.
12: Hoşçakalın. Hoşçakalın.
18: Görüşürüz.
14: Aa, bebek.
12: Aa, evet tabii. Bu arada bebeğin adını öğrenebilir miyim acaba?
14: Adı Matthew.
18: Matthew Cassing.
10: Gerçekten mi?
11: Elveda.
18: Özür dilerim, iyi bağla, izlemeye dayanamam.
9: Ay. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
20: Daha önce hiç görmedikleri bir şey. Ortaya sarı ve çok yakıcı bir keskin buhar salıyor.
21: Sertlik yanlısı askeri rejimin eylemleri uluslararası arenada artan endişelerin de kaynağı. Rejim muhalifleri sindiriyor. Ülkenin doğusunda etnik gruplara baskılar sürüyor.
20: İddialara göre Burma'da askeri rejim isyanları bastırmak için bir tür kimyasal silah kullandı. Binlerce insan sokaklara döküldü ve aralarında gösterilere katılan keşişlerin de olduğu binlercesi öldürüldü. Bazıları canlı canlı yakılırken bazıları da boğuldu.
22: Tecavüz ve işkence artık günlük olan. Aralarında 12 yaşında çocuklar bile var. Baş kesilmesi ve sakatlanmalar sık rastlanan vaka.
21: Askeri rejim Karen topraklarındaki doğal kaynaklara el koymak istiyor.
22: Burma'nın Karen halkına karşı yürüttüğü kanlı operasyonlar neredeyse 60 yıldır devam ediyor. Bu dünyanın en uzun süre devam eden iç savaşı.

0: Atlayın. Hadi hadi hadi. Hadi hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi çabuk çabuk.
1: Gidiyorum. Gidiyorum. Daha uzak daha uzak. Enfer hadi.
0: Biraz yürü.
1: Hadi basayım olmayın. Daha çabuk. Bakalım buraya gel. Buraya gel.
0: Şunu da ara şunu da bak.
1: Hadi.
0: Çıkar bakalım çıkar.
1: Hareket etme.
0: Hadi.
1: Hareket
2: şuraya
1: etme.
2: Geç, şuraya geç.
0: Dur bakalım.
1: Hey, ne oluyor?
0: Tamam tamam. Şunlara bak nasıl da korktular.
1: Yürü.
0: Gel buraya gel buraya.
1: Hey hey. Bu tarafa. Hadi.
2: Hadi. Yürü, hadi.
0: Yürü, yürü, yürü.
1: Hadi.
2: Yürü dedim sana.
0: Hadi. Ama zorlu çıkarma seni mahvederim.
1: Yürü.
0: Yürü hadi.
1: Şunlara bakın. Hadi. Yürü. Koş koş. Kımıldayın.
2: Hadi.
1: Kımıldayın.
0: Naz hareket edin.
1: Koş.
0: Hadi koş, hadi koş, hadi. Koşun.
1: Yürü yürü yürü.
3: Hadi gönderin hadi, gönderin. Hadi
4: açın bizi.
1: Lütfen. Hadi.
4: Lütfen. Bitirin.

0: Ve işte bir numara. İşte karşınızda Kral Kobra. İkiye karşı bir. Şimdi hünerlerini hep birlikte izleyip göreceğiz. Bir numaralı kobra gerçekten çok tehlikeli görünüyor.
1: Hey, bana bak.
2: Canın cehenneme.
0: Bu gerçekten çok tehlikeli. Tayland'da bir numara. Bence dikkatli olsan iyi olur arkadaşım. Çok tehlikeli görünüyor. Bir numaralı kobra daha tehlikeli gibi. Şuraya bakın. Nasıl da saldırıyor. Bu gerçekten çok tehlikeli. Söylediğim gibi Tayland'da bir numara. Dikkatli ol arkadaşım.
2: Tehlikeli bir işe benziyor.
0: Şuraya bakın.
2: Ben Michael Burnett. Konuşmak için zamanın var mı? Uzun sürmeyecek, söz veriyorum. Tekneni kiralamanın mümkün olduğunu söylediler. Bunu yapmak istiyoruz. Bu mümkün mü? Nehirden yukarı gideceğiz.
3: Nereye gidiyorsunuz?
0: Çok Burma. Önemli hareketler yapıyor.
3: Burma savaş bölgesi.
2: Evet, öyle diyorlar ama orada olan savaştan çok bir soykırım.
0: Her an başına bir şey gelebilir.
2: Nerede? Bu benim 5. yolculuğum olacak ve tüm risklerin farkındayız.
3: O kadar kuzeye gitmem.
2: İstersen durumumuzu açıklayayım. Kilisemiz Panasya Bakanlığı'na bağlıdır. Merkezimiz Colorado'da yer alır. Hepimiz gönüllüleriz. Yılın bu zamanı ülkeye tıbbi yardım ve malzeme sokarız. Karen kabilesi halkına dua kitapları ve destek ulaştırmaya çalışırız. Nehri herkesten iyi bildiğini söylüyorlar.
3: Yalan söylemişler.
2: Şey bak, demek istediğim, insanların hayatlarını değiştirmeyi denerken bize ayıracağın birkaç saatin karşılığını fazlasıyla ödemeye hazırız.
3: Yanınızda silah getirdiniz mi?
2: Elbette hayır.
3: Hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz.
2: Evet. Zaten dünyanın bu halde kalmasının sebebi de bu.
3: Dünyanın canı cehenneme.
2: Gidelim.
4: Neden?
2: İlgilenmiyor. Hadi gidelim.
4: Ben deneyeyim.
2: Bak Sera, bu...
4: Oraya gitmenin tek yolu bu.
2: Bunu biliyorum ama
4: tamam,
2: ben zaten... Tamam
4: Michael, kaybedecek neyimiz var? Bırak ben de deneyeyim, ne olur. Sera. Oluyor? Lütfen.
2: Lütfen.
4: Merhaba. Ben Sera Miller. Umarım buraya kadar geldiğim için kusura bakmazsın. Biraz önce konuştuğun o adam...
3: Ben hiç kimseyle konuşmadım.
4: Tamam. Seninle konuşan o adam bizi nehrin yukarısına götürmen için seni tutup tutamayacağımızı soruyordu. Hayır dedin. Neden?
3: Size yardım edemem.
4: İyi sebeplerin varsa bunları bana da söylemen mümkün mü?
3: Evine dön.

0: Geç söyle, geç söyle.
1: Arul damro, in arul gure. Damro, in asima. Tanji, in asima sura. Mino, baraja. Hey, mino de. Pongo topjo in. Yore luo nga shabla bime. Pongo yekha thopana ro lau de suyin. Mino tuo longo. Bi lau dai tuo bime.

0: Daha önce de söyledim, sana yardım edemem.
1: Gitmemiz ve o insanlara yardım etmemiz gerekiyor. Bir farklılık yaratmak için geldik. Tüm hayatların özel olduğuna inanıyoruz.
0: Bazıları öyle, bazıları değil.
1: Sahi mi? Herkes senin gibi düşünse hiçbir şey değişmezdi.
0: Hiçbir şey değişmiyor.
1: Elbette değişiyor. Hiçbir şey aynı kalmıyor.
0: Hayatını yaşa, çünkü güzel bir hayat.
1: Hayatım yapmaya çalıştığım şey.
0: Yapmaya çalıştığım değişmezi değiştirmeye çalış.

Belki de insanlara olan inancını kaybettin. Ama hala bir şeylere inanıyor olmalısın. Hala değer verdiğin bir şeyler olmalı mutlaka. Belki değişmemizi değiştiremeyiz. Ama hayat kurtarmaya çalışmak, hayatı boşa harcamak olmaz.

0: insanlar ne kadar kötü olurlarsa olsunlar sonunda kaybedecekler. Birleşik bir cepheye karşı tutunmaları imkansız, yapamazlar. Buna elbette zaman gösterecek ama bu arada insanları bir arada tutmaya çalışmalıyız. Yani daha geçen gün... Affedersiniz. Serap, nereye gidiyorsun?
1: Onunla konuşmaya.
0: Yalnız bırakılmak istediğinden emin.
1: Michael, onu görmezden gelemeyiz, yardım ediyorum.
0: Onun için para aldım.
1: Hiçbir şey almadım. Bunu yaptığın için tekrar teşekkür ederim. Gerçekten, hepimiz adına. Biliyor musun, bize adını hiç söylemedin.
2: John.
1: Nerelisin?
2: Bowie, Arizona.
1: Neden ayrıldın?
2: Vietnam'a asker olarak geldim.
1: Ve kaldın mı?
2: Biraz daha karmaşık.
1: Arizona'da ailen var mı?
2: Belki babam, bilmiyorum.
1: Ülkende hayatın nasıl değiştiğini görmek istemez miydin?
2: Bunun için sebebim yok. Sarah, nehirden yukarı senin için gidiyoruz. Dönmek istediğinde söyle yeter.
1: Tamam.

0: Nedir bu? Kim bunlar?
1: Burmalı korsanlar. Herkes otursun, ses çıkarmayın.
2: Kimmiş bunlar?
0: Tamam, merak etmeyin. Sadece
1: konuşmayın. Olsun.

0: bunlardan başka var
1: mı? Belki. Ne yapacaksın?
0: Yola devam etmeliyiz. Biz kararımızı verdik.
1: Sana sormadım. Ne yapmak istiyorsun?
0: Biz bir grubuz. Oylama isterlerse oynarız.
2: Oturun. İstedikleri paraysa... Kimse konuşmasın. Başınızı eğin. Başınızı eğik tutun ve sakın gözlerine bakmayın, yoksa öldürürüm.

0: Katili bitirmelerine yardım etmeye geldik. Sen kim olursun da?
1: Sen kimsin?
2: Bırak onu.
1: Önce 50 kez tecavüz edecekler. Sonra lanet olası kafasını keseceklerdi. Sen kimsin? Söyleyin kimsiniz? Dönüyoruz.
2: Hayır. Hayır, geri dönmemeliyiz.
1: Bırak.
0: Ne yapıyorsun?
2: O kadar yakınız ki. Burada olan şeyler çok korkunçtu. Ama içeride o insanlar her gün bu şekilde öldürülüyorlar. Michael, bu senin fikrindi. Biz bir söz verdik. Yaptığımız şeye inanmadığını biliyorum. Ama bu bizim hayatımız. Bizim seçimimiz.
1: Hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz.
2: Lütfen. Lütfen John. Lütfen.

Git yerine otur.

0: şöyle geçin.
1: Hadi tamam,
0: hadi gel. Tamam. Her şeyi alın.
1: Tamam. Ben de.
0: Şunu kaldırırız.
1: Bir, iki, üç.
2: Geri dönüşte karayolunu kullanacağız. Bu yüzden bizi beklemene gerek yok. Bana bunu bildirmek zorundayım. Yaptığının evet, doğru olduğunu düşündüğünü biliyorum ama öldürmek hiçbir zaman doğru tamam değil.
0: Tamam, hadi bakalım. Tek sıra oldun.
1: Şuraya geç.
0: Geldim. Başka bir şey kaldı mı?
1: Ne kalmadı, tamam.
0: Tamam o zaman, gidebiliriz. İstersen diğer çantayı ben alayım.
1: Ah evet.
3: Gerçekten olur, ne diyeceğimi bilmiyorum.

0: Gel bakalım.
1: Gel seni.
0: Bunları görmüş müydün?
1: Hey, hadi koş. Hadi koş bu tarafa. Hey, beni de bekleyin.
0: Hey. Hey.
1: Hadi.
0: Hoş geldiniz.
2: Bayım.
3: Merhaba.
0: Merhaba.
3: Bayım. Güzel misiniz?

0: Teşekkür ederiz. Çok güzelmiş.
1: Aç bakalım. Evet, güzel.
0: İyi ki geldiler.
2: Bu kendi ruhunda ve iç varlığında güç anlamındadır. Anladın mı? Bu şekilde İsa kalbinizdeki yerini alır.
0: Bak, gördün mü ne kadar güzel?
3: Evet.
2: Ben de dua ediyorum.
0: Biliyor musun?
3: Biraz.
2: Umarım bir gün bu savaş sona erer.
0: Bak, istersen de şimdi.
1: Evet, bakalım bu küçük sorunu halledebilecek miyiz?
3: Bakalım sorun nerede?
0: Sen de miden için gelmek ister misin?
3: Hey.
0: Hayır, yürüyebileceğim.
3: Şu ufaklık kaçıp duruyor. Onu tutup bana getirin.
4: Hey, merhaba. Şu bandajlardan birini verir misin? Tamam. Teşekkür ederim. Tamam.

0: kuzgun, cevap ver.
1: Neyim ben? Beni siz böyle yaptınız.
2: Tam anlamıyla bir sıcak çatışma askeri.
1: Kendimi kapatmam imkansız.
2: Konuş benimle John.
1: İstediği zaman kapanmıyor.
2: Artık bitti.
1: Hiçbir şey bitmedi.
2: Her şey yeniden tersine döndü. Burada olmanın sebebini biliyorum John.
3: Kendi hayatın nasıl değiştiğini görmek istemez miydin?
1: Yeterince zarar verdin.
2: Olduğun şeyi kabul edene, başladığın yere döndüğünü kabul edene kadar her zaman kendi içini yiyip yiyeceksin.
3: Sonsuza kadar burada mı kalacaksın?
2: John!
1: Hayır, ben bu değilim.
4: John Rambo. John. John Rambo.

0: Benim adım Arthur March. Colorado'daki İsa'nın kilisesinin papazıyım. Seninle konuşmam gerekiyor. Bu çok önemli. Öyle olmasa buraya bu şekilde gelmezdim. Grubun yola çıktığı günün sabah Michael Burnett bana bu yere doğru geldikleri bilgisini vermişti.
1: Ne oldu?
0: Tam olarak kimse bilmiyor. 10 gün önce dönmüş olmaları gerekiyordu ama dönmediler. Elçilikten yardım talep ettim ama yardım edemiyorlar. Ne Burma'da ne de zamanında.
1: Yaşadıklarını nereden biliyorsun?
0: Çünkü nereye götürüldüklerini bildiklerini iddia eden Karen özgürlük savaşçılarıyla bağlantı halindeyiz. Ve elçilikten bana Amerikalı eski bir askerin adını da verdiler. Beni dünyanın bu bölgesi konusunda tecrübe sahibi olduğunu söyleyen insanlarla tanıştırdı.
1: Paralı askerler.
0: Evet. Başka bir seçeneğim yok. Tam yerlerini biliyorsun. Bu adamları, insanlarımızı bıraktığın yere götürmen gerekiyor.
1: Ne zaman hazır olacaklar?

0: Ne olduğunu biliyorsun. Neden yapıldığını da. Savaş senin kanında. Karşı koyma. Sen ülken için öldürmedin. Sen kendin için öldürdün. Tanrı bunu unutmana hiç izin vermeyecek. Zorlandığında öldürmek nefes almak kadar kolay.
1: My head was mangled and my words were torn, covered in blood like a newly born. Hey, the wishing well, sing it soft and low. I stayed for a while in the hollow sound, the only water came up from the ground.
2: Şu lanet yere bir bakın. Burada sadece bir maymun yaşar. Tanrı aşkına ne işim var benim burada?
3: Hey, kes artık şunu. Sanat hoşuna gitmiyor mu?
4: Seninki sanata benzemiyor.
3: Kız kardeşin öyle düşünmüyor diye.
4: İlgi duyar.
2: Hey kayıkçı, bu antika şeyde daha ne kadar yolumuz kaldı?
4: Rahip ne anlatıyordu?
2: Kaybolan sürüsü hakkında saçmalayıp duruyordu. Ben de ona bak dedim. Lanet olası Burma'ya gidecek olursan karşılığında alacağın şey de bu olur. Gidip başka insanların pisliklerini karıştırmaya başlarsan olacağı bu.
5: Oradaki generaller dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar çok kazanıyor.
3: Saçmalık.
5: Milyonlarca...
4: Bunların parasını nasıl veriyorlar sanıyorsun?
5: Altında uyuyacağına gazeteyi okumayı dene taşralı.
2: Lanet olası generaller. İşlerindeki en büyük keşler onlar.
6: Bu soylu Louis.
2: Ne dedin?
6: İçeri silahları olmadan giren o insanlar. Sadece kitap ve ilaçlarla. Bu soylu.
2: Bak okullu çocuk. Soylu burnunu başkalarının işine sokarsan ya ölürsün ya da... Bu işi yapmamın tek nedeni eski bir eş ve 3 çocuk. Ve bu iş bittikten sonra bu askercilik oyununu alıp istediğin yerde...
6: Kafeinsiz içmeyi denedim.
2: Boş versene ve sen. Oraya varmadan yaşlılıktan ölmeye niyetim yok. Acele et. Bir şey mi dedin?
1: Sing it to yourself, sing it all night. Spent a lot of time in the garbage can, fighting over food with the garbage man. Hey.
7: Help! Knock on it! You don't call out! Get that logo! Help!

0: Ve kartı yakı. Kalı ucuna. Koge.
1: I was digging a well with an old blood stain, poking it around with a blind man.
2: Sorun bende mi? Yoksa yılın bu zaman hava ıslak.

0: Bir köpek gibi mi kokuyor? Lanet olsun. Ben bundan daha hızlı yüzerim. Haklı değil miyim?
1: Bu çok doğru.
0: Hadi dostum, çabuk çabuk. Ne kadar çabuk gidersek o kadar çabuk döneriz. Lanet olası. Buraya geliyorlar. Tüm bu saçmalığı başlatıyorlar. Ve tüm dünyanın komşuları gibi davranmasını bekliyorlar ama olmuyor işte. Bu yüzden Tanrı'nın işini yapmaya şeytanı gönderiyorlar. Çok garip değil mi? Seni sıkıyor muyum dostum? Yoksa sorun bu yolculuk mu? Seni sıkan bu mu? Çünkü gerçekten hareket senin de çok hoşuna gitmeli. Beni anlıyor musun? Bu yılanların peşinden koşmaktan daha iyidir. Oh Tanrı. Sen gerçekten sinirli bir serserisin, öyle değil mi? Bu kötü bakış saçmalığını bırakabilirsin. Daha önce de bunları gördüm ve etkilenmedim.

Eski bir hava komandosu. Delirmeyi öğrettikleri birinci sınıf bir asker. Bana okullu çocuk derler. Bu isim bana keskin nişancı okulundan kaldı. Ve kaç kişiyi vurursam vurayım arkadaşlarım okullu demeyi kesmedi.

0: Bir adam ve bir çocuk galiba şaka yapıyorlar. Gönderdikleri isyancılar bunlar mı?
1: Bu hiç hoşuma gitmedi.
2: Lanet olası bir ormandasın. Hoşa gidecek bir şey yok.
0: Nasılsın?
3: Benim adım Mint. Bu da Ta.
0: Hepsi bu mu?
3: Evet.
0: Bu çocuk ne dostum?
3: İyi üst sürer.
0: Üst sürücüye değil, rehbere ihtiyacımız var. Tam yerlerini biliyorsun değil mi?
3: 10 kilometre batıda. Kuzeye 6 kilometre yürüyüş mesafesi.
0: Kaç asker var?
3: 100 belki.
1: 100 mü?
0: Ne dedi?
3: Yarın daha fazla asker gelecek.
1: Beyaz bir karavan artığı olabilirim ama saymayı bilirim. 100 kişilik birliğe saldıramaz.
0: Tamam. Şunu iyi anlayalım. Hiç kimseyle çatışmaya girmeyeceğiz. Bu insanları kurtarabilirsek güzel. Ama temiz bir giriş çıkış olacak. Yoksa işimiz biter.
4: Biri kayıkçının ne yaptığını söyleyebilir mi?
0: Hey, neden teknede beklemiyorsun?
4: Teknede adamlarım kalacak.
0: Sen kayıkçısın, teknede kalacaksın.
4: Sizi yavaşlatmam.
0: Evet, yavaşlatmayacağını biliyorum. Bu bir doğa yürüyüşü değil.
2: İşte bu doğru. Arkadan benimle gelebilir.
0: Hey, burada kalacak. Adam bir kayıkçı ve kayığın yanında kalması gerek. Teknede bir beyaz istiyorum. Bu yerlilerden birini değil. Patlayıcılar kimde? Thompson?
4: Yok.
2: C4 ve Fünye var. Ben de Claymore var.
0: Tamam. Hadi yola çıkalım. Hadi,
3: kımıldayın. Yürü.

0: İnsanlarınız buradan alındılar.
1: Hayatım boyunca çok katliam gördüm. Ama bugüne kadar böylesini görmedim.
2: Dur. Şuna bakın.
0: Ordu gelir ve herkesi öldürür. Ölüleri uyarı olması için de burada bırakır.
3: Ta. Kelura. Keke.
0: Artık gidebilir. Mayın, her yerde. Bastığınız yere dikkat edin.
2: Tamam, gidelim.
4: Nereye? Köpekleri bile öldürmüşler. O insanlar öldü.
5: Enju ile aynı fikirdeyim.
2: En azından gidip bakmamız gerek. Görmeliyiz.
1: Aynı fikirdeyim. Gidip bakalım.
5: Neye bakacağız? Adamlar 100 kişi.
2: Adamın parasını aldık.
1: Hey, sakin olun, sakin olun. Oraya gidip ne olduğuna bakacağız. Bir sorun çıkarsa eğer, ne olursa olsun döneceğiz. Anlaşıldı mı? Tamam mı?
2: Tamam.
5: Tamam.
1: Güzel. Ne tarafa?
0: Bu tarafa. Ordu, saklan, saklan!

0: Hadi hadi hadi. İnin. Hadi. Hadi hadi.
1: Geç şuraya, geç şuraya.
2: Tamam, tamam.
3: Ben ateş edeceğim.
1: Geç şöyle, geç şöyle.
4: Hayır, geldikleri yere dönmezlerse burada olduğumuz anlaşılır.
1: Hadi. Yana, yana.
0: Çabuk. Evet.
4: Ne yapıyor bu adamlar böyle?
0: Hadi.
1: Geç şöyle, geç şöyle.
0: Geç.
1: İyi. Şimdi yürüyün, hadi.
0: Geç.
1: Başardınız mı? Geberin!
2: Lütfen durun yok.
0: Yürüyün!
1: Yürüyün hadi! Çabuk koşun! Çabuk hadi!
5: Çamalı.
6: Tonayi, Lenayi la.
4: Kimsin sen kayıkçı?
5: Gidelim.
4: Gidelim mi? Bu adamların geri dönmediğini görünce peşimize düşerler.
7: Bu riske giremeyiz. Tekneye dönüyoruz.

0: Gidelim. Hey, ne oluyor?
1: Aranızda ateş etmek isteyen varsa şimdi tam zamanı. Şu anda başka bir yerde olmak istemeyen kimse yok. Ama bizim işimiz bu. Biz buyuz. Ya bir hiç için yaşayın, ya da bir amaç uğruna ölün. Karar sizin.
2: Senin kararın ne?
1: Gidelim.
3: Hadi,

0: Okullu çocuk buraya vardığında 15 dakikamız olacak. Saatlerinizi 1.45'e ayarlayın. Girip çıkacağız. Kimseyi beklemek yok. Kulenin altında buluşacağız.
1: Kuleye çıkamazsa işimiz biter.
0: Merak etme, çıkacak. Hazır mısın?
2: Evet.
1: Hazırız.

Girdik. Git. Hadi. Sen de.

0: Hayır, konuşma. Beni dinle. Kız nerede?
1: İşte orada.
0: Sen onu çöz. Sizin için geri döneceğim.

0: buraya. Kafeste iki kişi var. Hendek'in yakınında.
1: Tamam.
0: Onları al.

0: Hadi hadi.
1: Sen de kimsin?
0: Kapa çeneni hadi.
2: Yürü hadi yürü. Sallanıp durma. Geç söyle. Geç. Sana. Kalk ayağa. Ayağa kalk dedim. Buraya gel. Sana buraya gel dedim. Çabuk dışarı çık.

0: buraya. Zeynep, yürü yürü yürü. Sarıp durma. Yürü yürü. Ağlayıp dur. Yürü yürü.
1: Gidelim. Kayıkçı nerede?
2: Vesera.
1: 15 dakika anlaşma.

0: Amacımız buydu.
1: Gidiyorum.
2: Gidelim.
1: 5 dakika daha.
2: Boş versene.
0: Anlaşmayı biliyordu.
1: Buradan gideceksek hep birlikte gideriz.
0: Ayaz serin. Giderim.
3: Onu olmadan olmaz.
0: Hayatını Tanrı kurtarma. Biz kurtardık. Şimdi kalk lanet olası. Kalk dedim.
1: Bu taraftan.

0: Bizi koruyan sen miydin?
1: Evet.
0: Neden döndün?
1: Ya sen? Gün doğmak üzere.
0: Bu taraftan.
2: Hadi gidelim. Yetişmemiz lazım. Hadi acele edin.
3: Çabuk çabuk. Çabuk.
2: Hadi gidelim. Hadi yürü. Sallanmadan.
4: Neler oluyor burada?
2: Geldiler efendim.
4: Bu karışıklık. Ne oluyor?
2: Hadi acele edin.
3: Hadi çabuk.
2: Yürü.
3: Hadi.
2: Siz ikiniz.
3: Hey.
2: Hadi gelin.
3: Çabuk hadi arabalara. Onları bulmak zorundayız. Çabuk.
2: Kaç kişi var?
3: Her yere bakıyorum.
4: Araçlara binin, çabuk olun. Beni takip edin, hadi yürüyün, gidiyoruz, acele edin.

0: Nasıl bacağıma?
1: Sus sus, yanındayız. Seni kurtaracağız.
2: Bacağı parçala.

0: Yanmış. Rehber nerede? Lanet olası gitmiş.
1: Boşver, koordinatları biliyorum.
0: Olmadan nereye dönmemiz imkansız.
1: Şu çeneni kapa artık, hadi bacağına
2: botunu çıkar.
1: Hayır. Botu çıkarmayın. Ben bakayım, biz doktoruz. Bir bıçak
2: al gerek. Şunu al.
1: Kurtulacak
2: bilmiyorum.
1: Sedyeyi hazırlayın.
2: Dağılın.

0: Tepeyi tut. Tamam. Sen ol. Hadi tut.
1: Duydunuz mu? Takip ediyorlar.
0: Dön.
2: Ne yapıyoruz?
0: Kımılda.
2: Tamam.
0: Dön, dön.
2: Tamam.
0: Sizin güneydoğudan nehre gitmenizi istiyorum. Tekne sizi bekliyor. Orada değilse kıyı şeridini takip ederek bulana kadar gidin.
2: Peki ya sen?
0: Beni merak etme. O Claymore'u bana ver. Tamam. Bir el ateş et.
1: Ne?
0: Bir el ateş et. Gidin. Gidin.
3: Hadi hadi hadi.

0: Eğil, eğil, eğil.
1: Ne oldu? Ne oldu?
0: Lanet olsun. Bak.
1: Ne oldu?
2: Lütfen.
1: Hata mı?
2: Tamam herif. Serseri. Vurmayın. Kes sesini.
0: Vurmayın.
2: Kes sesini.
0: Lütfen.
2: Herif.
0: Lanet olsun.
3: Al bakalım.
4: Yapmayın. Durun.
2: Geber.
4: Biz
2: geber.
4: Lütfen. Lütfen durun, yapmayın.
3: Al bakalım. Sessiz ol. Sessiz ol.
4: Bir görüntü bir şey yapmadık. Durun öğrenci. Lütfen. Lütfen öldürmeyin bizi.
2: Geber.
4: Lütfen durun.
2: Geber.
4: Durun, yapmayın. Durun. Biz bir şey yapmadık.
2: Buraya gel, buraya gel.
0: Lanet olası pislik.
5: Demek adamlarımı öldürür, kaçmaya çalışırsınız ha? Öyle mi? Nasıl kaçacaklar peki? Ha? Nasıl?
0: Pislik seni.
5: Hepinizi geberteceğim.
0: Hadi gel bana, seni süt kuzusu serseri. Hadi dedim. Sana bana gel dedim serseri.
5: Lanet olası serseri. Seni geberteceğim. Nasıl? Ha?
0: Pislik.
5: Hoşuna gitti mi?
4: Biz hiçbir şey yapmadık.
5: Kes sesini. Sıra sana da gelecek. Hepiniz susun. Hepinizi geberteceğim. Hepinizi. Lanet olası pislik beyazlar. Herifler. Şunların hepsini ayağa kaldırın. Çabuk olun.
4: Durun, yapmayın.
5: Buraya neden geldiniz bilmiyorum ama hepinizi... Hepinizi kurşuna dizeceğiz.
1: Ne yapacağız?
5: Lanet olası herifler.
0: Yapabileceğimiz bir şey yok.
5: Ateş etmeye hazır olun.

dikkat edin!